اُولَا بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ayeti kerimesinde beraberce öğrendik. Cenab-ı Hak öyle buyuruyordu. Peygamber müminlere kendi canlarından daha ötedir, daha yakındır, daha önemlidir buyuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinin durumlarına baktık. Beraberce hatırlayacaksınız ki Cenab-ı Hak onları Kur'an'ında müminlerin anaları olarak ilan ediyordu. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Onlar dedik bizim öz annelerimiz gibi, öylece saygı duymamız, öylece muhabbet etmemiz, ona göre onların saygılarına değer vermemiz lazım dedik. Sonra Cenab-ı Hak Hazretleri müminlerin annelerine anneleri olduğu halde önemli konularda bazı telkinlerde bulunuyordu. Siz diğer hanımlar gibi değilsiniz. Öyleyse اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَوْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا Sakın konuşurken böyle kırıtarak Anadolu tabiriyle konuşmayın. Dobra dobra güzel söz söyleyin, maruf söz söyleyin. Yani hiçbir hasta kalplinin herhangi bir şeyi tamah edeceği şekilde değil de net ifadelerle konuşun gibi telkinlerde bulunuyordu Cenab-ı Hak Hazretleri. Buradan müminlerin hanımlarının dikkat etmesi gereken bazı konulara, telefon konuşmasında olsun, yabancı erkeklerle muhatap oldukları zaman, alışveriş merkezinde şunda bunda evlerine kapıya gelen bir insanla muhatap oldukları zaman, yani velhasıl değişik ortamlarda, değişik vasatlarda nasıl davranmaları gerektiği konusunda çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulamaya çalıştık. İslam hanımefendisi denildiği zaman ondan istediği bazı şeylerin olduğunu söyledik. Sonra hatırlayacaksınız münafıkların hallerinden bahsettik. Cenab-ı Hak Hazretleri onların iç yüzlerini ortaya çıkarıyordu. Değişik vesilelerle onların halinden, onların ahlakından, onların tavırlarından bahsettik. Sonra mücahitlerden bahsettik, şehitlerimizden bahsettik hatırlayacaksınız. Ve de Cenab-ı Hak Hazretleri geliyordu böyle ayatı ilahiye devam ediyordu. Ve Rabbimiz şöyle buyurdular bir yerinde Ahzab suresinin. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kethira. Ey iman edenler. Bu ayeti kerimeler üzerine duramadık ama daha evvelki sohbetlerimizde zikir konusunu ele aldığımız için bu konuda kısa birkaç kelime söyleyivermeyi uygun görüyorum. Müminler kendilerini yoktan var eden ve yarın onlarda yani onlara dünya hayatını nasip eden ve yarın onlara cennette muhteşem nimetler bahşedecek olan alemlerin yüce Rabbi olan Allahu Zülcelal Hazretlerini çokça zikretmeliler. Buna Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Ahzab suresinde vurgu yapıyorlar ve ey iman edenler اُذْكُرُ zikran zِكْرًا Allah'ı çokça zikretmekle zikredin. Yani sabahtan kalkın, akşam yatıncaya kadar yatağına girdiğinizde hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına bakarsak öyle oluyor. Allah'ın Resulü yatağından kalkarken Elhamdülillahillezî ahyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nuşûr diyerek zikirle, tesbihle, Rabbimize hamdle kalkıyorlar. Yattıkları zamanda da Bismike Rabbi vada'tu cembi fagfirli zembi Allahumme qini azabeke yevme teb'atü ibadek gibi dualarla yatıyorlardı. Bu arada hep Mevla'yı zikirle hayatını, ömrünü, gününü değerlendiriyordu aleyhissalatü vesselam. Madem ki Efendimiz bizim örneğimizdir, biz de Rabbimizi çokça zikretmeliyiz. Ve sebbihuhu bükraten ve asıyla. Ey iman edenler sabahda ve akşamda Allah'ı tesbih edin buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Sohbetimize başlıyoruz değerli kardeşlerim. Ahzab suresindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in nuru içerisinde ve bereketi içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam konusunu ele alacağız. Cuma gecesi tam zamanı doğrusu mübarek bir gece. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız Kur'an-ı Kerim'de buyuruyorlar ki Esselamu billah İnna Allaha ve melaikatehu yusalluna alen nebi.
يا أيها الذين آمنوا

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah ve melekleri gerçekten peygamber üzerine salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selamda bulunun. Değişik şekillerde tercüme edebiliriz ama sözün özü bu değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerime Cenab-ı Hak Hazretlerinin Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hayatında ve vefatından sonra verdiği değeri gösteren çok önemli bir ayeti kerime. Allah ve melekleri peygamber üzerine salat ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunu Rabbimiz kendisi böyle söylüyor. Ve sonra Cenab-ı Hak meleklerini de yanına alıyor. Peygamberine, Muhammedine, Resulüne salatta ve selamda bulunduğunu, salatta bulunduğunu ifade ediyor. Ve müminlere de diyor ki, müminlere de yanına alıyor Yüce Rabbimiz. Ne güzel bir birliktelik ve beraberlik. Allahu Zülcelal Hazretleri, melekler ve müminler. Ey iman edenler, siz de o Nebi-i Zişan'a, o Resulü efendim Zişan'a salat ve selamda bulunun. Değerli kardeşlerim, dediğim gibi bu ayeti kerime Cenab-ı Hak Hazretlerinin Resulullah'a verdiği değeri ve ihtimamı gösteriyor. Onun için biz müminler olarak önce sahabe-i kiram efendilerimiz aleyhissalatu vesselama sağlığında salat ve selamda bulunuyorlardı. Şimdi de vefatından sonra kıyamete kadar da müminler ona salat ve selama devam edecekler. Ve bunu kendileri için saadet sermayesi olarak görecekler. Salat Cenab-ı Hak Hazretlerinden bir kuluna olursa onun rahmeti, onun lütfu, onun ihsanı, onun keremi. Mümin kullarına da Cenab-ı Hak Hazretleri salat eder. Nasıl? Günahlarını bağışlar, onlara rahmetiyle muamele eder. Tabii Peygamberimiz Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme olan salat ile müminlere olan salat arasında, Cenab-ı Hak Hazretlerinden gelen salat arasında farklılık vardır ama yani Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütufları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olduğu gibi müminlere de var. Onun için bu bizim için çok önemlidir, çok değerlidir. Sonra melekler salat ediyorlar. Meleklerin Resulullah'a salatının ne anlamı var? Onun şanını yüceltiyorlar. Hani Kur'an'da Rabbimiz وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ senin zikrini, şanını da yücelttik Muhammed'in buyuruyorlar ya değerli kardeşlerim. وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ içerisinde işte meleklerin bu Peygamberimiz olan salat ve selamı da var. Melekler sadece Resulullah'a değil, müminlere de bizlere de salat ve selamda bulunurlar. Yani bizlere dua ederler. Bizim için Rabbimize istiğfar ederler. Günahlarımızın bağışlanmasını dilerler. Buna işaret eden ayetler var, buna işaret eden hadis-i şerifler var. Müminlerin salat ve selamları demek ise aleyhissalatu vesselama onu övmeleri, onu sena etmeleri, onun Cenab-ı Hak Hazretlerinin katındaki kadrinin yüceliğini ifade etmeleri, itiraf etmeleri ve ona salat ve selamda bulunmaları. Niye böyle yapıyoruz? Çünkü Rabbimiz emrediyor ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler sallu aleyhi, ona salat edin ve sellimu teslima, ve tam bir teslimiyetle ona selamda bulun. Bu ayeti kerime indiği zaman değerli kardeşlerim, sahabe-i kiram efendilerimiz geldiler ve Resulullah'a sordular. İnşallah ileride alacağız onu. Ya Resulullah, size selam veriyoruz. Biz de şimdi hac eden kardeşlerimiz, umre yapan kardeşlerimiz, kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna varıyorlar. Selamda bulunuyorlar ya, Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah diyorlar ya, biz de hem salat ediyoruz hem de selam veriyoruz. Konuyu inşallah bugün tamamlayabiliriz. Yani belki tamamlayamayacağız zamanımızın darlığından dolayı. Olsun, gelecek haftalarda inşallah tamamlamaya çalışırız. Efendim, müminler selam veriyorlar Resulullah'a. Hem de sahabenin verdiği selam gibi. Biliyor musunuz? Yani Medine-i Münevvere'de kabri saadete geliyoruz. Aleyhissalatu vesselamın huzurunda duruyoruz. ona salat ve selamda bulunuyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah dediğimiz zaman Allah'ın salatı senin üzerine olsun diyoruz. Ve de tıpkı sahabe-i kiram efendilerimizin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Resulallah dedikleri gibi biz de selam veriyoruz. Aleyhissalatu vesselam da buna cevap veriyorlar. Biz ister duyalım ister duymayalım. Bu hakikati kaç defa efendim ifade ettik değerli kardeşlerim. Salatu selamın fazileti muhteşem. Ben daha önce sizlere arz etmiştim. Babacığım rahmetullahi aleyh ile görüştüğüm zaman, yani o sohbetlerimiz esnasında böyle bazı soruları sorardım ben. Birinde demiştim ki, babacığım yani günahlarımızı affettirmek için Yüce Rabbimize acaba istiğfar mı okusak daha iyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunsak mı daha iyi? Babacığım rahmetullahi aleyh öyle demişti. Şöyle biraz düşündü de, galiba salatu selam daha çok affettirici, daha çok önemli demişti. Tabii istiğfarın da yeri, yani Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de telkin ediyor, tavsiye ediyor, emrediyor. Hatta peygamberler bütün hep ümmetlerine söylüyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyorlar. Hatta kendilerinin istiğfarını aleyhissalatu vesselam ortaya koyuyorlar ama günahlarımızı affettirebilmek için en önemli vesilelerden biri de salatu selam. Bunu unutmayalım değerli kardeşlerim inşallahurrahman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bu konuyla ilgili tabii kitaplarımızda birçok hadis-i şerifler var ama ben sahih olanlarını seçerek sizin için getirdim. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, men salla aleyye min ümmeti salaten muhlisan min kalbihi, muhlisan min kalbihi, ümmetimden biri bana kalbinden bütün ihlas ve samimiyetle, yani gösteriş yok, bir şey yok, şöyle kendi halinde Resulullah ile beraber kalmış, gönülden gelen bir salat ve selam ile Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diye salatu selamda bulunacak olursa, sallallahu aleyhi biha aşra salavat, o salatu selam vesilesiyle, hani Rabbimizin kullarına salatı ne demektir? Rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, bağışlaması demektir dedik ya biraz evvel. Cenab-ı Hak o bana okuduğu salat vesilesiyle buyuruyor Peygamberimiz, ümmetimden o kişiye 10 defa salavat eder. 10 defa salat eder. 10 salavatta bulunur. Yani 10 salat eder. Ve rafa'ahu biha aşre derecat. Ümmetimden o kişinin manevi derecesini 10 derece yükseltir. Ve ketebe lehu biha aşra hasenat, ona 10 sevap yazar. Bütün amellerde olduğu gibi. Ama bakınız 10, 20, 30 oldu. Ve meha anhu aşra seyyiat, ve ondan 10 günahını da siler. Yani bir salatu selamla Cenab-ı Hak mümin kullarına 40 ihsanda ve ikramda bulunuyor. 40 ikramda ve ihsanda bulunuyor. Değerli kardeşlerim, öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu ve selamda bulunacakmışız. Bolca okuyacağız. Günlük inşallah Rabbim bize aklımızı başımıza toparlamayı ve de aklımızı başımıza almayı nasip etsin. Şuurla yaşamayı nasip etsin inşallah. Günde en az hiç olmazsa 100 defa bari Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okuyalım inşallah. Bu bizim üzerimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakkıdır değerli kardeşlerim. Hakkıdır. Resulullah buyuruyorlar ki, yani biz Resulullah'ın huzurunda değiliz, Medine'de değiliz, Mescid-i Nebevi'sinde değiliz, hemen kabri saadetinin önünde değiliz. Acaba ne yapacağız? Buyuruyorlar ki aleyhissalatu vesselam, yine sahih bir hadis-i şerif. Haythuma kuntum fesallu aleyye. Dünyanın neresinde olursanız olun bana salatu ve selamda bulunun diyor aleyhissalatu vesselam. Fe inne salatekum tebluğuni. Zira sizin salat ve selamınız bana tebliğ olunur. Bana getirilir. Bana ulaştırılır. Konya'dan, İstanbul'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, Japonya'dan salatu selam okuduğumuz zaman hiç farkı yok. Sanki Medine'deymişiz. Mescid-i Nebevi'deymişiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadetlerinin önüne oturmuşuz ve de salat ve selamda bulunuyoruz. Konya'dan, dediğim gibi İstanbul'dan, Erzurum'dan, Türkiye'nin her yerinden, Almanya'daki kardeşlerimiz, Almanya'dan, Fransa'da kardeşlerimiz oradan, nereden olursa olsun okudular mı? Melekler alıyorlar, götürüyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tebliğde bulunuyorlar. Bir gün diyor kitaplarımız, yine sahih bir hadisi şerifi size arz ediyorum. Ha, şunu da söyleyivereyim bu arada. Tabii konuları biraz muhtesar tutacağız. İnne lillahi melaiketen seyyahin. Bakın bakın. Yani haberin güzelliğine, tatlılığına bakın. Bizi ne kadar rahatlatıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin, Allah-u Zülcelal'in seyahat eden, gezen, müminlerin arasında dolaşan melekleri vardır. Yübelliğuni an ümmetiyesselam. Ümmetimden bu salat ve selamları bana getirir, tebliğ ederler. Ne kadar güzel değil mi değerli kardeşler? Etrafımız, haberimiz yok. Meleklerle dolu. Rahmet melekleri, koruyucu melekler, tabii o bir sadece yani sağımızda ve solumuzda amellerimizi yazan o rakib ve atid, onun dışında etrafımız meleklerle dolu. Doğumundan ölümüne kadar 20 küsur çeşit melek müminin etrafında olur, ona yardım eder, onun korumasında görev alırlarmış. İşte bunlar da onlardan. Zikrettiğimiz zaman başka melekler, farklı melekler geliyorlar, etrafımızı kuşatıyorlar. Salatü selam okuduğumuz zaman öyle. Belki de namaz kıldığımız zaman namazımıza şahitlik eden ve onları kaydeden ayrıca. Neler var neler var Rabbimizin lütfettiği elhamdülillah. Müminler için bütün bunlar. Demek ki vazifeli melekler var böyle. Geliyorlar bizden alıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerine götürüyorlar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle sevinçli, tebessüm bir çehreyle, güler yüzlü bir halde sahabe-i kiram efendilerimizin arasına geldiler. Sahabe-i kiram efendilerimiz onu böyle güler yüzlü gördüler mi çok seviniyorlardı. Çünkü hakikaten çok seviyorlar. Özel insanlar, bereketli insanlar, mübarek insanlar değerli kardeşler. Geçen hafta Abdullah İbni Mübarek'in hayatını anlatırken Cenab-ı Muaviye radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri için söylediğini beraberce görmüştük, Abdullah İbni Mübarek'in bir büyük alimin. Çok sevdikleri için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretlerini böyle güler yüzlü gördüler mi çok mesrur oluyorlar. Hatta bir rivayet öyle deniliyor. Bizim için sürülerle kırmızı develerden daha hayırlıydı o hali Resulullah'ın. Çünkü üzgün gördüler mi acaba niye üzüldü Resulullah diye onlar da çok üzülüyorlar. Efendim sordular ya Resulullah sizi bugün çok neşeli görüyoruz. Neden? Bu neşenizin sebebi nedir? Resulullah buyurdular ki bana bir melek geldi ve dedi ki ya Muhammed ama yurdike enne rabbeke azze ve celle yekul innehu la yusalli aleyke ahadu min ummetik illa salleytu aleyhi aşran. Bir melek geldi ve bana dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam ya Muhammed, ya Resulallah, ümmetinden bir kişi sana bir defa salat ve selamda olursa Rabbin buyuruyor ki ben o kuluma 10 salat ederim. Ve la yusallimu aleyke ahadun min ummetike illa sallamtu aleyhi aşran. Ümmetinden biri gelip de sana selam verirse ki bu sağlığında Resulullah'a bizzat selam. Vefatından sonra kabri saadetinin kabirlerinin önüne gelip de salat ve selamda bulunacak olursa aynı şey ben ona 10 selam ile karşılık veririm. Ona lütufta, ihsanda, ikramda bulunurum. Yani amelini 10 katlayarak kendisine lütfederim. Buna razı değil misin ya Muhammed? Ben de dedim ki evet razıyım dedim. Yani ümmetime Cenab-ı Hak Hazretlerinin bu lütfu, bu ihsanı, bu ikramı beni çok memnun ve mesrur etti de onun için aranıza böyle güler yüzle, tebessümle geldim buyurdular aleyhissalatü vesselam. Öyleyse değerli kardeşlerim, salat ve selama devam inşallah. Salat ve selama devam inşallah. مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ اِلَّا رَدَّ اللّٰهُ اِلَيَّ رُوحِي حَتَّى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Bakın bu da çok tatlı bir rivayet. Resulullah buyuruyorlar ki, ümmetimden biri benim huzuruma gelir. Vefatından sonra, hani sağlığında belli. Vefatından sonra nasıl oluyor? Merak edenler için, sahabe-i kiram sormuş olsunlar, sormamış olsunlar. Tabii kendinden sonra gelen ümmetleri ne yapacaklar? Resulullah bizleri rahatlatıyor. Ümmetimden biri eğer bana salat ve selamda bulunacak olursa, Cenab-ı Hak Hazretleri, bakın burası çok önemli, Cenab-ı Hak Hazretleri ruhumu bedenime iade eder, bana iade eder. Hatta erudde aleyhisselam, ben ona selamını reddedeyim, yani selamına cevap vereyim diye. Şimdi Allah için düşününüz. Hani o canlı yayın yapıyorlar ya, Kabe-i Muazzama'dan ve de Medine'den, Resulullah'ın kabrinin oradan. Yıllardır bir karar aldılar. Eskiden gece temizlik için birkaç saat Mescid-i Nebevi kapatılıyordu. Kabe-i Muazzama hiç kapatılmıyordu da Mescid-i Nebevi birkaç saat kapatılıyordu. Şimdi onu kaldırdılar. Artık 24 saat açık. 24 saat açık, 365 gün açık. İnşallah Rabbimin lütfuyla, korumasıyla kıyamet sabahına kadar öylece kalacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bile salatu selam devamlı okunuyor. Müminler sıraya giriyorlar orada. Hiç boş kalmıyor orası. Bir de 24 saat dünyanın değişik yerlerinden böyle selamları melekler getirmeye devam ediyorlar. Hangi dakikada, hangi saniyede Allah için söyleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam okunmuyordur ki? İşte onun için diyoruz ki peygamberler kabirlerinde diridirler. Peygamberler kabirlerinde diridirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların başında kabri saadetlerinde diridir. Ümmetinden gelen salat ve selamlara anında cevap verirler. Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla ve keremiyle ve ihsanıyla inşallahurrahman. Buyuruluyor ki Cenab-ı Hak Hazretleri kabrime bir melek görevlendirdi. Aleyhissalatü vesselam böyle buyuruyorlar. Dünyadaki bütün insanların adlarını ve babalarının adlarını bilirler o melek. Ümmetimden biri dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir salat ve selamda bulunacak olursa birisi, dediğim gibi dünyanın neresine olursa olsun, der ki ya Resulallah falan oğlu filan sana salat ediyor, bana babasının ve kendisinin ismiyle o salat ve selamı tebliğ eder. Ben de hatta erudde aleyhisselam buyuruyor ya Peygamberimiz, ben de onun salat ve selamına cevap veririm buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için büyük bir bahtiyarlık. Büyük bir bahtiyarlık. Öyle olunca burada okuduğumuz salatu selamlardan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin acaba haberi var mı? Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. Nereden okursanız okuyun, hangi lafızla okursanız okuyun, yeter ki ihlasla ve samimiyetle okuyalım değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz, Resulullah'a salat ve selamda okuduğunuz zaman, bulunduğunuz zaman çok büyük bir saygı ile, en güzel şekliyle okumaya çalışın. Ne biliyorsunuz diyor, o salat ve selam siz uzakta olsanız bile Resulullah'a belki tebliğ olunur. Tebliğ olundu mu? Resulullah'ın muhakkak haberi var. Demek ki bizim iş, bizim ihlasımıza bağlı. Bizim samimiyetimize bağlı. Eğer biz samimiyetle, hani muhlisan bil kalbihi dedi ya aleyhissalatü vesselam, muhlisan min kalbihi, kalbinden ihlas ve samimiyetle okursak melekler götürüyorlar. Resulullah'a kendi adımızla, babamızın adıyla salatü vesselamda bulunduğumuzu söylüyorlar. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri de bize ismimizle salat ve selamımızı cevaplandırıyor, cevap veriyor. Eğer Cenab-ı Hak Hazretleri bir kuluna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam etme icazeti vermişse, yani bir kul günde en az 100 defa Resulullah'a salat ve selamı okuyabiliyorsa, o kulu Allah da seviyor, Resulullah da seviyor demektir. Bu bir ölçüdür. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine ümmet oluşumuzun ölçüsünü kendimiz onunla tespit edelim inşallah. Oldu mu? Bugünkü bu sohbetimizden hatırınızda kalsın değerli kardeşlerim. Günlük Allah'ın Resulüne, ki ileride hadis-i şerifleri göreceğiz inşallah, çokluğunun fazileti nedir, bereketi nedir zamanımız kalırsa, günlük ne kadar Resulullah'a salatu selam okuyoruz, günlük ne kadar hatırlıyoruz Allah'ın Resulünü, bizim için her şeyimiz mesabesinde olan o kainatın yüce efendisini, dünyada rehberimiz, liderimiz, kıyamet gününde şefaatçimiz, cennete gitmemize vesile en büyük, en büyük efendim, her şeyimiz, peygamberimiz, vesilemiz, en büyük vesilemiz. Ne kadar hatırlıyoruz? Eğer bir kişi günde en az Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunuyorsa, Cenab-ı Hak Hazretleri ile de arası iyidir. Hani namaz için söylediğimiz gibi, Cenab-ı Hakk'ı çokça zikretmek konusunda söylediğimiz gibi, diğer ibadet ve taat için söylediğimiz gibi, Resulullah ile de arası iyidir o kulun. Peki nasıl salat edeceğiz ve de ne kadar salatü vesselamda bulunacağız? Yani Resulullah'a nasıl salatü vesselam okuyacağız? Bir defa şunu söyleyelim. Gönlümüzden geldiği gibi de salat ve selamda da bulunabiliriz. Eğer Arapça becerebiliyorsanız onunla, olmazsa mesela şöyle diyebilirsiniz. Ya Rabbi, Seyyidim, Efendim, Peygamberim, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yağmurlar adedince, yağan yağmurlar, yağmurların damlaları adedince, yağan karlar adedince, ağaçların yaprakları adedince, denizdeki köpükler adedince, denizlerin kumları adedince, yani işte beşerin, mahlukatın kılları adedince, kitaplardaki kelimeler, harfler adedince, istediğiniz gibi, istediğiniz kadar çoğaltın, çoğaltın, o kadar salat ve selamda bulunuyorum ya Rabbi. Allah ile aranızda olduğu zaman, bunu ihlas ve samimiyetle söylediğiniz zaman kim engel olabilir ki? Ki Resulullah'tan böyle tabirler var biliyorsunuz. Daha önce ben bunları size söylemiştim. Aleyhissalatü vesselam böyle mesela Sübhanallah adede halkihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati böyle söylüyordu. Öyleyse biz de söyleyebiliriz. Veya işte ya Rabbi benden peygamberim efendim sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir salat ve selamda bulun ki o salat ve selamından sen de razı ol, peygamberim de razı olsun ya Rabbi. Böyle de bir salat ve selam olabilir. Ama şunu unutmayınız, kitaplarımızda salat ve selamların çok güzelleri var. Çok güzelleri var. En azından Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz. Biraz evvel dediğim gibi, Cenab-ı Hak Hazretleri bu ayeti kerimeyi böyle indirince, Cebrail aleyhisselam bu ayeti getirip de Resulullah okuyunca, dediler ki ya Resulallah size salat, size selam veriyoruz. Selamımız belli. Peki nasıl salatta bulunalım size? Hani bizim namazda okuduğumuz salat ve selamlar var ya, ettehiyyatü'den sonra Resulullah bildiğiniz gibi işte onları tarif etti. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid ve devamı. Resulullah onu talim etti. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani daha önce bunu söylemiştik, o namazda okuduğumuz salat ve selamı tavsiyede bulundular. Orada tabii hemen kardeşlerim farkına vardılar biliyorum ama ben de onu izah edeceğim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seyyidina lafzını koymuyor. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Ama İslam büyüklerimiz diyorlar ki, İslam büyüklerimiz, biz peygamberimizi çok sevdiğimiz için, o bizim peygamberimiz ve seyyidimiz olduğu için, gerek Ömer Nasuhi Bilmen hocamız büyük İslam ilmi halinde veya işte onu efendim bize sunan hocalarımız, mesela en önemlisi, inşallah onu ben bir gün size kaydıyla getireyim, İlâ-ü-Sünen sahibi, meşhur alim, Hanefi fakihi, İlâ-ü-Sünen sahibi, Seyyidina lafzını muhakkak söylememizi tavsiye ediyorlar. Ben de hac ettiğimiz zaman, umre yaptığımız zaman kardeşlerime aman diyorum, ne olur Rabbim inşallah dua edin de en kısa zamanda hepimize nasip etsin inşallah. Yine umrelere gidelim, hacılara gidelim inşallah. Seyyidina lafzını unutmayın. Peygamber Efendimiz'in huzuruna durmuşsunuz, salatu selam da bulunuyorsunuz. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidi ya hayra halkillah. Ah, o huzura bir daha durup bunları bir daha söyleyebilsek değerli kardeşlerim. Ah. Biz duymuyoruz ama içeriden hep cevap geliyor, haberiniz ola. Hep cevap geliyor. Resulullah anında cevap veriyor. İşte hadis-i şerifleri okuduk. Bu ne saadet, bu ne büyük nimet, bu ne büyük bahtiyarlık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ha seleften ben bunu duydum diyenler var. Vallahi var, billahi var. Hocam sen bu tip şeylere kafayı takıyorsun ama elinde delilin var mı? Tabii nice delillerim de var canım yani. Yani hocam kusura bakma, sen duymuyorsun diye, ben duymuyorum diye bir başkası da duymuyor olmayacak yani. Bir başka duyanlar var bunu. Kitaplar kaydediyor. Eserler naklediyor. Yani biliyoruz ki peygamberler, bütün peygamberler kabirlerinde diridir. Cenab-ı Hak şehitleri için bunu söylüyor. Onlara sakın ölüler demeyin. Onlar diridirler ve fakat siz bilmezsiniz. Peygamberler için bir tarikil evla. Bakın, yeri gelmişken söyleyivereyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'ya giderken, İsra gecesinde, hani Resulullah Miraç'a çıktılar ya, İsra gecesinde bir kırmızı tepenin yanında, kırmızı topraktan meydana gelen bir tepenin yanında kardeşim Musa'ya uğradım. Oradan geçtim, kardeşim Musa'yı gördüm kabrinde diyor. Ve huve kaimun yusalli fi kabrihi. O ayakta kabrinde namaz kılıyordu diyor aleyhissalatü vesselam. Hocam sen bunu nereden söylüyorsun? Sahih-i Müslim'den söylüyorum efendim. Sahih-i Müslim kitabı, evet, Babul Fadail, evet, 42. babdaymış Kitabul Fadail, Sahih-i Müslim, erbabı baksınlar. Orada iki tane hadisi şerif var aynı yerde. Sahih-i Müslim'den, yani bizim hadis külliyatımızın en sağlamının ikincisi Buhari'den sonra en sağlam dediğimiz Sahih-i Müslim'den size hadis naklediyorum. Resulullah buyuruyorlar ki İsra gecesinde, o gece Musa'ya uğradım, yanından geçtim. Kabrinde kaimun ve huve kaimun yusalli fi kabri. Kabrinde kıyamda namaz kılıyordu diyor. Dedemden, nenemden, yani nenemden duyduğum hikayelerden, onların anlattığı o eski hikayelerden söz etmiyorum. Ya daha önce ben size söylemiştim. Tabiinin en önde gelenlerinden Said İbni Müseyyib radıyallahu anh, rahimehullah efendimiz, radıyallahu anh desek de zararı yok. Aynı şey, rahimehullah efendimiz o Harre vakasında, hani Haccac-ı Zalim'in Medine'yi kuşattığı zamanda, ben daha evvel bunu size arz etmiştim. 3 gün diyor Mescid-i Nebevi'de şey kaldık, muhasarada kaldık, ezan okunmuyordu, namaz vakitlerini bilemedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinden gelen seslerin neticesinde diyor namaz vakitlerini tayin ettik de içeride mahsur kalanlar namazlarımızı öyle kıldık. Onun için hocam bana sitem etme, tamam mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinde hay, diri, yani diri, Rabbim ruhumu efendim illa efendim reddallahu ileyye ruhi hatta erudu aleyhisselam, Allah'ım bana ruhumu reddeder, yani geri verir, onun selamına cevap vereyim diye diyor. Öyle olunca salatu selam okumakta hiç tereddüt yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. En kısa zamanda inşallah gider huzurunda durur bu günahkar halimizle, yine bu günahkar geldi ya Resulallah der ve de namazda okuduğumuz gibi olsun, diğer salatu selamlarla olsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlarımızı arz ederiz. İnşaallahurrahman. İnşaallahurrahman. Evet, bir hadisi şeriflerinde ise peki ne kadar salatu selamda bulunalım? Ne kadar salat edelim Resulullah'a? Ben dedim ki acizane günde en az 100 tane. Elimize tesbihimizi alalım. En kısa haliyle Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Mesela böyle. Tamam mı efendim? Bu da büyüklerimizin tavsiyelerindendir. Daha uzun, bir sayfa tutan, yarım sayfa tutan salat ve selamlar var kitaplarımızda. Açın onları. Delailül hayrat, dedem, nenem her gün okuyorlar da onları. Açın, okuyun Delailül hayrattan. Orada salat ve selamların çok çeşitleri var. Bu konuda yazılmış özel kitaplar var. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ey insanlar, üzkurullah, üzkurullah, Allah'ı zikredin, Allah'ı zikretin, zikredin. Câetir racifetü tetbe'uher radife. Neredeyse kıyamet yaklaştı, birinci sura üfürülecek, onu da ikinci surun üfürülmesi, yani kıyamet gününün gelmesi takip edecek. Câel mevtü bimâ fîh. Resulullah bunları tekrar ediyor ikişer defa. Câel mevtü bimâ fîh. Eğer kıyamet kopmasa bile bütün dehşetiyle, bütün korkunçluğuyla, içindeki bütün ahvaliyle ölüm geldi. Ölüm geldi diyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir telkinde, böyle bir tavsiyede bulununca Allah'ı çokça zikredin, Allah'ı çokça zikredin. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh efendimize dediler ki sahabenin en önde gelenlerinden, Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilenlerden, Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinin Ramazan'da teravih kıldırmak için mihraba geçirdiği sahabi Übey ibn-i Ka'b, Kur'an-ı Kerim kendisinden öğrenilecek ashabtan bir tanesi. Ben dedim ki diyor, ya Resulallah, inni ukfiru salate aleyke. Ben size çokça salatu selamda bulunmak istiyorum. Çokça salat ediyorum. Fekem ec'alu leke min salati. Sana günde ne kadar salat ve selamda bulunayım ya Resulallah? Ne kadar tatlı ve samimi bir şey değil mi teklif? Onu da Resulullah'a soruyor. Yani Resulullah'a salatu selamda bulunacak. Onu da Allah'ın Resulüne soruyor. Ne kadar yapayım? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ma şeyti. Ne kadar dilersen. Ne kadar istersen o kadar yap. Önünde engel yok. Had yok. O zaman ben dedim ki diyor er-rub'u. Bütün ezkarımın yani zikirlerimin, tesbihlerimin dörtte birini salatu selama ayırayım mı ya Resulallah? Resulullah buyurdular ki ma şeyti. Dilediğin kadar. Ve in zitte fehuve hayrun lek. Eğer sen daha da artırırsan, dörtte birinden de artırırsan senin için daha bereketlidir, daha hayırlıdır. Resulullah böyle buyurdu. Öyleyse yarısını sizin salatu ve selamınıza ayırayım mı ya Resulallah? Bak Übey ibn-i Ka'b. Eğer sen artırırsan senin için daha hayırlıdır, daha güzeldir deyince aleyhissalatü vesselam. Peki yarısını sizin salatu ve selamınıza ayırayım mı ya Resulallah? Kal, maşite. Maşite. Dilediğin kadar yapabilirsin. Ve in zitte fehuve hayrun lek. Eğer sen artıracak olursan senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Hazretleri buyurdular ki ben dedim ki thulüseyni, üçte ikisini sizin salat ve selamınıza ayırayım mı ya Resulallah? Allah Allah. Bakın üçte iki. Ne kadar tesbih, ne kadar zikir, ne kadar tehlil, diğer ibadat-ı taat. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem engellemiyorlar efendim. Üçte ikisini size ayırayım mı ya Resulallah? Resulullah yine buyurdular ki ne kadar istersen yapabilirsin. وَاِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكْ Eğer sen artırırsan Allah da sana lütfunu ayırtırır, senin için daha hayırlıdır. Bunun üzerine dedi ki Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri اَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا Bütün tesbihim, bütün ibadetim, bütün salat ve selamım senin salat ve selamın olsun ya Resulullah. Resulullah bunun üzerine buyurdular ki اِذَنْ تُكْفَى هَمَّكَ وَيُوْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ Öyleyse senin bütün dertlerin, bütün sıkıntıların, bütün kederlerin hem yani insanın gönlüne gelen hüzün, efendim hastalıklar, rahatsızlıklar bütün onlara senin için kafidir. Senin için yeterli olur. Senin o bütün kederlerini, sıkıntılarını karşılar ve yufur leke zenbuk günahlarının da affolunmasına vesile olur. Peki bu hadisi şeriften sonra siz şimdi biz günde kaç defa salatu selam okumalıyız? Herkes kendisi karar versin. Herkes kendisi karar versin. Uzun zaman oldu. O Türkiye'mizde hani bazı böyle dinde reform havasında olan bazı adamlar var. Bu ayeti kerimeyi televizyonda tahlil ediyor. Ve diyor ki, yahu işi uzatmaya ne lüzum var diyor. Ömrünüzde bir defa söyleseniz yeter diyor. Vallahi bakınız canlı yayında tesadüfen kendim dinledim. Ve biz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar borçlu, bu kadar bağlı, onu bu kadar seven insanlar. Çünkü ayet-i kerimenin hükmüne göre ulemamız öyle diyorlar. Bir kişinin ömrüne bir defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed demesi üzerine farzdır. Yani biz Allah'ımızı bir defa mı zikretmeliyiz? Yani bu bize yakışır mı bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizim üzerimizdeki hukukuna bir bakın. Bir defa mı salatu selam okumalıyız? Meseleyi tahfif ediyor böyle. Ömrünüzde bir defa okusanız yeter diyor. İşi abartmaya lüzum yok diyor yani. Evet. Ama anlayan mümin kardeşlerim için kendi içindekini deşifre ediyor. Hani güya her şeyi Kur'an'dan alıyorlar ya. Kur'an'a göre her şeyi. İşte bu ayeti kerimeyi de inkar edemiyorlar tabii. Bir defa olsa yeter diyorlar. Bütün dertleri ümmeti Muhammed'e Resulullah'tan uzaklaştırmak. Resulullah'tan koparmak. Halbuki bizim alimlerimiz, bizim üstadlarımız diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adı her anıldıkça salat ve selam getirmek sünnet-i müekkettir, hatta vaciptir. Hazreti Muhammed denildi mi? Muhammed denildi mi? Ahmet denildi mi? Mahmud denildi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dememiz lazım. Dememiz lazım. Bu bizim insanlığımızın gereği. Zaten Hanefi mezhebine göre, Maliki mezhebi de öyle olması lazım. Yani diğer mezheplere göre namazda ettahiyyatüden sonra salat ve selamı okumak sünnettir. Sünnettir ama değerli kardeşlerim, terk ettiğimiz zaman bunu müçtehit imamlarımızın veya hocalarımızın bize söylemesine gerek yok. Sebepsiz yere orada terk ettiğimiz zaman neyi terk ettiğimizi ve Rabbimizin huzurunda namaz kılarken neyi bir kenara bıraktığımızı kendimiz idrak edelim. Bunun için müçtehit imamlarımızın bir şey söylemesine gerek yok. Ha, çok zaruret olur. Ne bileyim, önemli bir şey olur. Sünnettir. Terk edildiği zaman bir şey olmaz. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. Ama o koca imam, o sevdiğimiz imam, o büyük imam, o büyük müçtehit İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki her namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamda bulunmak vaciptir. O da imam, dev bir imam, şahika bir imam, müthiş ve muhteşem bir imam İmam-ı Şafii Hazretleri. Allah'ım onların yolundan bizi ayırmasın. Bu imamlarımızın arasındaki kendilerine göre görüş farklılıkları. Yine Resulullah buyuruyorlar ki el-bakhilu men zukirtu indehu felem yusalli aleyye. Bir kişinin yanında benim adım anılır da efendim bana salat ve selam da bulunmazsa gerçek cimri işte odur buyuruyor. Ebhalun nas, insanların en cimrisi odur diyor. İnsanların en cimrisi, diğer bir rivayet böyle. Resulullah buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı günlerin en faziletlisi cuma günüdür. O günde Adem aleyhisselam, Adem o günde yaratıldı, o günde vefat etti, o günde kıyamet kopacak ve o günde yani cuma gününde yeniden topraktan diriliş meydana gelecek. Cuma gününde, daha evvel söylemiştim ben bunu ama tekrar ediyorum. Cuma gününde bana salat ve selam okumayı çoğaltın. Allah'ın inayetiyle şu sevabı veya şu ecri, şu mükafatı, şu müjdeyi aldınız. فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ. Sizin cuma günü yaptığınız salat ve selamlar bana doğrudan arz olunur. Doğrudan arz olunur. Özel melekler var da anında mı arz ederler? Yoksa Cenab-ı Hak Hazretleri aralan melekleri de kaldırır da Resulullah'a bizim sesimiz doğrudan mı ulaşır? Allahu alem. İster melek götürsün. Sahir zamanda melekler götürüyorlar belli ama cumanın ayrı bir özelliği var. Ma'rudatun aleyye diyor aleyhissalatü vesselam. Allahu alem. Cenab-ı Hak şu teneffüs ettiğimiz havaya belki de emir veriyor. O iyonlara, o şeylere, işte havanın içerisindeki özellikler. Anında salatu selam Resulullah'a ulaşıyor. Anında. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Anında aleyhissalatü vesselam duyuyor. Cuma gününün böyle bir farkı var. Onun için cuma gecelerini, cuma gündüzlerini ne olur değerlendirelim. Resulullah'a daha çok salatu vesselamda bulunalım inşallah rahman. Peki dediler ya Resulallah, biraz evvelki söylediğimiz konuya devamla. Ya Resulallah, vefatınızdan sonra siz nasıl duyacaksınız? Buyurdular ki aleyhissalatu vesselam, Cenab-ı Hak Hazretleri peygamberlerin kabrini toprağa haram kılmıştır. Onlar konuldukları günkü gibi taptaze. Kıyamet gününde bana en yakın olanlar, ister misiniz istemez misiniz böyle bir şeyi, böyle bir şeyi değerli kardeşlerim? Kıyamet gününde Resulullah'a çok yakın olmayı ister miyiz, istemez miyiz? Böyle bir şey bizim için ne kadar değerli, ne kadar artık. Öyleyse inne evlen nasi bi yevmel kıyame ekseruhum aleyye salaten. Kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları bana en çok salat ve selamda bulunanları olacaktır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yarın hepimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağının altında birleşelim. Resulullah elimizden tutsun, bizi cennete götürsün. Cennetteki makamına etrafında komşu eylesin bizi ve Rabbimizin cemalini görenlerden eylesin. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme sayısını ancak alemlerin yüce Rabbinin bildiği adetle, sınırsız, sayısız sayılarla salat ve selam olsun. Rabbim nasip ederse kalan diğer ayeti kerimeleri, onlar da önemli mesajlar var. Gelecek haftalardaki sohbetlerimizde almak üzere diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Abdurrahman Büyükkörükçü Hoca Efendi ile İrfan Mektebi programını dinlediniz.

0: burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendim. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Havalar sıcak. Tabi üzerine biraz da nem eklenince hakikaten insan daralabiliyor, sıkılabiliyor, bunalabiliyor. Hatırıma hemen Tebük seferi geliyor. Tebük gazvesi geliyor. Çünkü hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son seferi olan Tebük gazvesi de havaların böyle sıcak olduğu, böylesine sıcak bir mevsimde olmuştu. Tam da böyle meyvelerin olgunlaştığı, canların gölgelikler aradığı böyle bir mevsim. Yolculuk uzun mu uzun, meşakkatli mi meşakkatli, düşman kalabalık mı kalabalık. İşte böyle bir mevsimde, böyle bir ortamda ashab-ı kiram ne yaptılar? Keyiflerini, zevklerini, tatillerini terk ettiler, bıraktılar ve ne yaptılar? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, onunla beraber o cihat yolunda Tebük gazvesine çıktılar kıymetli kardeşlerim. Yani o sıkıntı ve meşakkat imtihanı olan Tebük gazvesinde Onur kafilesi hakikaten çok büyük imtihan oldular. Yani o gazvede, o savaşta hem bedeni olarak hem de mali olarak efendim bu yolda fedakarlıkların adeta zirvesine çıktılar. İstirahatlerini terk ettiler. Keyiflerini bıraktılar. Ticari karlarını da ne yaptılar? Feda ettiler. Allah yolunda aç, susuz ve efendim bu şekilde cihada çıktılar. Yani tabii onların hayatlarına baktığımız zaman, onların mücadelelerine baktığımız zaman şöyle bir gözden geçiriyorsun da bir de kendimize bakıyoruz. İnsan hakikaten utanıyor. Evet, yani onlar da cennete talip, cemalullah'a talip. Ha biz de. Biz de cennete talibiz. Ama bu kadar gevşek, bu kadar tembel. Ashab-ı kirama bakıyoruz. Ne sıkıntılar, ne meşakkatler. Zerre kadar bahane uydurmadan efendim mazeretler bulmadan Allah'a ibadetlerinden, kulluklarından, Muhammed Mustafa'ya itaatlerinden bir karış bile geri kalmadılar. Yani biz hakikaten kendimize ne kadar kıymet veriyoruz. Ne kadar da nazlı kullarız. Canımız çok tatlı. Ne dara gelebiliyoruz, ne zora gelebiliyoruz. Ama konuşurken o mangalda kül bırakmıyoruz ama iş icraata sıra gelince maalesef tık yok. Değil mi? Herkes bakıyorsun konuşurken güya herkes pehlivan ama meydanı gösterdiğin zaman güreşecek adam bulamıyorsun. Ashab-ı kiram hakikaten çok sıkıntılar çekmişler. İşte hele Tebük seferinde, değil mi? Yani o Tebük seferini yüzeysel olarak da olsa şöyle bir müdakere ve mütalaa yapalım. Şöyle bir gözden geçirelim. Bakalım neler yaşamışlar, ne hadiseler cereyan etmiş ve bize ibret olsun, ders olsun. Sonra hiçbir şey yapmadığımızı görüp hiç olmazsa ne yapalım, biraz gayrete gelelim. Evet, Tebük gazvesi. Meşakkatin ve çilenin yoğrulduğu böylesine sıkıntılı bir süreç, böyle bir yolculuk. O uzun ve çetin yolculukta. Yani sahabe-i kiramın dudaklarını ıslatacak kadar su bile bulamıyorlar. Yani boş ver lıkır lıkır içmeyi, boş ver efendim susuzluklarını gidermeyi, dudaklarını o kuruyan, o sıcaklarda çatlayan dudaklarını ıslatacak kadar su bulamıyorlar. Böyle bir ortam. Ha tabii ne yapacaklar? Susuzluktan ölmemek için. Yani nereye gidiyorlar? Cihada gidiyorlar, savaşa gidiyorlar. Böylesine aç bir ilaç halde gidecekler ve karşılarındaki 40 bin kişilik Bizans ordusuyla bir mücadele ve muharebe yapacaklar. Su yok. Susuzluktan kavruluyorlar. Ne yapacaklar? O gittikleri, üzerinde bindikleri binitleri var ya, o develeri var ya, o develeri kesmek zorunda kaldılar. Malumunuz develer, Allah-u Teala onları öyle yaratmış. Susuzluğa dayanıklı hayvanlar. Uzun çöllerde, o kum fırtınalarında, değil mi? Günlerce su içmeden ne yapabiliyorlar? Gidebiliyorlar. Ama ondan önce de iyice bir su içiyorlar. Hani affedersiniz, çok susayan birine de ne diyorsun? Öyle susamış ki deve gibi su içti. Develerin işte kursaklarında, bağırsaklarında demek ayrı bir yerleri var. Adeta bir su depoları var. İşte oraya ne yapıyor? Adeta stokluyor. İşte sahabe-i kiram susuzluktan ölmemek için o develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içmek zorunda kaldılar. Halbuki deve kesilir mi? Değil mi? Yani senin o uzun yolculukta bineğin o olmadan o çöl yollarında, o kumlu yollarda yürüyerek gitmek ne kadar zor. Ama işte susuzluk ondan daha zor olduğu için ne yaptılar? Develerini kestiler ve onların kursaklarındaki suyu içtiler kıymetli kardeşlerim. Ya bakın nasıl imtihanlar yaşamışlar. Yani bu denli susuz kalanımız var mı içimizde? Böylesine susayanımız var mı? Günlerce güneşin altında böyle bir sefer var. Böyle bir yolculuk var. Nerede biz bir oruçta bile ne kadar mızmızlanmalar, hala vakit gelmedi mi, iftara ne kadar kaldı, çok acıktım, çok susadım. Oho, bir oruç tutacağın bütün milletin başına ekşiyorsun. Olmaz. Bak işte onlara bakalım. Onların hayatlarına, onların mücadelelerine, onların çilelere ettiği sabra bakalım. Bir de kendimize bakalım. Nerede böyle susamak? Buz gibi sular, envai çeşit meşrubatlar. He? Belki de yetmiyor soğuk su, bir de buz takviyeleri lıkır lıkır içelim. Afiyet olsun ama Allah'ın verdiği her türlü nimeti yiyeceksin, içeceksin ama ibadete sıra gelince bin türlü bahane bulacaksın. Olmaz kıymetli kardeşlerim. Evet, ashab-ı kiram her türlü sıkıntıya göğüs gerdiler. Yine de mazeret üretmediler, bahanelere sığınmadılar, tembellik etmediler, gevşeklik etmediler. Evet kıymetli kardeşlerim, yani Tebük seferinde bizim için hakikaten çok büyük ibretler var. Evet, çıkaracağımız dersler var, alacağımız ibretler var. Hicretin 9. yılında, Recep-i Şerif ayı ortalarında, yani 3 ayların başlangıcı diyelim, Medine ile Şam yolunun ortasında, yani niye Tebük seferi gazvesi dendi? Bu olay Tebük'te cereyan etmesi hasebiyle. Oraya kadar gidilmesi hasebiyle bu isimle anıldı. Sıcak bir yaz mevsiminde insanların serinlik aradığı, canların gölgelik aradığı, gölgeliğin tatlılaştığı bir ortam. İşte böyle bir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir haber geldi. Haber getirdiler, dediler ki ya Resulallah, Bizans İmparatoru büyük bir ordu hazırlıyor. Hatta bunların içerisinde Arap Yarımadası'nda bulunan müşriklerden de ona iştirak edenlerle birlikte takriben 40 bin kadar büyük bir ordu hazırlayıp Müslümanlar üzerine yürüyecek ve Müslümanları tamamen tarih sahnesinden silecek, böyle bir karar almış. 40 bin kişilik Bizans İmparatorluğu Müslümanlar üzerine yürüyor. Böyle bir haber geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ne yapacak? Şimdi adam geliyor, Müslümanları yok etmek istiyor. Şimdi ne yapsın? Yani gelsinler diye beklesin mi? Artık İslam'ın ilk dönemleri değil ki. Hani evvelce efendim Medine'de müdafaa harbi yapıldı ya. Hendek Savaşı'nı biliyorsunuz. Uhud Harbi'ni biliyorsunuz. Hep Medine'nin civarında. Ha, madem böyle bir karar alınmış, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onları kendi yerinde karşılamak için, onları İslam beldelerine sokmamak için ne yapıyor? Hazırlığa başlıyor. Ve bütün Müslümanlara haber uçurdu. Bütün kabilelere, Müslüman kabilelere, kavimlere elçiler gönderdi. Ve nerede savaş yapılacak, düşmanının gücünü, durumunu, nerede yapılacağını açıkça ilan etti. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani evvelce yaptığı savaşlarda, yapacağı savaşları ne yapmazdı? Söylemezdi. Yerini bildirmezdi. Yani bir takım mübhem ifadelerle bir takım beyanlarda bulunurdu ama açıkça filan yere gidilecek, filanla savaşacak buyurmamıştı. Ama şimdi hakikaten önemli bir savaş. Düşman kalabalık, yol uzun, değil mi? Çetin, meşakkatli, hava da çok sıcak. Zaten öyle bir dönem ki, yani kuraklık var, yokluk var, kıtlık var. Ha, bir de buna ilaveten o kıtlığın, yokluğun olduğu efendim dönemde tam da meyvelerin hasat zamanı. Pek fazla meyve yok ama olanlar da meyveyi alacakları hasat zamanı işte o zaman alabilirler. Yani böyle bir durum, hakikaten imtihan çok büyük. İşte böyle bir zamanda Bizans 40 bin kişilik orduyla Müslümanlara saldıracak. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Orduyu toparlıyor, tedbirler alıyor ve ne yapacak? Tebük'e sefere çıkacak. İşte hicretin 9. yılında sıcak bir mevsimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir haber aldı. Yani Bizans imparatoru 40 bin kişilik bir orduyla Müslümanlar üzerine gelecek ve Müslümanların kökünü kazıyacak. Böyle bir ordu hazırlamış. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu haber gelince hemen aleyhissalatü vesselam hazırlıklara başladı. Kavimlere, kabilelere haberler gönderdi, elçiler gönderdi ve nereye gidileceğini, savaşın efendim nerede yapılacağını, kiminle yapılacağını aşikare ilan etti. Evet, dedik ya, yani kıtlık olduğu bir dönem. Kıtlık var, kuraklık var. Bir de hasat mevsimi. Böyle bir kıtlıkta, yani tam da hasat mevsiminde bir nevi ticaretinden de feragat ediyorsun. Böyle bir sıcak havada tatilin varsa, rehavetin varsa, keyfin, zevkin, alemin neyse hepsini ne yapacaksın? Bırakacaksın ve bu sıcakta meşakkat imtihanı, çetin bir yolculuk olan bu Tebük gazvesine katılacaksın. Hakikaten kolay bir şey değil. Yani sahabe-i kiram ne sıkıntılar çekmişler. Görüyor musun? Ve tabii sıcakların da verdiği bir rehavetle diyelim, sanki sahabe-i kiram biraz ağırdan aldılar. Veya ağırdan almadılar da, belki hazırlıklarını yapıyorlar da, Mevla Teala Hazretleri yani daha atik, daha çabuk olmaları için ayet beyan etti, ikazda bulundu. Yani onların o yavaş davranışlarını beğenmedi Mevla. Ve bakın ne buyurdu Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, mâ lekum izâ qîle lekum unfiru fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erd. Ey iman edenler, malekum, size ne oluyor? İzâ qîle lekum denildiği zaman, infirû fî sebîlillâhi thâkaltum ilel erd. İnfirû fî sebîlillâh, Allah yolunda savaşın, Allah yolunda sefere çıkın denildiği zaman, size ne oluyor da İthâkaltüm ilel erd, yere çakılıp kalıyorsunuz? Allah Allah. Mevla'yı görüyor musun? Ayete bak. Yani sahabe-i kiramın o tavrını, Mevla Teala ağırdan alma tavrını adeta yere çakılıp kalmak olarak telakki ediyor ve böyle beyan ediyor. Eradîtüm bil hayâti dünyâ minel âhirâh. Yoksa efendim dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Ahiretten geçip dünyaya mı razı oluyorsunuz? فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ İşte Mevla Teala buyuruyor. Fakat dünya hayatının menfaati ahirete göre çok az bir şey. Yani dünya menfaati, bütün dünya senin olsa, uzun ömrün olsa, yesen, yaşasan, keyfinde, aleminde, efendim ömür sürsen bile ahirete göre çok az. İşte bakın Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de Firavun'dan bahsetmiyor mu? Adam 400 sene ömür sürmüş. Düşünün yani 400 yıllık bir ömür ama öyle sefalet içerisinde bir ömür de değil ha. Kalbur üstü bir hayat, elit bir ortam, milyonlar kendisine ilah diye secde ediyor saraylarda, yüksek efendim tavanlı, geniş efendim uzun koridorlu o saraylarda, Nil'in kenarında 400 sene bir kere başı ağırmamış, bir kere dişi ağırmamış adam böylesine bir saltanat sürüyor. Ne oldu? Adam şimdi yok. Adam şimdi sabah akşam cehenneme arz ediliyor. Onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur oldu. Ya şimdi diyordur ki, ah diyordur keşke, yani ben ilahım dediğimde ne faydasını görüyorum? Keşke böyle işlere girmeseydim. Keşke efendim daralsaydım da, sıkılsaydım da, efendim fakir bir hayat yaşasaydım da, efendim sıkıntılarla, bunalımlarla geçen bir hayatım olsaydı da, keşke ibadetle, imanla geçseydi. Keşke ben ilahım demeseydim. Keşke Hamanları dinlemeseydim. Keşke isyana dalmasaydım. Musa Aleyhisselam'a iman etseydim de şu efendim azaba düşer olmasaydım diyordur belki ama artık geçti. Artık geçti. Nasıl yaşantı sürersen sür, فَمَا مَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Ahiret hayatına nispetle, yani dünya hakikaten çok az bir şey. Dünyanın faydası, menfaati çok az. Ve Mevla Teala Celle Celaluhu buyuruyor, اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Eğer sefere çıkmazsanız, öyle ya, halbuki sahabe, ben çıkmam demiyor ha. Elbette hazırlık yapıyor. Ama işte Mevla onları demek daha atik, daha çabuk, daha pratik olmalarını istiyor. Eğer savaşa çıkmazsanız Allah sizi elin bir azab ile, acıklı bir ceza ile cezalandırır. Bak şimdi. Ve yestebdil kavmen hayran. He, sizin

göre tabi ayetler nazil oluyor. Mevla inzal buyuruyor ama her ne kadar bu sahabeye söylense de bütün ümmete şamil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iniyor, ashaba duyuruyor ve bütün kullarına Mevla beyan ediyor. Burada bize ibret var, burada bize ders var. Kulağımıza küpe olsun diye. He? Mevla bakın, savaşma konusunda Muhammed Mustafa'nın en yakın arkadaşlarına bile ben bu konuda taviz vermiyorum, müsamaha etmiyorum ve sitem ediyorum. Öyle yapıyorsa sen ben kim oluyoruz ki? He? Namazda gevşeklik edeceksin, ibadette tembellik edeceksin, itaat konusunda yapsam mı yapmasam mı acaba, gitsem mi gitmesem mi? Nasıl olacak bu iş? Allah seni beni giderir, bizim yerimize Allah başkalarını getirir. Sen itaat etmezsen, Allah'a sen ben güzel kulluk yapmazsak, Allah daha iyilerini getirir. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Onun için bu işe biz talip olalım. He? Biz varız ya Rabbi. Sen gene efendim dilersen yenilerini yaratama, bizi ıskartaya ayırma ya Rabbi, bizi bertaraf etme, bizi rafa kaldırma. Eğer bir şey yapacaksan, bu dini mübin İslam'ı, efendim İslam'ın neşvü neva bulmasını sağlayacaksan ya Rabbi bizi kullan, bizimle ya Rabbi bu hizmeti götür dememiz lazım. Onu da tabi dilimizle değil, gayretlerimizle, efendim ibadetlerimizle, şuurumuzla, dualarımızla ne yapmamız lazım? İspat etmemiz lazım. Yoksa Mevla için zor değil. İşte bakın ehli kitap, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz daha peygamberlik görevine başlamadan önce Medine'de, orada tabi efendim pek çok Yahudi kabileleri vardı mesela, değil mi? Yani işte Beni Kureyza kabileleri, Beni Nadır, o Hayber Yahudileri, orada Evs ve Hazreç kabileleri vardı biliyorsunuz. Daha sonradan Ensar oldular. Onlar tabi aralarında problemler olunca, bir takım çarpışmalar, savaşlar yaşanınca Yahudiler derlerdi ki, onlar tabi ehli kitap olması hasebiyle ellerinde Tevrat var. Tabi Tevrat'ın da tahrif edilmemiş bölümleri var. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün vasıfları saçından tırnağına kadar hepsi mevcut. Ne zaman geleceğine işaretler bile var. Ve onlar ne diyorlardı? Yenildikleri zaman Evs ve Hazreç kabileleriyle savaşıp yenildikleri zaman onlara diyorlardı ki siz durun bakalım, durun. Çok yakında bir peygamber gelecek. Çok yakında son peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız ve sizin kökünüzü kazıyacağız. Böyle diyorlardı. Ama Tanrı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelince, he? Efendim onlardan gelmeyince, Beni İsrail'den gelmeyince, Araplardan gelince ne yapmadılar? Irkçılık yaptılar, gurur yaptılar, inkar ettiler, kabul etmediler. Felemma ca'ahum bil beyinat. Ne zaman ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyinelerle, mucizelerle, kimsenin inkar edemeyeceği delillerle gelmesine rağmen kalu dediler, hâzâ sihrun mübîn, bu apaçık bir sihirdir dediler ve inanmadılar. Onlar inanmadı ama he, bak onlara nasip olmadı. Demek onlar layık olmayınca Allah Celle Celaluhu Evs ve Hazreç kabilesine nasip etti. He, onlar iman ettiler. Onlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i sevdiler. Yanından ayrılmadılar. Cennete kadar beraberler. Ve ensar oldular. Ensar-ı kiram oldular. Evet. Sen bu nimeti tepersen, sen bu nimetin kıymetini bilmezsen, Allah seni alır, yedeğe koyar. Allah-u Teala ne yapar? Başka birini yetiştirir, donatır, tezin eder ve ortaya çıkarır. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Eğer öyle yapmazsanız, he? İlla tenfiru yuadibkum azaben elima. Ha, savaşa çıkmazsanız elin bir adab ile cezalandırır. Ve yestebdil kavmen gayrakum. Hani sen artık dinlen değil, ona da ne yapar? Cezayı da verir ha. Başka bir kavim getirir Mevla. Öyle yapmadı mı? He? İşte Emeviler, onlardan aldı Mevla, Abbasilere verdi. He? Onlardan aldı, kime verdi? Abbasiler, peygamber soyu nesli, ama sonunda ne yaptı bak Mevla? Türklere verdi. Değil mi? O şanlı ecdadımız, bin yıllık o geçmişimizde Selçuklu'dan beri Müslüman olduktan sonra İslam'a ne büyük hizmetler yaptılar? Şamanist idiler. He? Tek olan Allah'a inandılar. Bir olan Allah'a inandıktan sonra
Ellerinde kımız vardı, onu attılar, zemzem içmeye başladılar. Kalpaklarını attılar,

0: Kılıklarını taktılar. Onlara Orhun abideleri yol gösteriyordu. İman ettikten sonra, Müslüman olduktan sonra Kur'an'la yol bulmaya başladılar. Hele en son işte şanlı Osmanlı ecdadımız 6 küsur asır 3 kıta 7 devlette yani la kelimetullahı her tarafa götürdüler. İslam'ın sancağını dalgalandırdılar. Rabbim o eski izzet ve devletimizi tekrar bizlere iade eylesin inşallah. Evet. Yani sen ben layık olmazsak biz varız ya Rabbi. Biz varız ya Rabbi. Biz varken birilerine ne gerek var? Biz bu işe talibiz. Bize gereken donanımı efendim yükle. Bizi gerektiği şekilde tezyin et. Cesaretse cesaret, ilimse ilim, firasetse firaset, onlarla bizleri tezyin et ya Rabbi. Nerede, nasıl, ne şekilde konuşmamız gerekiyorsa öğret ya Rabbi ve bizi bu dini mübin İslam'ın yayılmasında hizmetçi eyle, hadim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme amin. Böyle demek lazım. Yoksa Mevla sana mecbur değil, bana mecbur değil, Allah kimseye mecbur değil. Biz layık olamazsak, bu nimeti tepersek ve yestebdil kavmen gayraküm tebdil eder. Başka bir kavim getirir. İyyeşe yüthibküm ve yedi bi halkin cedid sizi giderir. Yeni bir topluluk yaratır. Demek ki ne yapmamız lazım? Gevşek olmamamız lazım. Gevşeklik, tembellik, Allah böyle hasletlerimiz varsa onlardan bizleri inşallah halas eylesin. Amin. Mevla buyuruyor. Ve la tedurruhu şey'en. Siz savaşa çıkmazsanız ve la tedurruhu şey'a ona hiçbir zarar veremezsiniz. Hiçbir zarar vermiş olmazsınız savaşa çıkmamakla. Zaten yaptığımız ibadetler, taatler Mevla'nın menfaati mi var? Yani bütün dünya insanları 7 milyar mı 7,5 milyar mı neyse bir tane alnı secdeye gelen olmasa, herkes Allah'ı inkar etse, herkes Allah'tan başka gayrine tapsa, Mevla'nın zerre kadar zararı olur mu? Mevla'ya ne zarar vereceğiz? Hiç. Pekala tam tersi, bütün insanlar hepsi alnı secdede olsa, herkes Allah'a secde etse, herkes elinden Kur'an düşürmese, herkes elinde tesbih, Allah Allah, la ilahe illallah zikir etse, Mevla'ya zerre kadar karı var mı? Yok. Demek ki ibadet yapıp yapmamak, yapsan da yapmasan da zararı da karı da sana. Yani herkes ne yapıyorsa kendine yapıyor. Anlaşıldı mı? Yoksa Mevla'ya bir kar yok, Mevla'ya bir zarar yok. Her şey kendimiz için. Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyurdu? O evliyalar sultanı mübarek. Dedi ki kimseye iyilik yapmadım, kimseye kötülük yapmadım. Şaşırdılar. Dediler ki ya Ali, kimseye kötülük yapmadım lafını anlarız. Sen zaten kötülük yapmazsın ama hiç kimseye iyilik yapmadım lafını anlayamadık. Sen iyilik yapmadan duramazsın ki. Dedi ki iyilik de yaptıysam kendime, kötülük de yaptıysam kendime. Yani bir şey yaptıysan kendine. Onun için وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا ona hiçbir şey zarar veremezsiniz. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah Teala her şeye kadirdir. Mevla her şeye kadir. Yani sen savaşa gitmesen de o gidenlerle hatta bir avuç şuurlu Müslümanla İslam ordusuyla Allah yine de İslam ordusunu galip getirir. Buna kadir, buna efendim gücü var mı? Elbette. Fealul lima yurid. Allah ne istiyorsa dilediğini yapar. Allah ne murad ediyorsa yapabilecek gücü ve kudreti vardır. Zaten efendim nice az ordularla çok orduları efendim yenmedi mi İslam ordusu? Ve kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten ketireten biiznillah. Nice az fırkalar, nice sayıca çok topluluklara Allah'ın izniyle galip geldiler. Mevla buyurmuyor mu? Mute'de ne oldu? Efendim Bedir'de nasıl oldu? Hendek Muharebesi'nde efendim nasıldı? Değil mi? Dolayısıyla Allah-u Teala kadirdir Celle Celaluhu. Yani hiç kimse bu işe sahip çıkmasa da ben bu işte varım demese de tembellik etse de gevşeklik etse de Allah kadir. Allah'ın gücü yeter. Yapacağını yapar. o bir avuç gidenlerle de zafer kazanabilir. İşte bu ayet-i kerime "Mâ lekum izâ kîle lekum unfirû fî sebîlillâhi tâkaltum." Size Allah yolunda efendim savaşa çıkın denildiği zaman size ne oldu da yere çakılıp kaldınız buyuruldu ya. İşte bu ayet hakikaten sahabe-i kiramı acayip ateşledi. Ve ne yaptılar? Müthiş bir hazırlık başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çevresinde toplanmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii bütün ashab-ı kiramı teşvik etti. Cihada davet etti. Mallarıyla da destek olmalarını efendim beyan etti. Aman ya Rabbi o sahabe-i kiram ne hazırlık. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, fakiriyle, zenginiyle herkesin ne imkanı varsa ne yaptılar getirdiler? İslam ordusuna yardım ettiler. İşte Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını verdiği yer. İşte Hazreti Ömer radıyallahu anh malının yarısını verdiği yer. Hatta dedi ya. Dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir gün geçmem eğer mukadderse. Bakın nerede geçecek? He? Yarışta değil, koşuda değil. İbadet konusunda, dünya malında, efendim hocam, araba markasında, evlerin genişliğinde, eşyalarda değil. He? Servetim daha çok olsun, hesap cüzdanım ondan daha kabarık olsun. İnfak konusunda, ibadet konusunda, eğer diyor, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bir gün geçmem mukadderse, o gün bugündür diyor ve götürüyor malının yarısını veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ya Ömer, evine ne bıraktın, çoluğuna çocuğuna ne bıraktın? Dedik ya Resulallah, getirdiğim kadar da dedi çoluğuma çocuğuma bıraktım dedi. Müthiş bir şey. Yani belki bazılarımız düşünüyordur. He? İçinden geçiriyordur ki acaba ben de yapabilir miyim? He, o zaman düşünmene yardım edeyim. Cebindeki paranın yarısı değil ha. Evet. Hani malının yarısı derken cebindekinin yarısı değil. Ne kadar arsası var, ne kadar apartmanı var, ne kadar var, ne kadar hesap, kitap, alacak, çek, senet, döviz, altın, neyse. Arsa marsa dahil yarısını böl, yarısını götürüyor veriyor. Nerede be, nerede be? O sahabe-i kiram ne acayipmişler. Zekat verirken ne kadar zorlananlarınız oldu. O da ne? Kırkta bir. O da kırkta bir malının kırkta biri değil ha. Ya havaici asliyenin dışında kullandığın, sana lazım olan ev, bark, araba, harcadıkların, yediklerin, içtiklerin bunların hepsi hesaba katılmıyor zaten. Onların dışında gene de bir malın kalırsa, onun da üzerinden bir sene geçerse, işte onun 40 parçaya böleceksin, birini vereceksin, 39'unu alacaksın. Bunu bile verirken ne zorlananlarınız oldu? He? Bak sahabe-i kirama malının yarısını ortadan veriyor. Bakalım Ebu Bekir radıyallahu anh ne yapacak? Ebu Bekir radıyallahu anh malının tamamını veriyor. Malının tamamını infak ediyor. Hatta üzerine giyecek elbisesi bile kalmadığı rivayet edilir. Ya Ebu Bekir evine, çoluğuna, çocuğuna ne bıraktın deyince Allah'ı ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Ebu Bekir böyle. Hazreti Ömer o adaletin güneşi ne dedi? O gün anladım ki Ebu Bekir radıyallahu anh hiçbir zaman asla geçilmez, geçilemez. Ebu Bekir geçilmez radıyallahu anh. Her şeyde önde. Böyle yarış yapıyorlar. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arzı es-semavati vel ard. Genişliği gökler ve yer kadar olan cennete, Allah'ın rahmetine he yarışın, müsabaka edercesine yarışın diyor. İşte yarışmak böyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii sahabe-i kiramdan bazıları da yani malı yok, mülkü yok, parası yok, ne yapacak? Ama illa verecek. Ne yapıyor? Gidiyor, hurma bahçesinde ameli olarak çalışıyor. Sonra bir günlük ne kadar ücreti var, kaç ölçek hurma alacak, akşama kadar çalışıyor, ücretini, yevmiyesini alıyor, getiriyor onu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koyuyor. Allah Allah. Resulullah istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor ki İslam ordusuna getirin diyor. Biz de orada olsak da biz de versek, verebilsek, o yarışa biz de katılabilsek, en arkadan da olsa, bir hurmayla da olsa. Hazreti Osman radıyallahu anh, 300 tane devesi Şam'a gidecek, yani ticaret kervanı, 300 tane tır filosu de İçinde yükler var. Üzerinde mal, mülk, hepsini götürüyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme İslam ordusuna bağışlıyor. Onunla beraber 1000 tane altını getiriyor Muhammed Mustafa'nın eteğine döküyor. Sahabeye bak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir karıştırdı baktı ve ne buyurdu? Bugünden sonra Osman'ın yapacağı hiçbir şey ona zarar vermez. Neler olmuş? Ne hadiseler cereyan etmiş? Tabii münafıklar da boş durmuyorlar. Münafıklar verirler mi? Asla. Münafık yardım eder mi be? Hani derler ya, efendim ben yapmam ama yapana da mani olmam. Bunlar öyle de değil ha. Hem kendi yardım etmiyor, yapmıyor, yapana da mani olmaya çalışıyor. Çok yardım edene diyor ki, sen de ne riyakar adamsın ya. Para verdin diye millete gösteriş yapıyorsun, riya için yapıyorsun. Öbür taraftan az veren de diyor ki, ya sen de götürmüşsün yani bir avuç hurma. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacı mı var? Bak bak bak şu münafıklar ne acayip. Allah'ın senin 3 kuruşuna ihtiyacın var. Ne demek? Yani trilyon vereceğim evladın ihtiyacı mı var ya? Senin ihtiyacın var, benim ihtiyacımız var. Vermeye ihtiyacımız var. Niye? Ahiretimizi abad etmek için, o cennetimizi mamur etmek için, o cehennem ateşinden yarım hurmayla da olsa korunmak için vermeye ihtiyaç var. Ama münafık kendi vermiyor, vereni de bir şekilde eleştiriyor ki onların psikolojisini bozacak, onların morallerini bozacak. Evet kıymetli kardeşlerim. Velhasıl Tebük seferi böyle bir hazırlık, böyle bir gayret içerisinde sahabe-i kiram yardımlar edildi ve böylece yola çıkıldı. Tabii Tebük seferi hakikaten çok uzun, çok efendim ibretler, dersler olan bir gazvedir. Ve tabii daha sonradan orduya bugün çıkarım, yarın efendim ben de çıkar orduya yetişirim diyerekten geri kalanlar da var. Ama tabii oralara girmeyeceğim ama şunu arz edeyim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabii yola çıktılar. Sohbetin başında da arz ettiğim gibi yani çok sıkıntılı bir, meşakkatli bir yolculuk. Hakikaten su yok. Sahabe-i kiram diyorlar ki içimizden birisi su aramaya gidiyor. Gidiyor her tarafa bakıyor. Kuzey, güney, doğu, batı kilometrelerce arıyor, geliyor. Diyor ki boyunlarımız kopacak hale gelinceye kadar su arıyoruz ama bir damla su bulamıyoruz. Ne yaptılar? Söyledik ya, develerini kestiler. Develerin kursaklarındaki, o develer çünkü çok içiyor ya suyu, çöllerde idare etmek için. Adeta onların içerisinde bir depo var. İşte o kursaklarındaki, depolarındaki suyu içmek için, o susuzluktan kurtulmak için. Allah Allah! Görüyor musun? Diyelim ki o suyu aldı. Ne hale gelmiştir değil mi? Adeta çay suyuna dönmüştür. Böyle sıkıntılar var. Açlık var, açlık. Sadece susuzluk değil, aynı zamanda açlık da var. Yani bir hurmayı arkadaşıyla bölüşmek zorunda kaldılar. Böylesine de kıtlık ve efendim yokluk çektiler. Ama tabii daha sonradan Efendim sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem duası bereketiyle Allah-u Teala bulut gönderdi, yağmur yağdırdı ve böylece susuzlukları da böylece gitmiş oldu kıymetli kardeşlerim. Tabii Efendim sallallahu aleyhi ve sellem gittiler. Orada herhangi bir ordu görmediler, göremediler. 20 gün kadar kaldılar ve tekrar geri döndüler. Dedik ya, geç gelenler, daha sonra gelip orduya yetişenler ve hiç ha bugün giderim, ha yarın giderim diye efendim gidemeyenler. 3 tane de sahabe-i kiram vardı ki onlar hiçbir mazeretleri olmamasına rağmen gitmediler. Halbuki Medine'de kimler kaldı? Mazeret beyan edip savaştan kaytaran münafıklar, yaşlılar ve kadınlar. Başka kimse kalmadı. Bir de bu 3 tane sahabe-i kiram. Ne kadar ağırlarına gitti ama. Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şurayı da arz edeyim. Döndüğü zaman 50 gün onlarla konuşmadı. 50 gün. وَعَلَثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضِ Mevla buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. O gazveden, savaştan geri kalan 3 kişi var ya, dünya tüm genişliğine rağmen onlara dar geldi. Düşünsene, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem konuşmadı. Ashab selam vermedi. Kimse görüşmüyor, konuşmuyor. Aman ya Rabbi, ne kadar zor, ne kadar kötü bir durum değil mi? Ama demek ki buradan da gene bir hüküm çıkıyor. İslam'ı yaşamayan, şeriatı efendim tatbik etmeyen, İslam'ın hükümlerini çiğneyen diyelim, yani İslam'ı yaşamayan kimselere ne yapabilirsin? Allah için küsebilirsin. Ama nefsin için değil ha. Allah için. Yani adam diyelim arsızlık yapıyor. Adam hırsızlık yapıyor. Adam efendime söyleyeyim talan ediyor. Adam bir takım haramları, isyanları alenen işliyor. E sen bu adama bir tavır koyacaksın ki. He? Bu adama bir tavır koyacaksın. Bu adamla görüşmeyeceksin. Efendim bu adamla selamı sabaha keseceksin ki adam yaptığının yanlış olduğunu anlasın. Eyvah desin, ne yapıyorum ya? Bak millet yavaş yavaş efendim sosyallikten çıkıyorum. Bari bu kötülükleri bırakayım diye. Yani onun o kötülükten dönmesi için demek ki ne yapılabilir? Konuşulmayabilir. Buradan da efendim sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatından anlamış oluyoruz. Tabii ki münafıklar da mazeretler beyan. Onlar hakkında tabii ayet indi. Mevla onların tevbelerini kabul ettiğini beyan etti. Ama yalan söyleyerekten mazeret beyan eden münafıkları da Mevla ne buyuruyor bakın. Ferhal muhallefune bimak'adihim hilâfe rasûlillâh. Allah'ın Resulüne muhalefet edip geri kalanlar ferahlandılar. Yani geri kalmakla ferahladılar. He? Yani ve kerihu en yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sabilillah. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmeyi hoşlanmadılar. Kerih gördüler. Kendileri gitmediler. Gidenlere de vekalü dediler ki la tenfiru fil har. Yani bu sıcakta dediler savaşa gidilir mi? Bu sıcakta savaşa gidilir mi? Hem de ne kadar yol, uzun yol, hem de düşman kalabalık. 40 bin kişilik düşman ordusu. Yani siz ölüme mi gidiyorsunuz? Bu sıcakta gidilmez dediler. Mevla ne buyuruyor? Kul Habibi Mehmet ve Resulüm ya Muhammed, de ki naru cehenneme eşeddu harra, de ki onlara, de ki cehennem ateşi daha sıcak. Sana da derler belki bu havada, bu kadar da sıcak ortamda camiye mi gidilir, sohbete mi gidilir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Belki size derler ki ya bu sıcakta da tesettüre mi girilir? Başörtüsü mü takılır? Çarşaf mı giyinir? Kul naru cehenneme eşeddu harra, onlara de ki cehennem ateşi daha sıcak. Evet kıymetli kardeşlerim. Lev kânü yefkahun, keşke anlasalardı, akletselerdi. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla gittiler. 20 gün kadar kaldılar ama orada ne ordu var ne bir şey. Demek ki sahabe-i kiram bütün meşakkat ve efendim bu sıkıntıları göze alarak ellerinden geleni yapınca mal ve bedeni konuda efendim fedakarlığın zirvesini efendim zorlayınca adeta, yani ellerinden geleni yapıp kulluğun son derecesinde efendim bütün gayretlerini ortaya koyunca Allah düşmanlarının kalbine korku saldı ve o ordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkamadı. İslam ordusunun karşısına çıkamadı. Neticede şunu anladılar ki İslam ordusuna efendim kafa tutanların kafasının kırılacağını, böylece bütün efendim kabileler, efendim bütün devletler görmüş oldu ve muzaffer bir şekilde ne yapmış oldular? Geri dönmüş oldular. Demek ki biz sıcaktır, soğuktur, efendim hasta olabilirsin, dar da olabilirsin. Hangi şartta, hangi durumda olursak olalım Allah'a kulluktan geri kalmayacağız, gevşemeyeceğiz, tembelleşmeyeceğiz, ibadet ve taat konusunda istikametten ayrılmayacağız. İşte o zaman Allah'ın yardımı gelecek kıymetli kardeşlerim. Evet, Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi gevşeklikten, tembellikten muhafaza eylesin. İstikamet üzere cümlemizi daim eylesin.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Burası farklı insanların sıra dışı farklılıkları duymak için kulak verdiği farklı bir frekans.
1: Burası Lale Gül efendim. Lale Gül. Söz söylemek sanattır. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
4: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar seni tesbih ve takdis eden, sana secde eden ve tazimde bulunan kimseler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, onları yarattığın seneler adedince her gün 1000 defa salat eylemeni istiyorum.

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline akıp giden bulutlara dedince salat etmeni, ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar esen aşılayıcı rüzgarlar ve onların taşıdığı zerreler adedince her gün bin defa salat etmeni,
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ مَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ عَلَيْهِ وَحَرَّكَتْهُ مِنَ الْأَغْصَانِ وَالْأَشْجَارِ وَأَوْرَاقِ الثِّمَارِ وَالْأَزْهَارِ وَعَدَدَ مَا خَلَقْتَ عَلَى قَرَارِ

0: Rahimullah.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarların esip dokunduğu ve hareket ettirdiği dallar, ağaçlar, meyvelerin ve çiçeklerin yaprakları adedince, yerin altında ve semaların arasında yarattığın varlıklar adedince her gün 1000 defa salat etmeni,

0: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar denizlerinde var olacak bütün dalgalara dedince her gün 1000 defa salat etmeni
1: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى

0: Ruh.
1: Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında, batılarında, ovalarında, dağlarında, vadilerinde yarattığın bütün kum ve çakıl taneleri, bütün taşlar ve topraklar adedince her gün 1000 defa salat eylemeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ نَبَاتِ الْأَرْضِ فِي

0: القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün kıblesi, ortası, doğusu, batısı, ovaları ve dağlarında var olan ağaç, meyve, yaprak ve ekin gibi bitkileri, bugüne kadar çıkmış ve bundan sonra çıkacak bütün bitkileri ve bereketleri adedince her gün 1000 defa salat eylemeni,

ona ve âline, yarattığın bütün insan, cin, şeytan ve onlardan bütün sonra yaratacağın varlıklara dedince, her gün 1000 defa salat etmeni,

Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde ve başlarında yarattığın her bir tüy adedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların alıp verdiği nefesleri, ağızlarından çıkan lafızlar ve yaşadıkları bütün anlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

0: من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cinlerin uçuş ve kanat çırpışları ve insanların bütün hareketleri adedince her gün 1000 defa salat etmeni
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ كُلِّ بَهِيمَةٍ خَلَقْتَهَا

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğularında ve batılarında yarattığın büyük küçük, bilinen ve senden başka kimsenin bilemediği bütün hayvanlara dediğince her gün 1000 defa salat etmeni

0: يوم القيامة في كل يوم ألف مرة.
1: Ona ve âline bugüne kadar ona salat edenler, etmeyenler ve bundan sonra kıyamete kadar salat edecek olanlara dedince her gün 1000 defa salat etmeni

Ona ve âline, bütün canlılar ve ölüler, yarattığın bütün balıklar, kuşlar, karıncalar, arılar ve haşerat adedince salat etmeni, ona ve âline, gece bürüdüğünde ve gündüz aydınlandığında salat etmeni, ona ve âline, ahirette ve dünyada salat etmeni diliyorum.''

0: تبعثه شفيعا.
1: Ona ve âline kundakta bir bebek olduğu günden orta yaşta olgun bir insan oluncaya ve adalet üzere yaşayan, kendisinden razı olduğum bir kulun olarak ruhunu kabzedip şefaatçi olarak göndermek üzere yanına aldığın güne kadar devamlı salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَاءَ نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ.
1: Ona ve âline yaratıkların sayısı kadar razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilmin sayısınca salat etmeni istiyorum.
0: وَاَنْ تُعْطِيَهُ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ

Ona vesileyi, fazileti, yüksek dereceleri, başına toplanılan havzı, makamı mahmudu ve ebedi izzeti vermeni istiyorum. Peygamberliğinin delillerini yüceltmeni, bina ettiği İslam dinini şereflendirmeni, makamını âli eylemeni, bizi ey Mevlam onun sünnetiyle yaşatmanı, bizi onun dini üzere öldürmeni, ona yakın olan zümre arasında ve sancağı altında haşretmeni, bizi onun yakın arkadaşlarından eylemeni, bizi havzının başına götürmeni, kadehleriyle bize içecek ikram etmeni, bizi onun muhabbetiyle faydalandırmanı, tevbelerimizi kabul buyurmanı, bütün belalardan, musibetlerden, gizli ve açık fitnelerden afiyette kalmamı, bize rahmet etmeni, bizi ve bütün erkek kadın, hayatta vefat etmiş bütün mümin ve Müslümanları af ve mağfiret etmeni istiyorum. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O bana yeter. O ne güzel vekildir. Günahlardan kaçmak ve ibadetlere koşmak için güç ve kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.

0: وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline vahşi ve evcil güvercinler öttüğü, susuz hayvanlar suların etrafında dönüp durduğu, aç hayvanlar rızıklarının peşinde yürüdüğü, boyuna takılan dualar fayda verdiği, sarıklar bağlandığı, canlılar ve nebatat gelişip büyüdüğü müddetçe salat eyle.

0: محمد ما أبلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغدو والرواح وتقلدت الصفاح واعتقلت الرماح وصحت الأجساد والأرواح.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sabah ağardığı, rüzgarlar estiği, canlılar yerde kımıldadığı, sabahla akşam birbirini takip ettiği, kılıçlar boyunlara asıldığı, mızraklar bineğin üzerine sıkıca bağlandığı, bedenler ve ruhlar sıhhat üzere olduğu müddetçe salat eyle.

0: أفلاك ودجت الأحلاك وسبحت الأملاك.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, felekler döndüğü, gecenin karanlığı yayıldığı ve melekler Allah-u Teala'yı tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: ma sabbaha ra'd.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline güneş doğduğu, beş vakit namaz kılındığı, şimşek çaktığı, şiddetli veya hafif yağmurlar yağdığı, gök gürültüsü ve onunla vazifeli melek seni tesbih ettiği müddetçe salat eyle.

0: محمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline semalar, arz ve bu ikisi arası dolusunca ve senin yüce iradenle vücuda gelecek şeyler dolusunca salat eyle.

0: مأمولة، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah'ım, risalet yükünü yüklendiği, insanları ve cinleri cehaletten kurtardığı, küfür ve dalalet ehliyle cihat ettiği, senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdığı ve kullarını irşat ederken pek şiddetli sıkıntılara katlandığı için Efendimiz'e istediği her şeyi ver. Onu umduğu makama ulaştır, kendisine vesileyi, bütün faziletleri ve yüksek dereceleri lütfeyle. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.''

Allah'ım, bizi onun şeriatına uyan, muhabbetine gark olan, hidayetiyle ve güzel ahlakıyla vasıflanarak doğru yolu bulan kullarından eyle. Onun sünneti üzere vefat etmemizi nasip eyle. Şefaatinden bizleri mahrum eyleme. Bizi, onun abdest azaları nur gibi parlayan tabileri, önde giden taraftarları ve amel defterini sağdan alan ashab-ı yemin arasında haşreyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: أهل طاعتك أجمعين. واجعلنا بالصلاة عليهم من المرحومين.
1: Allah'ım, meleklerine ve kendisine yaklaştırdığın kullarına, nebilerine ve rasullerine ve bütün itaat ehli kullarına salat eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizleri rahmetine nail eyle.

0: بالمعروف والاستقامة والشفيع لأهل الذنوب في عرصات القيامة.
1: Allah'ım, Tihame bölgesinde zuhur edip peygamber olarak gönderilen, marufu ve istikameti emreden, ahiretin muhtelif menzillerinde günahkarlara şefaatçi olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Peygamberimiz, şefaatçimiz ve sevgilimize bizden en üstün salat ve selamları ulaştır. Onu değerli makam-ı Mahmud'a ulaştır. Ona her türlü faziletleri, vesile makamını ve o dehşetli duruşma gününde kendisine vermeyi vaat ettiğin en üstün dereceyi lütfeyle. Allah'ım, ona birbiri ardınca gelen kesintisiz ve devamlı bir salat ile salat eyle.

0: وعدد القطر والحصى.
1: Allah'ım, ona ve âline şimşek parladığı, güneş aydınlattığı, karanlık kapladığı ve bulutlardan yağmur döküldüğü müddetçe salat eyle. Ona ve âline levh-i mahfuz dolusunca, feza dolusunca, semanın yıldızları kadar yağmur damlaları ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وصلي عليه وعلى آله صلاة لا تعد ولا تحصى اللهم صل عليه زينة عرشك ومبلغ رضاك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك.
1: Ona ve âline sayılamayacak ve hesaba gelmeyecek şekilde salat eyle. Allah'ım, ona arşının ağırlığınca razı olacağın kadar ilmin ve kelimelerin adedince ve rahmetinin sonsuzluğu kadar salat eyle.

0: indi.
1: Allah'ım, ona, âline, zevcelerine ve zürriyetine salat eyle. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz'e, âline, hanımlarına ve nesline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: بشريعته واهدنا بهديه وتوفنا على ملته واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته وأمتنا على حبه وحب آله وأصحابه وذريته.
1: Ona bize olan iyilikleri sebebiyle bir peygambere ümmeti sebebiyle verdiğin mükafatın en üstününü lütfeyle. Bizi onun getirdiği apaçık şeriat yoluyla hidayet bulanlardan eyle. Onun getirdiği hidayetle bizleri doğru yola ulaştır. Bizi onun dini üzere vefat ettir. En büyük korku gününde bizleri onun necata eren ümmeti arasında korkudan emin bir şekilde haşreyle. Canımızı ona, âline, ashabına ve zürriyetine muhabbet beslediğimiz bir hal üzere al.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin efdali enbiyâike ve ekrami asfiyâike ve imami evliyâike.

0: المصطفى المجتبى المنتخب أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
1: Allah'ım, peygamberlerinin en üstünü, seçkin kullarının en değerlisi, velilerinin imamı, nebilerinin sonuncusu, alemlerin Rabbinin Habibi, rasullerin şahidi, günahkarların şefaatçisi, bütün Ademoğullarının efendisi, Allah'a yakın olan melekler arasında şerefi yükseltilen müjdeci, uyarıcı, parlak kandil, doğru sözlü, güvenilir, hak ve adaleti açıkça ortaya koyan gerçek peygamber, şefkatli, merhametli, doğru yolu gösteren, kendisine devamlı tekrarlanan 7 ayetli Fatiha suresini ve Yüce Kur'an'ı lütfettiğin rahmet peygamberi, ümmetin hidayet rehberi, kıyamet günü kabri ilk defa açılarak ilk haşredilecek ve cennete ilk girecek olan Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikail ile desteklenen, Tevrat ve İncil'de müjdelenen, süzülmüş, seçilmiş, beğenilmiş, Kasım'ın babası, Haşim'in oğlu Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: اللهم صل على ملائكتك

0: Allah'ım, meleklerine ve kendilerine yaklaştırdığın kullarına salat eyle. Onlar gece gündüz seni tesbih ederler. Asla bıkmaz, fütur getirmez ve emrettiği hiçbir hususta Allah'a isyan etmezler. Emredildikleri şeyleri eksiksiz yaparlar.
1: Allahümme ve kem astafeytehum süferâe ilâ rusulike ve umenâe alâ vahyik ve şuhedâe alâ halkike ve harakte lehum kunufe hücubike ve atla'tehum alâ meknûni gaybik واخترت منهم خزنة لجنتك وحملة لعرشك وجعلتهم من أكثر جنودك وفضلتهم على الورى وأسكنتهم السماوات العلى

0: وتجعلنا لاستغفارهم بها أهلا.
1: Allah'ım, madem ki o melekleri seçip Resullerine elçi olarak gönderdin, vahyinin güvenilir taşıyıcıları kıldın, kullarına şahit kıldın, bazı esrar perdelerini onlara açtın, bazı gizli gayblerini onlara bildirdin, onlardan bazılarını cennetine bekçi ve arşına taşıyıcı seçtin, ordularının çoğunu onlardan yaptın, onları diğer varlıklardan üstün kıldın, onları yüce semalarda iskan eyledin, onları günahlardan ve küçük düşürücü işlerden uzak tuttun, kusurlardan ve afetlerden temin eyledin. O halde onlara kendisiyle devamlı faziletlerini artırdığın daimi bir salatla salat eyle ve bu salat sebebiyle bizleri onların istiğfarına layık eyle.''

0: عليهم أجرا عظيما.
1: Allah'ım, bütün nebilerine ve resullerine salat eyle. Öyle ki onların sadırlarını açıp içine hikmetlerini koydun, boyunlarına nübüvvet vazifesini yükledin, üzerlerine kitaplarını indirdin, onlarla kullarını hidayete erdirdin. Onlar senin vahdaniyetine iman etmeye çağırdılar. Vaat ettiğin cennetlere karşı insanları teşvik ettiler. Tehdit ettiğin cehennemden korkuttular. Senin yoluna irşad ettiler. Senin hüccetlerini ve delillerini açıkça ortaya koydular. Allah'ım, onlara aynı zamanda en güzel şekilde selam eyle. Onlara salat ettiğimiz için bizlere de büyük ecirler ihsan eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.

0: Allah'ım, güzellik ve cemal, sürur ve kemal ve en güzel nübüvvet nurunun sahibi, cennette hizmetçilere ve hurilere malik, muhteşem menzilleri ve köşkleri olan, şükreden bir lisanı ve kalbi bulunan, büyük ilim ve şöhret sahibi, ordusu galip gelen, erkek ve kız çocuklarıyla temiz hanımlara sahip, derecesi yüksek, Zemzem, Makam İbrahim ve Meş'ar-ı Haram'ın sahibi, günahlara hiç yaklaşmayan, yetimleri terbiye eden, haccı öğreten, Kur'an'ı çokça tilavet eden, Rahman'ı tesbih eden, Ramazan orucunu getiren, cihat için bağlanan sancağın ve livai hamdın sahibi, cömertlik ve kerem sahibi, ahdine vefalı, güzel şeylere rağbetli ve teşvik edici, katıra ve küheylana binen, Kevser havzının sahibi, asa kullanan, Allah'a çok çok yönelen nebi, doğruları konuşan, önceki kitaplarda sıfatları bulunan, Allah'ın kulu olan nebi, Allah'ın sırlarının hazinesi olan nebi, Allah'ın delili olan nebi, kendisine itaat edenin Allah'a itaat etmiş, ona isyan edenin Allah'a isyan etmiş olduğu nebi, Arap, Kureyşli, Zemzem kuyusunun yanında yetişen, Mekkeli ve Tihame bölgesinden olan nebi, güzel yüzlü, sürme gözlü, düz ve biraz uzunca yanaklı, Kevser ırmağı ve Selsebil nehrinin sahibi, Hakk'a zıt olanları kahreden, kafirleri yok eden, müşrikleri öldüren, kıyamet günü abdest azaları nurlu olanları cennete ve Allah'ın yakınlığına ulaştıran, Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın arkadaşı, alemlerin Rabbinin Resulü, günahkarların şefaatçisi, bir bulutun daima kendisini gölgelediği, karanlıkların kandili ve dolunay gibi nurlu olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Sallallahu aleyhi ve ala alihil mustafeyne min adheri cibilletin salaten daimeten alel ebedi gayre mudmahilleh. Sallallahu

0: Allah-u Teala ona ve en temiz nesillerden süzülerek gelen âline ebediyen devam edecek, hiç yok olmayacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline Efendimizin sürurunu daima inleyen bir salatla salat eylesin. Bu salatlar vesilesiyle vaat edilen günde yeniden dirilişi en şerefli olsun.
1: فَصَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْاَنْجُمِ الطَّوَالِعِ صَلَاةً تَجُودُ عَلَيْهِمْ اَجْوَدَ الْغُيُوثِ الْهَوَامِعِ
0: Allah-u Teala ona ve onun parlak yıldızlar gibi olan âline, üzerlerine bardaktan boşanırcasına yağan yağmur gibi bereketler indiren bir salatla salat eylesin.
1: أرسله من أرجح العرب ميزانا وأوضحها بيانا وأفصحها لسانا وأشمخها إيمانا وأعلاها مقاما

0: صح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام.
1: Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her türlü ölçüde Arap'ın en üstünü, delili en açık, lisanı en fasih, imanı en yüce, makamı en yüksek, sözü en tatlı, ahitlerine en fazla vefa gösteren, insanların en saf ve halisi olarak gönderdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu aydınlatıp izah etti. İnsanlara nasihat etti. İslam'ı her tarafa yaydı, putları kırdı, ilahi hükümleri ortaya çıkardı. Haramların sınırlarını gösterdi ve bütün insanlığa ihsanlarda bulundu.
0: Sallallahu aleyhi ve ala alihi fi kulli mahfilin ve makamin afdalas

Allah-u Teala ona ve âline bütün toplantı yerlerinde ve makamlarda en üstün salatu selamla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline evvelden ve ahiren başında ve sonunda bizim için ahiret azı olacak ve devamlı dilimize virt olacak bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala ona ve âline tam olan, gittikçe artan bir salatla salat eylesin.

Allah-u Teala ona ve âline kendisini ferahlık ve güzel kokuların takip ettiği, peşinden mağfiret ve ilahi rızanın geldiği bir salatla salat eylesin.

0: أضاءت الأنجاد والأغوار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار.
1: Allah-u Teala insanların kendisinden taharet ve nezafet öğrenerek asıllarını ve nesillerini tertemiz eyledikleri zatların en eftali, kendisiyle övünülecek hasletlerin yükseldiği kişilerin en faziletlisi, ayların nurlarını mübarek alnından aldığı, cömertliğinin yanında yağmur bulutlarının ve denizlerin çok cılız kaldığı Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed'e salat eylesin. Ki onun getirdiği açık delillerle yerin yüksek ve alçak yerleri nurlandı. Kur'an-ı Kerim ve mütevatir haberler onun işaret ve mucizelerinden bahsettiler.

0: سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. ضاعف الله عليه دائم صلواته.
1: Allah-u Teala ona, âline ve kendisine yardım etmek için hicret eden ve hicretinde ona yardımcı olan ashabına salat eylesin. Onlar ne güzel muhacir ve ne güzel ensardırlar. Hem de kuşlar Allah'ı zikrederek dallarda öttükleri, şimşeksiz bulutlar yağmurları yağdırdığı müddetçe devam eden ve devamlı artan bir salatla salat eylesin. Allah-u Teala devamlı olan salatlarını ona kat kat lütfeylesin.

0: دائمة الاتصال بدوام ذي الجلال والإكرام.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun temiz ve değerli âline, birbiri ardınca gelen, celal ve ikram sahibi Cenab-ı Hak var oldukça devam eden bir salatla salat eylesin.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî huve kudbul celâleti ve şemsun nubuvveti ve risâleti vel hâdî mined dalâleti vel munqidu minel cehâleh.
1: Allah'ım, yüceliğin merkezi, nübüvvet ve risaletin güneşi olan ve sapıklıktan kurtarıp doğru yola çıkaran ve cehaletten kurtaran Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem salaten daimetel it.

0: Allah-u Teala ona, günler ve geceler birbirini takip ettikçe devam eden, birbiri peşine gelen muttasıl bir salat ile devamlı salatu selam eylesin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: بها من حر جهنم وبئس المهاد.
1: Allah'ım, dünyaya gönlünde değer vermeyen peygamber, melik, samet ve vahid olan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhammed'e sonsuza kadar kesintisiz devam edecek ve hiç bitmeyecek bir salat ile salat eyle. Bu salavat vesilesiyle bizi cehennemin sıcağından kurtar. Orası ne kötü bir yerdir.

0: لَهَا مَدَدْ.
1: Allah'ım, Ümmi Peygamber Efendimiz Muhammed'e ve âline sayıya gelmeyecek ve ardı arkası kesilmeyecek bir salat ile salatu selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisiyle makamını yücelteceğin ve kıyamet günü razı oluncaya kadar şefaat hakkı vereceğin bir salat ile salat eyle.

0: Allah'ım, asaletli peygamber, efendi ve şerefli insan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. O, vahyi ve Kur'an'ı getirdi. Kur'an'ın manalarını izah etti. Semaların emini Cibril aleyhisselam ona lütuf ve ihsanlar getirdi. Azamet sahibi Yüce Melik, onu karanlık ve uzun bir gecede huzuruna götürdü.
1: فَكَشَفَ لَهُ

0: والكمال والخير والإفضال.
1: Ona melekûtunun en üstün noktalarındaki esrarı açtı. Ceberut aleminin ışıklarını gösterdi ve o hayat sahibi, daim ve baki olan ve hiç ölmeyen Allah'ın kudretini seyretti. Allah'ım, bu vasıflarla muttasıf olan Efendimiz'e edeceğin salat, onun güzellik, iyilik, kemal, hayır ve faziletini ziyadeleştirsin.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün damlalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün ağaçların yaprakları adedince salat eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline denizlerin köpükleri adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline bütün nehirler adedince salat eyle.

Allah'ın Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sahra ve çöllerdeki kumlar adedince salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline dağların ve taşların ağırlığı adedince salat eyle. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline cennet ve cehennem ehli adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline iyi ve kötü insanlar adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline geceyle gündüzün değişme, birbirinin yerine geçme adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salatları bizim için cehennem azabına perde ve ebediyet yurdu olan cennete girme vesilesi eyle. Şüphesiz sen her şeye galip ve çok çok mağfiret edensin.

0: Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, temiz ve pak haline, mübarek nesline, kıymetli ashabına ve müminlerin anneleri olan hanımlarına kıyamet gününe kadar tekrarlanan daimi bir salatla salat eylesin.
1: Allahümme salli ala seyyidil ebrari ve zeynil murselinel ahyari ve ekrami men azzam.

0: مرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار.
1: Allah'ım, bütün dindar, salih ve takva sahibi insanların efendisi, seçilmiş rasullerin süsü ve ziyneti, üzerine gecenin karanlığı çöken ve gündüzün aydınlığı düşen bütün insanların en değerlisi olan Efendimiz'e salat eyle.

0: نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال.
1: Ey nimetlerinin mukabili ödenemeyen büyük ihsan ve ikram sahibi! Ey nimetlerinin ve lütuflarının şükrü eda edilemeyen fazl-u ihsan sahibi! Senin hürmetine senden istiyoruz. Senden başka birinin hakkı için istemiyoruz. Kabir suali ve hesap esnasında dilimizi çözerek güzel cevaplar vermemizi kolaylaştırmanı, dünyadayken salih amellere muvaffak kılmanı, kıyametin sarsıntı ve zelzeleleri esnasında bizi emniyet içinde olan kullarından kılmanı istiyoruz. Ey kudret ve kuvvet sahibi olan Allah'ım!

أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشهد

0: Ebe.
1: Senden istiyorum, ey bütün nurlara nur veren, bütün zamanlardan ve devirlerden önce nur sahibi olan. Sen zevali olmayan bakisin, bütün alemlerden müstahni olan ve eşi benzeri bulunmayansın. Pak, temiz, yüce ve mekanın ihata edemediği, zamanın kuşatamadığı galipsin. Senden bütün güzel isimlerin, sana göre en büyük, katında en şerefli, karşılığı en bol ve en hızlı icabet ettiğin isimlerin hürmetine istiyorum.
0: وَبِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْجَلِيلِ الْأَجَلِّ الْكَبِيرِ الْأَكْبَرِ

Sevdiğin, kendisiyle sana dua edenden razı olduğun ve duasına icabet ettiğin gizli, saklı, yüce, en yüce, büyük, en büyük, azametli ve azameti en yüce olan ismi şerefinle istiyorum.

0: وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, senden şu zikir hürmetine istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Bol bol rahmet ve mağfiret edersin. İhsan ve ikramda bulunursun. Semaları ve yeryüzünü yaratansın. İhtiyaç duymaktan uzaksın. Bütün kullarına nimetler lütfeder ve ikramlarda bulunursun. Görünmeyen ve görünen alemleri bilirsin. Azamet, kudret ve kuvvet sahibisin. Büyük ve yücesin. Kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiğin, istendiğinde verdiğin yüce ve en büyük ismi azamın hürmetine senden istiyorum.
0: وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذ۪ي يَذِلُّ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ وَالْمُلُوكُ وَالسِّبَاعُ وَالْهَوَامُ وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقُ

0: Azamet sahibi kulların, sultanların, yırtıcı hayvanların, haşeratın ve yarattığın bütün varlıkların azameti karşısında boyun eğdiği ismi şerifinle istiyorum. Ey Allah'ım, ey Rabbim, duamı kabul buyur. Ey İzzet, kuvvet, galebe ve kudret kendine ait olan Allah'ım. Ey bütün görünen alemlerde ve gayb alemlerinde umumi tasarruf ve tam mülk sahibi olan Allah'ım. Ey daima hayatta olan ve hiç ölmeyen Allah'ım.
1: Subhaneke Rabbi ma a'zama şaneke.

0: وإياك أرهب.
1: Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Rabbim, şanın ne büyük, makamın ne yüksek. Sen benim Rabbimsin ey Zat. Ve sıfatlarında şanına noksanlık getirecek bütün her şeyden uzak ve pak olan Allah'ım. Sana rağbet eder, senden korkarım.''

ای عظیم، ای کبیر، ای جبار، ای هر شeye gücü yeten، ey kuvvet sahibi، ey azamet sahibi Allah'ım، sen bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve yücesin. Ey alim olan Allah'ım، sen yücesin، mütealsin. Ey azim olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Ey celil olan Allah'ım، seni tesbih ederim. Yüce, kamil ve büyük ismi şerifin hürmetine senden hiçbir inatçı zorbayı, azgın şeytanı, haset eden insanı, zayıf, kuvvetli, iyi, kötü hiçbir kulunu, köle veya inatçı hiçbir kulunu bize musallat etmemeni istiyorum.''

0: أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Allah'ım, yapacağım şu zikirler hürmetine senden istiyorum. Ben şehadet ederim ki şüphesiz sen kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'sın. Yegane ilah sensin. Doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiçbir şey olmayan vahid, ehad ve sametsin.

Ey o, ey ondan başka o olmayan o, ey kendisinden başka ilah olmayan o, ey varlığının öncesi ve sonrası olmayan, zamanı yaratan ve varlığı bütün zamanları kaplayan, devamlılık sahibi olan, ey daima hayat sahibi olup asla ölmeyen, ey bizim ve her şeyin ilahı, tek ilah, senden başka ilah yoktur.

Ey gökleri ve yeri yaratan, gaybı ve görüneni bilen Rahman, Rahim, Hay, Kayyum, Deyyan, Hannan, Mennan, Ba'is, Varis, Zülcelal vel İkram. Yarattığın bütün varlıkların kalpleri ve perdeleri senin elinde. Onların kalplerine hayrı ancak sen ekersin. Dilediğinde onlardan şerri ancak sen giderirsin. Allah'ım, benim kalbimden hoşlanmadığın her şeyi silip atmanı, kalbimi haşyetin, mağfiretin, heybetin ve katındaki nimetlere rağbetle doldurmanı, beni emniyet ve afiyet içinde kılmanı istiyorum. Katından bizlere şefkat, rahmet ve bereket lütfeyle. Bizlere doğruyu ve hikmeti ilham eyle. Allah'ım, senden korkanların ilmini, huşu ile ibadet edenlerin sana yönelişlerini, tazarru ve niyazlarını, yakini iman sahiplerinin ihlasını, sabır ehlinin şükrünü ve sıddıkların tevbesini istiyoruz.

معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به.

0: Allah'ım, arşının her tarafını dolduran cemalinin nuru hürmetine kalbime, seni hakkıyla ve layık olduğun şekilde tanıyıncaya kadar marifetini ekmeni istiyoruz. Allah-u Teala, nebilerin sonuncusu ve rasullerin imamı olan Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: Allah'ım, Efendimiz'e getirdiğimiz salavatlar hürmetine sadırlarımızı genişlet. İşlerimizi kolaylaştır. Sıkıntı ve kederlerimizi kaldır. Üzüntülerimizi gider, günahlarımızı affeyle. Borçlarımızı ödemeyi nasip eyle. Hallerimizi ıslah eyle. Emellerimizi gerçekleştir. Tevbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı temizle. Bizi daima haklı eyle. Dilimizi temizle. Kabir ve mahşer gibi yerlerde korkularımızı gider ve ünsiyet hali ihsan eyle. Bize rahmet ederek garipliğimizi gider. Bu salavatlar önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, altımızda, hayattayken, vefat ettikten sonra, kabrimizde, haşrimizde, mahşere toplandığımızda parlak birer nur eyle. Bu salavatları kıyamet gününde başımızın üzerinde gölgelik eyle. Onlarla hasenat terazilerimizi ağırlaştır. Peygamber Efendimiz Muhammed'e, Allah ona ve âline salatu selam eylesin. Huzurlu, sevinçli ve müjdelenmiş bir vaziyette kavuşuncaya kadar salavatlarımızın bereketini üzerimizde daim eyle. Onun girdiği yere bizi de koyuncaya, kendisine nimetler ihsan ettiğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte Efendimizin mübarek civarında bizlere mekan ihsan edinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين.
1: Allah'ım, biz kendisini görmediğimiz halde ona iman ettik. Bu sebeple Allah'ım, iki dünyada da onun mübarek cemalini görmeyi bizlere lütfeyle, ihsan eyle. Kalplerimizi onun muhabbeti üzere sabit kıl. Onun sünneti üzere yaşamayı nasip eyle. Onun dini üzere canımızı al. Onun kurtulan ümmeti ve felaha eren taraftarları arasında bizleri haşreyle.

0: ويسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا، وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى.
1: Malın, mülkün ve evlatların fayda vermediği günde kalplerimizin ona karşı beslediği muhabbet sebebiyle bizlere faydalar ihsan eyle. Onun saf ve berrak havuzuna varmayı nasip eyle. Onun mükemmel kaseleriyle bizlere kana kana su ikram eyle. Bizlere canımızı almadan evvel harem-i şerifini ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haremini ziyaret etmeyi müyesser kıl. Vefat edinceye kadar senin hareminde ve Efendimizin hareminde ikametimizi devam ettir.

0: عليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك.
1: Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bizlere şefaatçi kılmanı diliyoruz. Zira o, senin katında şefaatçilerin en şereflisidir. Onun ismini vererek kasem ediyoruz. Zira hakkı için sana kasem edilenlerin en büyüğü odur. Onunla sana tevessülde bulunuyoruz. Zira o, sana ulaştıran vesilelerin en yakınıdır.

0: bina.
1: Ey Rabbim, kalplerimizin katılığını, günahlarımızın çokluğunu, emellerimizin uzunluğunu, amellerimizin bozukluğunu, ibadet ve taatlere karşı tembelliğimizi ve emirlerine muhalefet etmeye koşmamızı sana şikayet ediyoruz. Sen ne güzel şikayet mercisin. Ey Rabbim, düşmanlarımıza ve nefislerimize karşı senden yardım diliyoruz. Bizlere yardım eyle. Salaha ermemiz hususunda senin fadlu ihsanına güveniyoruz. Bizi senden başkasına bırakma ey Rabbimiz. Yüce Resulün aleyhissalatü vesselama intisap ettik. Bizi uzaklaştırma. Kapında duruyoruz, bizleri kovma. Senden istiyoruz. Bizleri mahrum eyleme.
0: Allahümme erham tadarru'ana ve amin khawfana ve teqabbel a'malana ve aslih ahvalana ve ce'al bita'atike

Allah'ım, tazarru ve niyazlarımız hürmetine bizlere merhamet eyle. Korkulardan emin eyle. Amellerimizi kabul buyur. Hallerimizi ıslah eyle. Bizleri taatinle meşgul eyle. Sonumuzu hayreyle. Ümitlerimizi ziyadesiyle gerçekleştir ve ömrümüzü saadetle sonlandır. Şu zelil halimiz huzur-i âlinde açıktır. Halimiz sana gizli değildir. Sen bize bazı şeyleri emrettin, biz onları yapmadık. Bazı şeylerden nehyettin, onları da yaptık. Bizi ancak senin engin affın kurtarır. Bizleri affeyle, ey ümit beslenenlerin en hayırlısı ve kendisinden istenenlerin en cömerti.

0: Şüphesiz sen çok affedici, mağfiret edici, şefkatli ve merhametlisin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına en güzel şekilde salatu selam eylesin. Hamd, alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Pazar Virdi.
2: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.

0: Burası, zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Hatmi Şerif. ...27. cüzü dinliyorsunuz.

أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا.

ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون.

اقتربت الساعة وانشق القمر فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر.

في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر

لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير

0: Hatmi Şerif 27. cüzü dinlediniz.
1: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
3: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri başlıyor.
4: Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بكلم سليم Çok aziz ve muhterem din kardeşlerim, Mekke'nin fethi, hicret, miyaset, risalet, bunlar çok derin manalar taşımaktadır. Bu fethi günleri kutlarken neden Mekke fethedildi ve nasıl fethedildi? Fetihten önce neden hicret edildi? Hicretten önceki Mekke'nin 13 senelik, Mekke'deki 13 senelik peygamberimizin biyaset hayatı nasıl geçti? Hicretten sonraki Medine-i Münevvere'deki o mücadelesi ve cihadı nasıl geçti? Bunları tahlil etmek lazım. Bunları tahlil etmek lazım ama sadece tahlil edip bir siyer olarak, bir tarihi vesika olarak anlayıp anlatmak yeterli değildir. Bunlardan ibret almak lazım. Bunların bizlere sunduğu manaya vakıf olmak lazım. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yeryüzüne kendine halife olarak insanı yaratmıştır. Cenab-ı Mevla Ela lehul halku vel emr yaratmakta onun, emir de onun. Allah yaratıcıdır. Tehlik sıfatına sahiptir. Diğer sıfatlarda olduğu gibi bu sıfatlarda noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasıftır. Allah'ın yarattığı şeyleri saymakla bitiremeyiz. Meleklerden alın, cinlerden vesaire. Ama bunların en önemlisi, mahlukatın efendisi olarak yaratmış olduğu insan, kendisine halife olarak yaratmış olduğu insandan Yüce Allah ne istiyor? Burayı anlamamız lazım. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanlardan mada canlı mahluklar olmak üzere hayvanatı yaratmıştır. Bu hayvanlar akıl nimetiyle donatılmamış. Cenab-ı Mevla bu hayvanların kitabını tabiri caizse kendi içlerine zerk etmiştir. Her hayvan kendi fıtratıyla hareket eder. Mesela örümcek böceği örümcek ağını kurar. Ama bu ağı kurarken annesinden, babasından veya arkadaşından öğrenmez. Bunu Cenab-ı Mevla öyle yaratmış ki onu bilir. Fıtratında bu var. Yani Cenab-ı Allah kitabını içine zerk etti dediğimiz şey bu. Keza Cenab-ı Mevla arıyı yaratmış. Arı doğar doğmaz bal yapma sanatıyla muttasiftir. Yani bal yapar. Bunu ne annesinden ne babasından ne de arkadaşlarından öğrenmez. Doğduğu anda bu fitrata sahiptir. Belki insanlık bir araya gelse, bütün teknolojisini seferber etse, arının yaptığı balı yapamaz. Yüzlerce dönüm arazi üzerine fabrika kursa, dünya

Sunni petekbali ise o bala insan biraz yardım ediyor arıya. O balı yine arı yapıyor. O çiçekleri yine arı topluyor ama arıya kolaylık olsun için o peteklerin zarini insan koyuyor. O kadar bir katkısı var. O bir zari koyduğu için, yani insan ona yardım ettiği için, insan ona iştirak ettiği için balın kalitesi hemen düşüyor. Düşüyor ki karakoval balını soruyorsun, değil mi? Ha demek ki arının yaptığı balı yapmaktan biz aciziz. Ama bu demek değil ki arı bizden üstündür. Tabii ki insan mahlukatın efendisidir. En üstün mahluk insandır. Şunu demek istiyorum. Bütün mahlukatın fıtratını Allah içine koydu. O fıtratın dışına çıkamaz. Bir akrep istese de bal yapamaz. Bir arı istese de akrebin zehirini toplayamaz. Onların hayatı standart. Kırlangıç kuşları vardır biliyorsunuz. Bizim Tütüncüler Medresesi'nin etrafında bunlar yuva yapıyor. Yuva yapıyor, yavrular çıkıyor. Aşağı yukarı 100'e yakın yuvası var. O yavrular daha sonra uçuyor. Annesinden tamamen kopuyor. Annesiyle babasıyla hiç alakası yok artık. Ayrı yerlerde uçuyor. Fakat vakti saati geldiği zaman Afrika'ya doğru hicret etmeyi biliyor. Nasıl gideceğini biliyor. Nasıl döneceğini biliyor. Kış mevsiminde ben burada yaşayamam diyor. Ama bunu biri tarafından kendisine öğretilmiyor. O fitrat onun içinde var. Gidiyor. Hadi gitti. Gittiği yerde kalsın. Ha orada da ben yumurta yapıp burada yavru çıkaramam. Yumurta dakikada saniyede pişer burada. Ben yine yavru yapmak için yine geldiğim yere gideyim diye tekrar bahar vakti gelip hicret ediyor. Yani bir insana kanat versek, uçursak, uçabilse bu üstün akliyle mücehhez olduğu halde Afrika'ya gidip gelemez. Mümkün değil. Uçaklar bile bazen rotasını şaşırıyor, gidemiyor. Ama bu kuş, hani derler kuş beyninde, kuşun beyninden ne olur, kuşun aklından ne olur ama bunu Cenab-ı Mevla bunun kitabını içine koydu. Fıtratına. Ve geliyor, inanın hangi yuvadan uçtuysa aynı yuvaya geliyor. Hiç şaşırmıyor. İşte bu Cenab-ı Mevla'nın hayvanlara koyduğu bir fıtrat. Bir de bakıyoruz insana, insan böyle değil. İnsanın hayatı standart değil. Karıncayı incitmeyecek kadar merhametli insanlar varken, insan öldürmekten zevk alan insanlar da vardır. Halbuki o da insan, o da insan. Yani insan öldürmekten zevk alanlar akılsız değil. Geçen senelerde bir seri cinayet vakasını televizyonlarda izlediniz. Adam Adapazarı'ndan adam vurmaya başladı. İskenderun'dan bir de Ankara Polat'ı bitirdi. 5-6 kişi öldürdü. Sorgusunda soruluyor, niye öldürdün? Parası için mi? Hayır. Öldürdüğüm insanların parası cebinde. Dokunmadım bile. Peki niye öldürdün? Zevk için. Yakalanmasan devam edecek miydin? Edecektim. Ne kadar? Devam edecektim yani. Şimdi bu insan değil mi? İnsan değilse, akıllı değilse bunu niye hapsediyorlar? Demek ki akıllıdır ve insandır. Ama onun yanında Efendi Hazretleri ile beraber İzmir'i aşarken yolun üzerinde bir kurbağa gördü ki biraz topal. Arabayı durdurdu. Şu kurbağayı dedi Resul Hoca al, kenara koy, gelen araba onu ezmesin. Bu da insan.
Bunlar

0: Ne anlıyoruz? Diğer canlılara kitap gerekmez. Cenab-ı Mevla onları standart yarattı ve onları da bizim için yarattı. Fakat insanoğluna mutlaka kitap gerek. Allah'ın halifesi olan insandan Cenab-ı Mevla bir şeyler istiyor. Ne istiyor? Kulluk istiyor. Estağfirullah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben cinleri ve insanları ancak kulluk için yarattım. Bana kul olsunlar diye yarattım. Kulluğun birinci şartı da tevhiddir. Yani Allah'ı her vecile tevhid etmektir. Onu birlemektir. Ona hiç kimseyi eş koşmamaktır. Lokman aleyhisselam ve izgâle Lokmanu libnihi. Lokman aleyhisselam bir zaman oğluna dedi ki ya buneyye evladım la tuşrik billah, Allah'a eş koşma. İnne şirke le zulmun azim. Zira şirk en büyük haksızlıktır. Neden? Şirkte Allah'ın hakkını, yani Halik'in hakkını mahluka vermektir. Şirk budur. Şimdi Ahmet'in hakkını Mehmet'e vermek, tabii ki bu da zulümdür. Ama bu en büyük zulüm değil. En büyük zulüm, uluhiyet hakkını Cenab-ı Mevla'dan alıp bir başkasına tanımak. Tabii bunu söylediğimiz zaman hiç kimse Cenab-ı Mevla'nın halikiyetini, yani onun yaratıcılığını mutlaka herkes bunu tevhid ediyor. Asla bir başkasını bu sıfatta, bu tehlik sıfatında Allah'a hiç kimseyi eş koşmuyor diyebiliriz. Ama tevhid sadece Cenab-ı Mevla'nın zatini tevhid etmek değildir. Sıfatlarını da tevhid etmek gerekiyor. Yani Cenab-ı Mevla zatından, noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif olduğu gibi sıfatlarında da kemalat ile muttasif ve nekaisten münezzehtir. Buna bu şekilde inanmak lazım. Şimdi La ilahe illallah diyen herkes bu tevhidi söylüyor. Ama bu tevhidi sadece söylemek yetmiyor. Gerçek manada tevhid etmek lazım. Yaradan Allah'tır, tamam. Allah sadece yaratıcı değildir. Yani Cenab-ı Mevla'yı tehlik sıfatında tevhid edeceğimiz gibi onu teşrih sıfatında da tevhid etmeliyiz. Hakimiyeti mutlaka Allah'a aittir. Vel hakimiyetul mutlakatu lillah bila kaydin ve la şart. Yani kendisine halife olarak yaratmış olduğu insana yol gösterme, yol tayin etme hakkı Allah'ındır. Öyleyse İslam nedir? Cenab-ı Mevla'nın nizamidir. İslam neye dayanır? Cenab-ı Mevla'nın vahyine dayanır. Yeryüzünde yaratılan insanların bir kısmı Cenab-ı Mevla'nın vahyini kabul etmiş, ona tabi olmuş, ehli tevhid olmuştur. Diğer bir kısmı da Cenab-ı Mevla'nın vahyi onun indirdiği dururken Allah'ın indirdiğini bırakıp insanların uydurduğunun peşine gidiyor. Bunlar da şeytan ve nefsin peşine giden insanlar. İşte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların uydurduğundan koparıp Allah'ın indirdiğine çağırmak için gönderilmiştir. Hicreti de bunun için yapmıştır. Mekke'yi de bunun için fethetmiştir. Bütün tebliğini, cihadını, kıtalini hep bunun için yapmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu asra fitne asrı diyebiliriz. Bu çağa fitne çağı diyebiliriz. Nedir bu? وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Bir fitneden korkun ki bu fitneyi çıkaranlar bu fitnede olanlar sadece bu fitneyle cezalanacak değiller. Ya başkalarını da sirayet edecek. Asrımızın en büyük fitnesi tevhide bulaşan şirktir. Ya eyyühellezine amenu lime telbisunel hakke bil batili. Ey iman edenler, hakla batili niye karıştırıyorsunuz? Şu şu şu hususlar Allah'ın dediği gibi olsun ama şunlar da bizim dediğimiz gibi olsun canım. Niye söylüyorsunuz böyle? Hep Allah'ın dediği gibi olsa ne zararın var? وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah'tan daha doğruyu kim söyleyebilir ki? Var mı? Sözün doğru olması için o sözün sahibinin de var olan sıfatların kamil olması lazım. O sözün sahibinin sıfatları noksanlıktan münezzeh olması lazım. Kemalat ile muttasif olması lazım. Beşerden var mı bir tane? Sıfatlarından, noksanlıklardan münezzeh ve kemalat ile muttasif. Mesela beşer bir şeyi söylediği zaman nereye dayanarak söyler bunu? İlmine dayanarak, değil mi? Peki ilmine dayanarak kelam sıfatıyla ifade eder beşer. Ve bu söylediği şeye söz denir. Kimin sözü? Beşerin sözü. Yazdıysa beşerin yazdığı, çizdiyse beşerin çizdiği, koyduysa beşerin koyduğu, talimatsa beşerin talimatı, emir ise beşerin emri, nehi ise beşerin nehi, değil mi? Hem beşer emretsin hem de ilahi olsun, böyle bir şey olur mu? Hem beşer koysun hem de bu koyulan şey ilahidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Peki beşer noksanlıklardan münezzeh mi? Hangi insan çıkıp ben ilmimde kemalat ile muttasifim, noksanlıklardan münezzehim? Bunu diyen insan ben ilahim demiş olur ancak. Başka bir manası yok. Nasıl noksanlıklardan münezzehsin? Sende nisyan sıfatı var mı? Nedir? Unutma. Beşerde var değil mi? Evet. Peki nedamet sıfatı var mı? Var. Nedir nedamet? Pişmanlık. İnsan niye pişman olur? Bir şeyi söyler veya bir şeyi yapar veya bir şeye karar verir, bilahare ondan pişmanlık duyar. Pişmanlığın manası yaptığı, daha önce yaptığı şeyi beğenmemektir. Peki beğenmediğin bir şey doğru olsa niye beğenmiyorsun? Demek ki hata, hata olduğunu anladın. Ha, beşer bu noksan sıfatlardan kendini kurtaramaz. Mutlaka beşerde bu noksan sıfatlar vardır. Mesela Cenab-ı Mevla kendisine halife olarak yarattığı bizlere hayat vermiştir, Allah'ın sıfatı. İlim vermiştir, o da Allah'ın sıfatı. Kudret vermiştir, o da Allah'ın sıfatı. İrade vermiştir bize, değil mi? O da Allah'ın sıfatı. Kelam, konuşuyoruz ya. Tekvin, eylem yapabiliyoruz ya. Bu sıfatları Allah bize verdi. Ne diye verdi? Ey kulum, ben bunu sana verdim. Uluhiyeti de sana devrettim. İstediğin gibi yap diye vermedi ya. Bu sıfatlarla benim indirdiğimi anla ve tatbik et diye verdi. Kendi başına iş yapma. Yapamazsın. Seni bu donanımda yaratmadım diyor Allah. Seni beşer yarattım. Ha Allah noksanlıklardan münezzeh, kemalat ile muttasif olarak bizi yaratabilir miydi diye bir soru sorsan, bu ne demek biliyor musun? Allah kendisi gibi bir ilah yaratır mı diye sormak gibi bir şey yani. O sıfatlar sadece Allah'a mahsustur. Beşerde veya başka bir mahlukta olamaz. Peki bu sıfatlar bizde var değil mi? Hayat var. Ama bu sıfatlar bizde olduğu gibi bunun zıtları da var bizde. Hayat var, memat var, ölmek de var değil mi bizde? Yaşarız, ölürüz. Peki Allah'ın hayat sıfatı nasıl bir sıfat? Hayy la yemut. Yaşar, ölmez. Ölüm yok onun için. O sıfatlarla muttasif, zillerinden münezzeh. Hayat, ilim, semih, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatının zil. Bu sıfatlar kemalattır. Bunların zilleri ise noksanlıktır. Allah işte bu noksanlıktan münezzehtir. Mesela Subhanallahi dediğimiz zaman bunu demiş oluyoruz. Subhanallah kelime-i tevhide eş değerde bir ifadedir. Onun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Subhanallah temle'ül mizan. Subhanallah öyle bir kelimedir ki mizanın sağ kefesini doldurur. O kadar ağır. Niye? İfade ettiği mana nedir? Ben Cenab-ı Mevla'yı noksan sıfatlardan, zatini ve sıfatlarını noksanlıklardan tenzih eder, kemalatine tavsif ederim demek. Bundan daha güzel tevhid olur mu? Demek ki bu hayat, ilim, semih, beser, kudret, irade, kelam, tekvin sıfatları, kemalat, bunların zidleri ise noksanlık. İşte o noksanlıklardan Allah münezzehtir. Hayat var, mevt yok. İlim var, cehil yok. Bizde ilim var değil mi? Var. Cehil var mı? O da var. Bildiğimiz mi fazla, bilmediğimiz mi? Bilim mukayese edelim. İmam-ı Azam Efendimiz rahimahullah kürsüye çıkmış, konuşuyor, vaaz ediyor. Cemaat'a bir tanesi, koca imam ne büyük alimsin diye iltifatla bulununca İmam-ı Azam demiş ki, ben bildiklerimi basamak yaptım, iki basamak çıktım. Eğer bilmediklerimi basamak yapsam arşa kadar çıkarım dedi. Yani bilmediklerimiz bildiklerimizden daha çok. Demek cehaleti ilminden daha fazla olan bir insan, o insanın saadet yolunu tanzim etmeye nasıl gücü yeter? Buna nasıl cüret eder? Kudret var mı bizde? Var. Allah'ın kudreti var değil mi o sıfat? Ama onun zilli acizlik, aciz. Allah'ta aciz yok. Kudret sıfatıyla muttasif, acizden münezzeh. Bende de kudret var. Kudret sıfatıyla muttasifim ama aciz. Acizden de münezzehim diyebiliyor musun? İnsandan daha acizi var mı ya? Ne? Küçük bir mikrop yatırıyor seni aşağı. Kaftan kafa hükmeden adam birdenbire yatırıyor yere. Efendim aciz içerisinde. Yani kadir olduğumuz şeylerden daha çok aciz olduğumuz şeyler fazla değil mi? Mesela irade sıfatı bizde var. Ama her murad ettiğimizi yapabiliyor muyuz? Yok. Ama Allah Celle Celaluhu yef'alu ma yeşâ ve yef'alu ma yurîn. Dilediğini yapar, murad ettiğini yapar. Şimdi bütün dünyada kelime-i tevhid tabi terennüm ediliyor. Memleketimizde de var değil mi tevhid? Günde 5 kere minarelerden, bir caminin birkaç minaresi var, caminin sayısı da çok. Her caminin minaresinde sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı kelime-i tevhid terennüm ediliyor. Ne deniyor? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim deniyor. Peki gerçek tevhid var mı? Ben bir zamanlar 12 Eylül'de beni küçücük daracık bir yere attılar. O bulunduğum nezaretin hemen yanında cami var. Camiden de günde 5 kere ezan okunuyor. Bulunduğum yerde bazen kediler geçer, miyav miyav bağırır, kedi sesini duyarım. Hemen yanı başında kümes var, horoz bağırır, sesini duyarım, tavuk sesini duyarım. Efendim, ilkokul bahçesinden zil sesleri duyarım. Bu seslerin hiçbiri bana nahoş ve acayip gelmedi de o kelime-i şehadet terennüm ediliyor ezan sesi. O kadar nahoş, o kadar acayip geldi ki bana o kelimeler beni ağlattı nezaret. Neden? Çünkü suçu kelime-i şehadeti anlatmaktı. La ilahe illallah kelime-i tevhidini anlattığım için oradaydım. Ve bana sordu soran. Hoca sen hem talebelere hem de cemaate şeriatı anlatıyormuşsun. Şu sualın garipliğine bakar mısınız? Sen şeriatı anlatıyormuşsun diyor. Bu suala muhatap tutulan bu kişinin yanı başında okunan ezan da Eşhedü en la ilahe illallah ne demek? La halike illallah demek. Allah'tan başka yaratıcı yok. Daha la amire illallah demek. Allah'tan başka emreden amir yok. La nahi illallah. Allah'tan başka nehyeden nahi yok. La şari'a illallah. Allah'tan başka şer'aden şari yok. Bu kelime-i tevhid bunları ifade ederken sen bunları niye konuştun diye adamı içeri atıyorsun. Buradaki komiklik, buradaki tezat, buradaki çelişkiyi anlamamak mümkün değildir. Evet. Gerçek manada tevhidin yeryüzüne yerleşmesi için Cenab-ı Mevla bütün insanları bunun için yaratmıştır. Kendisine halife. İnni ca'ilun fil ardı halife. Meleklere Allah buyurdu ki ben yeryüzünde kendime halife yaratacağım. Halifenin vazifesi nedir? Onu halife seçenin buyruklarını yerine getirmektir. Başka şeyi yapmaya yetkisi yoktur. Dikkat ederseniz ilk peygamber kim? Adem Aleyhisselam değil mi? İlk insan o da Adem Aleyhisselam. İlk insan var, peygamberlik var. Peygamberlik müessesesi o kadar önemli ki bir başka ifadeyle vahiy müessesesi o kadar önemli ki yeryüzünde bir veya iki kişi olsa bile o vahye muhtaçtır. İlahi nizama muhtaçtır. İlahi prensibe muhtaçtır. Allah'ın gösterdiği gibi yaşamaya muhtaçtır. Yani Cenab-ı Mevla'nın daha fazla insanlar çoğalsın, artsın, ondan sonra şeriat göndereyim, din göndereyim, nizam göndereyim dememiştir. Ya ne yapmıştır? İlk insan, yanı başında Havva anamız, belki birkaç tane de çocukları var. Ve gönderildiği anda yeryüzünde o peygamber olarak gönderildi. Yani risaletle gönderildi, yani vahiy ile gönderildi. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ السُّدَى İnsanoğlu başıboş terk edileceğini mi zannediyor? Biz onu yaratacağız, kendi haline nasıl istiyorsan öyle yaşa diyeceğimizi mi zannediyor? Hayır, öyle olmaz diyor Allah Celle ve orada başlamıştır. Kabil ile Habil arasında o mücadele başlamıştır. Habil demiştir ki ben aynı zamanda babam olan peygambere indirilen o 10 sahifede var olan şer'i hükümlere tabi olacağım. Çünkü ben Allah'ın kuluyum dedi. Onun yanında da Kabil dedi ki hayır ben nefsime uyacağım, aklıma, mantığıma uyacağım dedi. Bu hususu Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah dile getiriyor. وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَ اَبْنَيْ آدَمْ Habibim onlara Adem Aleyhisselam'ın iki oğlunun kıssesini anlat kime? Mekke müşriklerine. Yani Mekke müşriklerine şunu duyur. Allah'ın indirdiğiyle yaşamak ne kadar gerekli olduğunu onlara anlat. Onu da Adem Aleyhisselam, beşerin ilk babası olan Adem Aleyhisselam'ın kıssesiyle onlara anlat ki anlasınlar diyor Allah Celle Celaluhu. Kabil diyor ki benimle doğan kız çocuğuyla ben evleneceğim diyor. Akıl var, mantık var diyor. Adem Aleyhisselam da diyor ki oğlum olmaz. Akıl, mantık ikinci plandadır. şeriat var. Allah'ın indirdiği var. Helal, haram mefhumu var. Helal ve haram hususunda söz sahibi olan yalnız Allah'tır. Allah'ın haram dediğine kimse helal diyemez. Allah'ın haram dediği şeyi kimse helal edemez. Helal dediğini de kimse haram edemez. Farz dediğine de kimse ruhsat veremez. Allah'ın fermanı bu. Bana gönderilen o 10 sayfada ihtivasını bulan şeriata göre bu kızla sen evlenemezsin. Bu senin mahremin. Habil de diyor ki doğrudur. Madem ki biz Allah'ın kuluyuz, babamız aynı zamanda peygamber, o vahyin muhatabı, öyleyse babamıza vahyedilen kitapla hareket edeceğiz kardeşim diyor. Sen bu kızla, benimle doğan kızla evleneceksin, ben de seninle doğanla evleneceğim. Mahremiyet ölçüsü o zaman bu. Bu münakaşadan sonra Adem Aleyhisselam hanginizin haklı olduğu ortaya çıkması için birer kurban edin diyor. İzgarraba kurbanen ayeti celle ifade edin. Onlar her ikisi de birer kurban ettiler. فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَد۪يمَا وَلَمُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ Habil'in kurbanı kabul edildi, Kabil'inki kabul edilmedi. Bu sefer haset, kıskançlık, nefsi emmareye uymak, Allah'ın kitabına karşı olmak, vahye karşı durmak, hırsı daha da arttı. Ve ne diyor bakınız, bak terörün temelinde ne yatıyor? İnsan cinayetinin temelinde ne yatıyor? Dikkat edin. Kâle diyor ki Kabil, le'ektulenneke, elbette ve elbette seni öldüreceğim diyor. Hedefime ulaşmak için. Şu tehdide bakar mısınız? Nasıl tehdit ediyor? Öldüreceğim diyor. Niye? Allah'ın indirdiğine razı olsaydı, nefsinin uydurduğunu terk etseydi, böyle bir cübete düşer miydi? Teşebbüs eder miydi? Etmezdi. Kale, Habil de diyor ki, اِنَّمَا يَتَكَفَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ Kardeşim niye darlanıyorsun? Allah kurbanı ancak kendisinden korkanlarınkini kabul eder. Allah'tan ittika edersen senin de kurbanın kabul olur. Allah'tan ittika etmenin temelinde onun haram dediğini haram, helal dediğini helal kabul etmekle olur. Yani sen bu kızla evlenmenin haram olduğunu kabul edeceksin. Bu hususta hükmetme selahiyetine sahip olan Rabbimizdir. Sen değilsin. Nefsin değil, şeytan değil, iblis değil. Sen Allah'a teslim ol ki kurbanın kabul olsun. Ve devam ediyor Habil. لَيْنْ بَسَدَّ اِلَيْيَ يَدَكَ لِتَكْتُلَنِ Sen buna rağmen inat eder de beni öldürmek için elimi uzatırsan bile مَا اَلَا بِبَاسِدِ يَدِيَ اِلَيْكَ لِيَكْتُلَكِ Seni öldürmeye ben elimi uzatmam. Şimdi burada Habil'in merhametine bakın, olumlu davranışına bakın, bir de Kabil'in gaddarlığına bakın. Halbuki Habil de Adem'den ve Havva'dan olmuş, Kabil de aynı babanın, aynı annenin evlatları, üstelik babası peygamber. Ama Kabil tehdit savunurken Habil de ne diyor? Eğer sen beni öldürmeye elini uzatsan bile ben seni öldürmeye elini uzatmam. Niye? Nasihat bilinler. İnni ahabullahi rabbel alemin. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Onu da Allah'tan korkmaya davet ediyor. Fakat o nefsi emmareye uymak, Allah'ın indirdiğini elinin tersiyle itip nefsi emmarenin uydurduğuna tabi olmak ona ne yaptırdı? Evet. فَتَوَّهَتْ لَهُ نَفْسُهُ كَتْلَ اَخ۪ي Kardeşinin öldürülmesini nefsi ona güzel gösterdi, hoş gösterdi Evet. Fekatelehu, öldürdü. Fesbehe minel fasili, böylece husrana uğrayanlardan oldu. Şimdi dünyanın neresinde bir cinayet işlense, cinayet işleyenin defterine bir cinayet günahı yazıldığı gibi Kabil'in defterine aynı günah ona da yazılır. Neden? Men senne sünneten seyyiyeten felehu vizruha ve vizru men amile biha. Kim kötü bir sünnet, kötü bir adet ihdas ederse onun vebali ona aittir. Onunla o sünnetle, o adetle yaşayanların günahı da ona ait. Min gayri en yengusa min evzarihim şeytan. Tabi yapanların hiçbirinde o günah eksilmemek şartıyla. Tabi buna mukabil ve men senne sünneten haseneten, kim de iyi bir yol, güzel bir yol bırakırsa felehu ecruha, o güzel yol bırakanın ecri, mükafatı ona aittir. Ve ecru men amile biha, o güzel yolda amel edenlerin mükafatı da ona aittir. Ama ona aittir de amel edenlere bir şey kalmaz mı? Min gayri en yenguza min ucurihim şeya. O yapanların ecrinden, mükafatından da hiçbir şey noksan olmaz diyor. Evet. Şimdi bu, eğer Kabil Allah'ın indirdiğine teslim olsaydı terörist olur muydu? Kardeşini öldüren cani olur muydu? O halde bu terörün temelinde yatan nedir? Allah'ı unutmaktır. Allah'ın indirdiğini bırakıp insanların uydurduğuna tabi olmaktır. Bu çok önemli. Neden insanların yaptığına uyduruk diyoruz? Çünkü insanlar ancak uydurur. İnsanlar indiremez. İnen haktır, Allah'tandır, vahidir, Allah'a dayanır. Noksanlıktan münezzeh olan Allah'a, kemalat ile muttasif olan Allah'a dayandığı için onun indirdiği de kamil olur, noksanlıktan münezzeh olur, tam olur, eksiksiz olur ve beşeriyet için kurtuluş olur.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri devam edecek. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz 7153'e gönder 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tapatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
13: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
14: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
15: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
19: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri devam ediyor.
0: Şimdi Mekke müşrikleri. bunlar müşrik diyoruz. Bunlar Allah'a nasıl şirk koştular? Yani Allah'tan başka yaratıcı var mı dediler? Hayır. O taptıkları putlar, o taptıkları putlara bizi bunlar yarattı diye tapmadılar. Ya ne dediler? Haula şefaa'na indallah dediler. Bunlar Allah'ın da bizim şefaatçilerimizdir. Ama ona ilah dediler. Yağmur duasına çıkarken dağlara el açıp Allah'a dua ederlerdi. Hangi Allah'a? Bizim inandığımız Allah'a. Halik-i Zülcelal olan Allah'a dua eder. Ama çıkmadan önce de putlara secde ederlerdi. Onların adına kurban keserlerdi. Öylece Allah'a yalvarışa çıkarlardı. Ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Onlar iman etmiyor değil, ediyorlar da şirk içinde iman ediyorlardı. Hem şirk koşuyorlar hem iman ediyorlar. Bu hususu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, yani Cenab-ı Mevla'nın yaratıcılığını, rizik verici olduğunu ayati kevniyesine onlar inanıyorlardı. Ama ayat-ı şer'iyyesini reddediyorlardı. Mesela وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ. O Mekke müşriklerine sorarsanız yerleri gökleri kim yarattı diye, لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ, derler ki Allah yarattı. Bunda samimiler mi? Elbette samimiler. Ama yaratıcı olarak tanımak yetmiyor. Onun risaletini kabul etmediler. Yine başka bir ayette قُلْ لِمَنِ الْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهَا. Yeryüzü ve yeryüzünde olanlar kime aittir diye Habibim sor onlara. Evet. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Madem biliyorsunuz ey Mekke müşrikleri, ne diyecekler biliyor musun cevaben? سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ. Yeryüzü de, yeryüzünde yaşayanlar da hepsi Allah'a aittir. Sahi Mekke müşrikleri buna inanıyorlar mıydı? İnandıklarını Allah diyor Celle Celaluhu. Yine başka bir ayet. Men kul men rabbus semavati seb'i. Yedi kat göğün Allah'ı, Rabbisi kimdir? Ve rabbul arşil azim. Bak bak. Arş-ı azime de inanıyorlar. Arş-ı azimin de Allah'ı kim diye sor. Seyebulûne diyecekler ki lillâh, tüm bunlar Allah'a ait. Kul efelâ tettekûn. O halde Allah'a muhalefet etmekten, onun risaletini reddetmekten korkmaz mısınız diyor. Yine başka bir ayette kul men biyedihi melekûtü külli şey. Her şeyin mülkiyeti kime ait? Ve huve yücîr ve lâ yücâr aleyh. O verir, ona kimse tarafından verilmez. Böyle bir varlık var. Bu kim? İnkültüm tahammülüm. Seyekulune lillah. Yine Allah derler. Evet. Yine başka bir ayet, son ayet olarak. Kul men yerzudukum mine semai vel ard. Habibim sor ki, göklerden yağmuru yağdırmak suretiyle, yerden nebatat bitirmek suretiyle size kim rizik veriyor? Yağmurlar bir sebep, vasıta. Toprak da bir sebep, vasıta. Bu sebeplerle size rizik veren kimdir? Emmen yemlikü sema vel ebsar. Hani gözünüzle görüyorsunuz, kulağınızla dinliyorsunuz ya, o görmeye ve işitmeye hakim olan, gören gözleri gördüren, işiten kulakları işittiren kimdir? Bunu da sor onlara. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir? Bunu da sor onlara. Evet. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرِ. Bütün kainatın kevni olayları kim yürütüyor? Yani bunları sor. Sorarsan ne diyecekler? Feseyekûlûnnallâh. Diyecekler ki Allah. Fekûl efelâ tettekûn. O halde o Allah'tan neden korkuyorsunuz? Şimdi bu ayet-i celillerde anlıyoruz ki Mekke müşrikleri Cenab-ı Mevla'nın yaratıcılığına, rızık verici olduğuna inanıyorlardı. Yani tek kelimeyle ayat-i kevniyeye inanıyorlardı. Güneşi dolduran Allah, ayları dolduran Allah, nebatatı bittiren Allah, hayvanatı, cemadatı, insanı yaratan hep Allah. Ama Allah bizi yarattı, işimize karışmasın dediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e teklif getirdiler. Ne dediler? Ya Muhammed, seni severiz, doğruluğuna inanırız, sana emin ismini biz verdik, çok eminsin, güvenilirsin, seni baş tacı yaparız, istiyorsan başımıza emir seçelim, sen bizi yönet. Yönet ama kendi aklınla, mantığınla, beşeri hislerinle bizi yönet. O semadan indirildiğini söylediğin vahiy ile değil, Kur'an ile değil, Allah'ın kelamı ile değil, sen bizi yönet, kabul. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bu teklife ne diyor? Vallahi bir elime ayı, diğer elime güneşi verseniz bu teklifinizi kabul etmem. İşte onları yönetecekti ama şartlı yönetim. Yani beşeri bir sistemle bizi yönet dediler. İlahi nizami sistemi bırak dediler. Risaleti bırak dediler. Nasıl bırakır? Risalet ona verilmiş. Resulluk ona verilmiş. Ya Muhammed, seni seviyoruz ama Muhammed olarak seviyoruz. Resul olarak sevmiyoruz dediler. Hazreti Muhammed'i sevdiler ama Resulullah'ı sevmediler. Resulullah kim? Muhammed kim? Aynı şahıs değil mi? Ama Resul deyince Allah'ın kitabı vahiy akla geliyor. O vahiden ve kitabullah'tan arınmış olarak var olan Muhammed'i severiz dediler. Evet. Fakat Peygamberimiz bunu kabul etmedi. Kendisine Mekke hayatında 13 senelik Mekke hayatının son zamanlarında başka bir teklif getirdiler. Dediler ki sen ibadetinde hur ol, ibadetini yap. Bizim de ibadetimize karışma. Senin dinin senin, bizim dinim bizimiz, bizim dinimiz. Böyle bir teklif getirdiler. Hani ibadet özgürlüğü diye 20. asırda hani can atılan ibadet özgürlüğü var ya, o özgürlüğü tanıdılar. Fakat Peygamberimiz kabul etmedi. Neden etmedi? Çünkü din tamamlanmadı ki. Din ibadetten ibaret değil ki. Din Mekke'de gönderilen ayetlerden ibaret değil ki. Daha var. Nerede gelecek o? Hicretten sonra. Bunun için hicret gerekli. Hicret deyince tek kelimeyle kolay geliyor muhteremler. O ne kadar ağır bir cihat biliyor musunuz? Hicret. Evlat babasından ayrılıyor. Medine'ye gidiyor, bir daha geri döneceğine garanti yok. Karı kocasından ayrılıyor. Hanım hicret ediyor, kocası kalıyor. Koca karısından ayrılıyor, koca hicret ediyor, hanım hicret etmiyor. Kardeş kardeşinden ayrılıyor. Baba evladından ayrılıyor. Allah için, hicret için ve İslam nurunun tamamlanması için bu yapılıyor. Hicretin manası bu. Ta ki el yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radıytu lekümül İslam'e dine ayeti celilesi nazil olur. Din tamamlanıncaya kadar ki Peygamberimizin hedefi bu. Allah'ın da hedefi bu. Din tamamlanıncaya kadar bu mücadele devam etmesi gerekiyordu. Ve izyem kürübikellezine keferu, o kafirler darın nedvede toplandılar. Her asırda böyle sui tedbirler, benzeri sui tedbirler alınır. Her asırda. Evet. Ne için toplandılar? Hile yaptılar, tuzak kurdular. Liyusbituke, seni hapsetmek için. Ev yektülük, yahut öldürmek için. Ev yuhrucuk, yahut seni sürgün etmek için. Bu üç görüş üzerine mutalaa yaptılar. Darun nedvede konuştular, hile kurdular, tuzak kurdular ve dediler ki ne yapalım? Hapsetsek, işte akrabası var, şu var, bu var. Yani bunu hapisten çıkarırlar. Efendim sürgün etsek, sunulduğu yerde faaliyet yapar. İşte netice öyle oldu ya. Ve ondan sonra da burayı fetheder. Yine kurtulamayız. Ne yapalım, öldürsek? Akrabayı talukatı var. İblis bir insan kılığında aralarına giriyor, bir akıl veriyor. Öldürmekten başka çare yoktur. Ama nasıl öldüreceksiniz? Her kabileden bir genç birdenbire hücum edip hep birden ona saldıracak. Kanı bütün kabileye taksim edilince bu kan ortada kalacak diye bunları kandırıyor. İşte o gece Allah tarafından hicret emri veriliyor. Bildiğiniz gibi Sevr mağarasında Cenab-ı Mevla onu koruyor. Vallahu yansimuke minen nas. Allah seni insanlardan koruyacak. Çünkü onun korunması demek, din-i mubin İslam'ın korunması demek. Düşünebiliyor musunuz? Bir örümcek böceğiyle onu koruyor. Örümcek böceğiyle de değil, onun ağıyla onu koruyor. Ve inne evhenel buyuti le beytul ankebut. Yeryüzündeki evlerin en ehveni, en basiti örümceğin evidir diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. O basit örümcek ağıyla koruyor. Orada pazarlık ediyorlar. Bakalım mı içeri, bakmayalım. Ya örümcek ağ kurmuş. Ya örümceğin ağını tartışacağına bir başını ev bak, göreceksin orada işte onlar. O biri diyor ki güvercin bak taze yumurta yapmış diyor. E güvercinin yumurtasıyla Allah korur mu? Korur. Firavun aleyhillâne. Kahinler ona diyorlar ki beni İsrail'den bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve bu senin mülkünün ve hayatının sonuna sebep olacak. Bunu duyunca ne yapıyor? Beni İsrail'de ne kadar hamile kadın varsa hepsini kayda geçiyor. Doğan çocukların hepsini öldürüyor. Rivayete göre 250 bin tane erkek çocuğu öldürtmüş böyle bir zalim. Hani demin dedik ya, insan Allah'a teslim olursa melekleri geçer ama Allah'tan ipini koparınca da en büyük canavar. 250 bin tane çocuğun başını keserken zerre kadar merhamet duymamış. Fakat biz Musa'nın annesine vahyettik diyor Allah. Onu bir sandığa koydu, nehire attı. Daha sonra o nehir bunu Firavun'un sarayının önüne getirdi, Musa Aleyhisselam'ın sandığını. Ve Musa Aleyhisselam ve hanımı onu aldılar, evlerinde buyurttular. Şimdi Cenab-ı Mevla'nın iradesi, işte demin dedik ya, Allah'ın irade sıfatı var. Kemalat ile muttasif, nuksanlıktan münezzeh. Allah'ın iradesi böyle bir irade. Firavun'un iradesi de işte o kadar. Düşünemiyor ki 250 bin tane erkeği kestim. O peygamber gelmesin diye. E peki şu da bir erkek çocuk. Ya o ise ne olacak halim, onu demiyor. Mevla dettirmiyor. Allah muhafaza ediyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu din-i mubini İslam'ı bizlere lütfetti. Bütün insanlığa, insanlık tarihi peygamberlerle doludur. Peygambersiz bir millet Cenab-ı Mevla yaratmamış. Her milletin başına bir peygamber göndermiştir. Risaletle beraber göndermiştir. Niye? Yeryüzünde yaşayan insanları başıboş bırakmak istememiştir Allah Celle Celaluhu. Ve Allah-u Azimüşşan işte Adem Aleyhisselam'ın şeriatı, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı gele Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Allah ne buyuruyor? Sümme ceannâke alâ şeriatin. Sonra da seni bir şeriat üzere kıldık. Nedir şeriat? Allah'ın yolu. İslam, din. Bunun adı din de desek aynı, İslam da desek aynı, şeriat da.

ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah öyle diyor Celle Celaluhu. Ela lehul halku vel emr. Nasıl ki yaratmak onun, emir hakkı da onundur. Evet. Efe men yahluku kemen la yahluk. Hiç yaradanla yaratmayan bir olur mu diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Allah yaratan, seni yoktan var eden, Allah'tan başka yaratıcı var mı? Yok. Öyleyse Allah'tan başka yarattığı varlıklara yön verecek başka bir güç ve kuvvet de yoktur. Allah'ın alternatifi var mı? Allah'ın alternatifi olur mu? Allah'a alternatif arayanlar Allah'a şirk koşuyorlar demektir. Allah'ın kitabının alternatifi var mı? Allah'ın kelaminin alternatifi olabilir mi? Olamaz. İşte tarih boyunca Allah'a alternatif arayanlar, Allah'ın kitabına alternatif arayanlar, Allah'ın nizamine alternatif arayanlar hepsi helak olmuşlardır. Hepsi helak olmuştur. Mesela bir zamanlar Firavun Allah'a alternatif olmak istedi. Tevrat'a alternatif olmak istedi. Ne dedi? Ene Rabbukumul A'la dedi. En yüce Rabbiniz benim. Firavun bunu derken acaba şu manada mı bunu söyledi? Ey Beni İsrail, sizi ben yarattım, ha haberiniz olsun. Size rizik veren de benim, ha haberiniz olsun. Bu manada mı söyledi? Veya Beni İsrail bu manada mı onu ilah kabul edenler ilah kabul etmiş, Rab kabul edenler Rab kabul etmiş? Hayır. Firavun ne demek istemiş en Rabbukumul A'la demekle? Ey Beni İsrail, siz Musa'ya göre değil, Tevrat'a göre değil, Allah'ın indirdiğine göre değil, benim uydurduğuma göre yaşayacaksınız. Benim prensiplerime göre yaşayacaksınız. Benim koyduğum nizama göre yaşayacaksınız. Allah'ın kitabını bırakın. Ben Allah'ın alternatifiyim. Ben Allah'ın kitabının, Musa'nın Tevrat'ının alternatifiyim dediği için Firavundur. Peki bunu bir başkası derse o Firavun olmaz mı? Ben Allah'ın kitabına alternatif buldum. Allah haram diyor ama onun alternatifi olarak ben başka bir sistemle ona mubah diyorum diyebilir mi? Derse firavunlaşmış olmaz mı? Cenab-ı Mevla ne diyor? Estağfirullah. Ellezine ye'kulûne riba. O kimseler ki faiz yerler. Ayeti olduğu gibi anlatıyoruz. La yekûmûne, onlar mahşerde dirilmezler. İlla dirilirler. Kemâ yekûmûllezî yetehabbetuhuşşeytânu minel mes. Şeytan çarpmışı gibi, sarali hasta gibi dirilirler. Yalpa vururlar. Doğru dürüst yürüyemezler. Yamuk yumuk dirilirler diyor böyle. Baktığın zaman da insan tipine benzemiyor onlar. Öyle dirilirler diyor Allah Celle Celaluhu. Peki suçları ne? Mahşerde herkesin dikkatini çekecek şekilde eli bir taraf, ayağı bir taraf, eli yamulmuş, ayağı yamulmuş, yürürken yalpa yapıyor. Yani bazen görüyorsunuz aşırı sarhani insanlar böyle yürür ya, ha öyle dirilecek diyor. Kabahatleri nedir? Kabahatleri Allah'ın kitabına alternatif aramaktır. Allah'ın kitabına rağmen başka beyanda bulunmaktır. Allah'ın nizamına rağmen onu beğenmemektir. Onu beğenmeyip başka yollara sapmaktır. Onu Allah nasıl ifade ediyor? Celle Celaluhu. Zalike bi ennehum. Bu durum şundan dolayıdır ki Allah diyor. Kalu, onlar dediler. Ne dediler? İnnemel

0: البيع مثل الربا. Alışveriş de faiz gibidir. Ne fark eder dediler. İşte o ceza ondan dolayı. Daha ziyade faizi yediklerinden dolayı değil, Allah'ın hükmüne karşı çıktıklarından dolayı o ceza. Ne dediler? Alışveriş de faiz gibidir. Burada dikkati çeken bir şey vardır. Arapçada bir kaide var. Müşebbeh, müşebbeh-i bihten düşük olur. Her zaman benzetilen, benzetilenden daha az, düşük olur yani. Mesela aslan gibi adam diyoruz, aslana benzetiyoruz. Tam aslan değil ama ona yakın demektir. Burada da alışverişi müşebbeh-i bih yapacak yerde alışverişi değil de faizi esas tutup alışverişi faize benzetiyor. Zalike بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْرِبَى مِسْتُ الْبَيْعِ demiyor. اِنَّمَا الْبَيْعُ مِسْتُ الْرِبَى demek onlar için geçerli olan Allah'ın haram dediğidir. Faizdir esas ticaret. Ve alışverişi de ona benzetiyorlar. Günümüzde de her şey faize göre hesaplanmıyor mu? Her şey esas olan faiz olmamış mıdır? Adam araba satarken faiz hesapları vesaire vesaire. Esas ticaret bu olmuş da alışveriş onun şeyi, benzeri. Evet. Peki Allah-u Azimuşşan alışverişle faizin arasında farkı anlatırken ne diyor? Cenab-ı Mevla tenezzül edip sana onun zararını, karını mı anlatacak? Allah ne diyor? İnneni enallah, ben Allah'ım diyor. Enel Halik, Halik benim diyor. Ve ene Şari, Şari da benim. Nizam koyacak olan benim. Helal diyecek olan benim. Haram diyecek olan benim. Mahrem diyecek olan benim. Namahrem diyecek olan benim. Bu yetki bana ait. Hakimiyeti mutlaka benimdir. Siz beşersiniz. Siz kulsunuz. Sadece benim indirdiğime, benim gönderdiğime tabi olmakla mükellefsiniz. Yoksa kendi uydurukçanızla yürümek yok. Allah böyle diyor. O halde alışverişle faizin arasındaki farkı belirlemek için Allah diyor ki وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى. Fark ne biliyor musun? Fark şu: Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Fark işte. E bu fark nasıl oluyor? Ya Allah'ın haram, zararlı dediği şey de fayda olabilir mi? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz demiyor mu Allah? Evet. Ela ya'lemu men halak. Bak bak. Mülk suresinde değil bu. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez de sen mi bilirsin? Sen de bir millet, bir insan, bir mahluk yarat da ondan sonra ona hükmetmeye kalk. Ela ya'lemu men halak. Ne güzel ayet değil mi? Yaratan bilmez mi diyor ama bak. Ben yaratanım biliyorum. Ve faiz batırır diyorum. Sen diyorsun ki faiz kalkındırır. Olmaz. Allah'a muhalefet. İşte öyle dedikleri için Sar Ali gibi mahşerde haşrolacaklar diyor. Evet. Ve devam ediyor. Yemhakullahu riba. Allah faizin bereketini sıfırlamıştır. Allah faizi helak sebebi yapmıştır diyor. Ayet. Kim diyor? İlminde noksanlıktan münezzeh olan, kemalat ile muttasif olan Allah diyor. Dediğinde yanılmayan, ilminde yanılmayan, asla hata etmeyen, asla isyan etmeyen, unutmayan, ezeli bilen, ebedi bilen, hali bilen, insani bilen, mahlukunu bilen, beşeriyetin saadet yolunu, huzur yolunu, mutluluk yolunu, en iyi bilen varlık olarak, yaratıcı olarak diyor ki ben faizde bereket kılmadım. Faiz ancak batırır, mahveder. Ve yurbis sadakat. Ama sadakat, karz-ı hasen, müminin mümine işte ödünç vermesi vesaire, verdiğin gibi geri almak üzere, bunlar da nemalandırır diyor. Alışveriş de nemalandırır diyor. Alışverişi övüyor. Alışverişi methediyor. Evet. Hem hadis-i şeriflerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evet, et-taciru sadukun diyor. Methusena ediyor. Evet. Öyleyse devam ediyor. Yemhakullahu ve buyur bir sedekat. Vallahu la yuhibbu külle keffarin ezim. Allah Celle Celaluhu faizin ve diğer haramların üstünü örten, helalmiş gibi kabul edenleri sevmez diyor. Yani ben sevmem diyor. Sadece faiz değil tabii. İçkisi burada buna dahil, kumarı buna dahil, menhiyat hepsi buna dahil. Ya eyyühellezine aminu devam ediyor bakınız. Şimdi Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan edilen emirlerden bir tanesi de namaz emridir değil mi? Ne diyoruz? Namaz dinin dileğidir diyoruz. Çok önemli bir ibadet. Ama namaz hakkındaki ayet mucmeldir. Allah اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاَعْتُوا الزَّكَاةَ diyor. Namazı kılın, zekatı verin. Nasıl kılacağız ya Rabbi? Onun beyanı yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril Emin geliyor. Birinci gün sabah öğle ikindi akşam yatsı namazında imam oluyor. Namazı kılıyor. Vaktin ilk vaktinde, yani bu namaz vakitlerin ilkinde. İkinci gün geliyor, yine beş vakit imamlık yapıyor. Namaz vakitlerinin sonunda ve diyor ki bu iki vakit arası, yani diyelim ki imsaktan güneşin doğmasına yakın olan bir boşluk, ümmetin için vakittir. Talimatını veriyor. Peygamberimiz de Cibril-i Emin'den aldığı o namaz gösterisini, namaz talimini alarak kılıyor. Ve bize de diyor ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni namazda gördüğünüz gibi namaz kılın. Bitti. Namaz tarif edilmiş oldu. Dikkat ediyor musunuz? Öğleyin ve ikindi namazında kıraat niye şeydir? Hafidir, gizlidir. Akşam yatsı ve sabah namazında niye açıktır? Öğleyle ikindi de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken, kıldırırken veya kılarken gizli okumak zorundaydı. Müşrikler duymasın, bilmesin. Niye? Eziyet ediyorlardı. Yani ibadet özgürlüğü bile yoktu. Din tamamlanmamıştı. El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radıytu leküm İslam'a dine ayet cellesi müjdesi Arafat'ta, Arafa günü daha inmemiş. Ancak veda hacinde bu indi. Din tamamlandıktan sonra. Onun için o gün gizli okuyorlardı. Akşam yatsı ve sabah namazını açık okuyorlardı. Şimdi bize intikal eden fikrin hükmü ne? Gizli okunacak yerde gizli, açık okunacak yerde açık okumak vaciptir. Bir hoca, imam, akşam namazında imam olduğu halde gizli okursa seyir secdesi lazım gelir. Yani. Niye? Vacibi terk etti. Veya gündüz vakti gizli okunması gerekirken açık okusa seyir secdesi lazım gelir. Niye? Gizli okunacak yerde açık okumak suretiyle vacibi terk etti. Vacibin terkinden de seyir secdesi lazım gelir. Peki Peygamberimizin gününde öyle idi Mekke'de. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra bu kadar ayet neskedildi de bu niye neskedilmedi acaba? Allahu alem. Fakat kendi görüşümü bunda arz etmeye çalışayım. Bu neskedilmedi ki ümmetim buna dikkat etsin. Bak ben kainatın efendisi olduğum halde, rahmeten lil alemin olduğum halde, levh-i mefuzda Allah'ın ismiyle ismin bitişik yazıldığı halde, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ibaresine sahip olduğum halde, vallahu yasiruke minen nas, Allah seni insanlardan koruyacaktır fermanı benim hakkımda tecelli ettiği halde, ben kafirden korktum, korktuğum için tedbir aldım. Bu ümmete tevarüs etsin ve gizli kılınan namazlara baksın desin ki bak bu bize böyle intikal etti. Neden? Mekke'de namaz Mekke'de farz oldu. Mekke'de de böyle kılmak gerekiyordu ki Peygamberimiz Aleyhisselam namaz kılarken başına işkembe kondu. O işkembenin altında inim inim inledi. Ya bunu peygambere nasıl yapabilirler? Şimdi bazı insanlar hani şeyhlerini büyütürler, ona kimse bir şey yapamaz, dokunamaz falan filan. Ya peygambere dokunurlar. Şeyhler de şehit edilir, veliler de şehit edilir. Peygamberler Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam şehit edildiler. Yani ölüm herkes için, şehitlik herkes için mukadderdir. Yani ayet-i celle ne diyor Celle Celaluhu? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler diyor değil mi? Öyleyse fani mutlaka ölür. Ha bundan ne anlayacağız? Mekke dönemi başka, Medine dönemi başka. Şimdi günümüzde, asrımızda hangi dönemi yaşıyoruz? Onu kendiniz muttala edin, mülahaza edin. Şimdi diyelim ki Mekke'den Medine'ye hicret oldu. Cuma'yı farz kılan ayet Kuba'da iken, Peygamberimiz Kuba'da iken nazil oldu. Cuma namazı o kadar önemli, o kadar hayati önem taşıyor ki Allah'ın acelesi vardı adeta. Ya hicret tamamlansın, İslam bir devlet olma unvanını alsın, aldı da tam alsın. Beklenmedi. Kuba ile Medine arasında çok az bir mesafe var. Oraya gelene kadar beklenmeden Kuba'da farz kılındı ve cuma, ilk cuma orada kılındı. Neden Mekke'de olmadı? Durum müsait değildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir ferman gelse onu yapardı. Ama Allah onu korudu, orada o fermanı göndermedi. Ha ondan sonra ahkam ayetleri. Demin okuduğumuz Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazr Hüseyin gibi. Evet, ezzaniyetu ve zani fecrüdükü levâdi minumiyete celde ayetleri gibi. İnneme hamru vel meysru vel ensab vel ezlam ayetleri gibi. Efendim daha dinimizde ne ahkamlar var, ne hükümler var.
1: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikad dersleri sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
4: Selamu aleyküm, Rabbimin yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
6: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da Ahıska Yayın Evi .com'dan hemen ulaşın.
7: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
8: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
7: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
17: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
18: Nesil Bölükbaşı Hoca Efendi ile itikat dersleri devam ediyor.
0: Evet, Ama bunları tabii kafamızdan sildikleri için bilmiyoruz. Biz bile okurken Multaka'yı okutuyor hocalarımız. Allah rahmet eylesin ama niye öyle diyorlardı şimdi hayret ediyorum. İbadet bahsi bitiyor, tamam Multaka bitti. İhtiyar okuyorsak ihtiyardan ibadet bahsi bitiyor, ihtiyar bitti. Başka mebsut okuyorsak öyle. Halbuki ibadet bahsi fikri belki beşte biri. Geri kalan fikir ne oldu? Orada haddi sirket var, haddi şurk var, haddi gazif var, li'an var, ila var, reza var, talak var. Bunları okumadan olur mu? Bunlar Allah'ın fermanı değil mi? Allah'ın fermanıyla sabit olan ahkam değil mi? Bunların zamanı değil. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama şimdi bak okuduklarından mesela günümüzde meriyette olan birçok şeyleri bilirsiniz ama haddi gazif ne? Burası of olduğu için bilim birkaç tane çıkar tabii. Haddi zina ne? Haddi sirket ne? Bunlar Allah'ın fermanı. Namaz emri nasıl Allah'ın emri ise bunlar da Allah'ın emridir. Bunlar da yaşanması gereken şeylerdir diye inanma mecburiyeti var. Tatbik için o imkanlar müsait olduğu zaman. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde bunları tatbik edemeyeceği için Allah onu ferman etmedi, buyurmadı. Ama Medine'de Habibim artık sen şimdi hürriyetine kavuştun. Sen aynı zamanda peygamber, aynı zamanda devlet başkanısın. Evet, valilerini tayin et, devletsin ve göndereceğim, peyderpey göndereceğim bu ahkamı da ümmetine, ashabine tatbik et. Evet, daha sonra el-yevme ekmeltü leküm dinekum. Bugün artık dininizi tamam ikmal ettim. Ve etmemtu aleyküm nimeti, İslam nimetini tamamladım. Ve radıytu lekümül İslam'e dina. Din olarak İslam'a razı geldim. Bunun dışında din tanıma. Ya din olarak biz de İslam'dan başka tanımayız. Ama din deyince din anlayışın ne? Din deyince insanın hayat nizamidir. Sen sadece namaz, oruçtan ibaret olduğunu zannediyorsan aldanıyorsun. Neyi yapacağın, neyi yapmayacağın, neyin helal, neyin haram. Alışverişin nasıl olacak, ticaretin nasıl olacak, evlenmen nasıl olacak, boşanman nasıl olacak, kiminle evlenirsin, kiminle evlenemezsin. Bütün bunlar hayatın senin, hepsi dindir. Bir kısmı din, bir kısmı başka bir şey olarak düşünüyorsan sen başka bir şeyi kabul ediyorsun. O kabul ettiğin şeye biz İslam demiyoruz. İslam da ona İslam demiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerine Yahudinin bir tanesi geliyor, diyor ki ya Ömer, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Biz Yahudiler olarak bu ayetin nazil olduğu günü bayram ilan ederiz. Halbuki siz bunun farkında bile değilsiniz, diyor Hazreti Ömer'e. O zaman Yahudi diyor ki hangi ayet diyor bu? Bu hangi ayet diyor? O diyor اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ. Burada din tamamlandığı, kemala erdiği söyleniyor. Böyle bir gün bayram olmaz mı, diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh cevap veriyor. Diyor ki merak etme, biz o günü biliyoruz. O ayet Hacc-i Ekber'de Arafat'ta nazil oldu. Her sene bütün haciler Arafat'ta toplanıyoruz. Dolayısıyla bu bayramı kutluyoruz. Bu yetmez. Bu ayet Cuma günü nazil oldu. Her hafta Cuma günü bir araya gelip Cuma'mızı kılarken bu ayetin nazil olduğu günü bayram yapıyor, Cuma'mızı kılıyoruz, diyor. Böylece Yahudi'yi hapt edip ona o cevabı veriyor. Cenab-ı Mevla Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri her türlü fitneden bizi uzak eylesin. Bu ahir zaman fitnesinden bizi korusun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam akaidini, İslam inancını kavramayı nasip eylesin. Muhterem millet, burası of. İslam'ın en iyi bilinmesi gereken bir belde. Bu beldede, bu derelerde kimler vardı? Ta o zaman Çaykara'da Ufa bağlıydı biliyorsunuz. İdris efendiler, Dursun efendiler, Mehmet efendiler, Ferşad efendiler, ne efendiler ne efendiler değil mi? Büyük alimler. O büyük alimlerin sayesindedir ki bu cemaat bugün buradadır. O alimlere Allah rahmet eylesin. Fakat bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki Allah bu ilmi böyle kopartıp almaz. Ya nasıl alır? Alimler eksilir, ölenlerin yerine yenisi yetişmez. Böylece alimsiz kalır, cahil insanlar fetva verir. Bizim Allah rahmet eylesin benim hocamdı, Hamid Efendi, kardeşimde şöyle bir kibar-ı kelam vardı. Dağlardan aslanlar çekilince çakallar bağırmaya başlar, biz aslanız. Şimdi bu aslan hocaları yetiştirmezsek işte demin bahsettiğim çakallar Kur'an üzerine yorum yapmaya başlar. Kur'an'ı tehir etmeye, tebdil etmeye başlar. İşte bunu yapıyorlar. Ha bu aslanlar varsa ki bazen de bu aslanlardan rahatsız olup onların susturma peşine de gidiyorlar tabii. Sussun da aslan sussun ağzına gem vuralım da biz konuşalım diye. İşte biz cemaat olarak hakkı dinleyeceğiz, doğruyu dinleyeceğiz. Ehl-i sünnet ulemasını dinleyeceğiz. Bu ulemayı başta yetiştireceğiz. Çocuklarımızı medreseye vereceğiz, esirgemeyeceğiz. Hacı Efendi ne diyor biliyor musun? Beş vakit namazı cemaatle kılan, 5 kere hacca gidip 15 kere umreye giden Hacı Efendi diyor ki benim bir torunum var, medreseye hafızlığa vereceğim ama diyor öğretmenleri dedi ki bu hafızlık için yazıktır, çok zekidir. Onun için diyor oraya vermek istemiyorum diyor. Sanki medrese zekasız insanların toplanacağı yer. En zeki insanların ihtisas göreceği yer medreselerdir. Kur'an kurslarıdır. Kur'an kursu diyoruz. Kur'an kursu sadece namaz, ilmuhal öğrenmek için olan yerlerdir. Ne okutuyoruz? Sarf, naif, tefsir, hadis, fıkıh, usulü fıkıh, akaid, kelam vesaire. Hepsini okuyoruz. Şimdi bakınız Allah tahdisi nimet olarak söylüyorum. Günlük okuttuğum ders, Kafiye, Molla Cami, İzhar, Bukhari, efendim, Hidaye, İhtiyar, ayrı ayrı gruplar halinde, tefsir, akaid. Şu kısa günde bu kadar nasıl sığdırıyorsun? İşte sığıyor. Allah bereketini veriyor. Ve o kadar hasta olmama rağmen bu dersleri eksiksiz okuttuğum gün en sıhhatli olduğum gün. Bunları okutmadığım gün hastayım. En azından moralmen hastayım. En azından psikolojik hastayım. Ha bunu ne için söylüyorum? Teşvik için söylüyorum. Haşa Allah riyadan uzak eylesin. Bu şöyle düşünüyorum. Yaş buraya geldi. Eğer ben biraz ihmal edersem benim ihmalimden dolayı şu akaidi bitirecek olan talebe bitiremediler. Ben ahirete gidersem ey kulum sen zamanında elini çabuk tutsan, daha çabuk okutsaydın bunlar öğrenmiş olacaktı dersene cevap vereyim. Veya işte şu kitabı bu kitabı neyse yani zamanında çok çalışmak lazım. Geceyi gündüze katmak lazım. Geçmiş günlerimizde verdiğimiz fileden öyle hayıflanıyorum ki onları nasıl telafi ederim? O telafi etmek için geceyi gündüze katıp okutmaya çalışıyorum ama bir taraftan diyorum ki şimdi bu kadar yapabiliyorsan onu nasıl telafi eder? O zaman da bu kadar yapabilirdin. Hatta daha çoğunu yapabilirdin. Daha gençtin. Yine telafi olmaz diyorum. Allah telafi ettirsin. Bereketini fark etsin. Ha size düşen ne? Oflular. Demin sizi övdüm. Size düşen de Yavuzlular hakikaten övülmeye değer yani. Değerli insanlarsınız. Böyle yüzünüze karşı demiyorum. Gerçekten değerli insanlarsınız. Yani burada 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de dahi burada herkes sahip oldunuz. Gayri resmi medreselerinizi devam ettirdiniz. Biz pazarda bunu devam ettirsek ne kadar ettirebilirdik söyleyeyim mi? Yarım saat. Bir saat yok. Çünkü pazardan kalkan bir araba yarım saatte köye gelir. Tak muhurlar biterdi. Neden? Oranın insanı ayrı, buranın ayrı mı? Oranın güçleri ayrı, buranın ayrı değil. Ama bu potansiyeli görenler potansiyele adım uyduruyor. Diyor ki bunlar dindar insanlardır, bunları darlatmayalım. Ama bir köy düşün, o köye böyle bir şey yapıldığı zaman da köy alkışlayacaksa onda da kimse perva etmeden yapacağını yapar. Siz Kur'an'a, sadece bu kadar değil, Kur'an'a sahip olduğunuz zaman Mevla o Kur'an'ı korur. Siz oldukça sahip oldunuz, sahip olduğunuzdan dolayı Cenab-ı Mevla da Kur'an'ınızı, kitabınızı korumuştur. Allah korumaya devam etsin. Ama innallaha la yugayyiru ma bikavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah verdiği nimeti asla bozmaz. İnsanlar kendilerini bozmadıkça. Eğer kendinizi bozarsanız Allah da o nimeti bozar. Neyle bozmuş olursunuz? Kur'an'ın semtine bakmazsanız, bu medreselerin semtine bakmazsanız, yok şu istikbal, bu istikbal derseniz ki, bakınız bugün üniversiteyi bitiren birçok insan sokaklarda geziyor. Üniversiteyi bitirmiş ama bir iş bulamamış. Ama medreselerde okuyan, hele hele hafız olan ve Arapçayı bilen insanlara bu son zamanda öyle kadrolar verildi ki, bak bunlara veriliyor. Bizim belki de iki seneden bu yana 150 tane talebemiz imam oldu, Kur'an kursu hocası oldu. Bizim köyde okuttuklarımızdan 7-8 tanesi bir anda kadro aldı. Ve okudukları dersleri güzel okuduklarından, zeki olduklarından, iyi ilim aldıklarından dolayı köydeki medreseyi tercih ettiler. İlk tercihleri de çıktı. Hiçbir torpil, iltimas olmadan kendi medreselerinde vazife aldılar. Bu bir lütfi ilahi. Ama bu lütfi ilahi neden? Neyin karşılığı? İlmi güzel yapmanın karşılığı. Bakıyor ki bu hoca. Dediler ki ya bu tutuncu nereden mi? Belli. Belli bu hocadır dediler. İcabında Kur'an'dan soracağı yerde ibare okuttular. Maşallah ne güzel. Bazen de ibareyi okurken okutan kişi yanlış okuduğu zaman hocam orası böyledir, senin okuduğun gibi değil diyebilecek durumda talebeleri gördükçe onlar da esirgemediler tabii. Birinciliği, ikinciliği neyse verdiler ve istedikleri yere tayin edilmiş oldular. Bu nedir? İntensurullah yensurküm. Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bak Allah demiyor ki dinime yardım ederseniz size yardım ederim demiyor. Ya bana yardım ederseniz diyor. Neyi kastediyor? Dinine yardımı kastediyor. Peki dinine niye demiyor da bana diyor. Ya dinine yardım etmekle zannetme ki dine de bana. Hani diyor ya ey kulum ben hastalandım da beni niye ziyaret etmedin der Allah. Bir hasta olduğu zaman onu ziyaret edeceksin. Ve ziyaret edilmediği zaman da o ziyaret etmeyene der ki Allah diyor hadis-i şerif, ben hastalandım da beni niye ziyaret etmedin? Allah hasta olur mu? Yani bir Allah'ın kulu hastalandığı zaman niye ona ziyaret etmedin? Ziyaret edip de geçmiş olsun demedi. İşte bütün bunlar hepsi tefekkür edilmeye değer hususlardır. Evet, şimdi isterseniz bir dua yapalım. Diyelim cemî hatalarımızdan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Tuttu ve recatu ilallah, neheytu kalbi amma sivallah. Âmentu billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ. Vel ba'su ba'den mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu amentumuzu da ikiye indirenler var, üçe indirenler var. Bunlara da dikkat edelim. Önce kader yok dediler. Daha sonra melekler yok dediler. Rüzgardır, şudur budur dediler. Cenab-ı Mevla meleklerden bahsediyor ama işte insanların hafsalası almayacağı için öyle dediler. Allah şaka yapıyor haşa bizimle. Allah bizi aldatıyor haşa. Evet, en son geldiler Allah'a ve ahirete inanmak yeter. Peygamberlere inanmak da şart değil dediler. Peygambersiz din. Allah ile kul arasına kimse giremez. Önce şeyhleri kastettiler. Şeyhler Allah ile kul arasına nasıl girer diyorlar. Ama şeyh bir beşerdir. Allah ile kul arasına giremiyorsa, peygamber de beşer olduğu için giremiyorsa o da giremez. Neyi demek istiyorsun? Şimdi ben sizinle Allah'ın Kur'an'ı arasına girdim. Allah'ın Kur'an'ı size anlatıyorum. Bundan ne gibi mahsur var? Şimdi Allah ile sizin aranıza girmiş mi oluyorum? Allah ile kulun arasına müminler ve hocalar girmiyor. Allah ile kulun arasına din düşmanları giriyor. Şimdi bizim amentumuz altıdır. Altı iman esasını da inanıyor ve tasdik ediyoruz. Elhamdülillah. Ya Erhamer Rahimin, yapacağımız duayı kabul eyle. Önce duanın Arapçasını yapalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغدا ومن العمر أسعدا ومن الإحسان أتم ومن الإنعام أعم ومن اللطف أنفع اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا وأكرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمدنا اللهم ادفع عنا شر الأشرار اللهم احفظنا عن شرور الأشرار اللهم ألحقنا بالصالحين اللهم زلزل أقدام الكفار وخرب بنيانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدير اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم انصر من نصر الدين واغسل من خزر المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة علينا وعلى الحجاج والوزاة والمسافرين والقادرين والغائبين ببرك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين يا أرحم الراحمين günahlarımızı sen affeyle. Seyyiatimizi ve ulaike yübeddilullahu seyyiatim hasenat ayeti celilesinin sırrınca hasenata tebdil eyle. Seyyiattan vazgeçip hasenata kendimizi sevk etmeye muvaffak eyle. Hidayeti lütfunla bizlere ihsan eyle. Hidayette olmayanlara hidayet nasip eyle. Hidayette olanlara da hidayetlerini muzdat eyle. Hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar ihsan eyle. Evlenemeyen, evlenmekten aciz olan kimselere evlenme imkanını ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, görülür görünmez maddi ve manevi bir cümle belalardan bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. En büyük bela, en büyük fitne olan şirk fitnesinden bizleri uzak eyle. Ahir zamanda meydana gelen sözde ulema sınıfından kendilerini sayan ve dini tahrip eden, dini olduğundan başka göstermek isteyen, dinin gerçeklerine hurafe deyip gerçek hurafeyi ekenler, gerçek hurafeyi empoze edenler, Allah'ın ahkamı üzerine söz yürütenler, Allah'ın ahkamı üzerinde oynayanların şerrinden bizleri emin eyle. Onları mahcup eyle, onlara da hidayet nasip eyle, doğruyu güzeli görmeye onları da muvaffak eyle. Ya Erhamer Rahimin, din-i mübini İslam'a yardım edenlere yardım eyle. Ya Erhamer Rahimin, sana ayandır burası Of beldesi, büyük ulemanın merkezi. Evet, ta Maraş'tan gelmiş, burada yatan mübarek zatlar var. Karadeniz'i irşad etmek maksadıyla, ilahi kelimetullah maksadıyla, emri bil maruf neyyanil münker maksadıyla, seni tevhid etmek maksadıyla, senin varlığını, birliğini, kelamini yüceltmek maksadıyla, küfür içinde olan, şirk içinde olan ecdadımızı şirkten kurtarıp imana erdirme maksadıyla buraya gelen o mübarek zatların şefaatine bizleri nail eyle. Onlara rahmet eyle. Onlardan sonra gelen bir cümle ulemaya rahmet eyle. Bu ulemanın duasına bizleri mazhar eyle. Dualarına bizleri mazhar eyle. Bu ulemaya layık evlatlar olmayı bizlere nasip eyle. Zürriyetimizi, evlad-ı üyalimizi ufluya yakışır şekilde, Müslümana yakışır şekilde yetiştirmeye bizi muvaffak eyle. Mehmet efendiler, Hasan efendiler, Yusuf efendiler, Ferşad efendiler, Hürsün efendiler, İdris efendiler ve daha isimlerini sayamadığım nice efendilerin yolunda yürümeyi bizlere müyesser eyle. Onların kanunları doğru dürüst doymazken, sırtlarında doğru dürüst elbise giyemezken, doğru dürüst bir vesayete binemezken, gece vakti ders çalışırken ışık bulamazken, ay ışığıyla, çoban ateşinin ışığıyla, kendi ışığıyla Kur'an-ı Kerim'i hifzede ederlerdi. Kur'an'ın mealine vakıf olmak için sarf, naif, fıkhı, usulü fıkhı, tefsir, hadis ve bütün din ve şeriat ilimlerini öğrenirlerdi. Ve öğrendiklerini de kendilerinden sonralarına öğretirlerdi. Evet, bir Hasan Efendi vefat ettiği gün akaid kitabına başı düşmüştür. Son nefesine kadar okutmuştur. Dursun Efendi keza, diğer efendiler keza. Ya Rabbi, bizi bunlara layık eyle. Bunların yolunda yürümeyi nasip eyle. Bunların fikrinden, itikadından zerre kadar bizi ayırmaya. Bir ziyaretine gittim Dursun Efendi rahmetlinin. Yaşı 85 civarındaydı. İkindi namazını kılıyorduk. Biz daha genç. Ya ikindinin sünnetini kılmasak diye bizim aklımızdan geçti. Neyse Dursun Efendi kılıyor, başladı. Biz de kılıyoruz. Yani ayağa kalkamıyor, oturamıyor. Oturduğu zaman kalkamıyor, o kadar dizlerinden düşmüş. Ya dedim bu sünneti herhalde oturak kılar. Halbuki kılınabilir. Sünnet namaz, hele takatin yokken, ama bunu da ayakta biz kalkıyoruz, belki Fatiha'yı da bitiriyoruz, o hala kalkmaya çalışıyor. Bu kadar da ibadetlerine haris insanlardı bunlar. Ya Rabbi bunların bu fikriyatini, bu zihniyetini, zihniyet edinmeyi bizlere nasip eyle. Bunlar gibi olmayı nasip eyle. Bunların yolunda devam etmeyi nasip eyle. Efendim burada Of'ta bundan 15 sene önce 300 tane hafız yetiştiğini biliyorum. 300 tane hafız hafızlıktan diploma aldığını biliyorum. Ya Rabbi bu sayı azaldı. Bu sayıyı çoğaltmayı bize nasip eyle. Sadece hafız olup hafızlığını yapan değil, Kur'an'ın mealini, ilmini, itikadını, amelini ve mefkuresini benimseyen, kavrayan alimler yetiştirmeyi nasip eyle. Buna heves ver ya Rabbi. Bunun için can atalım ya Rabbi. Ecdadımız, benim çocuğum hafız olursa, koca olursa maaş alacak, kadro alacak diye bir umut dahi taşımıyordu. Nasıl taşısa ki camiye giderken Kur'an-ı Kerim'i gizleyerek gidiyordu. Yolda soranlara nereye gidiyorsun, inek çobanlığına diyordu. Camiye gideyim diyemiyordu. Böyle bir idarenin onlara kadro vermesini hayal etmek mümkün mü? Değil. Ama baba diyordu ki benim çocuğum hafız olsun. Ana diyordu ki benim çocuğum hafız olsun. Ben hafız babası. Anne diyor ben hafız annesi olayım da ne olursa olsun. Hoca babası, hoca annesi olayım da ne olursa olsun. Bu şuurda, bu heyecanda çocuklarını okutuyorlardı. Belki de bizden birisi annem bana Kur'an-ı Kerim alamadı. Evladım Kur'an alamıyorum dedi. Kabağın çekirdeğini biliyorsunuz. Çekirdek biriktirdi, biriktirdi, onu sattı. Onun parasıyla Kur'an aldı da çocuğuna hafızlık için Kur'an-ı Kerim'i tevdi etti. Şimdi Kur'an'dan adım alamıyoruz. Medreseden adım alamıyoruz. Medreseler medrese mi, şato mu belli değil. Lüks binalar, haliler üzerinde, yemek çeşit çeşit. Biz medrese açtığımız zaman da çay kahvaltısını veremiyorduk da sadece çorba içiyorduk. Allah'a çok şükür. Şimdi talebe diyor 5 çeşit olmasa kahvaltı yok demek istiyor. Bu kadar bölüm içerisinde talebelerimize bu nimetin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Bu nimete mukabil çalışmayı nasip eylesin. Bu medresenin sahipleri, hocalar da böyle bir nimet var. Ben öyle bir gün gelmiştir ki acaba yoldan nöbetçi koymadan ders okutacağım bir gün gelecek mi diye o günü özlerken o günler geldi ama şükrünü yapamadık. Belki de ders okutmakla yine gevşeklik yaptık. Ya Rabbi bizim gevşeklikten kurtar. Ders okutalım. Ders okutalım. Ders okutalım. İlim, ilim, ilim. Şimdi ben size burada nasihat ediyorum, sohbet ediyorum. Bu anda sohbeti dinlediniz. Tabii ki istifadeden hari değildir. İstifade edersiniz. Ama bundan daha önemlisi tedris. Okumak ve okutmak. Ancak din bununla kaimdir. Eğer talim ve teallüm yoksa, tedris ve tedarrus yoksa, okumak yoksa, medrese yoksa, İslami bilimler, ilimler anlatılmıyorsa o memleketin dini kalkmaya mahkumdur. Eğer bu medreseden çıkan ehl-i sünnet ulemasını biz yetiştiremiyor ise o zaman demin bahsettiğimiz gibi bu aslanlar biter, çakallar aslanım diye bağırırlar ve din adına dinimize saldıranların sayısı artar. Bunlar kendilerini büyük alim zannederler muhteremler. İnanın bana, güvenin ki güvenirsiniz. Bunların o bozuk itikadı bir yana, bunlarda ilim de yok, bunu bilin. Önlerine ibare koysam bocalarlar, okuyamazlar. Bu kadar aciz, bu kadar cahil. Kur'an-ı Kerim gibi belli bir kitaba yorum getiriyor adam. Halbuki tefsirini oku dese okuyamaz, aciz. Fikir okusun desen okuyamaz, ibare oku desen okuyamaz. Nereden biliyorum? Biliyorum çünkü içlerindeyim de ondan. Allah Celle Celaluhu bizlere haddini bilenlerden eylesin. Haddini aşanlardan eylemesin. Ölülerimize Allah rahmet eylesin. Hastalarımıza Allah şifa versin. Bizlere de Allah şifa versin. Hak yolda yürümekte bizi daim eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Efendi Hazretlerimiz Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine acil şifalar ihsan. Acil şifalar ihsan eylesin. Acil şifalar ihsan eylesin. Başınızdan eksik etmesin. Allah hepinizden razı olsun. Sizi yordum. Hakkınızı helal edin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi ve âlihi ve ashabı meşayihina kâffe ve ilâ ecdadina ve a'mamina ve ahvalina ve halatina ve ebnaina ve benatina ve limen lehu hakkun aleyna ve ilâ ervâhi cemî mu'mine vel mu'minat ve ilâ ervâhi علماءنا الماضية الفاتحة
19: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Resul Bölükbaşı Hoca Efendi ile İtikad dersleri sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi

Kasam kabilesinden geldim diyor. Fil efendimine sahibi. Medine dönemi olduğu anlaşılıyor. Yani ashabından bir cemaat içinde oturmuş. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Entellezî tez'um enneke Resulullah. Allah'ın Resulü elçisi olduğunu iddia eden, söyleyen zat sen misin dedim diyor. Yani şimdi adam yeni gelmiş yani. Sahabeden değil. Yeni Müslüman olacak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne am? Evet benim dedi diyor. Ben Allah'ın Resulüyüm dedi diyor yani. Kultu ya Resulallah. Bak hemen adam iman etmek niyetiyle gelmiş. İyi niyetle gelmiş. İtiraz için gelmemiş. Ey Allah'ın Resulü dedim diyor. Çünkü orada cemaat vardı diyor. Hanginizsiniz dedim diyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıdı. Yani orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tanımamak mümkün mü? Yani hiç kimseye benzemez. Tabi onun için sen misin dedim diyor. Benim dedim. Ey ula amali habbuylallah. Allah en çok hangi ameli sever dedim diyor. Yani bu kadar amel var. Yüzlerce binlerce faziletli amel var yani. İbadet var, taat var, zikir var. Kale el imanu billah. Önce bir defa Allah'a doğru iman edeceksin. Allah'a iman etmek ve meleklere imanla içinde kitaplara iman, rasullere iman, ahirete iman, dirilmeye iman. Amen. Tüm esasları yani. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Ben Allah'a inandım, peygambere inanmadım. Öyle iman mı olur? Ve Allah'a inandım, buyurduğuna inanmadım. Şimdi ben sana inandım, dediklerine inkar ettim. Ben senin dediklerini inkar edeceğim, sana iman etmiş olmuyorum ki. Allah'ın bütün buyurduklarına inanmak bunun içine giriyor yani. İman. Ama tabii amel girmiyor buna. Çünkü bir insan hiçbir abdest almadan, namaz kılmadan, gusül etmeden bile beyninde, aklında, kalbinde imanı edebilir. İnanabilir yani. Çünkü amel hareket ister, icraat ister. Bilmem ne kalktın, oturdun, abdest aldın, taharet aldın. Bunlar ayrı şeyler. İmanda bunlar yok. İman beyinde biter. Dille ikrar da tabii buna gerekiyor. Çünkü dilsiz değilsin, bir şey değilsin o zaman. Oku buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü resulü. Tamam. Peki dedim diyor. Sümme ondan sonra ya Resulallah sonra ne gelir? Sümme salatur rahim. Bak. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sonra sıla-i rahim gelir. Bak. Sordum diyor. Sahih hadis Ebu Ya'la büyük maddes müstedinde geçiyor bu. Allah'ın en sevdiği nedir? İman. Sonra nedir? Sıla-i rahimdir. Akrabanı ana babadan itibaren en yakınlarından uzağına doğru aramak, sormak, bir ihtiyaçları varmış diye elden gelince şekilde görmek. Kultu ya Resulullah eyyül amal ebgazu ilallah. Peki Allah'ın en kızdığı, hiç sevmediği amel nedir? Buyurdu el işrakü billah. Allah'a ortak koşulmasını. Yani ortak koşulması deyince puta tapmak, Yahudi Hristiyan olmak gibi anlamayın. Bir adam Müslümanım derken de Allah'a ortak koşabilir. Ne gibi? Kur'an'daki bir ayeti inkar eder. Hadis-i şerifleri tümden inkar eder. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eder. Melek yok der, cin yok der. Yani sen işte Allah'a inanıyorum desen de Allah'ın buyurduklarını, Habibi'nin duyurduklarını inkar ettiğin zaman o iman bozuluyor. Allah'a ortak koşmuş ol. Yani insanı dinden çıkaran şeyler diyelim buna. Kultu ya Resulallah sümmeme. Ondan sonra ne gelir? Yani kâfir olmak yani, müşrik olmak, mürtet olmak, dinsiz olmak Allah'ın en sevmediği şey. Ondan sonra ne gelir? Bak düşün. Yani tabii burada birçok hadis-i şerif bu konuda vardır ama yani zina demedi, içki demedi, faiz demedi. Mesela bu hadiste de böyle. Bu yönünü ele almış yani. Katiyatur rahim, akrabanın ilişkisini kesmek, ana babanı, amcanı, halanı, dayın, teyzeni arayıp sormamak. Bak şirkten sonra bunu getirdi burada da. İşte büyük günahlar serisindeyiz. Şimdi bakıyorsun bir hadiste 7 günahtan sakının. Bir hadiste 9 günahtan. Bunlar hep büyük günahların tertipleri, tasnifleri. Bak bu hadis-i şerifte de şirkten sonra ikincisi sıla-i rahimi kesmek geliyor. Kultu ya Resulallah sümmeme. Sonra nedir ya Resulallah dedim diyor. Üçüncüyü sordum diyor. Allah Allah. İyiliklerde iki şey sordu. Birincisi iman, ikincisi sıla-i rahim. Kötüyü sorarken üçüncüyü de sordu. Ne buyurdu? Kâsim vel emru bil münkeri ve ney al maruf. İyiliği emredip kötülükten ne edeceğiz? Namaz kılmayana namaz kılmayı tavsiye edeceğiz. Oruç tutmayana orucu anlatacağız. Tesettürü olmayan kadına kıza
efendim başını örtmesini veya

0: Neyse, başını örtmek yetmez. Başını örtüyor, altını açıyor. Ondan sonra bütün bedenin, cümle bedeni kadının avrettir, örtünmesini tavsiye edeceğiz falan filan. Şimdi hal böyleyken adam ne yapıyor? Şeriatın reddettiği şeyi emrediyor, iç içeceksin diyor. Başını açacaksın diyor. Burada namaz yasak diyor. Bu sefer ne yapıyor? Marufu emretmiyor, münkeri emrediyor. Tam tersine ne yapıyor? Marufu nehyediyor. Maruf ne? Namazı yasaklıyor. Orucu yasaklıyor. Sarığı yasaklıyor. Cübbeyi yasaklıyor. Kadınların tesettürünü yasaklıyor. Böyle çok memleketler var, milletler var, iş yerleri var, patronlar var, amirler var. Doğru çok. Allah'ın yasağını emrediyor. Allah'ın emrini yasak ediyor. İşte bu da diyor kafir olmak, ondan sonra akrabayla ilişkiyi kesmek, ondan sonra da Allah'ın yasaklarını emretmek, emirlerini yasak etmek. Öyle yerler var, namazı yasak etmiş. Mescit açtırmıyor. Evvelce maalesef, yani benim babamın zamanındaki askeriye de mesela, şimdi tabii öyle değil elhamdülillah. Şimdi paşalar, komutanlar, şunlar bunlar hepsi İslam'a saygılı. Yani duyuyorum şeyler var. Mescitler açılmış. Garnizonlarda, şurada burada falan. Bunlar sevindirici şeyler. Ya adam diyor bize diyor, tabii babamın askerlikleri ne zaman işte? Hangi yıllarda yani? 90'ı geçti şu an, ona göre hesap etmek lazım da. Yani oruç tutan var mı diyor. Sen de zannediyorsun ki oruç tutan varsa ona kolay iş vereyim de sahurluk vereyim. Oruç tutan varsa en zor işleri ona veriyormuş. Yani öyle bir haine çattı yani. Tabii ki askeriye genel manada komutanlarımızı tenzih ederim. Ama bazı da böyle bir amir çatıyor. Bir yerde bir komutan oluyor, amir oluyor, bilmem ne oluyor, geliyor. Allah'ın emrini yasak ediyor, yasağını emrediyor ya. Onun için bu da şirkten sonra, akraba ile ilişkiyi kesmekten sonra en büyük günah bu. Onun için ne yapacağız? İyiliği emredeceğiz, kötülüklerini edeceğiz, Allah'ın emirlerini yayacağız. Bu sohbetler onun için yapılıyor. Ama tabii bu burada yapılıyor. Ama kürsüden inildiği zaman, sohbet bittiği zaman bunu hayata geçirmek. Mühim olan bunu çevrende tatbik etmek. Gelene gidene, sen namaz kılıyor musun evladım? İşte neyse. Bu emr-i'l-maruf'un sonu yok. Yani sonu yok derken, her türlü ilemede namaz kılıyor, takke yok başına. Ya başına bir takke tak. Kafanı kapat, mekruh olmasın. Mesela. Yani her teferruat var. Kadına tesettür tavsiye ediyorsun bilmem ne. Ondan sonra biri gıybet ediyor, başvurmuyorsun falan. Ya burada adam yok. Onun hakkında konuşmayalım lütfen. Şimdi adam burada değil. Yüzü olsaydı, konuşuyorsan konuşurdun. Falan mesela o gıybeti orada durdurmak mesela. Değil mi şimdi? Münker bir şey. Başarı veyahut birine iftira diyor. Ya kardeşim sen şahidin var mı yok? Delilin var mı yok? Gözünle gördüm yok. Kulağınla işittim yok. E tamam da şimdi adamın hakkında iftira yapıyorsun. Delil getir falan. Yani bunlar maalesef konuşurken güzel konuşuyoruz. Ama yaşarken hayatta yani gelenler gidenler ortamlarda bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetme vazifesini maalesef kimisi utanma belası, kimisi kim ne der, kimisi işte neyle karşılaşırım belli değil. Yok bana ne cevap verir. Ya sana ne cevap verirse versin. Sen kibar, nazik, hötüt yapmadan, lamman demeden, Allah rızası için ben sana Allah için söylüyorum. Bizi yaradan Allah var, ölüm var, kabir var, ahiret var. İşte namazlarımızı kılalım işte bak namaz vakti geldi biz şimdi namaza kalkıyoruz. Sen de buyur gel falan. Bu şekilde. Ya siz giderseniz gidin kardeşim benim oturaklar bezim falan. O kendi bilir ya. Sen ona Allah için bir şey anlattığım zaman ben neyle karşılaşırım? Bana ne der? En fazla ne diyecek yani? En fazla ne diyecek? Kes sesini diyecek, kapa çeneni diyecek. Mesela en kabası, en terbiyesizine çattığımızı düşünelim. Ne var? Sen Allah için vazifeni yaptın. Bela gelse sana vurmaz. Onu alır gider. Ama sen şimdi şerahsızlıklar var. Sıla-i rahim kesilmiş. Adam anasını aramıyor. Öbürü babasıyla küs. Öbürü halasıyla teyzesiyle dargın. E sen bunu biliyorsun. Aile içinde, akraba arasında falan. Oturuyorsun. Ya kardeşim yani bak ömrüne bereket gelir, rızkına bereket gelir. Sen böyle yaparsan duaların reddolur. Allah lanet eder. Yavrum etme, gitme veyahut da neyse işte yaşı büyükse küçükse adamına göre hitap edeceksin. Ama ya ben karıştırmayayım şimdi efendim kim kimle kavgalıysa dargınsa bilmem ne aralana girerim şimdi ben kötü olurum bilmem ne. Ben onunla da iyiyim, onunla da iyiyim. Ya tamam ama bu adama da Allah için ya bak teyzendir, halandır. Bayram seni aramıyorsun ya. Bu büyük bir lanete sebep olur. Bak bu senin çoluğuna çocuğuna rızkına kadar etki eder. Kardeşim Allah rızası için akrabamızı arayalım soralım birbirimize falan bilmem ne. Sulh olalım, barışalım, affedelim, affettirelim, iyiliği emredelim, kötülükten ne edelim. Yani bu dünya kimseye kalmaz kardeşim ya. Öleceğiz, ölmek üzereyiz hepimiz ölmek üzere. Dünyada ne var? Ya merhum var ya merhum adayı var. Başka bir şey yok yani. Herkes merhum adayı. Onun için bu kadar ayet hadis okuyoruz. Allah Teala ibret almayı, ders çıkarmayı, amel edebilmeyi, hayata geçirebilmeyi, tatbik edebilmeyi nasibe ve müyesser eyle.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
3: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
2: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
3: Kimse görmez. Hadi gidelim.
2: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
3: Ben anlamam. Sen karışma.
2: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
3: Sen karışma dedim.
2: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
4: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
5: Psikolojik Bakış programından bir soru, bir cevap.
6: Kendisinde olsa da olmasa da sevdiği insanlarda iyi ve güzel olan her şeyi niçin kıskanır insan?
7: Evet.
6: Maddi manevi hiç fark etmiyor. Ben yıllardır bununla boğuşuyorum. Sürekli istiğfar çekiyorum. Bu histen dolayı içim çok yanıyor. Çok dua ediyorum. Sadaka veriyorum bu duygunun değişimi için. Ne zaman bu duygular gelse hemen daha güzeline sahip olması için dua ediyorum o kişiye. Ve ben hocalık yapıyorum. Utanıyorum kendimden ama değiştiremiyorum da çok yoruldum. Beni de insanlar genelde sever, iyi kalpli zannederler. Ama içeride nelerle boğuştuğumdan habersiz kendimi iki yüzlü hissediyorum. Artık umudum sizsiniz.
7: Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Evet. Şimdi birincisi bu iç çatışması hali, bu mücadele hali iyi bir şey, iyiye işaret. Çünkü bir istikrarla, bir kararla devam ediyor olsa, o da patolojik bir hal olsa bu iyiye bir gidiş değil. İnsan günah işler. İnsan yanlış yapar ama bunu yapmamak için uğraşıyorsa bu da bir şeydir. Bu da anlamlıdır. Ama o yola girmiş ve istikrarlı bir şekilde o yanlışı devam ettiriyorsa bu kötüye gidiştir. Şimdi burada da içinden böyle bir hal geliyor, bunu fark ediyor. Ama bunu değiştirmeye çalışıyor, en azından istiğfar ediyor, telafi etmeye çalışıyor. Mesela dua ediyor daha iyisi olsun gibi kişiye karşı. Bir şekilde toparlamaya çalışıyor. Bu mücadele hali iyi bir şey, birincisi. Bu iki yüzlülük değil aslında. Aslında kendi nefsindeki bir arazı fark ediyor. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bizim gördüğümüz dikkat çekici olan bir özellik. Kişilerin, bu narsistik kişilerin başkalarının mutluluklarına katlanamamaları halidir. Narsistik kişiler insan sevemezler. Narsistik kişiler sadece kendilerini sever gibi görünürler. Ama aslında kendilerini de sevmezler. Onların sevgi becerileri çok kısıtlanmıştır. O yüzden onlar insanları kullanabildikleri kadar veya kendilerine iyi hissettirdikleri kadar kullanırlar sanki bir alet gibi. Ama onları sevdiği anlamına gelmez. Onlara değer verdiği, önem verdiği anlamına gelmez. Böyle durumda da insanların sevdiği ve sevildiği ve mutlu olduğu zamanlarda bu kişiler ciddi bir haset duygusu yaşar. Narsistik kişilik bozukluğundan bahsediyorum şimdi.
6: Peki.
7: O yüzden bazı narsistik kişilik bozukluğuyla yaşayan insanlar ister evli olsun ister akrabalarında yani işte kardeşi olur vesairesi olur annesi olur babası olur böyle yaşayanlar görürler ki mutlu günlerde mesela doğum gününde mesela bayram günlerinde mesela işte kutlama günlerinde bu kişilerin tesadüf olmayan bir şekilde istikrarla arıza çıkarttıklarına ve o günü bir kavgaya, gürültüye dönüştürdüklerine şahit olmuşlardır. Eğer bugüne kadar buna şahit olmuşlarsa ve bunun adını koyamamışlarsa da o zaman bu narsistik kişilik bozukluğundan kaynaklı bir haset duygusunun harekete geçmiş halidir. Sen mutlu oluyorsun mesela, ya bak bir araba aldım. Hı hı. Elhamdülillah çok mutluyum falan. Kaç model bu? Ya 2005 model.
6: Keşke şunu alsaydın. Bu da alır mı? Bu
7: tabii onlar gırla zaten. Ya bunun yanında şöyle bir vuruk var görmedin mi falan. Ya ben arkadaşlar bahsetti bu marka iyi değilmiş bozuluyormuş. Hevesini kursağında bırakır ve bundan keyif alır. Tamam bu evet. Hasettir işte. Senin oradaki mutluluğun. Ya oğlum okudu şey hafız oldu falan. Kaç yılda oldu? İşte 2 yılda oldu. Biz, ya ben duydum 5 ayda olanlar var ya.
6: Yani her o duyguyu yaşayanlar narsist kişilik bozukluğu değil de hasete giriyor dediniz değil mi hocam? O tam olarak.
7: Şimdi oraya doğru geliyorum. Hı-hı. Şimdi narsistik kişilik bozukluğunda bunu görürüz. Bunu Hı-hı. safi bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde görürüz tamam mı? Hı-hı. Şimdi bu hocanın da nefsi bir arazı var diye anlıyorum ben. Bu da narsistik kişilik bozukluğunun bir özelliğidir. Yani bu kişi tam bir dört dörtlük narsistik kişilik bozukluğu olmayabilir. Niye? Çünkü anlatıyor. Sonrasında telafi etmeye çalışıyorum. Bundan çok muzdaribim. Sıkıntıya giriyorum. Ama narsistik özellikleri var. Tamam, narsistik özellikleri olduğu için içinden o da geliyor. Bak maddi olsun olmasın veya bende olsun olmasın insanların sahip olduğu şeyleri acayip kıskanıyorum diyor. İşte bu. Tamam mı? İnsanların sahip olduğu şeyler. Özellikle mutlu anlar, iyi arkadaşlar. Mesela baktı ki Ayşe Fatma çok iyi arkadaş. Aa, yanıyor böyle. İçten içe. Veya bir arkadaşı var sevdiği Ahmet. Ahmet Mehmet'le de iyi. Acayip rahatsız oluyor. Ahmet sadece benimle iyi olmalı. Ahmet sadece bana kalmalı. Benim ihtiyaçlarımı görür olmalı. Mesela. Ama narsistik kişilik bozukluğu ne kadar şiddetli ve benliğini kapsamış olursa bunun şiddeti o kadar artar. Tamam. Ama bu o marazın içinde bulunduğu anlamına geliyor.
6: Yok edebilir mi?
7: Yok edebilir mi? Yani terapiler, psikoterapiler yolu açık. Ama şimdi mücadele ediyor ama tamamen bu şekilde kendi kendine mücadeleyle yok edebilir mi? Zor. Yani bir psikoterapi süreci burada daha iyi olabilir. İşte zaten hocaysa belki tasavvuf yani tarikat ehlidir de belki. Seyri sülüğünü belki devam ettiriyordur. Oradan da biraz nefsi arazları belki temizlenir. Ama işte bu bir yol, bir süreç.
5: Psikolojik Bakış Programı'ndan bir soru, bir cevap.
8: Lale Gül Efem. Lale Gül Efem. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
5: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
9: 15 Nisan 1992 Çarşamba günü Bursa'daki İkizler Camii'nde yapılan sohbetten. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler için yarattım." İbni Abbas radıyallahu anhuma "bana ibadet etsinler için" kelimesine "beni bilsinler için" manasını verdi. İbni Abbas radıyallahu anhuma ne demek? Abbas'ın oğlu. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Fukahadandır. Dini çok iyi bilenlerdendir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem ona şöyle dua etmiştir: "Allah'ım onu dinde fakih kıl ve ona tevili ve tefsiri öğret." O da bu ayeti kerimeyi bu şekilde tevil etti. Allahu Teala hadisi kutsi de şöyle buyurdu: "Ben gizli bir hazineydim. bilinmekliğimi sevdim ve beni bilsinler için mahlukatı yarattım. Biliyor muyuz Allah Teala'yı? Türkiye çok cahil oldu, haberiniz olsun. Ben her yerde anlatıyorum. Yine anlatayım. Kadıköy'de bir üniversiteli kızla oğlan evleniyorlar. Nikaha gelen hoca damada, "Oğlum, kelime-i şehadeti getir," dedi. Damat kalktı, dolaştı, geldi. "İstediğinizi aradım hoca efendi ama bulamadım," dedi. Hanımına, "Sen kelime-i şehadet getir," deyince o da, "Ben bu eve yeni geldim, neyin nerede olduğunu bilmiyorum," dedi. Bilmiyorlar. Zannediyorlar ki kelime-i şehadet tabak, kaşık gibi bir şey. Türkiye'de büyüdü bu ve üniversiteden diploma aldı. Allah muhafaza, sen cehenneme gittikten sonra bütün rütbeleri kazansan neye yarar? Milleti diploma diye aldatıyorlar balık gibi. Balığa ufak yem atarlar. Onu yemek için uğraşırken yakalanıverir. Milletin aldatılması balığın yakalanmasından daha büyük. Anam rahmetli, inek doğurunca ahıra, buzağa bakmaya inerdi. Onun peşine giderdim buzağı görmek için. Ben de buzağıydım ya, baktım ineğin arkasında kırmızı kocaman delik. Sordum, "Bunu kim yaptı?" dedim. Annem, "Fare," dedi. Ben, "Peki ufacık sineğe bile inek çitme atar, kuyruk sallar, kovardı. Peki bu fareye nasıl bir şey yapmadı?" deyince annem, "Fare üfleye üfleye uyuşturur, ondan sonra yer. Uyuştuğu için anlamaz," dedi. İskeleti kalsa yine haberi olmayacak. Bunlar o fare gibi uyuşturuyorlar milleti, sonra yiyorlar. Hiç olmazsa bunu anlayalım ama bazılarını kurtarıyor onlardan. Abdullah İbni Mesud radiyallahu teala anh'tan şöyle rivayet edilir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Muhakkak doğruluk insanı iyiliğe, şüphesiz iyilik de insanı cennete götürür. Şüphesiz bir adam elbette doğru söylemeye devam eder ve nihayet sıddık olur. Muhakkak yalan da insanı fücura, kötülüğe götürür. Şüphesiz fücur da cehenneme götürür. Şüphesiz bir adam elbette yalan söylemeye devam eder ve nihayet Allah Teala nezdinde kezzap, yani çok yalancı biri olarak yazılır. Sıdk ne demek? Kendin için ne istiyorsan başkası için de istemek. Mesela elbise dikiyorsun. Kendi elbiseni nasıl dikiyorsan başkasınınkini de öyle dikmek. Ev yapıyorsun kendi evin gibi. Sıdk buna denir. Kur'an-ı Kerim öyle muhkem ki değiştirilmez. Niye? Bir şey doğru ise niye değiştireceksin? Bu kürsü doğru yapıldıysa niye değiştiresin ki? Doğru olan bir şeyi değiştirmek edepsizliktir, nankörlüktür. Bir üzüm tanesi, bir zeytin çekirdeği yaratan bulursan ibadet et. Buğday, arpa, meyve, ay, güneş, su, şu havayı yaratan bulursan, seni yaratan, senin bir kirpiğini yaratan bulursan ki bulursun, kimdir o da? Allah Celle Celaluhu. Öyleyse ona ibadet et. İnsan boğulacaksa büyük nehirde boğulsun. Kurbağa gibi küçük nehirde boğulmasın. Kurbağa gibi ayakları çamura bulanmasın. Kur'an-ı Kerim'i bırakanlar kurbağa oldu. Hem suyu bulandırdılar, hem kendileri perişan oldular. Bu insanlar uzaya çıktılar, füze yaptılar, atom yaptılar. Peki, bir buğday tanesi yaratabiliyorlar mı? Hüner, insan yiyeceği yaratmak. Sen açlıktan öldükten sonra füzenin sana ne faydası var? Bir insanın parmağı şuradan serçe parmağını göstererek kesilse, dünyayı dolaşsa bunu yapacak bir insan bulabilir mi? Hud suresinin 2. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyrulur. Bu büyük kitap sizlere şöylece ferman buyurmaktadır ki, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Şüphesiz ki ben onun tarafından size tam bir uyarıcı ve büyük bir müjdeciyim. Cehennemde su istiyor. Ateşte yeni eritilmiş tunç getiriyorlar. Ağzını dayıyorlar. Hararetten yüzü ve derileri dökülüyor. Bunu bildiği halde yine de içiyor. Bunlara dayanılır mı? Dört ayaklılar bile bunu kabul etmez. Sen ise inanmam diyorsun. Senin inanmamanla bunların yok olması gerekmez. Muhakkak ki ben onun tarafından, yani Allahu Subhanehu'nun tarafından korkutucu ve müjdeleyici olarak gönderildim buyruluyor. Müjdeleyici. Altından tabaklar, ipek elbiseler, altından kaşıklar, altından buhurdanlıklar, yolları bile altından. 50 milyon sene geçse ne dişin çürüyor, ne başın beyazlıyor, ne başın ağrıyor. İhtiyarlamak, kamburlaşmak, hasta olmak yok. Bu ne acayip hayal. Akıl almayacak bir hal. Gözlerin görmediği, kalplerin bile düşünemediği nimetler veriyor Mevla Celle Celaluhu. Allahu Teala cümlemizi doğru yolundan ayırmasın. Dostlarıyla cem eylesin. Amin.
10: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
11: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
12: İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
13: Şimdi reklamlar.
14: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
10: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
15: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
14: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla.
16: İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
17: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
18: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
19: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı, org.tr.
20: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı, sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
21: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su, bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
22: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
0: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak, üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
23: Reklamları dinlediniz.
24: Biz sizi dinliyoruz. Hayat yokuşunu tırmanırken bize kulak verin.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Şifa-i Şerif'ten dersimiz 281. sayfa. Tabii yeni baskı yaptık. O yeni bastığımızdan artık sayfa vereceğim inşallah. Ve lakin şu anda eski Osmanlı baskısı 281. sayfadayız. Okuyorum. Kaldığımız yerden inşallah Rahman. Buyuruyor ki Kazı Yaz Hazretleri ve alâ gayri vâhidin diyor. Şimdi ve alâ gayri vâhidin diye orada kaldık. Bu ve alâ da vavla alâ arasında bir mahzuf var yani. Şerhlerde o açıktan da yazılıyor. Hep geriden beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elinin değdiği yerlerde zuhur eden mucizeler ve harikuladeliklerden bahsettiğimiz için ve mesaha demek yani orada mahsul olacak. Atıf harfi gerideki mesahaları buraya da getiriyor. Ve mesetti yani sıvazladı mübarek eliyle sallallahu aleyhi ve sellem. Alâ gayri vâhidin, birden gayrisine. Birden gayrisine demek çok kişiler yani, bir tane değil yani. Kimden onlar? Minasıb yani sabilerden, çocuklardan. Daha vel merza. Sıbyan sabinin cemi. Vel merza hastalar, merizin cemi. Meriz hasta, merza hasta. Daha vel mecanini. Mecanin, mecnunlar. Mecnun, cinnet geçirmiş, deli demek. O da mecnunun cemisi. Bunların hepsi çoğul. Çocuklardan, hastalardan, delilerden birçoğuna sıvazlama yaptı. Febera'u. Hemen iyileştiler. Beriye de okunuyor ama beraya daha şey diyor. Febera'u. Hemen iyileştiler. Yani iyileşmenin eseri sallallahu aleyhi ve sellemin elinin bereketiyle zahir oldu diyor. Ve ta yine mucizelerden diyorum sana, Gazi Yaz Şifa-i Şerif'te bir satırda bazen bir mucize sığdırır. Kısa ve öz konuşur. Kaynakları söylemiyor yani. Bu hadise şu rivayet etti, bu hadise şu rivayet etti, ravisi şudur, tahrici budur. Zaten kendisi hüccet olduğu için. Özgüveni olan insanlar böyledir. Yani hadiste hüccet olduğu için mesela bir hadis zikrediyor. Bugün onu sabah derste yazdırdım. İşte efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hasta oldu. Bir tabak, Cebrail aleyhisselam bir tabak getirdi. Tabakta narla üzüm vardı. Ondan sonra efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte tabağı eline aldı. Tabağı eline alınca tabaktaki narlar, üzümler Sübhanallah ve hamdiye Sübhanallah ve hamdiye seslen tesbih etti. Bu duyuldu. Yani bunu zikrediyor. Cafer-i Sadık Hazretleri babası Muhammed Bakır Hazretleri'ne rivayet ediyor. Ondan sonra işte orada İmam Delci var. Düleci de deniyor da Delci, o da şarihlerden yani Şifa-i Şerif'i eski şerh etmiş. O da diyor ki yani ve la edri men işte zekerahu. Yani bu hadisi kimin zikrettiğini kaynak bulamadım diyor. İşte Ali el-Kari rahimeullah büyük muhaddis. Ali el-Kari de diyor ki yekfiyen ne uraval musallim. Yeter sana zaten diyor. Kazı Yaz Hazretleri rivayet etti ya. Başka ne kaynak arıyorsun? Ve min ekabiril muhaddisin. Muhaddislerin en büyüklerindendir Kazı Yaz Hazretleri diyor. Ve velevlem mekullehu aslun lema zekeru. Bu hadisin aslı kaynağı olmasa onu zikretmezdi. Sen bulamadın diye Kazı Yaz'ın döneminde o zamanki kitaplara, tahrişlere vakıf mısın? Geri gittikçe ilim daha fazla yani. Şimdi ilim sebepleri çoğaldı ama ilmin aslı geride daha fazla. Çünkü orada tabii hafızalar çok kuvvetliydi, unutma diye bir şey yoktu. Şimdi herkes ilmini mektebeye, şamileye, işte ne diyorsun, bilgisayara dayandırıyor yani. Bu da hatalara, azim hatalara sebep oluyor. Onun için Kazı Yaz Hazretleri'nin muhaddisliği tartışılmaz yani. İkmalül Mu'lim diye hatırlıyorum, bir Fevâid-i Müslim, Sahih-i Müslim'e şerh yazmış. Kaç cilt, 6-7 cilt yani. Onun için Kazı Yaz'ın Şifa-i Şerif'inde bir şey varsa bitti. Kaynak sormak gerek yok. Kazı Yaz'ın kendi muhaddis. Sen kaynak soruyorsun. Yok, İbn-i Mace rivayet etti. Ebu Davud rivayet etti. Tamam da Gazi Uyaz neci yani? Gazi Uyaz da şey mi? Efendim ne bileyim pazarcı mı yani? Çarşıda şey mi? Efendim fırıncı mı yani? O da muhaddis yani. Onun için bunlara itibar edilir diyor. Halil Kari büyük muhaddis. O söylüyor bunu şerhte. Onun için rivayetlerin hepsine zerre kadar şey yok yani. Tahriç aranmaz bunda. Bu kitap çok muhaddis. Zeynüddin Iraki hafız büyük muhaddistir. Zeynüddin el-Iraki İhya Ulumiddin'i hadisen tahriç yapmış mesela. Ona demişler Şifa Şerif'teki Gazi Uyaz'ın hadislerinde bir tahriç yap, kaynaklandır falan. Sonra baktım diyor bütün ümmet bunu kabulle telakki etmiş. Hadis-i şerifleri şimdi tahriç yaparken tasnif yapacaksın. Sahih midir, hasen midir, zayıf midir falan fişman. Milletin itikadını bozmamak için diyor. Bütün ümmet kabulle telakki etmiş. Zaten bu zat güvenilir bir alim. Burada rivayetleri tahrice tabi tutmadan vazgeçtim diyor. Çünkü kitabın şanına şerefine bir halel getirmeyelim. Çok ince işler, ince işler. Şifa-ı Şerif böyle bir kitap yani. Ve ta geldi ki mehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem racülün bir adam geldi. Böyle adam gibi bihi onda var. Bir be fi manasına geliyor çok öyle. Bihi fi deme onda var. Üdüratün. Üdüratün demek hayalarında insanın erkekleri tabii haya erkekte olur. Hayalarında şişme var. Böyle efendim içine yel giriyor veya bir şey oluyor. Bu bir hastalık. Şimdi yani şifa bulması için getirdiler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe'emera emretti hu o adama en yanzace. En yanzaha. En yanzaha. Nazaha'dan geliyor. Evet. En yanzaha. Serpmesini. Ondan sonra nereye? Ha üdreye gidiyor. Yani hayalarını tabii kendi avretlerini milletin içinde açamaz da kendi boş yerde açacak üstünü o hayalarına serpecek. Neyi serpmesini emretti? Bir ma'in. Bir su. Peki o su ne özelliği var? Normal su mu? Değil. Min aynin. Öyle su ki kainin hep onlar mahsus. Minlerin, harf-i cerinin hep gerilerinde mahsus şeyler olur. Müteallaklar olur. Bir ma'in kainin demek yani. Nereden oluyor o su? Min aynin bir gözeden. O gözenin ne özelliği var? Hangi göze? Pınar yani. Göze pınar demek. Pınar derken şey yani böyle kuyu gibi de fışkırıyor. Metce. Metce ağzının suyunu bıraktı. Sallallahu aleyhi ve sellem ağzı mübarek ağzı Femis adetlerinde suyu topluyor ya ağzında. Bizde olsa tükürük deniyor tabii. Metce ağzının suyunu bıraktı. Nereye? Fihi. Fihi o gözenin içine. Fihi de var, fiha da var. Fiha olursa ayn müennestir. Mane müennestir. Onun için ha gidiyor. Hi olursa ma, gözenin içindeki ma'ya gidiyor. Ma müzekker. Metce ağzının suyunu bıraktı. Nereye de?

Ağrı kaldı, ne sancı kaldı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve an tabusin. Bak ve an diyor orada. Ve an. Orada yine mahsuf. Hep mahsuflarla gider bu iş yani. Ve ruviye demek. İşte an Ebi Hureyre'te ne demek? Ruviye. An Ebi Hureyre'den rivayet olundu yani. Orada ruviyeler ekseri olmaz. Anla başlar hadislerin çoğu. Orada ruviyeler mahsuftur. Ve an tabusin. İmam-ı Tavus'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte İmam Tavus şöyle buyurdu. İmam Tavus kim onu tanıyalım? İbni Kaysan, babasının adı Kaysan, el-Yemani, Yemenli, künyesi Ebu Abdurrahman Hazretleri. Çok meşhurdur. Aslı Fars, Fars milletindendir. Esas özel ismi Zekvan. Tavus biraz bir, yani kuş adı, Tavus kuşu, onun için Reisül Kura, yani niye tavus dediler ona? Tavus çok güzel bir kuş ya. Cennette bile tavus kuşu olacak. Bütün kanatlarında şey ne de rengarenk. O ne renkler Allah-u Teala yaratmış. İşleme yapsan öyle ne renkmek işleyemezsin yani tavus kuşu. İşte burada kıraat, Kur'an'ı okuyan kıraat alimlerine kurra deniyor. Bu mübarek zatın lakabı tavusul kurra. Kur'an'ın tavusu. Ne demek tavusu? Yani en ziynetli, en güzel, en süslü olanı yani. Manevi süsten bahsediliyor tabii. Yani ilminin süsü, büyüklüğünden ve heyetinin, şeklinin, sıfatının güzelliğine de delalet ediyor. Bu zat tabiinin büyüklerindendir. Tabiin ne demek? Çok sahabe görmüş. Hepsi bir sahabe de, bir sahabi de görse tabiinden olur da bu çok sahabe görmüş. İbn Abbas Hazretleri'ni görmüş, Ebu Hureyre Hazretleri'ni görmüş. İlmin reislerindendi. İlimde, şeriat ilimlerinde başı çekiyor. Amelde de çok ileriydi. Zühtte de çok ileriydi. Dünyaya karşı çok soğuk, çok ibadet yapıyor. 40 kere hac yapmış. 40 kere hac yapmış. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordu zaten. Sonra sabahın, bak yatsının abdestiyle sabah namazını kılma mevzusu İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ta çokça nakledilen sabit bir faziletidir. Efendi Hazretimiz Mahmud Efendi Hazretimiz de çok anlatır İmam-ı Azam hakkında. İmam-ı Tavus'u pek bir millet bilmez. İmam-ı Tavus da yatsının abdestiyle sabah 40 sene kılmış yani. Dolayısıyla zaten sene 105'te veya 106'da vefat etmiş. 105-106 mı İmam-ı Azam Efendimiz'den yani belki muasır 10-15 sene, 20 sene onu görmüş mü bilmiyorum. Ama İmam-ı Azam Efendimiz'den çok evvel vefat etmiş yani. İmam-ı Azam 150'de ondan 45 sene evvel vefat etmiş. Onun için zaten tabi'in dünyaya karşı çok soğuk, çok ibadet eden tabi'inin en büyüklerinden Mekke-i Mükerreme'de vefat etmiş. Mutlaka Cennetül Mâlâ'dadır yani. O Cennetül Mâlâ'da Allah, Allah, Allah. Ne kadar sahabe tabi'in var. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain. Bu mübarek Tavus Hazretleri buyuruyor. O naklediyor bu konuda bir rivayet yapıyor şimdi. Ona geldik. Lem yü'te getirilmedi. Kim? Ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem getirilmedi. Yani ona kimse gelmedi manasına geliyor. Kim getirilmedi? Bir ahadin herhangi bir kimse. Öyle kimse ki bir onda var. Fi manasına işte. Bir onda var. Ne var? Messün. Mes var. Mes demek dokunma demek. Dokunma işte cinler çarpıyor işte dokunuyor. Şeytan dokunuyor. Cin dokunuyor. Aklı gidiyor. Bu aklı gidenlerin İşte şimdi otizm diyorlar, bilmem ne diyorlar, şudur budur, aklı yarıya gidik, yarıya gelik. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisinde mes bulunan, mes, mesela Kur'an'da faiz yiyenler kıyamette kalkacaklar mahşere nasıl? Orada da bu kelime geçiyor. Mes dokunmak demek aslında messeye, messüden geliyor. Ne buyuruyor? Ellezine külüne ribale kumune. Dünyada faiz yiyenler kabirlerinden kalkamaz illa kalkarken, mutlaka kalkacak ki herkes dirilecek de. Kema yekûmul lezî. O kimse gibi kalkacak ki yetehabbatuhu. Onu çarpıyor eşşeytanı. Şeytan onu efendim kapt etmiş. Kapt yani aklını gidermiş. Neden dolayı yapmış bunu? Nasıl yapmış şeytan bunu? Şeytan cin. Minel messi. Dokunmaktan. İşte o çarptı deniyor ya. O çarptı lafı koca karı lafı değil yani. Kur'an'daki mes dediği mes dokunmak demek. Dokunuyor yani çarpıyor ona. Onun aklı gidiyor. Yani sarı hastası işte birden yıkılıyor falan. Şeytan çarpmış adam gibi yani. Faiz yiyenler kabirden mahşere kalktığı zaman dümdüz gidemeyecek yani. Bir sarı vurmuş gibi yerlere yıkılacak. Ondan sonra çırpınacak, mırpınacak. Sonra bayılacak.

0: sonra bir daha yılacak, biraz daha gidecek, küt aşağı bir daha vuracak yere. Yani bütün mahşer halkı anlayacak ki bunlar dünyada faiz yemişler. Adamın tipinden, şeklinden, işte bazı suretinde tahakkuk eden hallerinden dünyada yaptığı günahlar anlaşılıyor. Ahirette böyle bir durumlar var. İşte orada da mes diyor. Onun için İmam-ı Tavus diyor ki, lem yüte getirilmedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e getirilmedi. Kim bir ahadin? Hiçbir kimse, öyle bir kimse ki bihi onda var. Messün, cin çarpması, dokunma var yani. Şeytan çarpması, cin çarpması, dokunma varsa. Kim getirildiyse, yani getirilmedi demek yani. Kim getirildiyse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fesakke hemen vurdu. Böyle şiddet, böyle bir vururdu. Nereye? Fî sadri, onun göğsüne. Çünkü kalplerde, göğüs mıntıkasında, bu göğüs mıntıkasında. Kalpte zaten sol göğsün, memenin iki parmak altında. Şey olarak yani çam kozalağı gibi. Etten olan kısmı burada. Tabii bunun bir de hakikati var. Akıl oraya bağlı. Beyin, akıl, her sistemin kalple irtibatı var. İşte o kalp bütün insanın uzuvlarının yönetim merkezi olduğu için, Sahih Buhari'de geçtiği üzere, İza salihat salihal cesedü gülü, o bir parça var. İnne fil cesedile muzgaten, insanın cesedinde, bedeninde bir et parçası var. Küçük şu kadar bir şeydir yani, yumruk kadar. İza salihat salihal cesedü gülü. Düzeldi mi bütün beden düzelir. Ve idâ fesedet, fesedel cesedü kullu. Bozuldu mu bütün beden bozulur. Ela ve yel kalbi, orası kalp, ona kalp deniyor. O yönetim merkezi. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kalbin bulunduğu göğüs bölgesine hangi bir deli, mes olan, dokunmuş, çarpıntı, çarpma olan bir hasta getirildiyse, fesakke vurduysa, şiddete böyle bir vururdu, şöyle şurasına, fi sadriyi, onun göğsünün üzerine vurduğu anda, illa mutlaka zehebe. Zehebe ne demek? Hüve gidiyor altına, messe gidiyor geride, zehebe. O delilik hali, çarpılma hali zehebe giderdi. İlla mutlaka, kim getirildiyse bu vaziyette mutlaka zehebe gider. Evvel messü, orada vav yok ama aslında vav olması lazım. Yani vav olmayabilir. El messü, bu İmam-ı Tavus'un rivayetinde geçen mes kelimesi dokunmadır. Lügat manası çarpma, dokunma. Ama istilahi manası, yani tabir olarak ne anlama geliyor? Bizim anlayacağımız el cünûnü. Cünun. Cünun delilik. Mecnun da oradan geliyor. Dokunma demek cünun. Yani şeytan ve cinin dokunması neticesinde o işte, kimse adama kadına ne geliyor? Delilik geliyor. Yani aklı kayboluyor. Ya tümden kayboluyor ya kısmen kayboluyor. İşte bazı %20, %30 falan. İşte otizmde de böyle ölçüyorlar şu kadar bilmem ne. El messü, o dokunmadan maksat nedir? El cünün delilik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinden bu. Biz hangi fasıldayız? O faslı bitiriyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem eliyle kime dokundu, yani temas ettiyse onda ne bereketler zuhur ediyor. Bundan evvel artışlar, bereketler, ziyadelikler ve anlat. Şimdi faslın sonunda da şifalar, mübarek elinin değdiği, dokunduğu yerlerde hasıl olan şifalardan bahsediyorum. Yine sallallahu aleyhi ve sellem ve metce, mübarek ağzının suyunu bıraktı metce. Nereye bıraktı? Hani ağzına suyu toplanıyor, onu bıraktı. Fî delvin, bir kovanın içerisine. O kova nereden aldı? Minbirin, kuyudan. Yani kuyudan su çekti. Veya çektiler. Sahabeden çektiler. O kuyunun suyunun içine mübarek ağzının suyunu bıraktı. Sümme sonra sabbe, o kovayı döktü. Yani bir kovada mübarek suyun ağzını karıştı ona. Sonra o kovanın tümünü döktü. Boşalttı. Nereye? Fiha. Bu sefer kuyunun içine. Çünkü kuyudan aldı. Bir daha kuyuya geri döktü ki kuyunun suyu tatlansın, kokulansın, hoş olsun, güzel içilsin diye. Fefaha, o fe'ler ne demek? Hemen. Fefaha, faha, kokmaya başladı. Fe, hemen. Faha, kokmaya, fefaha, hemen kokmaya başladı. Mina, o kuyudan, zihul miski. Misk kokuları ki dünyada ondan daha güzel koku yok. Bütün kuyunun suyu, evvelce bilmiyorum çorak mıdır, işte efendim, acı mıdır? Neyse. Mis kokuları koku. Bal gibi oldu. Öyle bal gibi olan dolu kuyu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bal gibi yaptığı kuyuların Mekke Medine arasında, Mekke Medine'nin içinde ve arasındaki yollarda haddi hesabı yok. Ondan Usfanlar, bilmem, garisler, Ondan sonra nelere? Ve Hz. Sallallahu aleyhi ve sellem bir kere aldı. Ne aldı? Kabzaten. Kabza bir tutam şöyle. Neden? Min turabin toprak. Yerden bir topraktan bir avuç aldı. Ne günü? Yevme Huneyn'e. Huneyn günü. Huneyn muharebesinde biliyorsunuz. Tabi 15 bin sahabe vardı. Mekke fethinden sonra olduğu için sahabe çok artmıştı. Müslüman sayısı Mekke fethinden çok artmıştı. Fakat ne kadar kalabalık oldukları halde hiç o kadar da kalabalık belki olmadılar. Ama bir bozguna uğrama durumu oldu. Orada bir çokluklarınız diyor. İzâ cebetüküm kesretüküm diyor Kur'an. Çokluğunuz sizi biraz hayran bıraktı. Artık yenilmeyiz. Zaten sayımız çok dediniz. Ama fezâkat aleyküm lâzûm bimâ rahmet. Genişliğine rağmen dünya size dar geldi. Sonra bir kısmınız kaçtınız diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaçmadı. Kaçar mı haşa da birkaç da sahabe kaldı yanında falan. İşte o zaman müşrikler kafirler yürüyorlar. Taif'teki kafirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine doğru geliyorlar. Ordu da dağıldı. Hemen Huneyn günü eline topraktan bir avuç tutam aldı. Ve rama attı biha o toprağa böyle. Orada var binlerce kafir. Şu kadar toprak zaten oradan oraya bile gidene kadar havada düşer yere. Onları attı. Nereye fi vücûl küffâri? Kafirlerin yüzlerine doğru şöyle bir attı bıraktı. Ve kâle buydu ki şâhetil vücûh. Şâhet çirkin oldu. Kötü oldu. Ne el vücûhu o yüzler. Bu yüzler kötü oldu. Bu bedduadır. Bunu ilk konuşan alemlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu Hizbul Bahar'da falan çok geçer. Şâhetil vücûh, şâhetil vücûh. Ben okuyorum ya Cuma kapısında. Şâhetil vücûh. Suratlar kötü olsun. Ne demek kötü olsun? İşte mağlup olsunlar, yenilsinler, perişan olsunlar, defolsunlar gitsinler diye kafirlerin suratına şâhetil vücûh diye attı. Şâhe fiil yani şâhe müzekkeri. Vücûh cemi olduğu için, müennes olduğu için şâhet. Kötü oldu. Kabuhat yani el vücu. Ama dua manasındadır. Yüzler kötü olsun. Bir attı böyle. Şimdi binlerce kafire bir avuç toprak attığı zaman nasıl olacak? İşte elindeki mucizeler, kerametler. Keramet yani ikramlar manasında. Yoksa peygamberde olduğu için mucize. Fen sarafu hemen kaçtı hepsi. Bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında 3 kişi kalmış. Bütün 15 bin kişilik ordu kim nerede belli değil. Dağıldı gitti Huneyn'de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırın üstünde. Beyaz katır çok meşhur. Çünkü neden katır koşamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de katıra binmiş. Halbuki en iyi ata binseydi kaçar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabında kaçmak var mı? Herkes kaçar o kalır. Korku diye bir şey yok. Onun için beyaz katırın üstünde duruyor. Bütün sahabe dağıldı. Binlerce gavur geliyor. Aldı eline mübarek. Şahetil vücuh. Bir toprak aldı bir avuçta. Şahetil vücuh. Suratlar kötü olsun dedi. Fensarafu. Hepsi birden kaçıyorlar. Adamlar geliyordular. Bir şey yok. 3 kişi var orada. Niye döndü bunlar? Fensarafu. Hemen geri döndüler. Hepsi yemsehune. Siliyorlar. Mesediyorlar. Siliyorlar. Neyi? El gaza. Toprakları. Toprağı siliyorlar. Nereden? Anaünüm gözlerinden. Binlerce gavurun hepsinin gözüne topraklar dolmuş. Ve topraktan gözünü açamıyor. Sağa bakamıyor, sola bakamıyor. Hepsi böyle yapıyor. Geri gidelim diyorlar, kaçıyorlar. O arada da Müslüman ordu toparlandı. Onlar kaçarken. Allah Allah. Onun için gidi kardeşlerim. Ama işte mesele ne buyuruyor Kur'an bu hususta? Estaizu billah felem tektülüm. Siz onları öldürmediniz. Velakinnallah katelum. Kafirleri Allah katletti. Siz sebep oldunuz. Habibim ve mâ rameyte iz rameyte. Sen aldın bir avuç toprağa attığın zaman sen atmadın. Aslında sebep olarak fiilen o attı. Ama velakinnallah rama. Sen atsaydın herkesin gözüne bir avuç topraktan binlerce adamın gözüne toprak sokamazdın. Attın ama bak attığın zaman sen atmadın. Dikkat et. Sen atmadın demiyor. Attığın zaman sen atmadın. Yani fiilen sen attın ama o astığında sen atmadın. Velakinnallah rama, lakin Allah atarsa tutturur. Onun için ama o mucize niye sende bende yok? İşte çünkü biz peygamber değiliz, veli değiliz, kerametimiz yok, bir şeyimiz yok. Mesele budur yani. Ve şikayet etti kime ileyi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'te radıyallahu teala efendimiz Ebu Hureyre Hazretleri sahabe olduktan sonra 4 sene kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında Efendimiz peygamber olduktan sonra 23 sene yaşadı. 13 sene Mekke, 10 sene Medine'de. 23 sene yanında bulunan sahabe var. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz gibi, Hazreti Ömer falan. O biraz bir iki sene belki geçti Müslüman olması ama hemen hemen ortalamaları muhacirlerin, yani 20 sene falan, 20-23 sene bile kalanlar var. İlk Müslüman olanlar 23 sene. Ebu Derya radıyallahu anh kaldı 4 sene. Ama en çok hadisi o rivayet etti. Nasıl iş oldu? Ya işte. Hiç unutmuyordu. Hiç unutmuyor. Çünkü neden geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şikayet. Ne de en nisyane? Unutkanlıktan. Dedi ya Resulullah, sen de hadisler dinliyorum ama unutuyorum. Deyince fe emera, hemen emretti ona sallallahu aleyhi ve sellem. Neyi emretti? Bir bastı sevbi. Elbiseni, üzerindeki elbise işte cübbesi neyse veyahut da eskiden böyle şimdiki gibi kumaşlar fazla, fakirlik falan var. Üstündeki hemen ihramın üstü gibi, hani üstüne bir şey alıyor böyle, altına da bir peştemal gibi doluyorlar. İhram gibi düşün. Ekseri sahabenin kıyafeti o şekiller değil. Üstündeki şey dedi, üzerine aldığın elbise. Yay şuraya bakalım dedi. Say hadis. Hemen yaydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı biliyor musun? Aklın durur. Ve garafe, avucu böyle bir avuç yaptı. Nereden? Bir yediği eliyle şuradan yandan şöyle bir şey yaptı. Burası boş ya, boşluk. Boşluktan şöyle bir yaptı. Bak, işte bunlar keşifle anlaşılır. Orada manevi neler dönüyor. Onu şimdi zahiren kimse bir şey görmüyor. Oradan eliyle şöyle yaptı. Burada ne var? Burada hava var. Havada neresini alacağım havanın? Ama işte ben böyle yaparsam, ondan sonra elbisenin içine koydu. Ondan sonra kapat dedi. Kapat. Ondan sonra şöyle yaptı. Giy dedi. E ben yapsam ne olacak şimdi? Hikaye. Hikaye yani böyle hareketler. Ama sallallahu aleyhi ve sellem. Manevi şeyleri, görünmeyen şeyleri işte aleme misal. Hep onu anlattım. O mektubat dersleri 18-19 ders oldu. Orayı anlamayanın ruhaniyeti açılmaz. Tasavvuttan, tarikattan hiçbir neşvesi olmaz. Orayı anlayacaksın. Aleme misal. Aleme misal sallallahu aleyhi ve sellem orada manen var, ilim var, hikmet var, unutkanlığı giderecek şifa var, deva var, fakat orada boşluk. Şöyle yaptı ve garafe bir avuç aldı, bir yediği eliyle, sonra onu böyle sürdü. Bir şey görünmüyor. Süt yok, su yok, bir şey yok. Nereye yaptı onu? Fihi, elbisenin içine şöyle yaptı. Sümme ondan sonra emretti. Hu Ebu Hureyre bi zammihi. Tamam dedi, şimdi zam katmak demek. Zamm-ı sure diyorsun ya, sure katıyorsun. Zamm-ı sure. Yani Fatiha'ya sure kat. Zam. Bir zammi katmayı emretti. Dedi ki şimdi kapat. Kat üstüne dedi. Giyin. Büründün mü? Büründün. Fefale Ebu Hureyre radıyallahu anh'a bakıyor. Hemen şey yaptı. Giyindi. Fema nesiye, artık unutmaz oldu. Neyi şeyi? Hiçbir şeyi unutmuyor. Neden sonra? Ba'du. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmazdan sonra. Ya unutmak nedir diyor. Nasıl unutuyorsunuz arkadaşlar? Ben unutmak nedir bilmiyorum. Bu unutmayı bana da bir tarif edin diyor yani. Unutamıyor ki. Onun için Ebu Hureyre radıyallahu anh öyle buyuruyor yani. Ben 4 sene kaldım ama diyor. Hep mescitte kaldım. Hepinizin dükkanınız vardı, karınız vardı, çocuğunuz vardı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında işim yoktu, küçüğüm yoktu, çalışmıyordum. Bir karın tokluğu, karın tokluğu da yok da. Azıcık bir ekmek için. Günlerce aç, az bir ekmek bulursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir parça ekmek bulsa Ebu Hureyre'ye veriyordu. Kaç gün mescitte diyor, yatıyordum, yuvarlanıyordum, karnıma taş bağlıyorum, karnım bir ağrıyor açlıktan, oraya gidiyorum yatıyorum geçmiyor, buraya geliyorum yuvarlanıyorum geçmiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor, anlıyor benim halimden, biraz bir ekmek dedi. Ya Ebu Hureyre, bizim evde de ekmek yok, ben de kaç gündür açım diyor. Ondan sonra işte bir parça ekmek bölüşelim diyor. Böyle onları baktı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zamanlar diyor, ben diyor dükkanım yok, karım yok, çocuğum yok, bir yere gitmedim. E sen 23 senedir buradasın ama 20 senedir işine gücüne gidiyorsun, arada geliyorsun yani. Namazlara geliyorsun, iştak bekliyorsun. Ama ben 4 sene sıralı buluyorum. 5 vakit namaz hep ne buyurduysa. Ama mesele ne? Unutursan hepsi gider. E unutmaya da çare bulmuş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem aldı eliyle şöyle havadan bir avuç. Havadan olur mu? Sen havadan zannediyorsun. Maneviyattan aldı böyle. Koydu içine. Ey gidi kardeşler. Bir tek diyor Abdullah ibn Amr ibn As var. 4 Abdullah'tan biri sahabede. Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor. Yani benden fazla hadis rivayet etmesi bir tek Abdullah ibn Amr. tanıyorum diyor. Başka sahabe benden fazla yok. Ebu Bekir Sıddık'ın bile Ebu Hureyre'den fazla rivayeti yok. Hazreti Ömer'in bile yok. Hiçbirinin yok yani. Niye? İşte bu şeyde hiç unutmuyor. Bir de devamlı yanında duruyor. Abdullah ibn Amr da neden oldu diyor biliyor musun? Abdullah ibn Amr da unutmamaktan değil. Unutmama mucizesi diyor bende zuhur etti diyor. Abdullah ibn Amr Hazretleri diyor yazıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona yazmaya izin vermiş. Ebu Hureyre herhalde yazmada bilmiyor olabilir. Arap kabile, Devs kabilesinden gelmiş. Abdullah ibn Amr yazma biliyordu. O zaman herkes ümmi, okuma yazmaları yok. Onun için Abdullah ibn Amr'a yazma izni verdi. O yazdığı için benden fazla biraz olabilir diyor yazdığı için. Ama geri kalanın hepsinden fazla ben. Çünkü ben hiç unutmuyordum. Sallallahu aleyhi ve sellem bana böyle yaptı. İşte böyle yapıyorsa şu kadar. Yapıyor böyle. Allah Allah kimse bir şey görmedi. İşte bu işler arkadaşlar bu işler. Bu işler farklı işler. Böyle buyuruyor. Şahab-ı Hafaci Hazretleri bu diyor manevi bir şeydir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görünen alemde de tasarruf verilmiş, manevi alemde de tasarruf verilmiş. Görünen alemde tasarruf mübarek ağzının suyunu kovaya boşaltıyor, kovayı da kuyuya boşaltıyor, mis kokuyor, bal gibi oluyor. Çorak su, hiç kimse içemiyor. O kuyu bal oluyor. Bu görünen alemde çünkü ağzından mübarek suyunu bıraktı oraya. Bunlar görünen. Bu alemi şehadet. Görünen alemdeki tasarrufları sayfalardır sayıyor. Aylardır konuşuyor. Bir de görünmeyen alem, alemi manada gayb alemin. Gayb alemin emisali işte böyle bir. Şimdi burada kimse bir şey gördü mü? Öbüründe mübarek ağzından suyunu gördü. En azından fiziki bir şey var. Ama burada ne var? İşte bu gayb alem. Manevi alem. Sen görmüyorsun ama orada manevi ilim ve hikmet var. Efendimiz sağolsun aldık boşalttı. Bunlar diyor çok ince sırlardır diyor. Manevi keşfi olanlar ancak vakıf olabilir. Sahabe-i kiramdan hepsine keşif yoktu. Orada keşfi olan sahabe olsa orada görüyor ne aldı. Herkes göremez. Sahabe de olsa. Mevzu budur yani. Ve ma o rivayet der ki hadisler ki yurva rivayet olunuyor. Aynı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den fiyaza bu bapta kesirun. Nedir kesirun? Çok. Mübarek elinin değdiği, dokunduğu, DNA'nin dokunduğu, elbisesinin dokunduğu. Yani bunu aylardır bu konuyu konuşuyoruz. Fasıl bitiyor. Ve darabe yine vurdu bir keresinde. Nereye vurdu? Sadra Cerir İbni Abdillah. Cerir İbni Abdillah diye meşhur bir sahabi var. O şair var bir de Cerir. Şair Cerir o bu o değil. Bu Cerir İbni Abdillah başka. Cerir İbni Abdillah Hazretleri'nin ondan sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz El-Beceli diyor burada da El-Beceli meşhur. Onun göğsüne vurdu. Şöyle. Böyle vururdu. Kiminin cinini çıkartmak için, kiminin şeytanını çıkartmak için, kiminin sırtına vururdu. Vurdu diyor. Ve daha dua yaptı Levona. Onun durumu neymiş? Ve kâne idi. Zükira anlatılmıştı, zikredildi, anlatılmıştı. Kime? Lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e dediler ki, ya Resulallah, ennehu şüphesiz o, Cerir, la yesbütü duramıyor, sebat edemiyor. Ne üzerine? Alel hayli. Atın üzerinde duramıyor. Yani at binmeyi bilmiyor. Harplere gidiyoruz, cihada gidiyoruz, gazaya gidiyoruz. Yani attan düşüyor. Atın üzerinde sebat edemiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gel bakın. Bir vurdu göğsüne. Fesare, Hazreti Cerir İbni Abdillah oldu. Min efresil arabi. Efres en iyi ata binen demek. Feres at demek Arapçada. Efres en iyi ata. Arapların, Arap atları da çok meşhurdur. Cins atları var. Arapların en iyi ata binenlerinden oldu. Daha ve esbetihim. Ve esbetihim. Esbet demek sebattan geliyor. Atın üzerinde durabilmek kolay bir şey değil. At çok hızlı gidiyor. O bir beceri ister. Yönetmek, yönetim ister. İşte attığın üzerinde en sabit duranlardan oldu. Bir kere vurdu o kadar bitti. Sen eğitim bir şey yok adam ile. Hiçbir kabiliyet sahibi olamıyor. Yine ve mesela sallallahu aleyhi ve sellem sıvazladı. Bir keresinde ney? Ra'si Abdurrahman İbni Zeyd İbnil Hattabi. Zeyd İbnil Hattab'ın oğlu Abdurrahman'ın başını. Şimdi Zeyd İbni Abdurrahman İbni Zeyd İbnil Hattab kim? Tanıyalım. Hattab Hazreti Ömer'in babası. Zeyd İbni Hattab Hazreti Ömer'in kardeşi. Ömer İbni Hattab var, Zeyd İbni Hattab var. Zeyd İbni Hattab büyük bir sahabiydi. Hazreti Ömer'in kardeşi. Hazreti Muaviye'den evvel radıyallahu anh Şam valisi Zeyd ibn-i Hattab idi. O Hazreti Zeyd'in oğlu Abdurrahman var. O Abdurrahman Hazreti Ömer'in nesi oluyor? Yeğeni oluyor. Hazreti Ömer onun amcası yani. O Abdurrahman'a gel dedi. Onun başını sıvazladı. Ve o sanıyorum küçüktü. Küçüktü ama vekâneydi demimen. Demim manası yani büyümüyor, yetişmiyor. Küçük çocuk ama hani diğer akranları uzuyor, boyu uzuyor, şekli güzelleşiyor. Hani serpiliyor derler. Bu serpilmiyor. Büyümüyor, küçük kaldı böyle. Efendim gelişmiyor yani. Hazreti Ömer'in yeğeni Abdurrahman Hazretleri gel dedi, getirin dedi şu çocuğu. Getirdi başına şöyle bismillah. Bir sıvazladı ve daha dua etti ona bil bereketi. Bereket duası yap. Bereket, bereket, bereket. Bereket ne demek? Artış. Bereket güzelleşme, bereket ziyadelik. Evet. Ondan sonra efendim fefera hemen, bak hemen o f'lere dikkat edin. Fera fiil ama başındaki f harfi atıf, takip için. Fefera hemen uzamaya başladı. Fefera aslında uzama değil. Fefera galip geldi. Yani baskın çıktı. Kime? Er-ricale. Bütün adamlardan baskın çıktı. Ne bakımdan? Tuğlen, uzunluk bakımından herkesten uzamaya başladı. Daha ve tamamen uzuvları tamamlaştığı, mükemmelleştiği, şekli sureti güzelleştiği, herkesten daha serpildi, güzel oldu. Neyle? Gel bakalım. Bu kadar. Bir el var ki sallallahu aleyhi ve sellem, onun için size bir, geçen derse bir beyit öğrettim. Şimdiki sayfasını unuttum. O beyti okuyorsun, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eline niyet ediyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini, kendi elini onun eline niyet ediyorsun. Böyle her sabah akşam veya ne zamansa veya bir çocuğun üzerine emrar tükeffen sebbahat fihel hasa ve ravvetil ceyşe bimâin tahiri alâ maâşi ve maâdi ve alâ zürriyeti ve zahiri ve batini dediğin zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eline niyet ediyorsun. Ondan sonra çoluğun çocuğun herkes belalardan kurtuluyor ve şifa buluyor, bereket kazanıyor, çocuğun boyu uzanıyor, büyüyor. Ben de yapayım bak, bazı çocukların boyu kısa kaldı, çok üzülüyorum. Bak, yani kel ilaç olsa başına sürür demiş. Halbuki bende dolu ilaç var. Hatırlamıyorum işte. Allah hatırlatmayınca hatırlamıyorum. Halbuki bu beyti geçen hafta anlattım. Sayfasında söyledim de. Şimdi aklımda değil. Geçen dersi şifayı dinlerseniz, şifa-i şerifte ne şifalar var. Ama o Mucize Hayat kitabımda benim. O beyti ezberleyin veyahut da resmini çekin kitaptan. Ondan hem kendinizin korunmanız için çoluğun çocuğun üstüne emrar tükeffen sebbahat velaza ona niyet ediyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli oluyor. Önce salavat okuyorsun. Salavat-ı şerifeden sonra sıvazlıyorsun her yerine. Nerede ağrı var oraya sıvazlıyorsun. Bak dünyama, ahiretime, zürriyetime, çoluğuma, çocuğuma, zahirime, dışıma, batırıma, içime diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini gezdirdim diyor. Bu çok önemli bir şey. Bir tane daha var, onu diyecektim işte geçen sefer yine hazırlayamadım. Haftaya inşallah arkadaşlar unutturmasın. O da Kaside-i Bürde'de. Seyyid İbrahim Hasan Hazretleri ondan icazet vermişti bana. O da Efendi Hazretlerimizin hep göğsüne, her tarafına okurdu böyle. Orada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elinden bahsediyor. O beyti de okursan hemen şifa oluyor. Bütün ağrılar, sancılar. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Bir faslın başına geldik. Bir faslı daha bitirdik. Bu geçtiğimiz fasıl, bilmiyorum 5-10 ders var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki sırlar, mucizeler, hikmetler, şifalar, devalar, bereketler bunların hepsini anlattık. Yani misalleri çoktur. Birkaç tanesini kağıza yazmak. Şimdi yeni bir fasla geldik. Bu fasıl çok acayip. Geleceğe dair bu gayıptan verdiği haberler. İşte zındıklar bunu inkar ediyor. Resulullah gaybı bilmez. Ne bilmezdi? Ne bilmez? Sallallahu aleyhi ve sellem gelecekleri Allah ona bildirdi. Allah bildirmeden bilmezdi dersen doğru olur. Ama Allah bildirmedi dersen kafir olursun. Çünkü Kur'an'da Resulüme bildirdim diyor. Hadis-i şeriflerde ben gökte yerde ne varsa her şeyi bana bildirdim diyor. Tirmizi hadisi. Onun için Allah bildirmedi gaybları derse kafir olursun. Ama Allah bildirmeden bilemedi, bilemezdi. Bu doğru bir laf. Bunu ben de söylüyorum. Ama Allah bildirdi mi bildirmedi mi? Bunu Allah'a soracağız da kardeşim. İstihare yapacak halimiz yok. Kur'an var ortada. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اِسْتَب۪ي مِنْ رُسُولِ مَنْ يَشَاءَ Rasullerine bildirdi diyor. Cin suresi ne diyor? اِلَّا مَنْ اُرْتَزَى مِنْ رَسُولِ Rasulünü seçti, razı olduğu Rasullerine. Sadece Efendimiz'e mahsus değil, diğer peygamberlere de bilir. Ama en fazla kayıpları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilir. Bu fasıl çok önemli. İtikadımızı tasdik bakımından, bu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmak bakımından. Mustafa İslamoğlu milletin itikadını bu noktada bozdu. Bütün Mehdi hakkındaki hadisler, İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı, İsa Aleyhisselam'ın ineceği, bütün kıyamet alametlerine dair hadisleri inkar eden ilahiyatçıların bazıları, zındıkları, bazıları neye dayanıyor? Gelecekte ne olacağını bilemez kiye dayanıyor. İşte bu fasıl, Şifa Şerif'in bundan sonraki dersleri, bu hem Ehl-i Sünnet itikadımızı Resulullah hakkında tavsiye edeceğiz, gözden geçireceğiz, hem de o zındıkların cevaplarını verecek. Yani Allah bildirdi mi, bildirmedi mi? Bak da gör bakalım. İnanmayana bir şey yok arkadaşlar. İnanmayana yani. İşte nasıl inandıracaksın? Kafir olan cehenneme giden de gidecek yani. Biz herkesi Müslüman edemeyiz. Hidayet yaratmak Allah'a ait. Bize ait değil. Biz sohbetimizi, dersimizi yapıyoruz. Şifa-i Şerif, sadra şifa. Hem maddi, fiziki. Şimdi üç boy basıldı. Cep boyu basıldı. Arabaya, eve, ocağa, her yere konacak. Asla zarar olmaz. Şifa-i Şerif'in konduğu yerde hasar ve zarar, dükkan, ev, araba, gemi, uçak, Şifa Şerif'in olduğu yerde hasar ve zarar olmaz. Yanma, yakılma, boğulma, batma olmaz diyor. Ulema böyle söylüyor. İtikat, itikat etmezsen bir şey olmaz. Bir de 30 cüz yaptık hastaya okunması için. 30 hafız veya güzel okuyan toplanırsa bir saatte bir Şifa Şerif hatmi iyileşti geçti. Ben kendime yaptıramadım da. Şimdi talebeleri, hocaları toplayacağım. 30 cüz yaptım şimdi. Öbür türlü 30 tane kitap dağıtmak zor. Şimdi 30 cüz yaptım. O da basıldı. Akışkan yayınlarında hepsi var. Bir tane de büyük boy yaptım. Bilgisayar hattıyla yazdım ki kendi okumak isteyen, kendi hatim yapmak isteyen harekeleri düzgün okusun. Çünkü Osmanlı baskıları harekeler iç içe. Bilgisayar hattı daha açık olduğu için yeni çıktı bu bilgisayar sistemi. Harfler daha okunaklı oluyor. Yani pek ilmi olmayanlar için o daha rahat. Musaf'ta bile insanlar Osmanlı baskılarını zor okuyor. Yani şimdi ekseri şu andaki insanlar gördüğüm kadarıyla bilgisayar hattını tercih ediyorlar. Çünkü neden? Harekeler daha seçik, belli. Öbüründe Osmanlı hattatlar böyle sanat sergilemiş ama tabii harflerin harekeleri iç içe giriyor. İç içe girince adam esremi ötremi karıştırıyor. Onun için bir boy öyle bastık. Çok güzel. Zaten önümüzdeki hafta o kitaptan derse başlayacağım. Ondan kaldığım dersin artık sayfasını bu zamana kadar Osmanlı baskısı 600 sayfa Osmanlı baskısını size takdim etmiştim. Şimdi kendim dizdirdim, yaptırdım. Harekelerin güzel sizin okumanız için. 3 boy halinde. 3 boy derken 30 cüz takım. Böyle kutusu var. İçinde 30 cüz var. Bütün medreseler alması lazım. Kız medreseler, erkek medreseler hepsi. Çünkü neden? Bir hasta var. Yardım ediyor kız medresesine. Kadıncağız yardım etmiş. Veyahut daire basamış. Veyahut gelmiş hocaların maaşını veriyor. Eşi hasta olmuş. Oğlu hasta oluyor. Kızı hasta oluyor. Ne yapacaksın? Ne iyilik yapabiliriz? Onlar bize yardım ediyor. Biz onlara paramız yok. Yardım da edemiyoruz. Bari bir iyilik yap. Mübarek adam. Madem bir Müslümana faydası olan insana hastası gel. Yani özel tabii hani bize hasta okuma, medreselerde hasta okuma seansı başlatın demiyoruz. Ama insanların bir hoca hanımın çocuğuna bir şey oluyor. Veya bir talebenin kendi hastalanıyor. Hemen toplanırsın. Şifa-i Şerif. Cüzleri dağıtalım arkadaşlar. Hemen 30 kişi okuduğun zaman yarım saatte okur. Yani bir saat sürmez, hatim biter. Ama bir kişi tek başına okumaya kalkarsa 600 sayfa. Yani ne kadar hızlı okursa 8-10 saat sürer yani. O da baş olmaz ya. Yani. Abdesti var, namazı var, insanların işi var, gücü var. Bunu da Bukhari'de de yapacağım. Bukhari'de 30 cüz yaptım şimdi. Efendi Hazretleri Bukhari hatmi yaptırırdı. 28 Şubat'ta o şerler, ittilal, darbe neyle önledi Efendi Hazretleri? Bukhari hatmiyle önledi. Ya Medine'de Şeyh Zekeriya Hazretleri vasiyet etti. Efendisi geldi buraya hemen 30 cüz yaptı. Ama cüzler kayboldu. Şimdi onları yeniden yaptırıyorum 30. Bukhari bak Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi. İkinci Bukhari hatmi şerifi gelir. Üçüncü Şifa Şerif hatmi şerifi gelir. Ama Tirmizi hatmi, Ebu Davud hatmi, bazı fıkıh kitaplarının hatmi. Bunlar Osmanlı uleması meşayih yapmış. Bulaşıcı hastalıklar kitabımda bunları tafsilatıyla zikrettim. Bulaşıcı vebanın kalkması için işte korona. Onlar var orada. Ama en meşhurunu söyle. Kur'an-ı Kerim hatmi, sonra Bukhari Şerif hatmi, sonra Şifa Şerif hatmi. O kadar. Yani mütedavel olan, yürürlükte olan meşayih arasında budur. Bunları artık yeniden canlandıralım. Başımız beladan kurtulmuyor. Bereketlerimiz kaçtı. Evde ocakta bereket kalmadı. Dükkanda bereket kalmadı. Ha şifa şerif. Onun için bütün bunları ben size Allah için anlatıyorum. Eski büyüklerimizin yolunu yürütmeye çalışıyorum. Canlandırmaya çalışıyorum. Ama kaç kişi dinliyor sohbet? Kaç kişi amel ediyor? Ben ne yapayım? Allah bana sormaz. Ben Efendi Hazretleri'nin yolunu, Selefi Salih'in yolunu yürütmeye çalışıyorum. Kim amel eder kazanır. Amel etmeyen kaybeder. Bana ne? Dünyasında zarar eder. Ahirette zarar ederse ben ne yapabilirim? Sohbetleri dinleyin. Şifa Şerif dersini dinletin. Maddi manevi şifanız bundadır. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212. lalegulvakfi.org.tr.
6: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
3: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
2: kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Burada da çok güzel bir şiir ve bana gönderdiler. Onu da çok beğendim. Fatih Sultan Muhammed Han aleyhirrahmetü vel gufran. Onun bir şiir divanı var. Padişahların ekserisi şair idi. Hatta Abdülhamid evvel, 1. Abdülhamid biliyorsunuz Hücre Kasidesi Ravzan'ın üzerinde şu anda yazılıyor. Ben de onu bastırmıştım bir ara tabii evvelden. Altınla yazdırmıştım. O ya seyyidi ya, seyyidi, ya Resulallah huzbiyedi ve la elvi ala hadi diye çok meşhur bir kaside olarak dokunuyor. O 1. Abdülhamid'i Sirkeci'de yatıyor. Onun kabri şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ayak izi var. Hakiki. Replika değil. Hakiki ayak izi var. Orada ziyaret yapın. Sirkeci'de. O 1. Abdülhamid çok büyük evliya. Bütün padişahlardan üstün olan tarafları var. Çünkü Hücre Kasidesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşığıydı. İmam Murtaza Zebidi'den de hadis icazeti almış. Çok büyük alim ve veliyullah idi. 1. Abdülhamid'i evvel Beylerbeyi'ndeki camiyi yaptıran, Beylerbeyi camisi sahildeki Abdülhamid evvel cami. Allah kabrini nur etsin derecesine. Onun da öyle ne kasideler var. Bütün padişahlar divanlar yazmış, kasideler yazmış. Ve bunlar içinde en mühimi de Resulullah'a metiyeler yazmış. Sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Memmede hani velev bir beyt, velev bir beytin şefaatülehu. Bir beyt bile beni methetmek için söyleyene şefaat ederim. Dolayısıyla bundan dolayı tabii bu manevi bir hadistir. Kaynakları hadis kitaplarında senetli geçmiyor ama Evliyaullah'tan nakledilen bir hadis-i şeriftir. Yani mana aleminde buyurmuş. 13'ün yüzlerce, ne binler, ne yüz bin, ne milyonlar yani. O kadar Efendimiz'e metiye yazılmış, çoğu bize de ulaşmamış olabilir tabii çünkü yazma eserlerin. Dolayısıyla her alim, veli ne yapmış? Bir beyitle, en azından iki beyitle, üç beyitle methetmeye çalışmış. Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmet vel gufranın da şeyi kendi adıyla yazmıyor. Şiir yazdıkları zaman müstehar şey kullanıyor. Mahlas mı diyorlar? Neydi o? Mahlas kullanıyorlar. Onun mahlası neydi? Avni. Fatih Sultan'ın adı mahlası nedir? Avni. Avn yardım. Allah'ın yardım ne? Arapça. Avni. Avni yazdığı zaman altında kim o? Hazreti Fatih. İşte onu yazmış. Ne diyor bak? Zülfünün vasfında tumar eylesem eşarımı, kaşların vasfında oğlan cümleye tuğra düşer. Ne anladınız? Bir şey anlamadınız tabii. Mihrümeh abicre arzı hüsn ederlermiş sana, liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Daha da neler yazmış yani. Bak ne diyor? Zülfünün vasfında tomar eylesem eşarımı. Yani bu şiirler yazsam tomarlarla, yani ciltler dolusu şiirler yazsam, sırf senin zülfünün güzelliğinin, cemalinin, saçlarının, işte efendim güzellikleri hakkında tomar tomar şiirler yazsam, ferman gibi yapsam, fermanın üstüne ne lazım? Tuğra lazım. Kaşların vasfında olan, sırf o güzel kaşlarının vasfını, tarifini, nitelemesini yaparken yazdıklarım cümleye tuğra düşer. Yani senin bütün güzelliklerini ferman gibi yazsam, ciltler dolusu kitap yazsam, üstüne de bir tuğra yapacak olsam, sırf kaşlarını methettiğim beyitler üzerine tuğra olur diyor. Yani hep orada da kaşlarının güzelliğini yapıyor. Mihrümeh abicre, yani güneşle ay, ab su demek. Abicre arzu huzne derlermiş sana. Yani suda görünüyor ya güneş, geceliğin ay, mehtaplı gecede ne oluyor? Suya çıkıyor. Değil mi? Denizde de görülür, havuzda da görülür diyelim. Güneş ve ay güzelliklerini sana arz edeyim derken suyun içerisinde kendi güzelliklerini sunuyorlar. Liyik kadri anların bu işten aşağı düşer. Fakat diyor senin güzelliğinin yanında ne güneşin güzelliği, ne ayın güzelliği, ne hüsnü endamları, hiçbir şey sana yanaşamaz, devamlı aşağı düşer diyor. Devamlı aşağı düşer. Yani bu zatlar, daha bunlar gibi onlarca, yüzlerce mısralar yazmışlar. Kanuni de şairdi. Bildiğim kadarıyla Yavuz'da da var. Bütün bu Selatini Ali Osman, ondan evvelki sultanlar tabi Arapça şiirler vesaire. Düşünsene 1. Abdülhamid Arapça yazmış. Şiiri Arap edebiyatında zirve yani onun şiiri. Ya Seyyidi Ya Resulallah Huzbiyedi. Ne acayip bir şiir. Araplar şu anda kasidelerde onu okuyor. Dolayısıyla bu sultanlar niye büyük adam olmuşlar? Niye korunmuşlar? Devletleri niye muhafaza olmuş? Mevlüt gecesine nasıl değer vermişler, Mevlüt gününe nasıl tazim etmişler, o kutsal emanetlere Topkapı Sarayı'ndaki dairede kendi elleriyle o dairenin tozlarını almışlar, padişahlar süpürmüşler. O tozları toplamışlar Hırka-i Şerif odasındaki vesaire, efendim sallallahu aleyhi ve sellem'in işte kılıçları var vesaire, mukaddes emanetler var. Yavuz Sultan Selim getirdikten sonra özellikle daha da tabii toplandı İstanbul'da. Bütün o odanın özel daire, kutsal emanetler odasının temizliğini kimseye bırakmamışlar. Temizliğini bilfil kendileri yapmışlar. Ondan sonra o tozları vasiyet etmişler. Kefenlerine koydurmuşlar. Kabirlerine koydurmuşlar o tozları. Şifa niyetine koklamışlar. İşte sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle tazim edersen, değer verirsen, hürmet edersen, Resulullah da seni muhafaza eder, mülkünü muhafaza eder, sana şefaat eder. Ne zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı muhafaza kalmazsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı saygı, edep azalırsa, hürmet, tazim azalırsa, bunun alametleri olarak Mevlid'e değer verilmezse, Mevlid ayına, Mevlid gecesine, Mevlid kandili şerifine, tamam mı sen? Mevla da bunu görüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mededini çeker, himmetini çeker. Ondan sonra geldiğimiz durum ortada. Bütün millet pahalılık çeker, kıtlık çeker, kuraklık çeker yani. Çünkü neden? Bizim rahmetimiz, bereketimiz, şefaatçımız, vasıtamız, vesilemiz Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu teala aleyhi ve sellem bu milletin gençlerinin, çoluklarının, çocuklarının, evlerinin ocaklarında ne kadar Resulullah anılıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem'den ne kadar bahsediliyor? Ona ne kadar salavat-ı şerif okunuyor? Ondan sonra ne bereket bekliyorsun? Ne bereket bekliyorsun? Kainatın efendisini unutan bir ümmet, ezalı bir ümmet, peygamberine cefalı bir ümmet, peygamberin sünnetlerini terk etmiş bir ümmet, sabah namazlarının cemaatlarında camileri boş bırakmış bir ümmet. Allah bunlara rahmet eder mi? Allah bunlara bereket verir mi? Sabah namazları, camiler, beş vakit namazlar boş. Benim en büyük sünnetim cemaatle namaz diyor. Cemaati bıraktınız, sapıttınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ne buyuracak sana ya?
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
14: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
15: Mustafa Şimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası başlıyor.
16: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedâna Allah. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ. Sallu alâ şefii'i dünûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala al Muhammed. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, Bakara Suresinin 51. ayeti kerimesine geldik. İnşallah bugün bu dersimizde Bakara Suresi 51. 52. ve 53. ayeti kerimeleri beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Tefsirini yapmaya çalışacağız. Ama tabii önce usulümüz üzere ayet-i kerimeleri bir okuyalım. Bakalım Rabbimiz ne buyurmuş, bizlere neler duyurmuş. Önce ayet-i kerimeleri okuyalım. İnşallah ondan sonra tefsirine geçeriz. Estağfirullah.

ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Evet kıymetli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Bakara Suresi 51. ayeti kerimede وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَةً buyuruyor. Hani biz Musa ile aleyhisselam 40 gece sözleşmiştik. Yani Tur Dağı'nda kalmak ve kendisine Tevrat vermek üzere sözleşmiştik. ثُمَّ اتَّخَدْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ Sonra onun ardından buzağıyı ilah edindiniz. Buzağıya taptınız. Ve entüm zalimun ve zalimlerden oldunuz diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Yine tabii ifade edelim. Yani buradaki hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönemindeki Yahudilere ama kime anlatıyor? Onların atalarına, dedelerine, soyuna, ceddine, ceddinden bahsediyor. Yani Beni İsrail'in işte Musa aleyhisselam dönemindeki bazı olayları Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ibret kabilinden bizlere beyan ediyor. Şimdi tabii ayet-i kerimede beyan edilen hadiseyi şöyle bir kısa bir mukaddime yaparak oraya gelelim. Hani geçen dersimizde malumunuz Firavun asırlardır Beni İsrail'e zulmetmişti. Sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Ve Musa Aleyhisselam kavmiyle beraber Allah'ın emriyle Mısır'ı terk ettiler, Mısır'dan ayrıldılar. Ve Mevla ne yaptı? Firavun ve kavmini suda helak edip Musa Aleyhisselam ve kavmini hepsini sudan çıkardı ve onları kurtardı. Şimdi işte o zaman Mevla onları kurtardıkları zaman işte Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı vermeyi vaat etti. Çünkü İsrailoğullarının bir efendim ilahi bir kitapları yok. Yani onlara Mevla kitap gönderecek, emirler, nehiler beyan edecek, haramları, helalleri ne yapacak? Duyuracak, buyuracak. Dolayısıyla işte Allah-u Teala Tevrat'ı indireceğini vaat edince, belirli bir yer ve zaman da belirleyince Musa Aleyhisselam da bunu kabul ediyor ve işte Mevla bunu vaadleşme olarak beyan ediyor. Yani ve vaadna Musa. Biz Musa ile Aleyhisselam ile sözleşmiştik, vaadleşmiştik buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet, yani 40 gece, erba'ine leyleten, 40 geceden murat. Şimdi tabii tefsirlerde pek çok beyanlar vardır. Bu 40 gece hangi aylardadır, ne zamandır? Zilkade ayının tamamı 30 gün oradan, ardından gelen efendim Zilhicce ayından da 10 gündür demişlerdir. Tabii burada gece zikredilmiştir ama günler de kastedilmiştir. Yani Araplarda öyledir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de bazı efendim ayetlere baktığımız zaman mesela 10 gecelere Mevla yemin ediyor. Vel fecri ve leyalin aşrin 10 geceye yemin olsun. Böyle buyurduğu zaman yani orada geceyi zikretmiştir ama günleri de ne yapmıştır? Kastetmiştir kıymetli kardeşlerim. İşte burada da yani gece zikredilmiştir. Erba'ine leyleten 40 gece ama günlerde ne yapılmıştır? Kastedilmiştir. Tabii bu 40 geceyle alakalı zikredilir ki evvela Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri 30 gece, 30 gün olarak bir vaadleşme vardı. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri oruç tutmasını emretmişti. Daha sonradan da ne yaptı? 10 gün ilave etti ve 40'a tamamladı. Yani bunu başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri beyan ediyor. A'raf suresi 142. ayette şöyle beyan ediyor Mevla. Estağfirullah. Ve va'adna Musa 30 leyleten. Hazreti Musa ile 30 gece için sözleştik Mevla buyuruyor. 30 gece ama ve etmemnaha bi aşrin ve buna 10 gece daha ekledik, ilave ettik. Dolayısıyla ne oldu? Fetemme miqatu rabbihi, Rabbinin tayin ettiği vakit böylece tamamlandı. Erba'ine leyleten 40 geceye tamamlandı buyuruyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Tabi burada hani 30 gündü niye efendim 10 gün daha ilave edildi gibi bir takım belki kafalarda soru işareti oluştuysa yani bunun efendim tefsirlerde de şöyle zikrediliyor.
Musa Aleyhisselam ile 30 gecede sözleşmiş idi. Musa Aleyhisselam da ne yapacak? Mevla ile buluşacak. Mevla ile buluşacağı zaman, Mevla ile tekellüm edeceği zaman ve kellemallahu Musa teklima. Mevla Musa ile tekellüm etti. Kainatın Rabbi onu davet ediyor, bir yere gidecek. Dolayısıyla gittiğin zaman demek ki ne lazım? Bir hazırlık lazım mı? Tabii ki lazım. Yani özel bir yere gittiğin zaman bile ne yapıyorsun? Kendine bir çeki düzen veriyorsun, değil mi? Oranın efendim adeti, usulü, geleneği neyse yani ona göre bir hazırlık yapıyorsun. Şimdi

Ağzını misvakladı. Dolayısıyla o kokuyu izale etti. Etti ama Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu. Ey Musa, bilmez misin ki benim katımda oruçlunun ağız kokusu mis kokusundan daha güzel. Yani ağız kokusu, niçin ağız kokusu o var? Oruç tuttuğun için. Allah için oruç tutuyorsun. Millet çatır çatır yiyor, içiyor, geziyor, tozuyor. Sen ne yapıyorsun? Oruç tutuyorsun. Dolayısıyla işte bundan mütevellit olan, ağızda zuhur eden o koku Mevla'nın çok hoşuna gidiyor. Ha işte bu koku tekrar hasıl olsun diye, tekrar gelsin diye 10 gün daha ilave ediyor. 10 gün daha oruç tutmasını Mevla emrediyor. Böylece ne oldu? 40 güne tamamlanmış oldu. Yani buradaki 30 gün Zilkade ayının 30 günü, ilave edilen 10 gün Zilhicce ayının ilk 10 günü. Yani Zilhicce ayı 9'u Arefe günü biliyorsunuz. Bütün Huccac-ı Kiram Arafat'ta. 10. günü de Kurban Bayramı. Yani hep bunlar tabii çok kıymetli günler. Yani o vakitler geldiği zaman bunlar anlatılır, zikredilir kıymetli kardeşlerim. Ama şimdi ayet-i kerime buraya geldi. Biz de bu vesileyle kısaca da olsa bahsetmiş olduk. Şimdi tabii ayet-i kerimede Erba'ine leyleten buyuruluyor. 40 gece. Yani bu 40 sayısı tabii önemli. Kemal ifade eder. Bir, efendim 40 sayısında bir kemalat vardır, tılsım vardır, bir özellik vardır. Evet. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberlik görevine ne zaman başladı? 40 yaşında peygamberlik görevine başladı. Ve bu 40 rakamını hadislerde de ne yapabiliriz? Çok görebiliriz. Bak ayet-i kerimede de ne yapıyor? Erba'ine leyleten. 40 gece. Yani Mevla Celle Celaluhu bir şeyi beyan ettiği zaman, bir kelimeyi seçtiği zaman, bir meseleyi anlatırken o ifade tarzı, orada beyan ettiği konular, kelimeler, cümleler, misaller neyse hepsi çok önemli. Çünkü kainatın Rabbi olan Allah'ın kelamı Celle Celaluhu. Ha 40 diyor, 40, 40 önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın yani insanın yaratılışını anlatırken veya şöyle diyelim insanın bir bebeğin anne karnındaki gelişimini ne yapmıştır bize bir hadis-i şerifte beyan etmiştir. Orada da hep 40 rakamını kullanmıştır. Çünkü öyledir. Ve ne buyurdu bakın anne karnında 40 gün nutfe, ikinci 40 gün de ne oluyor? Alaka oluyor. Alaka olarak kalıyor. Ha, üçüncü 40 gün ise mudga haline geliyor. Yani bir parça et haline geliyor. Ve işte 120 gün sonra da ne oluyor? Ona ruh üfleniyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onların bakın tekamülünü, anne karnında gelişimi hep 40'ar gün arayla. Bir 40 gün olunca demek ki bir gelişim oluyor. Ondan sonraki 40 gün ikinci 40 gün olarak zikrediliyor. Dolayısıyla ruhun kemale ermesi de 40'la olur denilmiştir. Ha 40'la olur derken 40 senede de olur. He 40 günde olabilir. Yani bu da kişinin kabiliyetine, ondaki cevhere, gayretine, çalışmasına da bağlıdır. Bu da ayrı bir konu. Hani tasavvufta da ne vardır? Erbain vardır. Erbain'e girmek diye bir şey vardır. Erbain 40 demek. Dolayısıyla yani tasavvufi manası olarak Erbain'e girmek ne demek? Bir salikin nefsini terbiye etmek için insanlardan uzlet edip ne yapıyor? 40 gün çilehanede ibadetle, zikirle, az yemek, az konuşmak, efendim, az uyumak ve böylece ne yapıyor orada? Nefsini tezkiye etmeye gayret ediyor. Tabii bu da mürşidinin efendim nezaretinde, gözetiminde yani ne yapıyor orada? Bir manevi bir terbiye edilmiş oluyor. Dolayısıyla mutasavvıflarda yani bu Erbain'i 40 gün meselesini işte Musa Aleyhisselam'ın turdaki 40 gün ibadetle meşgul olmasından aldıkları söylenir kıymetli kardeşlerim. Tabii 40 Erbain'e leyleten 40 gece buyuruldu. 40'tan bahsettik. 40 rakamından bir de Erbain'e leyleten 40 gece. Mevla özellikle gece olduğunu ne yapıyor? Orada beyan ediyor. Madem ayette böyle bir ifade geçiyor. Madem Rabbimiz bunu burada zikretmiş. Demek ki burada da dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Yani geceye işaret edilmiş. Gece. Çünkü Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit gece. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? Akrabu ma yekunu rabbu minel abdi. Rabbin kuluna en yakın olduğu vakit.

0: Ne zamandır? Fî cevfil leylil âhir. Gecenin son yarısıdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O gecenin son yarısında Rabbin kuluna en yakın olduğu vakittir. Ha öyleyse fe'in istata'te eğer güç getirebiliyorsan en tekune mimmen yedkürullah Allah'ı zikredenlerden olmaya güç getirebiliyorsan fi tilke sa'a o saatlerde yani o gecenin son yarısında Allah'a zikredenlerden olmaya güç getirebiliyorsan getiriyorsun fekün ol. Yani o saatlerde Allah'ı zikredenlerden ol diyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem burada bize usul, adab, erkan öğretirken Mevla'ya nasıl yaklaşacağız? O fenafillah, bekabillah derecelerinin hakikatine ulaşmanın yollarını gösterirken hem de niçin? O vakitlerde çünkü Rabbi kuluna çok yakın olduğunu beyan ediyor. Çünkü bu gece çok önemli hakikaten. Ve başka ayetlerde de ne yapabiliyoruz? Bunu görebiliyoruz. Bakın İsra suresinde ne buyuruldu? Estağfirullah. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Orada da وَمِنَ الْلَيْلِ Gecenin bir kısmında bak Mevla buyuruyor. فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme buyuruyor. Sana mahsus bir nafile namaz kıl gecenin bir kısmında. Yani işte o vakitlerde teheccüd vaktinde. Teheccüd. Tekellüf var, zorluk var. Tetecefe cülübü manil medaca. O yanlarını yataklardan böyle zorlukla kaldırıyorsun ya. İnsanlar gece uyurken, yatarken mışıl mışıl uyuyorlar. O yorganın altında sen ne yapıyorsun? Kalkıyorsun. Sen kalkıyorsun, huzura duruyorsun, divana duruyorsun. Evet, uykuyu da yeniyorsun, yorganı da yeniyorsun, şeytanı da nefsi de yeniyorsun. Çok büyük iş. Evet kıymetli kardeşlerim, o gece demek ki Mevla öyle buyurdu ya, o gecede çok işler var. Yine bakıyoruz yani yine İsra suresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca ne zaman gitti? Sübhanellezi esra bi'amdihi leylen. Bak, o zatı tesbih ederim, tenzih ederim ki esra bi'amdihi kulunu yürüttü. Gece yürüttü. Leylen gecenin çok az bir kısmında. Minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Mescidi haramdan mescidi aksaya gene ne zaman? Gece yürüttüğünü beyan ediyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bununla alakalı yani hadis-i şerifler de var. Bir tanesini de arz edelim yine. Madem bu mevzuya girmişken. Hani özellikle Berat gecesiyle alakalı bir hadis-i şerif vardır. İşte o gecede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor. Fe inna Allah yenzilu fiha li gurubi şemsi ila sema'i dünya. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri güneş batınca ne oldu şimdi? Artık akşam sonra gecenin ilerleyen vakitlerine doğru devam edecek. Güneş batınca ne yapıyor? Dünya semasına Mevla tecelli ediyor. Rahmetiyle, ihsanıyla, gufranıyla ve inayetiyle. Hadis-i şerif devam ediyor. Yani yok mu isteyen vereyim diye Mevla hitap ediyor ve duaları istenenleri de kabul ettiğini beyan ediyor. Şimdi burada da ne var? Güneş battıktan sonra Allah-u Teala Celle Celaluhu demek ki dünya semasına tecelli buyuruyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim, geceler ibadet için biçilmiş kaftan. En uygun vakitler. Öyle insanlar şimdi herkes ayakta. Bir debdebe var, bir tantana var, bir şantana var. Yani gazinolar, pavyonlar, yanlış adresler, hoppala zıppala insanlar kendilerince güya eğleniyorlar. Ama insanlar artık efendim çekilince, gaflet uykusuna dalınca bu sefer ne yapıyor? Allah'ın veli kulları kalkıyor ve ne yapıyorlar? İbadet ediyorlar. İşte hani gücün yetiyorsa o saatlerde Allah'ı zikreden kullarından ol diyor ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o kullar onlar. Rabbim bizleri de onlardan eylesin. Her gece yapamasak da arada bir de senin de bir gece hayatın olsun. Ama senin gece hayatın namazla, zikirle, ibadetle. O gece, demek gece Allah'a, Rabbi kuluna en yakın olduğu zaman, peki kulun da Rabbine en yakın olduğu zaman secde değil mi? Evet, öyleyse o vakitte kul secdede olduğu zaman, işte o zaman ne oluyor? Nurun ala, nur olmuş oluyor kıymetli kardeşlerim. Evet, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, ne buyurdu? Estağfirullah. Ve iz va'adna Musa 40 leyleten buyurdu ve devam ediyor. Thumma ittakhadtumul ajla min ba'di. Sonra siz onun ardından buzağıyı ilah edinmiştiniz. uzaya taptınız. Bak, Allah Allah. Ne zaman olmuştu bu? Tekrar edelim. Musa Aleyhisselam, İsrail oğullarıyla beraber Kızıldeniz'i geçtiler. Az önce gözlerinin önünde gördüler, Firavun ve avanesi boğuldular, onlar kurtuldular. Orayı geçtikten sonra bir kavme rastladılar. Onlar putlara tapıyorlar. Nasıl putlara tapıyorlar? Sığır başı gibi bir şey yapmışlar. Onlara tapan bir kavme rastladılar. Tabii yani kavmin içinde cahil olanlar Musa Aleyhisselam'a dediler ki yani bize de böyle bir ilah yap da ona tapalım dediler. Bak bak. Musa Aleyhisselam tabii ne yaptı? Onları şiddetle men etti. Yani bunu Mevla Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor? Beyan ediyor. A'raf suresi 138. ayet-i kerimede Mevla ne buyurdu estağfirullah? Ve cavezna bi beni İsrailel bahr. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kurtardık. Fetev ala kavmi yakufun ala eslamillahum. Onlar kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastladılar. Kalu ya Musa ic'allena ilahen. Bize de bir ilah yap dediler. Kema lehum alihe. Onların ilahları gibi. Bak, sığır kafası gibi bir şey yapmışlar ve ona tapıyorlar ya. He? Yani onların ilahları gibi bize de bir ilah yap da ne yapacaklar? Ona tapacaklar. Kale inneküm kavmün tecelûn. Musa Aleyhisselam dedi ki muhakkak siz cahil bir toplumsunuz dedi. Onlara şiddetle tepki gösterdi. İşte onun ardından buzağı ilah edindiniz diyor ya. Neyin ardından? Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya gidiyor. Mevla'dan Tevrat'ı alacak. İşte o gitti. Ardından ne yaptılar? İşte buzak yaptılar ve ona ilah diye tapındılar, ittihad edindiler. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani İsrailoğullarında demek ki sığıra karşı, yani bir inek kutsal bir hayvan. O gün de düşünün, o gün her şey neye dayanıyor? Tarıma dayanıyor. Tarım sabana dayanıyor. Saban öküze, ineğe dayanıyor. Şimdi hem onu çift sürerken ne yapıyorlar? Kullanıyorlar. Onun sütünden istifade ediyorlar, etinden istifade ediyorlar, derisinden istifade ediyorlar. Her şeyinden istifade edince yani onlar için adeta bir kutsallık kazanmış oluyor. Dolayısıyla onlara bu cazip geliyor. Bak, buzağa tapıyorlar. Ha, şimdi bununla alakalı bir iki mesele daha konuşacağız ama şunu da arz edelim. Musa Aleyhisselam münacat için Rabbine gitti ya. Ne kadar kalacak? İşte 40 gün kalacak. İsrailoğulları ne yapıyorlar? Geceyi ayrı saydılar, gündüzü ayrı saydılar. Sonra efendim yani bir günü 2 gün kabul ettiler. 20 gün sonra ne dediler? Dediler ki Musa'nın aleyhisselam verdiği süre doldu dediler. Yani 40 gün geçti ama o hala dönmedi. Verdiği sözde durmadı dediler. Veya başka bir rivayete göre Musa Aleyhisselam Mevla ile 30 gün, 30 gece için günüyle beraber sözleşmişti ya. Yani bir ay sonra dönecek. Şimdi gittiği zaman oruçluydu. Fakat ağzını misvakladı. Ağızdaki o nahoş kokuyu gidermek için. Bu sefer Mevla ne buyurdu? O koku tekrar gelmesi için 10 gün daha emir buyurdu. Dolayısıyla ne oldu? 30 gün sonra gelemedi. Gelemeyince de ne yaptılar? İsrailoğulları bu sefer efendim bunu bahane ettiler. Evet. Bak dediler, sözünde durmadı dediler. Vaktinde gelmedi dediler. Hatta bazıları Musa Aleyhisselam'ın öldüğünü zannettiler. Ve işte bu fırsatı adeta kendince efendim fırsata çeviren Samiri ne yaptı? İşte bir buzak heykeli yaptı. Zaten onlar da efendim Kızıldeniz'i geçtikten sonra o sığır kafasına tapan, putlara tapan bir kavim görmüşlerdi de onlar da demişlerdi ya Musa Aleyhisselam'a bize de böyle bir ilah yap, haşa ve kella. Yani adamlar şunu diyor, gözümüzün gördüğü bir ilah olsun istiyorlar. Böyle de bir değişik bir millet yani. He? Hatta o ayetler de gelecek ileride inşallah. Yani Musa Aleyhisselam Mevla ile tekellüm edecek ya, diyorlar ki Allah'ı görmeden inanmayız, illa göreceğiz diyorlar. Böyle de bir durum var. Şimdi Samiri onların bize de böyle bir put yap, ilah yap demelerinden yola çıkarak Musa Aleyhisselam da yok. Harun Aleyhisselam'a da bastırdılar sessiz. Başlarında Harun Aleyhisselam var. Bak ona rağmen başlarında peygamber var ama nasıl bir sapmak ve nasıl bir sapıtmak. Geçen dersimizde anlatmıştık ya, yani onlar Mısır'dan ayrılmadan bütün herkes çalıştığı, görev yaptığı yerdeki efendim ailelerden altınlar, gümüşler, ziynetler istemişlerdi emaneten, hani düğünümüz var vesaire takınacağız diye. İşte onların hepsini Samiri istiyor. Hepsinden aldı, topladı, onları eritti ve onları bir efendim heykele dönüştürdü. Bir buzak yaptı ondan. Altın buzağı. Ve ne dedi biliyor musun? Bir buzağı yaptı. Bu var ya dedi, hem sizin hem de Musa'nın ilahı budur. Haşa. Ama o ilahının burada olduğunu unuttu. Onu aramak için Tur-i Sina'ya gitti dediler. Neuzubillahi teala. Ve Kur'an-ı Kerim'de Mevla bunu beyan ediyor bakın. Taha suresi 88. ayet-i kerimede ne buyurdu Mevla? Estağfirullah. Fe'ahrece lehum iclen ceseden lehu huvar. Onlar için böğüren Samiri denen adam, onlar için böğüren bir buzağı, heykeli çıkardı, yaptı. Fekalü dediler. Hâdâ ilâhukum ve ilâhu Musa. Yani diyenler Samiri'nin adamları. O şimdi ne diyorsa onlar da onu söylüyorlar. Onlar dediler ki, hâdâ ilâhukum, bu sizin ilahınız ve ilâhu Musa ve Musa'nın ilahı budur dediler. Fenesi, fakat o bunu unuttu dediler. Evet kıymetli kardeşlerim. Samiri tabii heykel yapmış. Efendim bir takım bir yerlerinden delikler açmış boru gibi. Efendim hava bir giriyor. Hava girdiği zaman o deliklerden de çıkarken efendim böğürme sesi çıkıyor. Anlıyor musun? Altın buzak ses çıkarınca bayağı bir şey zannettiler. Bu normal bir şey değil ya. Böğürüyor. Affedersin, eşek konuşsa peşine gidecek olan var yani. Ha şimdi Musa Aleyhisselam'ın kavmi hepsi böyle değil ama içlerinde bak böyle bir efendim grup var ve Mevla bunu Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Harun Aleyhisselam onları o kadar uyardı, ikaz etti ama dinlemediler. Onlar ne dediler? Kalu dediler ki lennebrahe aleyhi akifin. Ona tapmaktan vazgeçmeyeceğiz dediler. Yani buzağa tapıyorlar. Vazgeçmeyeceğiz. Ne zamana kadar? Hatta yerca ileyna Musa. Musa aleyhisselam yanımıza dönünceye kadar dediler biz buna tapacağız dediler. Evet kıymetli kardeşlerim. Böylece Yahudilerden bir kısmı Hazreti Musa'nın aleyhisselamın yolunu bırakıp ineğe tapmaya başladılar. Şirk koşup Allah-u Teala hazretlerine ihanet ettiler. Mevla buyuruyor ve entüm zalimun ve zalimlerden oldunuz diyor. Hakikaten ne büyük zulüm değil mi? He? Yani bak başlarında peygamber var. Harun Aleyhisselam var. Ve bir peygamber Musa Aleyhisselam da Mevla ile vaatleşmiş. Tevrat'ı alacak, gelecek. Bu esnada bunlar bu arada sapıtıyorlar yani. He? İşte böyle bir durum var. Hani gördüğümüz bir ilahımız olsun diye. Bu çok büyük bir zalimliktir. Bak nitekim Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Lokman Aleyhisselam'ın ağzıyla, Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatini ne yapıyor bize beyan ediyor. Ne nasihat ediyor oğluna? Estağfirullah. Ya büneyye, la tüşrik billah. Ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk elbette büyük zulümdür. Yani siz zalimlerden oldunuz Mevla buyurdu ya ve entüm zalimun. Ha zalim deyince sadece sen efendim kıran, döken, efendim gasp eden, soykırım yapan sadece bunu mu zannediyorsun? Evet bu da zalimdir ama insanların haklarına, hukuklarına saygı duymayanlar, katledenler, yok edenler, yakanlar, yıkanlar elbette bunlar da zalimdir ama şirk en büyük zulümdür. Çünkü Allah'a karşı yapılıyor. Bütün kainatın Rabbi, her şeyi veren Allah ama sen her şeyi veren Allah'a değil de bir efendim kendi elinden yaptığın puta tapıyorsun. Ne büyük bir zulüm. Ne büyük bir efendim şirk. Ya inne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk büyük zulümdür buyurdu Mevla. Şimdi az önce de ifade ettiğimiz üzere şöyle kısa bir açıklama yapalım. Yani bunlar buzağa karşı, ineğe, sığıra karşı niçin böyle efendim bir hassasiyetleri var? Az önce de dedik ya, o devirde tarım yaygın. Tarım yaygın. E tarımı da ne yapıyorsun? Öküzle, inekle yapıyorsun. Dolayısıyla inek kutsal bir hayvan. Sütü var, eti var. Sütten bir sürü şey yapılıyor. Etten yemekler yapılıyor. Onun derisi var. Efendim şu su var, bu su var. Bakın Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresi. Şimdi hangi süreyi yapıyoruz? Bakara suresini yapıyoruz. Bakara ne demek? Sığır demek, inek demek değil mi? İsmini nereden almıştır? İsmini de Bakara suresi de işte oraya da geleceğiz. 67. ayet, işte 73. ayet. Oralarda Bakara diye geçiyor. İsmini ne yapıyor? Oradan alıyor. Mevla ne buyurdu Esselamübillah? İnna Allah ye'murukum en tedbahu Bakara. Muhakkak Allah emrediyor. Neyi emrediyor? En tedbahu Bakara. Bir inek kesmenizi Allah emrediyor. İnşallah orada tabii bunun kıssasını da anlatacağız. Yani bir cinayet olmuştu. Bunu kim yaptı, kim etti? Musa Aleyhisselam'a müracaat ettiler. Musa Aleyhisselam da Mevla'ya münacaat etti. Mevla da dedi ki bir inek kessinler. İnek kesilecek. İneğin efendim budu, o efendim ölüye vurulacak. O da dirilecek. Kimin ki öldürdüğünü söyleyecek. Şimdi bakın ama niye bu kadar uzuyor işler? Bakın Mevla diyor ki bir inek kesin. Onlar ne yaptılar? Yokuş yaptılar. Kesmek istemiyorlar. Niye? Mevla inek kesin dedi ya. İnek bunların kırmızı çizgisi. Kalplerinde bir maraz var. He? Kesmek istemiyorlar yani. Peki nasıl bir inek? Efendim yaşlı mı olacak, genç mi olacak, ne renk olacak? Hep yani böyle yokuş yaptılar. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de tek tek açıkladı. İnneha bakaratun la fâridu ve la bikir buyurdu. Yani o inek ne yaşlı ne de efendim körpe olsun. İkisinin arası bir inek olsun. Ne renk olsun? İnne safra fâkul levnâ tesurrun nâzirin. Mevla ona da cevap verdi. Yani bakanlara sürür verecek sarı renkli olsun gibi. Tek tek Mevla cevap verdi. Artık o hale geldi. Bir soru daha sorsalar bulamayacaklar. He? Çünkü öyle bir raddeye geldi ki dünyada bir tane inek var. Onu da bulup kesemeseler helak olup gidecekler. Şimdi Mevla burada bunlara o ineği kestiriyor. Ha, şimdi aslında inek nedir? İnek bir semboldür. Onların ineğe, sığıra tapma kompleksleri, istekleri var ya, Mevla aslında onu kesiyor. Bizzat tapmak istedikleri şeyi kestiriyor Allah onlara. Evet kıymetli kardeşlerim. Şimdi burada da ne yaptılar? Gene bak buzağı heykeli yaptılar. Altından. Musa Aleyhisselam bak onu keseceğe yakacak. Külünü denize savuracak. He? Gene de gidecek birileri o denizin suyundan içecek ineğin külünü oraya attı diye. Anlıyor musun? Ha şimdi burada da bize de bir ders var mı? Elbette var. Mevla Celle Celaluhu ineği onlara kestirdi ama inek nedir? Bir semboldür. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani her asırda, her dönemde insanların adeta putlaştırdığı, kesilmesi gereken bir inek vardır. Ha ismi değişmiştir. Makamdır, mevkidir, erkektir, kadındır. Efendim paradır, puldur, servettir fark etmez. İsimler değişiyor ama ineğin kesilmesi olayının taşıdığı anlam değişmiyor. Kimisi de ne yapıyor? Nefsini put yapabiliyor kıymetli kardeşlerim. Evet, çok ibretler var burada. Yani bakın 40 gün ayrı kaldılar. 40 gün ayrı kaldılar, şirke düştüler. Başında peygamber olmadan doğru yolu bulamazsın. He? Yani burada Yahudilere söylüyor. Hani atalarından bahsederken aslında muhatap o günkü Yahudiler. Ama ne demek istiyor onlara? Bak atalarınız diyor. Peygamber olmayınca nasıl sapıttılarsa siz de bu peygambere Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uymazsanız sapıtırsınız diyor Mevla Celle Celaluhu. Ha bu arada Yahudilere söylüyor ama ümmeti Muhammed'e de biz kullarına da ne yapıyor Mevla duyuruyor. Başında peygamber olmazsa, başında bir peygamber varisi olmazsa, el ulema ve varasetül enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir. Onlara uymazsan, onun yolunda gitmezsen o yol o zaman başka yollara ne yapabilirsin? Meyledebilirsin, sapıtabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan, onun sünnetleri olmadan, onun hadisleri olmadan, hani günümüzde Resulullah'a devre dışı bırakmak isteyenler yok muydu? Ona bir postacı diyecek kadar, postacı öyle mi? Postacı gelir mektubu bırakır defolur gider ya. İçindekini bile bilmez. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem Mevla'dan geleni tebliğ ediyor, hem tebliğ ettiğini tebyin ediyor, hem açıkladığı beyan ettiklerinde temsil ediyor yani. Ha, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadan, onun sünneti olmadan, onun hadisleri olmadan ibadetlerini bile doğru düzgün yapamazsın. Mümkün değil. Ha, onun için Resulullah'ın yolundan ayrılmayacağız. Onun varislerinin yolundan ayrılmayacağız. Evet kıymetli kardeşlerim. Yoksa doğru iş yapıyorum zannedersin. He? Ama Allah'ı darıltırsın. Yanlış adresleri kurtuluş limanı zannedersin sonra. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha, bu ayette şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Şimdi tabi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Hazreti Musa'yı ne yapıyor? Çağırıyor, davet ediyor. Bir vaatleşme var. Tekellüm buyuracak, Tevrat'ı verecek. Neyle gidiyor Mevla'ya? Oruçla gidiyor. İbadetle gidiyor. Demek Allah-u Teala Hazretlerine yakın olmak için ibadet şart demek ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyurdu? وَمَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَطْتُ عَلَيْهِ buyurdu. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli olan bir şeyle yaklaşamaz. Yani Mevla'ya Mevla'nın emrettiği farz kıldığı şeylerle ne yaparsın yaklaşırsın? وَمَا يَزَالُ عَبْد۪ي يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder diyor. Yani Mevla'ya neyle yaklaşabilirsin? Ancak Allah'ın emirleriyle, farzlarla. Ha, nafilelerle de yaklaşmaya demek ki ne yapıyorsun? Devam ediyorsun. حَتَّى اُحِبُّهُ Nihayet ben onu severim Allah buyuruyor. Demek ki büyük maksatların varsa, büyük hedeflerin varsa, Allah'a yakın olmak istiyorsan, İbadet şart demek ki kıymetli kardeşlerim. Evet, Bakara suresi 52. ayete geçelim. Burada Rabbimiz ne buyurdu estağfirullah? Fümme afevne ankum min ba'di zalik. Bundan sonra da sizi affettik Mevla buyuruyor. Neden sonra? Yani buzağa taptılar değil mi? Ha, şirk koştular. Tabi affettik, tevbe edince af var kıymetli kardeşlerim. Affettik, leallekum teşkurun, ta ki şükredesiniz. Akıllanıp, aklınızı başınıza alıp şükredersiniz diye sizi affettik diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, az önce de ifade ettik ya, yani Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya gitmiş idi ve tekrar efendim geri döndüğü zaman bir de baktı ki altından buzağı yapmışlar ve buna tapıyorlar. He? Yani çok ağır bir suç. Bak. İnne şirke le zulmün azim. Yani bu zulümdür buyurmuyor Mevla. Çok büyük zulümdür. Hakikaten öyle. Ve o buzağı aldı, yaktı, külünü efendim denize savurdu. Ama İsrailoğullarından bazısı ne yaptı? O buzağa olan sevgilerinden denizin suyunu içtiler. Allah Allah. Mevla ne buyuruyor bakın Bakara suresi 93. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ve üşribu fi kulubihimul icle bi küfrihim. İnkarları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi içirildi. Allah muhafaza. Yani burada o kavimden bahsediliyor ama he yani bu ayetlerden bize nasip var arkadaşlar. Kimilerinin kalbine demek buzağı sevgisi içirilmiş. Ne yaparsan yap dönmüyor. Dönemiyor yani. Dönemiyor. Ancak bir belayı bulursa. Bak bulacaklar. O suyu içince dudaklarından, karınlarından safralar aktı. Sarı sular aktı. Yaralar, irinler aktı. Çok korktular ve ancak öyle pişman oldular. Yani maddi olarak bedensel bir zarara uğrayacaklar. Ölecek gidecekler diye korktular da. Efendim af diliyorlar bazıları böyle. Çünkü iliklerine kadar adeta buzağı sevgisi içirilmiş. Şimdi bugün de dedik ya, he, inek bir sembol. Anlıyor musun? Kimisi nefsine tapar, kimisi makama tapar, kimisi mevkiye, kimisi paraya, kimisi servete. Kimilerinin demek ki efendim kalplerine para sevgisi içirilmiş, makam sevgisi içirilmiş, menfaat sevgisi içirilmiş. Ne yaparsan yap dönmüyor. Döndüremiyorsun yani. Ancak bir zarar gelirse, bir bela gelirse, he, geliyor da zaten. Yanlış yolun sonu ya Kodes Tevbe etmezse ya da cehennem yani, bu işler böyle. Hepsini Mevla açıklamış, beyan etmiş. Ya Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hepsini efendim sahabesine anlatmış, beyan etmiş. Tabii Musa aleyhisselam onlardan Allah'a şirk koştukları için tevbe etmelerini istedi. Onlar da tevbe ettiler. Tabii şunu da arz edelim. Onlar buzağa tapınca Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri onları hemen helak etmedi. Öyle şimdi yani Musa aleyhisselam Tur-i Sina'da Mevla ile tekellüm edecek. Yani burada ne olması lazım normalde? Herkes merakla, sevgiyle, aşkla, feyizle, füyüzatla beklemesi lazım. Başlarına da peygamber var ama onlar buzağa tapıyorlar. Yani hemen bela gelebilir miydi? Gelebilirdi yani. Normalde hak etmişler yani aslında. Fakat Allah-u Teala sabur. Hemen bela vermiyor. Mevla ne yapıyor? Mühlet veriyor. Evet. Yani Tur-i Sina'dan dönüp onları uyarıncaya ve işledikleri günahın kefaretini onlara haber verinceye kadar mühlet veriyor. Mevla her konuda mühlet veriyor. وَلَوْ يَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِيَا مِنْ دَابَّةٍ Mevla buyurdu. Eğer Allah-u Teala yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde depreşen bir tane canlı bırakmazdı. Şu dünyaya bakar mısın? He? Yapılan günahlara, işlenen isyanlara. Dünyaya bakmana gerek yok. Yani bir haber dinlesen yarım saat dinleyemiyorsun yani. Her türlü rezillik, ahlaksızlık, zulüm, cinayet, şiddet, her şey var. Ya bir yerde işlenen bu günahlar belki de dünyayı bile batırabilir. Ama Mevla ne yapıyor? Mevla müsaade ediyor. Hemen helak etmiyor. وَلَاكِ يُعَخِرُوا مِنَا اَجَلِ مُسَمَّا Lakin Allah-u Teala onları belirli bir süreye kadar ne yapıyor? Tehir ediyor. Belki vazgeçerler. İsyanlardan, günahlardan, zulümlerden terk ederler, vazgeçerler. Belki tevbe ederler diye Mevla ne yapıyor? Mühlet veriyor. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ Lakin onların vakti geldiği zaman da ne yapıyor Mevla? Gerekeni yapıyor kıymetli kardeşlerim. Evet, niçin Mevla onları affettik buyuruyor? ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Bundan sonra da sizi ne yaptık? Affettik. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Umulur ki şükredersiniz. Şükredersiniz. Şükür, yani şükretmeleri için Mevla onlara bir fırsat verdi. Peki şükür neydi? Eline geçen nimetin Allah'tan olduğunu unutmamak. Allah'tan olduğunu bilmek. Ve tabii o nimeti Mevla'nın yolunda kullanmak. Ha şimdi burada o nimetin Allah'tan olduğunu unutmamak. Mevla İsrailoğullarına bir sürü nimetler vermedi mi? Firavundan kurtarmadı mı? Denizi geçirmedi mi? He? Bütün efendim, çoluklarını çocuklarını katleden, kaç asır zulmeden Firavun'u gözlerinin önünde Mevla ne yaptı? Helak etti ve onları kurtardı. Özgürlüğüne kavuşturdu. Şimdi Mevla bu kadar diğer nimetleri de bir kenara, şunları yapana bile bu kadar minnet etmen lazımken kainatın Rabbi sana böyle özgürlükler lütfediyor. He? Yani en büyük zalimden, düşmanından kurtarıyor ama sen gidiyorsun, buzağa tapıyorsun. Sana bu nimetleri buzağa mı verdi? Seni Firavundan buzağa mı kurtardı? He? Niye şükretmiyorsun? Niye bu nimetleri verenin Allah olduğunu unutuyorsun? İşte nimetleri verenin Allah olduğunu unutmazlar. Umulur ki unutmaz ve şükrederler diye affettik buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Evet. Allah-u Teala yaptıklarının farkına varsınlar, yanlış olduğunun farkına varsınlar, pişman olsunlar, tevbe etsinler diye ve Allah'ın nimetlerine şükretsinler diye Allah onları affedecek. Affedecek ama işledikleri günah çok büyük. Acaba bunun tevbesi nasıl olacak? Sadece dilleriyle tevbe etmek yeterli olacak mı, olmayacak mı? Onu ne yapacağız? Bir dahaki haftaya kalıyor. Şimdi bir ayet daha, kısa bir ayet, onu da inşallah beraber müdakere edeceğiz. Ama Bakara suresinin 54. ayette bu sorunun cevabı geçiyor. Nasıl tevbe edecekler? Allah onlara nasıl bir şekilde tevbe etmelerini istiyor? Bir dahaki derse kalıyor o kıymetli kardeşlerim. O zaman işleyeceğiz. Ha şimdi vaktimiz de daraldı. Bakara suresi 53. ayette de şöyle buyuruyor. Dedik ya Bakara suresi 51, 52, 53. ayetleri inşallah müdakere ederiz diye. Bunu da haftaya bırakmayalım. Sadece tevbe nasıl yapacaklar? İnşallah haftaya onu göreceğiz. Şimdi Bakara suresi 53. ayet Rabbimiz buyurdu estağfirullah. Ve izâ teynâ Musa'l kitâbe vel furkân. Musa Aleyhisselam'a kitabı ve Furkan'ı verdik. Furkan, hak ile batılı ayıran hükümleri efendim ve kitabı verdik diyor Allah-u Teala. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki doğru yolu bulursunuz. Evet, şimdi burada tabii kitabı verdik. Kitaptan maksat nedir? Tevrat'tır. Furkan'dan maksat nedir? Gene nedir? Tevrat'tır. Evet, çünkü Furkan neydi? Hak ve batılı birbirinden ayıran demektir. Şimdi Tevrat, kitap zaten Tevrat. Pekala, Furkan hakla batılı birbirinden ayıran. Tevrat'ta da bu özellik var mı? Elbette var. Dolayısıyla ayette geçen kitap ve Furkan birbirinden farklı değil, Tevrat'tan bahsediyor. Ha, eğer kitap başka, Furkan başka diye düşünülürse o zaman müfessirler şöyle beyan ediyorlar. Kitap Tevrat'tır. Musa Aleyhisselam'a verilen kitap Tevrat'tır. Furkan ise hak ve batılı birbirinden ayıran manası olduğundan dolayı küfürle iman arasını ayıran Musa Aleyhisselam'a verilen mucizelerdir deniyor. Yani kitap Tevrat'tır. Furkan da Musa Aleyhisselam'a verilen mucize. O mucizeler de küfürle iman arasını ayırdı ve sihirbazlar ne yaptılar? Sihirbazlar iman ettiler kıymetli kardeşlerim. Ha şimdi gelelim. Bunu Mevla ne yapıyordu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Yahudilere hitap ediyordu. Onların atalarından bahsediyor ama hitap onlara. Şimdi onlara ne demiş oluyor? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. Onlara diyor ki siz de atalarınız Tevrat'a, o Furkan efendim vasfı olan Tevrat'a inananlar nasıl kurtuldularsa ve hidayeti buldularsa. Çünkü biz onlara, biz Musa'ya kitabı ve Furkan'ı verdik. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Umulur ki doğru yolu bulursunuz diye. Ha işte o kitaba kim uyduysa o zaman, Musa Aleyhisselam'a kim tabi olduysa, o Tevrat'a kim uyduysa ancak onlar hidayeti buldular kıymetli kardeşlerim. Yani Tevrat'a uyan, ahkamıyla amel edenler, peygamberlerin izinden ayrılmayanlar, isyan etmeyenler ne yaptılar? Doğru yolu buldular. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki Yahudilere sesleniyor. Siz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ederseniz ve Kur'an'a uyarsanız. Kur'an da nedir? He? Kur'an da nedir? Furkan özelliği var mıdır? Evet, o da Furkan'dır. Hakla batılı ayıran bir kitaptır. Mevla ne buyurdu estağfirullah? Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi buyurdu. Evet, kuluna Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Furkan'ı, yani hakla batılı ayıran kitabı indiren Allah'ın şanı yücedir buyurdu. Onun için ey Yahudiler, siz de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyar, onun yolunda gider. He? Furkan olan hakla batılı ayıran Hazreti Kur'an'a İnanır ve onun dediklerini yaparsanız ancak o zaman hidayeti bulursunuz deniyor kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri sapmaktan, sapıtmaktan muhafaza eylesin. Verdiği nimetleri, nimetlere şükretmek ve o nimetleri vereni unutmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, inşallah Bakara suresinin tefsirini yapmaya devam edeceğiz. Bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine buluşacağız. Rabbim buluşmak nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ali ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Kur'an sofrası sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
5: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
5: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
10: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim İmi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı Dede iletişim numarası.
2: Reklamları dinlediniz.
12: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
13: gönül bahçeniz. Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
14: Sağlık Vakti başlıyor.
15: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri ve Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız burada. Hocam hoş geldiniz.
16: Hoş bulduk Ali Bey.
15: Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
16: Hamdolsun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
15: İyi Allah'a şükür hocam. Allah hemen seyircilerimiz için 0549 691 8080 WhatsApp numaramızı verelim. Sizler de sorularınızı Mesut hocamıza sorabilirsiniz. İnşallah hocamız cevaplandıracaktır. Bir daha söylüyorum numarayı. 0549 691 8080 WhatsApp numaramız. Hocam öncelikle bir önceki programdan kalan sorularla bir hemen cevaplanmış olalım.
16: Tabii ki onlar biraz da geciktirdik onları.
15: Tabii onlar da bekliyorlardı.
16: Doğru,
15: çünkü.
16: Evet.
15: Ayten Hanım sormuş. Ayten Genç İstanbul'dan. Sağlık programı için demiş hocama sorum. B12 tahlilim 300 ama çok unutkanım. 2 yıl önce demans hastalığı teşhisi koymuşlar. Ne yapmalıyım demiş hocam.
16: Evet, demans hastalığı ilerlemiş unutkanlık diyelim artık bunu. Tabii bundan bir kademe sonra da Alzheimer ortaya çıkıyor, Allah korusun. Unutkanlıkta en önemli sebeplerin başında kansızlık. İkincisi B12 vitamin eksikliği. Folik asit eksikliği. En çok bu folik asit eksikliği atlanıyor. Pek istenmiyor. O da B12'nin kardeşi aslında. Adı B9 vitamini. Dolayısıyla folik asite de baktırmak lazım. 300 seviyeleri fena değil. Özellikle B12'den zengin olan işte yeşil sebzeler, marul, maydanoz, roka, dereotu, ıspanak, bunları çok yemek lazım. Yine aynı şekilde et, süt, yumurta, bu yönden de takviye edilse çok güzel olur.
15: Çok teşekkürler hocam. Hemen yine bel fıtığı ile ilgili evet. Sorumuz var hocam. Bel fıtığına ne kadar yararlı ameliyat denmiş?
16: Evet.
15: Ve bu herhalde kuru iğne tedavisi ile ilgili de
16: doğru.
15: Hastamızın sorusu.
16: Öncelikle var. Acaba ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu çok önemli Ali Bey. Ameliyat gerekebilmesi için 4 şart olmalı. Bunlardan bir tanesi evet ise o zaman ameliyat yapılmalı. Ben hastalarıma kuru iğne yapmadan evvel bunları soruyorum ve ne cevap vereceğini bilmiyorum. Diyorum ki önceden birine evet derseniz ben size bu tedaviyi yapmayacağım. Ameliyata gitmek zorundasınız. Bir, devamlı idrar kaçırma. Hani hapşırma, öksürme için şeklinde değil. Devamlı idrar kaçacak. İki, büyük abdest kaçırması devamlı bir şekilde. Üçüncüsü ayağının felç olup kaldıramaması. Biz buna düşük ayak diyoruz. Kontrol edemeyecek yani. Bir de bacaklarının ara bölgesinde uyuşma ve keçelenme olması. Her iki bacağın arasında. Biz oraya perine bölgesi diyoruz. Eğer bunlardan bir tanesinde evet varsa ameliyat olmalı. Eğer yoksa çok şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka kuru iğne tedavisini yaptırmalı.
15: Yani ameliyat... en son çare bu işlerde.
16: Evet,
15: bu,
16: evet.
15: Bu saydıklarınız yoksa ameliyattan uzak durmakta fayda
16: var. Yani öyle kuru iğne tedavisinde fıtıklar gördük ki Sayın Hocam. Mesela battaniye ile muayenehaneye getiriyorlar. Yürüyemiyor, o derece kötü. Ve çok ileri derecede diskin kendisi sinirin içine girmiş. Yani çok kötü olan tablolarda bile gerçekten çok büyük faydalar görüyoruz.
15: Çok teşekkürler hocam. Gelinim Welsh sendromu hastası Hollanda'da yaşıyor. Türkiye'de çaresini bulabilir miyiz? Kemik iliği ile kan hastalığı diyorlar demiş.
16: Evet doğru, kemik iliği ile ilgili bir hastalık. Bizim tabii hematoloji bölümümüz bununla ilgileniyor. Oradaki hematolojiye göre bizim doktorlarımız buna çok daha başarılılar. Ben mutlaka buraya gelip bir hematoloji uzmanıyla görüşmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Değişik yeni açılımlar mutlaka olacaktır.
15: Çok teşekkürler hocam. Hocam kullanıyorum, tansiyon ilaçları kullanıyorum, boğazda zorlama yapıyor demiş.
16: Evet, bu çok önemli. Geçen de bir hastam geldi Ali Bey. Tam 10 yıldır bir bayan hasta, işte 65 yaşlarında. 10 yıldan beri ben hocam geceleri uyuyamıyorum öksürükten diyor. Burada Önce şunu sormalı. Bir, tansiyonunuz var mı? Var. Peki ne ilaç kullanıyorsunuz? İşte aynı ilaç. Bunun içindeki etken madde ramipril. Yani ACE inhibitörü. Biz ona ACE inhibitörü diyoruz. Bu ilaçlar 100 kişinin 5'inde maalesef öksürük yapıyor. Kuru bir öksürük. Ve biz bunu tespit ettik. İlacını kestik. Ablamız çok dua etti bize. İlacını değiştirsinler efendim. ARB dediğimiz anjiyotensin reseptör blokörü, onu kullanabilir. Kalsiyum antagonisti kullanabilir. Ama ACE inhibitörü, yani bu grup ramipril ve diğerlerini kullanmamasını tavsiye ediyorum. Ve hemen geçecek bu öksürüğü.
15: Hadi ya, çok.
16: Evet.
15: Nokta atışı bir
16: teşhis. Nokta atışı, evet. Bu çok önemli ve biraz dikkatten kaçan bir hadise. Ben asistanlarıma, öğrencilerime bunu özellikle belirtiyorum, bu tecrübelerimizi aktarıyorum. Yani kuru öksürükle gelen tansiyon olan bir hasta mutlaka tansiyon ilacına bakın ve ACE inhibitörü ise değiştirin.
15: Çok teşekkürler hocam. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan İsmail Şanlı. Hocam ben bilinçsiz diyet yaptım maalesef. Tahlillerde protein deposu sıfırlanmış. Şu anda protein eksikliği yok çok şükür ama kas gevşekliği ve kas kaybı var.
16: Evet.
15: Kas kayıpları için spora gidiyormuş kendisi. Acaba protein tozu kullanmamı önerir misiniz? Allah razı olsun demiş.
16: Evet, şimdi sağlıksız diyet bu işte Ali Bey. Yani diyor ki ben proteini çıkaracağım diyetimden. Olmaz. Veya şekeri çıkaracağım, karbonhidratı ya da yağı çıkaracağım. Bakın protein çıkarılmış. Belki karbonhidrat veya yağdan da fakir beslendi. Ne oluyor? Bizim kendi protein depolarımız var. Bunlar tükeniyor. Tükendikten sonra da maalesef vücudumuzda birçok fonksiyonlarda eksiklikler meydana geliyor. En önemlisi de kaslar zayıflıyor, erimeye başlıyor, güç kayboluyor, halsizlik, yorgunluk gibi birçok problemler ortaya çıkıyor. Ben protein tozlarını tavsiye etmiyorum. Total protein albümin seviyesine bir bakılsın. Eğer bu albümin değeri 3,5'un altında ise o zaman doğal kaynaklardan, özellikle hayvani protein içeren et, süt, yumurta, bunları çok yesin. Artı baklagillerde de protein çok, biliyorsunuz. Fasulye, nohut, bezelye, mercimek. Ama hayvansal proteinler çok daha kaliteli, çok daha üstün. Dolayısıyla bu tür diyetini açsın. Kısa sürede bu zaten yükselecektir. Protein tozlarına gerek yok. Çünkü onların başka bir takım yan etkileri olabiliyor. Yatalak bir hasta değil, kanser hastası değil, yiyen içen birisi bu şekilde daha iyi olacaktır.
15: Ben de protein tozu kullanıyordum hocam sporla beraber yakın tarihe kadar. İyi oldu bu. O zaman daha az kullanmak veya hiç kullanmamak mı lazım?
16: Evet. Geçen de bir hasta geldi, genç bir delikanlı, 20 yaşlarında. Baktım ki vücudu geliştirme çalışıyor belli. Halsizlik ve yorgunluğu var. Sonra tahlillerini istedik. Tabii protein tozu kullandığını çok bahsetmedi bana. Baktım ki üre ve kreatin değerleri yükselmiş. Sonra tüm bu olayları birleştirince dedim ki siz protein, spor yapıyor musun? Yapıyorum. Protein tozu kullanıyor musun? Evet hocam. Kreatinini yükseltiyor. Böbrek fonksiyonlarını bozup böbrek yetmezliğine götürebiliyor.
15: Yeterince su içmediği için mi oluyor hocam? Hayır. Yoksa zaten işleyemiyor.
16: Yeterinden çok fazla protein almasından. Yani bizim günde almamız gereken işte kilogram başına 3-5 gram protein almamız lazım. Ama o kadar çok alınıyor ki bu. Dolayısıyla fazlası böbrekte problem oluşturuyor. Bunun yerine doğal proteinler almak, biraz önce saydığım gibi et, süt, yumurta gibi, bunları almak çok daha uygun. Protein tozlarını kesinlikle tavsiye etmiyorum.
15: Kreatin hocam, kreatin desteğine ne düşünüyorsunuz?
16: Kreatinin de proteinin son ürünü kreatinin. Biraz önce bahsettiğim gibi protein kreatinini yükseltiyor. Kreatinin de yükselince böbreklerden atılamıyor demektir yani. Bu da böbrek yetmezliği demek. Bizim böbrek yetmezliği olan hastalarımız hem akut hem kroniklerde kreatinin çok yükselir. Yani biz protein tozu alarak atamayacağımızdan fazla ya da kreatin alarak kreatinin almış oluyoruz vücudumuza. Ve bunu atamıyoruz, böbrek yetmezliğine doğru.

0: Bu da çok fazla. Yani hadi günde bir sabah bir akşam alabilirsiniz yumurta. Onun haricinde yüklenmemek lazım
1: Bir
0: daha
1: derken
0: fazla.
1: hocam bir adet
0: Bir
1: mi?
0: adet evet.
1: Bir adet.
0: Evet, bir adet sabah bir adet akşam yenebilir. Ama dediğim gibi 7-8-9 tane yumurta yiyen var çok fazla. Bu protein kaynağını yaymak lazım. Yani etten, sütten, yumurtadan, baklagillerden bunu temin etmek lazım. Bunları aldığımız zaman zaten bizim proteinimiz yeteri kadar yükselecektir.
1: Teşekkürler hocam.
0: Rica
1: Sporcu
0: ederim.
1: arkadaşlar bize kızacak ama
0: Evet
1: çünkü
0: ama
1: bayağı bir ellerinden aldık yani.
0: evet doğru ama doğrusu da bu. Yani zararlı bir yöntem ve yoldan gitmektense bu şekilde davranmak daha
1: Biz
0: doğrudur.
1: doğrusunu söylemek
0: Tabii ki.
1: mükellefiz
0: Aynen.
1: diyorsunuz hocam. Evet hocam. Selamünaleyküm. 73 yaşındayım. Kan değerlerim yaşıma göre iyiymiş ancak tansiyon değerlerim son dönemde zaman zaman 16-10'dan aşağı düşmüyor. Baş dönmesi çok oluyor. İlaç kullanmak istemiyorum. İlaç harici bir tedavi yöntemi var mı demiş 73 yaşındaki teyzemiz. Buradan maşallah
0: Evet,
1: diyelim önce.
0: maşallah doğru. Yani bu bizim yaşımız ilerledikçe tansiyonumuz yükselir. Ama tabii bu yükseklik çok fazla. Hani bu hastamız için 15'e kadar normal kabul edebiliriz yaşı 73 olduğu için. Küçük tansiyonda 90'a kadar müsaade edebiliriz. Ama 160'a yani 16'ya
1: 16 yok.
0: 10 diyor. Oldukça yüksek bir değer. Şimdi ilaçtan korkmamak lazım. Diyor ki hastalarımız bana hocam ilacın yan etkisi var. Peki doğru. Peki hastalığın yan etkisi yok mu? Yani ilacın düz etkisi yan etkisinden çok daha üstün. Yani biz dostlarımızı seçerken ya da devam ettirmeye karar verdiğimiz zaman artı ve eksilerine bakarız değil mi? Burada da böyle ilacın artı ve eksisine bakalım. İlaç almak kaç saniye zamanımız alıyor? 5 saniye. Bu ilacı almaz isek tansiyon ne yapar? Kalbimizi büyütür. Çok yükseldiği zaman beyinde kanama yapıp felç yapabilir. Kalbimiz büyüdüğü için kalp yetmezliği ve kalp damarlarında yetmezlik ve kalp krizi geçirebiliriz. Bunlar çok önemli. Böbreklerimize vurup böbrek yetmezdi. Yani Allah korusun diyalize gireriz. Şimdi 24 saatimizde 5 saniye ayırmak mı? Çok faydalı. Yoksa diyalize girmek mi? Değil mi? Yani
1: Tabii.
0: o ilacı alacağız. Gerekliyse.
1: Gerekliyse.
0: Evet bu hastamızda da artık evre 1 dediğimiz tansiyon grubuna girmiş. İlaç kullanmasını tavsiye ediyorum. Tabii bunun haricinde tuzsuz yemesi çok önemli, yağsız yemesi çok önemli. Bir de yürüyüş yaparsa tansiyonun daha iyi duruma geleceğine inanıyorum ama ilaç başlansın.
1: Yani ilaca başlamadan önce
0: Evet.
1: şöyle bir denese, tuzsuz, yağsız ve yürüyerek yürüse yani bir de buna yürümeyi eklese.
0: Olmaz.
1: Yine
0: Çünkü
1: düzelmez, değil mi?
0: düzelmez. Çünkü 140'a 90'ın altında ise ve 140'a 90 ise biz buna hayat tarzı değişiklikler diyoruz. İşte yürümek, egzersiz dediğimiz, tuzsuz yemesi, yağsız yemesi, biraz kilo vermesi. Ama 140'ı geçtikten sonra artık ilaç kullanmak gerekiyor. Onları da ayrıca yapacak ama ilacı da kullanması gerekli.
1: Yani yine o kadar değerleri yüksek olmayanlar bu dediğiniz
0: Tabii
1: tavsiyelere uysun.
0: 140 ve 90 ise ve bunun altında ise o zaman bu hayat tarzı değişikliklerine dikkat etmeli.
1: Teyzeciğim şahitsin denedim ben.
0: Evet,
1: Elimden geleni yaptım.
0: doğru.
1: Merhabalar, benim sorum öğrenciyim. Çok fazla spor yaptığım için dizlerim ağrıyor. Bunun için ne yapmalıyım? Uzun süredir geçmiyor demiş. Diz kaslarım ağrıyor demiş.
0: Evet. Şimdi demek ki dizlerini ve bacaklarını çok yoruyor bu anlama geliyor. Öncelikle yani yapacağımız spor günde genç biri olduğu için bir saati
1: Genç bir.
0: geçmemeli. Bu önemli. Hadi en fazla bir saat olmalı. 30 dakika ve 45 dakika çok daha ideal bir süre. Ya da gün aşırı yapılabilir. Dolayısıyla bir defa biraz spor miktarını, sıklığını ve şiddetini azaltalım diye düşünüyorum. İkincisi gerçekten ağrı kesicilerle istirahat etmeyle sporu azaltmayı ile geçmiyorsa biz kuru iğneyi tavsiye ediyoruz. Çünkü dizler dizin altındaki ve üstündeki kaslara

0: bağlı ve bu spor bu kaslarımızı shortening muscle dediğimiz, kulunç dediğimiz kısaltma ve sertleşme yapmış. Biz dizinin üzerinde ve altındaki bu kasları gevşetiyoruz ve o zaman ağrıları kalmıyor. Yani bir takım palyatif basit tedbirlerle geçmezse kuru iğneyi tavsiye ediyorum.
1: Yani bir denesin.
0: Evet.
1: Eğer şifasını bulamazsa, çözüm alamazsa kuru iğneye bir bakmasını tavsiye ediyoruz. Hemen öbür soruya geçeceğim. Ben de bir yandan yeni sorularla devam ettiğim için soruları da takip ediyorum. Kusura bakmayın hocam.
0: Estağfurullah.
1: Numaramızı verelim. Tekrar hatırlatmakta fayda var radyodan takip eden izleyicilerimiz için, dinleyicilerimiz için. 0549 691 80 80 WhatsApp hattımız. 0549 691 80 80 WhatsApp hattımız. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sizlerden gelen soruları yanıtlıyor efendim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar, iyi programlar demişler. Babam 74 yaşında, yaklaşık 9 senedir zona hastası. Sağ kolunda sinir uçları iltihabı var. Evet. Tedavisi var mıdır demiş. Hangi doktora başvursak çaresini bulamamış. Sancısı varmış, kolu çok ağrıyormuş. Bu hastalığa su çiçeği hastalığı da deniyormuş.
0: Evet. Doğru. Zona, varisella zoster dediğimiz bir virüsün daha önce vücudumuza girip su çiçeği geçirdikten sonra uykuya geçip ve vücudumuzun savunma sisteminin, immün sisteminin herhangi bir zayıfladığı anda tekrar sahneye çıkması ve orada iltihap meydana getirmesi. Çok enteresan değil mi?
1: Allah şifasını versin.
0: Evet, bu varisella zoster, zona zoster dediğimiz hastalık zona halk arasında gerçekten çok ağrılıdır. Vücudumuzda nerelerde olur? Daha çok sinir trasilerini, sinirin izlediği bölgelerde, işte gövde kısmında, sırtta en çok gördüğümüz, boyun kısımlarında, bacaklarda, kollarda olabiliyor. Tabii bunun tedavisi var. Yani ben öncelikle hani bunun antikorları var kanda. Kanda bu antikorlara bakılıyor ve o antikorlar varsa IgM ve IgG dediğimiz ona göre de tedavi yaklaşımında bulunuyoruz. Tedavisi olan bir hastalık. Yani bu hem ağızdan alınan haplarla, tabii uzun süreli bir tedavi bu, hem de cilde sürülen pomatlarla tedavi edebiliyoruz. Yani bunu bir cildiye uzmanı tedavi edebilir. Hı. Dahiliye de bizim bu şekilde hastalarımız geliyor. Biz dahili olarak da bakıyoruz. Yani tedavi edilebilir. Yeter ki biraz sabırla tedaviyi takip etmek lazım.
1: Hangi doktora başvursak çaresini bulamadık diye de eklediği için.
0: Evet, evet.
1: Çok şey yapamadım ama inşallah.
0: Yani bu tedavisi olan, ha işte onu dedim ya, acaba gerçekten zona mı? Yani ne dedim? Öncelikle kandaki bu antikorlarına bakıp emin olmak lazım. Bazen görüntü yanıltabiliyor. Böyle 9 yıl süren zona olmaz yani. Hmm. Bunun altında başka bir problem olabilir. Bir dahili uzmanı tarafından diğer tüm sistemlerin araştırılmasını tavsiye ediyorum.
1: Çok teşekkürler hocam. Ben de şimdi onu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Acaba. Çünkü 9 sene çok uzun bir süre.
0: Çok uzun
1: bir süre. Ve ya şimdi kaşıntı vesaire varsa... Psikolojik hastalıklar da çok tetikliyor bunları. Yani bulmak
0: kesinlikle
1: çok zor oluyor bu sefer ya.
0: Evet, tabii. Yani depresyonlar, anksiyeteler zemininde, stres özellikle maalesef bu alerjilerin temelinde mevcut. Kaşıntıların daha doğrusu diyelim.
1: Çok geçmiş olsun tekrar bütün hastalarımıza. Hocam merhaba, iyi yayınlar. Çok uzun zamandır baş ağrısı yaşıyorum. Birkaç defa doktora gittim. Tahlil ve MR sonuçlarında şiddetli migren olduğu söylendi.
0: Evet.
1: Ağrım geldiği zaman gün içinde iki tane ağrı kesici içmeden ağrım azalmıyor. Siz ne önerirsiniz? Bakıyorum hemen. Bir de sizden ricam, alternatif tıp yöntemi olan hacamatı baş ağrısı için önerir misiniz diye de eklemiş.
0: Evet. Şimdi bana gelen baş ağrısıyla olan hastalarımız çok geliyor. Önce sebebini araştırıyorum. Hasta migren diyor ama bazen migren olabiliyor. Bunun altında bir de boyun fıtığı da olabiliyor. Kasların kasılması olabiliyor. Damarsal bir problem olabiliyor. Boyun damarlarında damarın biri tıkalı oluyor mesela. Bu da beyin iskemisine sebep olup yani beynin kanlanmasını azaltıp ağrılara sebep olabiliyor. Bazen yüksek tansiyon, hasta hiç bunun farkında değil. Yüksek tansiyon tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla öncelikle benim sloganım tıpta bu Ali Bey. Önce doğru teşhis. Doğru teşhis olursa ilk düğmeyi doğru iliklemiş oluruz. Aşağı kadar da doğru gider. Ama yukarıda bunu yanlış yaparsak bu da maalesef çok sıkıntılı bir şekilde aşağı kadar yanlış gider. Migrende eğer gerçekten migren varsa o zaman kuru iğne tedavisini tavsiye ediyorum. Çok hastamıza yaptık. Boyun ve başın arka bölgesindeki kaslarımızı bu iğnelerle gevşetiyoruz. Bu kasılmış olan boyun kaslarının arasından biliyorsunuz beyne giden damarlar var. Bu damarları çok sıkıştırdığı için kanlanma azalıyor. Bu da ağrıya sebep oluyor. Ya da beyinden aşağıya doğru inen sinirleri sıkıştırıyor. Aynı el bileklerindeki tuzak nöropatiler gibi, sinir sıkışmaları gibi. Biz boynu rahatlattığımız zaman kasları, o zaman bu ağrıları kayboluyor. Sonuç olarak bu hastamıza kuru iğneyi şiddetle tavsiye ediyorum. Ama bunun yanında diğer sebepleri de mutlaka bakmak lazım.
1: Hacamat için ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Özür dilerim, bir de o vardı. Hacamat tabii ki tavsiye ediyorum. Hacamat aslında sadece baş ağrıları değil, vücudumuzdaki her türlü genel anlamda problemlere bir kolaylık, iyileştirme, rahatlatma sağlıyor. Neden? Hacamatın amacı şu, biz kirli kanı vücuttan alıyoruz değil mi? İşte bardaklar vuruluyor şu bu negatif basınçla kan çekiliyor. Vücudumuzdaki kirli kan azalınca vücut diyor ki benim kanım azaldı diyor. O zaman kemik iliğine bir sinyal gidiyor, emir. İlik yapımını arttır. Biz buna hematopoyez diyoruz. Kemik iliği yapımı artınca da genç hücreler ortaya çıkıyor. Yani futbol takımını, çok yaşlı bir futbol takımını işte 19-20 yaşındaki sporcularla, futbolcularla dolduruyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? O takımın önünde durabilir mi kimse? Duramaz. Dolayısıyla hacamatın en büyük faydası bu. Genç hücre olunca, çok hücre olunca ne oluyor? Daha çok oksijen gidiyor beynimize, karaciğere, kalbe, her yere, kaslarımıza. Bu da büyük bir dinamizm, güç ve kuvvet veriyor bize. Yani sadece burada değil, sünnettir. Birçok hastalıkta tavsiye ediyorum.
1: Ne kadar zamanda bir hocam önerirsiniz?
0: Bir
1: mesela
0: defa,
1: hani bir sıkıntısı evet, olmayan birinin hacamat yaptırmasını önerir misiniz mesela?
0: Öneririm. Şöyle, fakat en çok yanlış yapılan konu şu Ali Bey. Bir, lütfen doktorlara yaptıralım bunu. Neden? Çünkü sırf hacamat yaptırırken sterilizasyon dikkat edilmediği için o kullanılan kesici aletler bir önceki hastadan diğer hastaya yapıldığı için hepatit B olan hastalar gördüm. Sırf bundan dolayı. Onun için bir, doktora yaptırtalım. Sterilizasyon her şeyine dikkat edelim. İki, kan değerlerimize mutlaka baktırın. Hele bayanlar bunu çok dikkat etmelerini istiyorum. Yani 13 gramın altında 12-11 gram olan bir kişi hacamat yaptırmamalı. Yani bunu, çünkü Efendimiz de müsaade etmezdi. Sana zarar verecek orada. Kanın daha da düşecek yani. Bir hastam gelmişti Ali Bey. Kendi hacamat yapıyordu. Ve kendisi yaparken eşi de ona yapmış. Çok sık yapmış. Erkek hasta olmasına rağmen hemoglobini 13 olması gerekirken 8 gramlara düşmüş.
1: Allah Allah.
0: Ve tehlike. Farkında değil yani. Dedim ki bir süre bunu yapmayalım. Kanının yerine koyduk. Dolayısıyla mutlaka hemoglobin seviyesine bakacağız. 13'ün üzerindeyse yapacağız. 2, 6 aydan daha sık yaptırmayalım lütfen. Bu da çok önemli.
1: Yani senede 2 kere.
0: Evet. 3 ayda bir yaptıran var, ayda bir yaptıran var. Gerek yok. Zaten kemikliğimizin uyarılması, ona bir süre tanıyacağız yani. Kendini toparlayacak. Siz arka arkaya kan alırsanız bu sefer sıkıntı meydana gelebilir.
1: toparlamaya zaman kalmamış,
0: evet, olur. Zaman kalmamış olur. Onun için hacamatın bu şartlarını göz önünde bulunduralım.
1: Çok teşekkürler hocam. Hayırlı günler. 36 yaşındayım. Diz bölgesinde devamlı değil ama ara ara ağrı oluyor demiş. Bunu yapma sebebim bu. Bayanlarda, hanımefendilerde herhalde çok iş yaptıkları için oturup kalkmadan dolayı
0: çok doğru.
1: Bu problem var. Evet. O yüzden tekrar şey yapmak istedim. Belki takip edememiştir diye.
0: Evet. Şimdi Ali Bey, burada tabii kişinin yaşı önemli.
1: 36 demiş. Genç, 36, yani, genç tamam. İnsanlar.
0: Evet, genç insanlar. İkincisi, ortopedi ile ilgili problem olabilir, kaslarla ilgili problem olabilir. Bu şekilde ve dahile ile ilgili problem olabilir. Şimdi ortopedi ile ilgili bir sıvı azalması olabilir. Tabii bu yaştaki birinde çok beklemeyiz bunu. İki, oradaki menisküs, ön bağlar, çapraz bağlar, bunlarda bir zorlama, kopma ya da yırtılma olabilir. Bu yaştaki kişilerde de olabilir. Mesela kilolu biri ise bu hastamız. Dolayısıyla bu risk çok daha fazla. Onun için bir ortopedi bunu görmeli. Bir MR çekilmeli. Ha, hiçbir problem yok. O zaman bizimle ilgili, dahiliyle ilgili bir artrit dediğimiz diz iltihabı olabilir. Romatizmal bir hastalık olabilir. Bunu da bizim çözmemiz gerekiyor. Ya da bunların hiçbiri olmaz. Dizin alt ve üst bölümünde diz kapağına bağlanan kaslarımız var. İşte bayanlar bunu çok görüyoruz. Çok aşırı bacaklarını yordukları için, çok ayakta durduklarını, hele biraz da obez olunca, fazla kilosu varsa, o zaman diz ağrıları meydana geliyor. Neden? Bu kaslar çok geriliyor, sertleşiyor ve dizi çekiyorlar aşağı yukarı sağa sola. Biz bu kasları gevşettiğimiz zaman, o zaman diz rahatlıyor. Bunu da kuru iğne tedavisiyle yapıyoruz. Dizin altındaki ön ve arka kaslara, kaval kemiğin dediğimiz bölge ya da dizin üzerindeki uyluk bölgesinin arka ve ön kısımdaki kaslara yaptığımızda dizimiz rahatlamış oluyor. Evet, bu şekilde yönlendirebiliriz.
1: Çok teşekkürler hocam. Benim şekerim sınırda. 3 senedir ilaç kullanmıyorum ama bu sene baş ağrısı ve yorgunluk oluyor. İlaç kullanmam gerekir mi demiş Selma?
0: Evet, tabii bu sınırda kelimesi çok önemli. Biz şeker hastalığın tanısını 3 parametreyle koyuyoruz. 1- açlık kan şekeri. 2- 3 aylık şeker, hemoglobin A1C. 3- tokluk kan şekeri. Eğer açlık kan şekeri 100'ün altında ise normal kabul ediyoruz. 100 ile 70 arası normal. 100 ile 125 arası ise gizli şeker diyoruz. Şimdi sınırda derken neye göre bunu söylüyor? O rakamı bize yazarsa
1: açlık, Selma Hanım şu an yazarsa
0: evet, açlık mı tokluk mu? O önemli. Bir de 3 aylık şekeri var mı acaba? Hemoglobin A1C dediğimiz. Hemoglobin A1C'ye göre de 5.7'nin altındaysa normal kabul ediyoruz. 5.7-6.3 arasıysa gizli şeker. Şeker diyebilmemiz için açlık kan şekeri 126 ve üzerinde olmalı. Ya da hemoglobin A1C 3 aylık şekerin %6.3'ün üzerinde olması lazım. Tokluk şekeri de 200'ün üzerinde ise şeker diyoruz. 140 ile 200 arasında gizli şeker diyoruz. Tokluk kan şekerinde 140'ün altını normal kabul ediyoruz. Yazarsa yardımcı oluruz.
1: Selma Hanım, program bitmeden evet, yetiştirirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Selamünaleyküm, ben 67 yaşındayım. 5-6 senedir huzursuz bacak sendromu yaşıyorum. Geceleri hiç uyuyamıyorum. Hocamdan bilgi almak istiyorum
0: evet,
1: demişler.
0: Bu huzursuz bacak sendromu gerçekten son yıllarda çok rastlıyoruz. Yani
1: özellikle, geçen programda soru almıştık.
0: Aynen. Özellikle bayanlarda daha çok görüyoruz bunu. Huzursuz bacak sendromu nedir? Şudur. Bacaktaki kaslar, diz altı ve diz üstü, bacakta komple kaslar kasılırsa, sertleşirse, hep diyorum ya, kulunç diyoruz biz buna. Halk arasında bize shortening muscle diyoruz. Sertleşme ve kısalma olursa vücut bunu, kasları gevşetmek için bacağını devamlı hareket ettirtme ihtiyacı duyuyor. Emir veriyor çünkü. Ne yapıyor? Devamlı ayağını sallıyor. Veya ne yapıyor? Ayağını geceleri bir oraya atıyor. Bir oraya atıyor. veya yerinde oturamıyor, kalkıyor, dolaşıyor, geziyor, geliyor, tekrar oturuyor, yine kalkıyor. Yani yerinde hiç duramıyor. Duramamasının sebebi bacaklarında bir huzursuzluk hissediyor. O kasılma var ya, kasların. Bunu ne yapacağız? Tek tedavi, etkili tedavi, kuru iğne tedavisi. Çok hastamızı uyguladık, çok dua ettiler. Gerçekten biz bu kasları çok ince iğneler ile bacaklarımızı, kasları uyarıyoruz. Herhangi bir ilaç vermiyoruz. Bunun adı onun için kuru iğne tedavisi. Gerçekten en az 4 seans ve daha fazla da yapabiliyoruz hastaların durumuna göre. Bu rahatladığı zaman da bırakıyoruz. Çok etkili bir tedavi.
1: Teşekkürler hocam. Selma Hanım cevap vermiş.
0: Ha, çok güzel.
1: İlaç
0: evet.
1: Kullanmayan.
0: Evet.
1: Açlık 120 ile 180 demiş. Değerleri. Açlık değeri 120 ile 180 arası demiş.
0: Ama öyle bir şey olmaz. Selma Hanım, tek rakam bize versin.
1: Selma 120 Hanım, çok mi? Açık bir
0: tabii 120 şey oldu, mi 180 oldu. Ama 120 de geldi, 180 de geldi diyorsa açlıksa kesin şeker var. Biz 180'i kabul ediyoruz burada. Yüksek olanı. 120 ise gizli şeker vardır. 126'yı geçtiği an açlık kan şekeri, ki burada 180 olduğunu
1: yani 180
0: aldı.
1: Olduğuna göre artık evet. Gizlilik bir yanı kalmamış.
0: Biz de biliyoruz. Şeker, tabii.
1: İzleyicilerimiz de biliyor evet, artık. Evet, gizli şekerimiz evet, yok artık.
0: Açık hale gelmiş.
1: Herhalde
0: ilaç kullanmalı.
1: Mutlaka ilaç kullanma yani. Zamanı.
0: Kullanmazsa ne olur? Çok sıkıntılar meydana gelir. Yani şeker hastalığı çok özür dilerim bir ağaç kurdu gibidir Ali Bey. Yani nasıl masanın ayağını, tahta bir masanın çıtır çıtır yer. Hiç anlamazsınız. Masanın ayağı bir gün küt diye düşer. Şeker hastalığı da böyledir. Hangi organı tutar? Tüm organları tutar. Neden? Çünkü damarı tutuyor. Damarsız organ var mı? Yok. Beyin, göz, böbrekler, kalp, el ve ayaklar her yere. Bu damarları daraltıyor yıllar içinde. Hangi damar organ ise o organda problem meydana geliyor. Böbrek yetmezliği, kalp krizi, felçler, Allah korusun. Körlüğe kadar gidebiliyor. Onun için aman erkenden tedaviye başlanmalı.
1: Evet. Kendisi yazmış. Aynı bizim dediğimiz gibi 120'ymiş ama 180'i de çıkıyormuş.
0: Tamam.
1: Evet. O yüzden artık sizin ilaç kullanmak bir şey değil. Bir tercihten çıkmış oluyor herhalde hocam. Doğru mu?
0: Tabii tercih yok artık burada. Yani mutlaka kabullenmeli. Bakın Ali Bey, hastalarımızda benim karşılaştığım en önemli sıkıntı şu. Hastalığı kabul etmiyor. Ben diyorum ki hasta, bir erkek hastaysa, Ahmet Bey, sizin şekeriniz var. Eşi de yanında. Bakın eşiniz bu birinci eşiniz. Bu da sizin ikinci eşiniz. Bununla beraber yaşamayı öğreneceksiniz. Yenge Hanım'a iyi davranırsanız odası iyi davranır. Kötü davranırsanız odası kötü davranır. Şeker hastalığı böyle ikinci eşiniz. Dikkat edeceksiniz. Ona iyi davranacaksın. Ne demek? İlacını zamanında kullanacaksınız. İlacı bırakmayacaksınız. Birazcık unlu ve şekerli gıdaları azaltacaksınız. Kontrollere zamanında geleceksiniz ve yürüyeceksiniz. Bu kadar. 5 tane.
1: Yürümek hocam herhalde her şeye zaten.
0: Tabii. Çünkü insülin şekerin yakılmasına yardımcı oluyor. İnsülinin de hücrelere daha iyi etki etmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla şekeri çok güzel düşürüyor yani.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Estağfurullah.
1: Kolay gelsin demişler. Öncelikle ben hipertansiyon ve kalp hastasıyım. Aspirin kullanıyormuş da doktoru aspirini bırakmasını söylemiş. Bunun nedeni nedir diye
0: evet.
1: Sormuş kendisi. Bir de İlk isterseniz bunu yaptırdım, öbürü biraz alakası.
0: Kalp damar hastalığı varsa olmazsa olmaz. Mutlaka aspirin kullanmalı. Ama işte bir hastamız hakkında gerekli bilgimiz yok. Mesela stent takılmıştır. Aspirinden daha etkili Plavix dediğimiz bu tür ilaçlar da başlamış olabilir hastamıza. Ondan dolayı aspirini kesmiş olabilir. Bu aspirinler genelde 100 mg civarındadır.
1: Klopidogrel.
0: Tamam. Evet. İşte o benim söylediğim ilaç. Ona başlandıysa aspirini zaten kesmek zorunda. Ama bir süre sonra klopidogrel devam edilir. Yaklaşık işte 1 yıl hastaya göre en fazla 2 yıl kullanıp tekrar aspirine geçilir. Buyurduğunuz gibi hastalığın işte durumuyla çok irtibatlı.
1: Zaten sebebi
0: doğru bir şey yapılmış.
1: Evet. Zaten sebebi sorunun içindeymiş, evet, yani evet, onu kullanmak evet için. Yurt dışında teknolojinin gelişmesiyle bebeklerin daha sağlıklı doğabilmesi amacıyla gen deşimleri yapılıyormuş. Bu konuyla ilgili hocamızın bir düşüncesi var.
0: Gen değişimleri, evet, değil mi? Tabii. Şimdi vücudumuzun gen haritası %98 çıkarıldı. Yani %2'lik bir gen potansiyelimiz kaldı geride, bilinmeyen. Gen tedavileri gerçekten doğru söylüyor. Uygulanmaya başlandı bazı hastalıklarda. İleride bu hastalık sayıları çok artacak. Mesela tip 2 diyabet genetik bir hastalık. Ya bu geni çocukluk döneminde ya da intrauterin dönemde, yani hamileyken bile yapılabilecek tedaviler. O bozuk gen tespit ediliyor çocukta ve edilecek, daha doğrusu ediliyor demeyelim. Benim ileriye doğru olan bir projeksiyonum. Ne yapacak? O gen tedavisi yapılınca ileride bu çocuk diyabet olmayacak. Veya kanser geni tespit edilecek. İşte esas tedavi, yani doktorluk, hekimlik ve tıp bu demek Sayın Hocam.
1: Hasta olmadan.
0: Evet, bu koruyucu hekimlik. Ama bizde şu an dünyada koruyucu hekimlik yok yani. Mesela İslam'da koruyucu hekimlik var. Ne alaka hocam, var. Neden? Diyor ki yemekten önce ellerinizi yıkayınız. Ne olacak? Mikrop almayacaksınız. Diyor ki yemekten sonra ellerinizi yıkayınız. Ağzınızı yıkayınız. İşte diş sağlığı. Nedir? Misvak kullanın, diş fırçası kullanın, değil mi? Diş sağlığı. Yani sizi bazı hastalıklar gelmeden evvel sizi uyarıyor. Çok özür dilerim. Tuvalete girerken sol elle girin diyor. Temiz elinizle. Çıkarken sağ elle çıkın. Oradaki tuvalet kapısının kulbundaki kontaminasyonu engellemiş oluyor. İşte bu koruyucu hekimlik yani. Dolayısıyla bu gen tedavileri ileride inşallah çok daha gelişecek, çok daha güzel sonuçlar alınacak.
1: Doğru ellerde doğru sonuçları,
0: evet,
1: doğurur.
0: Evet, aynen.
1: Diyebiliriz. Şimdi sonda 4 dakikamız ama ben 61 yaşındayım. Kalp damarlarımda daralma var. Bir de kalp etrafında sıvı var dediler. Ama sadece kan sulandırıcı içiyorum. Bir de kolesterol ilacı. Ama yürürken biraz yokuş çıkarsam diyor, aşırı derecede daralıyorum, kalbim duracak gibi oluyor, ne yapmam lazım demiş 61 yaşındaki,
0: evet, hastamız. Tabii burada iki hastalığı var. Birincisi kalp damar hastalığı, koroner arter hastalığı diyoruz. Kullandığı ilaçlar onunla alakalı. Bir de kalp yetmezliği var. Yani eforla nefes darlığı oluyor. Ne yapması lazım? Yani iyi bir kardiyologumuz tarafından bir eko yapılıp ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz kalbin basma gücü, bu normalde %55'in üzerinde olmalı. Eğer bu ejeksiyon fraksiyonu düşükse kalp yetmezliği var demektir. Dolayısıyla ona yönelik başka ilaçlar ilave edilirse, mesela idrar söktürücü bunlardan bir tanesidir. O zaman bu kişinin kalbinin önündeki yük azalır ve daha rahat nefes alır ve problemi kalmaz inşallah.
1: İnşallah hocam. İyi günler. Kan değerlerimde kreatin hep yüksek çıkıyor. Doktorlar sebebini bulamıyor. Ne olabilir demiş.
0: Evet. Kaç yaşında? Keşke yaşını söyleseydi. Bir de kronik bir hastalığı var mı? Diyabet, hipertozu. Biz her iki ihtimalle söyleyelim.
1: Nimet Hanım, yetişirse eğer.
0: Evet.
1: Veya bir sonraki programda
0: kronik bir hastalığı var mı?
1: Sorabilirsiniz.
0: Evet. Birincisi bir de bak, kreatinin yükseliyorsa, dışarıdan protein tozu gibi kreatinin almıyorsa böbrek yetmezliği başlamış demektir. Hmm. Kreatinin bundan dolayı yükselir. Bu böbrek yetmezliğinin sebebini bulmamız lazım. Nedir? Mesela hipertansiyon, yüksek tansiyon. Eğer bu kişinin yüksek tansiyonu varsa ve kreatinin yükseliyorsa tansiyonu iyi gitmiyor demektir. O zaman tansiyon ilacını gözden geçirmeliyiz. Veya diyabeti vardır, şeker hastalığı. Şeker hastalığı böbreğe yaklaşık 15 yıl sonra vurur. Komplikasyon meydana getirir. Böbrek yetmezliğini başlatır. Demek ki bu hastamızın eğer kronik olarak şekeri varsa şeker ilaçlarını gözden geçirmeliyiz. başka bir konu az su içiyordur Ali Bey. Bunu da görüyoruz. O kadar su az içiyor ki bir bardak içiyorum diyor günde. İnanılmaz bir şey. Ne olacak? Bunu en az 1,5-2 litreye getirmemiz lazım. Ve hemen düzeliyor.
1: Bu kadar basit
0: aslında. Bu kadar basit. Ne olursa olsun, yani eğer kalp yetmezliği yoksa hastanın, kreatinini düşürmek için en az 1,5-2 litre en az su içmeli. Bunu da ihmal etmemeli. Dediğim noktaları da bir dahiliye uzmanı araştırılmalı.
1: Çok teşekkürler hocam. Son dakikamıza girdik ama bunu da sormuş olayım hemen. Merhaba, kas romatizması ve dolaşım bozukluğuna ne önerirsiniz? Demişler, çok da dua etmişler.
0: Evet, sağ olsunlar. Kas romatizması dedi değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi romatizma bir eklemleri tutan, bir de kasları tutan romatizmamız var. Kas romatizması gerçekten doğru bir tanı ise bunun ilaçları var. Bu ilaçları kullanmak gerekiyor. Bu açıdan bir defa tanının doğru olduğu bir dahilici ve romatoloji uzmanı tarafından bu tespit edilmeli. Tedavisi de mümkün. Gerekli ilaçlar verilmeli. Bir de kalp yetmezliği mi diyor.
1: Hocam ben başka soruya geçmişim ama.
0: Pardon.
1: Yani önemli değil hocam. Sanırım, çok mesaj geliyor ya aşağıya
0: düşüyor. Evet, evet, evet, evet.
1: Hemen doğru bir cevap vermek açısından bulalım. Dolaşım bozukluğu.
0: Dolaşım bozukluğu tabii çok yuvarlak bir tanım. Hastalık değil bu. Bu bir sonuç. Neden dolaşım bozukluğu var? Yani kullandığı ilaca mı bağlı? Damarları çok mu vazokonstriksiyon dediğimiz büzüşme meydana geliyor? Ya da kronik bir hastalığı var, damarlara vurdu, tıkanıklık mı yapıyor? Sigara mı içiyor? Hangisi olduğunu bir açıklayıp doktoruyla görüşmesine fayda var.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi izleyicilerimize de kızamıyorum. Desem ki çok detaylı yazın. Bu sefer de çok uzun mesajlar olacak. Çok teşekkürler. Mesajlar genel olarak çok aslında nokta atışı. Benim okuyabileceğim, size anlatabileceğim şekilde. Böyle şekilleniyor ama.
0: Evet.
1: Hani bir sonraki soruda nelere dikkat edilmeli?
0: Doğru.
1: Bu şekilde şekillenmiş oluyor.
0: Evet.
1: Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Süremizin sonuna geldik.
0: Ben teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Sağlıklı olanlara da af ve afiyetli bir ömür diliyorum inşallah.
1: Çok teşekkürler hocam. İzleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Çok fazla mesaj var. Yetişebildiğimiz kadarıyla cevap vermeye çalışıyor hocamız. Profesör Doktor Mesut Başak hocamız bizle beraberdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizlere de efendim çok teşekkürler. Allah şifalar versin. Allah'a emanet olun.
2: Sağlık vakti sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
3: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efe Hasan'ın eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
7: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Reklamları dinlediniz.
13: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
14: Gönül bahçeniz, Lale Gül FM.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ve ma kâne Allahu li'azzibahum ve ente fihim. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir ayet-i kerimesinin tefsirinde Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sonra çok anlatıldı. Bize iki tane eman verilmiştir. Bu iki emanın birisi ve ma kâne Allahu mu'azzibahum ve mestağfirun. Günahlarından af isteyecek. İstiğfar, tevbe-i nasuh, istiğfara devam. İstiğfar ederlerse azap etmem diyor. bize sen onların içindeyken azap etmem diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derslerde anlattığımıza göre yine aramızdadır. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Kur'an. O sahabenin asrına mahsus değildir. Çünkü peygamberler kabirlerinde diridirler ve İmam Beyhakî ve sair imamlarımız, İmam Kurtubi, İmam Suyuti, bütün imamlar ne diyorlar? El-Enbiya اَحْيَاهُ فِي قُبُورِهِمْ صَلُّونَ وَيَحُجُّونَ Haccata gidiyorlar her sene. وَيُفَارِقُونَ kuburum Kabirlerinden de ayrılıyorlar, bedenleriyle hacca gidiyorlar. Ve el-enbiya ba'dema kubizat ervahum ruhları kabzolunuyor, vefat ediyorlar. Bazı rivayetlerde 3 gün, bazı rivayetlerde yarım gün, bazı rivayetlerde 1 gün, 2 gün. Ama en fazla rivayet 40 gün. Ene ekramu ala rabbi en la yetrukeni fi kabri ba'de erbayne yevmen 40 günden sonra Allah beni kabirde bırakmayacak kadar Rabbimin katında şerefliyim diyor. Yani en fazla rivayet 40 güne kadardır. 40 günden yukarısı yok. 40 günden sonra ruhları bedenlerine geri döndürülüyor. Ruddet ba'dema el-enbiya ba'dema kubizu. Bak bunu nereden okuyorum? İmam Beyhakî'den okuyorum. İmam Beyhakî büyük muhaddis ve büyük ehl-i sünnet itikad kitabını yazmış. Orada yazıyor bunu. Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Suyuti yazıyor. İmbaül Eskiya Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Kurtubi yazıyor tezkirede vesaire. Bütün ehl-i sünnet imamları bunda ittifak etmişler. Ruhları alındıktan sonra bir zaman sonra işte 2-3 hadis var bu usta. En fazla rivayet 40 gündür. 40 gün geçmez. El-Enbiya ba'de ma'kubizu ruddet ileyhim ervahum. Ruhları onlara geri veriliyor. Yani aynı sağlığındaki gibi ruhu bedeninde şu an. Aynı. Sağlığı nasılsa sağlığı gibi denmez. Gibisi fazla olur, gibi yok. Sağ ruddet ileyhim ervahum ve yesirune fil ardı haysu şâhu. Diledikleri yerde, dünyanın her yerinde gezerler. Âlem-i mülkte gezerler, âlem-i melekütte gezerler, arşta gezerler, ferşte gezerler. Ve yekûnûne haysu yunzilûmullâhu teâlâ. Allah'ın onları kondurduğu yere konarlar, gelirler. Peki biz onları niye görmüyoruz? Buna cevap veriyor. Madem diridirler, niye görmüyoruz? Melekler diri midirler? Melekler şu anda var mı? Diriler mi? Sağımızda solumuzda melekler var mı? Üzerimizde koruyucu muhakkibat var mı? Rahat suresi ayet. İnkar edebilirsin, bilir misin? Kafir olursun. Peki melekler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Cinler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Ne buyuruyor? Onlar fe innehum kanu kel melaketi bi haythu huyibu an efsarina. Nasıl ki melekler var, gözümüze görünmüyorlar, halbuki yanımızdalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ismi şerifi anıldığı yerde, salavat-ı şerifeler okunduğu yerde, özellikle mevlid-i şerif kıraatı yapıldığı yerde kesinlikle bedenen de hazır oluyor. Aynı sen burada oturuyorsun, efendim sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Ama niye görmüyorsun? Meleği görüyor musun? Berzak aleminde. Ama bedeniyle geliyor. Yani sadece bugüne kadar biz ne biliyorduk? Ruhaniyet geliyor. Bugüne kadar öyle konuşuyorduk yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Ama bu mesele İsmaila'nın Vehhabileşmesi bizim mal sahibi yaptı. Çünkü biz de bunlara cevap verelim derken inceledik. İnceleyince ne bulduk? Lan bizim de itikadımız tam düzgün değilmiş. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle diridir mi? Bedeniyle diridir. Hacca gittiği zaman Kazı Yaz Hazretleri diyor ki kabrinden çıkıyor hacca gittiği zaman. Bedeniyle hacca gidiyor, kabrinde yok. Ama nasıl ki ebtel 40 yerde gözükür, kabrine de o anda selam verene cevap verebiliyor mu? Cevap veriyor. Ama esas bedeni nerede? Haçta. Çünkü ve yahuccun hadiste var hac yapıyorlar. Anladın mı? Bak Mevla nereye dilerse orada bulunuyorlar. Ve geziyorlar ve dolaşıyorlar. Niye görmüyoruz? Meleği görüyor musun? O zaman imtihan olmaz. Görsen imtihan kalmaz. Ama aynen diri oldukları, Ehl-i Sünnet ulemanın bütün eserlerinde beyan ediyor. Biz buna vakıf olamamışız. Biz ruhaniyet şekle bürünüyor diyoruz. Mesela İmam Suyuti diyor ki, لَا بَجَلِ تَخْصِيصِ رُؤْيَةِ بِالْمِسَالِ Misal aleminden bir surete bürünüyor demenin bir veci yok. Buna bir üzüm yok. Bu velilerde denebilir. Ama peygamberlerde ruhları geri döndürüldüğüne dair, bedene geri döndürüldüğüne dair hadis var. Onun için diyor, burada misal aleminden surete bürünme demenin bir anlamı kalmıyor ve buna bir lüzum gerekmiyor. Çünkü neden? Bedeniyle geziyor, dolaşıyor. İşte söylüyor Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, çok büyük. İmam Nablusi'yi duymuşsunuz, Abdülgani Nablusi. Nablusi hem Hanefi hem Nakşibendi, büyük Allame-i Cihan. Nablusi'deki ilim dünyada bir kimse de yok. Yüzlerce eser yazmış, bine yakın belki risaleleri, eserleri bütün ilimlerde. Hanefi fıkhında var, tasavvufta var, her konuda var. Rüya tabirinde bile yazmış, her konuda yazmış. Yazmadığı bir ilim dalı yok yani. Suyuti gibi o da. İmam-ı Nablusi öyle söylüyor. Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Ben diyor, ona çok itikad ediyordum. Ravza-i Mutahhara'da geliyordum. Hücre-i Saadet'in kapısında oturuyorduk. Bana diyor bütün zuhuratlarını anlatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüştüm, şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Ne dediyse diyor, şöyle olacak, yarın o çıkıyor. Öbür gün şöyle olacak, Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi aynı ben gördüm diyor. Ama mesela diyordu, şimdi ben selam verdim, şimdi kabrinde, şimdi burada değil. Selamıma cevap verdi ama şimdi Uhud'da, Hazreti Hamza'ya gitmiş. Ama orada yazıyor kaynaklarıyla. Yazdım. Şimdi Adak kitabında bunun kaynağı var. Adak kitabı çıkacak ya Mevlüt gecesi. Orada bunun kaynaklarını yazdım. Nablusi Hazretleri Kevkebul Mebani isimli eserinde Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin Erbain Salavat-ı Ceylaniye'nin şerhini yapmış. Kevkebul Mebani diye. Orada bunu Nablusi Hazretleri zikrediyor. Ben onların hepsini, hatta çoğunun ibarelerini Arapçayı da yazdım. Hoca olanlar ibareden de okusun diye. Onları da koyuyorum artık ibareleri ki net olsun. Ben bir şey konuşuyorum Türkçe değil. Hadi Arapça anlıyorsan üstündeki ibareye bak. Ben altına ne tercüme ettim? Sağlamasını yap. Hocaysan. Dolayısıyla işte Efendi Hazretlerimizin Minibüsçü Mehmet Efendi ile Bandırma'ya gittik. Tam ziyaret yap, şeydi, Hatmi Şerif okurken Ali Rıza Bezaz Hazretleri zuhur etti, geldi, ona göründü. Ondan sonra işte o da bize anlattı diyor. Efendi Hazretleri. Çünkü ne buyurdu Ali Rıza Bezaz Hazretleri? Ben burada değildim. Kabrimde değildim. Evliyaullah'a da aynı şey verildiği için siz geldiniz diye geldim. Efendi Hazretleri diyor, neredeydi o zaman? Alem melekütteydi. Manevi aleme gitmiş. Bak şimdi burada, ben burada değilim. Yani bedeniyle de oluyor bu iş. Çünkü Efendi Hazretleri bunu sohbetlerde geçiyor bu. Kaynağı var. Risale-i Kutsiye'de de geçiyor, sohbetlerde de geçiyor. Bak ben burada değildim diyor, siz geldiniz diye geldim. Dolayısıyla Kazı İyaz Hazretleri bile bedenleriyle kabirlerinden ayrılıyorlar, hacca gidiyorlar diyor bunu. İmam Suyuti bunu Kazı İyaz'dan naklediyor.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
16: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
17: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
18: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa başlıyor.
19: Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Rabbim sohbetlerimizi bereketli, feyizli, tesirli kılsın inşallah. Rızasının peşindeyiz. Rızasına ulaşma amaçlı adımlar atıyoruz.
20: Efendim bizler bir şeyler söylemeye çalışıyoruz dilimiz döndüğünce, bilgimiz çerçevesinde. Sizler de kimileriniz geliyor, kimileriniz uzaktan izliyor. Allah razı olsun. Rabbim bu adımlarımızı, bu çabalarımızı hayırla neticelendirsin, misliyle mukabele etsin, tesirlerini nasip etsin inşallah. Bu şekilde sohbetlerimizde efendim aile içi ilişkilere zarar veren noktaları ifade etmeye, konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi bu noktada da bu hafta kadınların beklentilerinin ne olduğu üzerine konuşacağız. Ne tür beklenti eşlerinden, hani yaygın bir ifadeyle modernite bunu yapıyor. Karı koca arasını kışkırtan modernite, yani modernite şeytanın daha popüler ismidir, bugünkü halidir efendim. Modernite bunu kasten yapıyor. Modernite bunu kasten yapıyor. Tabii ki şunu söylemiyorum. Moderniteyi içselleştirmiş, herkes yapıyor demiyorum. Moderniteyi üreten, moderniteyi dizayn eden, yani bütün dünyada 300-500 akıl diyelim. Sayıyı saymadım gerçi ama 300-500 akıl diyelim. Şeytanla işbirliği içerisinde bunu kasten yapıyor. 300-500 akıl. Bu akıllar kimlerdir? Nerelerde kümelenmiştir? Bunları ayrıca sohbetimizin konusu değil. Bunlar ayrıca konuşulacak şeyler. Dolayısıyla buralara çok fazla girmiyorum. Ama modernite şeytanın bugünkü mesajını ileten alettir şeklinde dersek yanlış söylememiş oluruz. Bunu izah etmeye çalışıyoruz. Modernite bugünkü itibariyle bize söylenen itibariyle modernite, modernizm, hani daha güzel olanı, ulaşılmış en iyi nokta bir davranışta ya da bir konuşmada, en anlaşılabilir olanı, en zahmetsiz olanı, en insanı yormayan hali şeklinde tanımlanır modernite. Bu öyle değil. Görünüşte güzel gibi kendisini lanse etmiş olsalar da efendim aslında iyinin, güzelin temsilcisi değil. İşte modernitenin oyunlarını deşifre etmeye çalışıyoruz. Burada da modernite kavramıyla başlamamızın sebebi bu. Normalde modernite kadına erkeğinden, eşinden öyle davranışlar bekletiyor ki, modernitenin şeytanın aleti olması sebebiyle, bakın bir daha şeytanın aleti demek için işte efendim lafı şeytana bağlamak için bunları söylemiyorum tabii ki efendim, ama şeytanın aleti neden? Çünkü gerçekte kadın fıtratında böyle bir beklenti yok. Nasıl bir beklenti söyleyeceğiz şimdi. Böyle bir beklenti olmadığı halde beklenti suni bir şekilde beklenti oluşturan taraf ne? Şeytan, yani modernite. Modernite ile ilgili çok keskin ifadeler kullandık. Efendim tekrar söylüyorum, bunları çeşitlendirebiliriz. Modernitenin bugünkü araçlarının başka konularda da ne olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz şu an aile içi ilişkilerde, aile içi ilişkilerin tamamını değil, sadece bir kadının kocasından beklentilerinin modernitenin anlattığı şekliyle mi, yoksa kadının fıtratında olan şekliyle mi doğru olduğunu burada izah etmeye çalışacağız. Şimdi biraz laf kalabalığı gibi oldu ama şöyle biraz daha tavzih edelim, açalım. Modernite kadına eşinden öyle bir beklentiler, beklenti çıtaları, çıta sürekli yukarı kalkıyor, sürekli yukarı kalkıyor. Kadına öyle bir yüksek, sürekli yüksek çıtalar koyuyor ki kadına, erkek o beklentileri karşılayamıyor. Eşin şöyle olmalı, eşin böyle olmalı diye, işte onları söyleyeceğim şimdi. O beklentilerin kadın fıtratıyla gerçekte bir alakası yok. Yani görünüşte bir alaka olabilir. Yuvarlak konuşuyorum, detaylandıracağım. Ama gerçekte bir alakası yok. Modernitenin sunduğu, erkek eşine, karısına şu şekilde davranırsa şöyle güzel olur, böyle güzel olur şeklinde modernitenin sunduğu çözüm araçlarının kadın fıtratıyla, kadının gerçek beklentileriyle bir ilgili bir karşılığı yok. Görünüşte var. İşte bunların hepsini izah edeceğiz. Peki modernite bunu niye sunuyor? Tabii ki yuvaları yıkmak için. Yuvaları yıkmak için ifademizin çok fazla karşılık bulmayacağını tahmin ederek bunu söyledim. İnadına mı söyledim? Hayır tabii ki. Ama yuvaları yıkmak olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sohbetimizin tamamında zaten bu konu anlaşılacaktır. Peki ben ne demeye çalışıyorum? Yani modernitenin kadına sunduğu eşinden kendisine yapmasını...

efendim. İşte bunların gerçek beklentiler, kadının gerçek beklentileri olmadığını söylemeye çalışıyorum. Şimdi örneklere girelim. Kadının gerçek beklentileri mi değil mi diye örneklere girelim. Efendim nedir mesela? Eşinin onu akşam yemeğe çıkarması. Şimdi görünüşte bir beklenti bu. Görünüşte güzel gibi gözüküyor. Bunların hepsini sıralayalım. Eşinin onu akşam yemeğe çıkarması. Başka, eşinin ona çiçek alması. İş yerinden, işinden dönerken çiçek alması. Eşinin ona bir hediye alması. Hatta akşam hediye alması, akşam çiçek alması diyecek olursak, gündüz akşam çiçek alması, hediye alması yetmiyor. Gündüz de hatırlaması, onu arada araması gerekir. Modernite bunu sunuyor. Efendim, başka hafta sonu bir yere çıkarması, akşam yemeğe çıkarmış yetmiyor. Hafta sonu bir yere çıkartacak. Efendim, başka o yazın mutlaka tatile çıkartacak. Hatta sömestr tatilinde bir daha tatile çıkartacak. Bu tatillerden bazıları yurt dışı olacak. Bakın modernite nasıl beklentiler sunuyor kadına. Efendim, başka bunlar yetmiyor. Efendim, eve gelince ona iltifatlarda bulunacak kadına. Sürekli güzel sözler söyleyecek. Şimdi bunlar istenen şeyler değil mi? İstenen şeyler. Görünüşte güzel mi? Görünüşte güzel. Görünüşte diyorum, sebeplerini söyleyeceğim. Ama başlarken söyledim zaten. Bunun yapılabilirliği yok. Efendim, peki güzel sözler söylenmesi kötü bir şey mi? Tabii ki kötü bir şey değil. Fakat bunun yapılabilirliği yok. Yani benim kuvvetim en fazla kendimi sıkıştırsam, yaşım da 58 oldu, yaşım da ilerledi, hamdolsun, şükürler olsun. Belki 50 kiloyu kaldırırım yerinden. 60 kaldırır mıyım bilmiyorum. Ama ya ben 500 kiloyu kaldıracak olsam ne güzel olur. İyi güzel olur da bunun bir karşılığı yok. Ben şimdi şu Haydar binasını şöyle bir sağ elimle bir kaldırsam, yani güzel de bunun bir karşılığı yok. Efendim, ben yürürken işte öyle bir adım atmalıyım ki bir adım attığımda aslında 10 adım atmış gibi olayım. Güzel bir şey. Yani hızlı yürümek, kimseye çarpmadan ama yorulmadan yürümek güzel bir şey. Ben de bunu isterim. Efendim, ya her ay arabamı değiştireyim. Bakın şimdi. Her ay arabamı değiştireyim. Değişik değişik arabalarım olsun. Güzel bir şey. İşte bir evim var, bir de yazlığım olsun. Ha güzel. Bir de Kartalkaya'da, işte efendim şurada burada, Palandöken'de, Uludağ'da, şurada burada efendim kar keyfini çıkaracak bir kışlığım olsun. Bu da güzel bir şey. Tatil beldesinde devre mülküm olsun. Bu da güzel bir şey. Efendim, bunlar beklenti değil mi? Beklenti. Şimdi bir insan bunların kaçta kaçına ulaşabilir? Yani servetin ne kadar yüksek olursa olsun hepsine ulaşamaz. Yani buna ulaşanlar yok mu? Var. Arabasını her ay bilmiyorum. Sürekli değiştiren yok mu? Süreyi bilmiyorum. Ne sıklıkla değiştirdiğini bilmiyorum. Arabasını değiştiren var mı? Var. Yazlığı olan, kışlığı olan yok mu? Var. Yurt dışına tatile giden yok mu? Var. Ama bunlar bitmiyor. Yani modernite daha yenisini teklif ediyor. İtalya'ya gittin, işte efendim şimdi Monte Carlo'ya git, efendim Bahamalara git, işte efendim şöyle bir tatil beldesi varmış oraya git. Bitmiyor beklentiler. Hadi bunlar parayla alakalı. Parayla alakalı olmayan beklentiler de bitmiyor. Hani parayla alakalı olan beklentiler belki karşılanamayabilir. Ama ben mesela kimi kadınlara modernite bunu teklif ediyor. Eşin sana şunu da mı yapmıyor? Ne mesela? Bir çift güzel söz de mi söylemiyor mesela? Bakın bunun parayla alakası yok. Ağızdan çıkacak. Bunu da mı söylemiyor? Şeklinde o kadar çok beklentiler yükletiliyor ki evet ya bunu da söylemiyor diyor. Evde eşinden memnun, huzurlu kadın modernitenin kendisine sunduğu bu yüksek yüksek yüksek yüksek çıtaları gördükçe eşinin de ona onları, o beklentileri karşılamadığını gördükçe huzur bulduğu eşinden tedirgin olmaya, huzursuzluk duymaya başlıyor. Bakın ortada hiçbir şey yok. Memnun eşinden. Peki bunlar olmasın mı? Olsun. Ama bunun reel bir karşılığı yok. Efendim, erkek
Şöyle bir

0: psikoloji oluşuyor. Bu genellikle hani kimilerine aile düşmanı diyorum artık, aile danışmanı gibi görülenlere aile düşmanı diyorum. Kimi psikologlar da böyle. Erkeğe kadının gözünde öyle çıtalar yükletiyorlar ki erkek bunları yapamıyor. Bakın şimdi ne oluyor? Erkek bunları yapamıyor. Yani bazıları yapılabilir olsa erkek yapacak. Ama sürekli çıta. Tek taş yüzük al, hediyeyle git, çiçekle git, sürpriz yap, onu bir yere götür, orada ona bir sürpriz hazırla, tatile götür, kafeye götür, restorana götür, evde yemek yapmamışsa dışarıdan yemek iste, sürekli bir şey. Efendim, evde onun işte efendim yaptığı işlerini kolaylaştır, bakın yardım etmeyin demiyorum. Sürekli bir şey erkeğe. Erkek bakıyor. Ben bunun üstesinden gelemem diyor. Ben bunu kaldıramam diyor. Ben ancak 50 kiloyu kaldırabilirim. 500 kiloyu kaldıramam diyor. 50 kiloyu kaldırabilirim. 500 kiloyu kaldıramam deyip ne yapıyor? Yapabileceklerini de yapamıyor. Kadının erkekten beklentilerinde erkeğin yapabileceği olan şeyleri de erkek felç oluyor, yapamıyor. Allah muhafaza. Efendim muhafaza etsin o hastalıktan. Erkek felç oluyor psikolojik olarak. Bunu yapamıyor. Halbuki yapabilecekleri var. Niye yapamıyor? Diyor ki mesela eşine tek taş alacaksın, bileklik alacaksın, gerdanlık alacaksın. Efendim onun istediği şeyleri geri çevirmeyeceksin. Onun işte nasıl söyleyeyim? İşte az önce söylediğim örnekler, bir yerlere çıkartacaksın, tatil beldelerine götüreceksin. Erkek böyle yüksek çıta görünce onun altında yine kadının bir takım beklentileri varsa onu yapabilecekken diyor ki ben bunu yapsam da eşim beğenmeyecek zaten diyerek ne yapıyor bu sefer? Onu da yapmıyor. Yapamıyor. Çünkü karşılığı olmayacak diyor. Ben hanım kardeşlerime mesela şunu söylüyorum. Ben dışarıda yemek olgusuna kesinlikle karşıyım. Ama dışarıya çıkıp hava alınabilir. Bir manzara izlenecek yere gidilebilir. Manzara izlenecek yere gidin, orada pahalı bir yemek yiyin demiyorum, tavsiye etmiyorum. Yapmayın da bunu. Termosunuzu alırsınız. Artık kamp sandalyeleri, kamp çadırları oluştu. Zenginseniz de, varlıklı değilseniz de bunlar pekala yapılabiliyor. Halka açık yerler de var. Alırsınız kamp sandalyesini, alırsınız masanızı efendim. Bir yere gidersiniz, evde de termosunuza çayınızı koyarsınız. Pahalı pahalı çay içmek, pahalı pahalı yemek yemek yerine eşinizle orada manzarada vakit geçirebilirsiniz. Bakın ben buna itiraz etmiyorum. Ama pahalı bir yerde yemeğe çıkmak, pahalı bir yerde bir şeyler içmek, efendim bu eziyettir. Şimdi ben hanım kardeşlerime diyorum ki, eşine ya dışarı çıksak mı deyince, bakın buraya dikkat edin. Erkek şunu düşünüyor. Şimdi modernite yüksek çıtalar koydu ya, dışarı çıkacağız. Şimdi hangi yere götürsem orada kaç lira masraf çıkacak? Bir, iki, orada ne kadar vakit geçireceğiz? İki saat mi? Üç saat mi? Efendim, iki saat vakit geçirip geri gelsek kadını dışarı çıkartmış olurum. Ama orada da apar topar geri getirmiş mi olurum diye kafasında bir sürü soru işaretleri oluşacak. Şuraya gitsem olur mu? Çok para fazla harcar mıyım? Birinci soru. İkinci soru, yani iki saatte, üç saatte geri gelsem, eşim ya dışarı çıktık ama dışarı çıkmakla içeri girmemiz bir oldu diye benim onu dışarı çıkarmamdan memnuniyetsizlik duyar mı acaba diye soru işaretleriyle eşinin o tekliflerine, o teklifine ya da ister istemez hayır demiş olacak. Yok ya daha sonra yapalım diye ertelemiş olacak. O yüzden hanım kardeşlerime diyorum ki, efendi, bey, filanca yere gidelim. Orada güzel belediyenin koyduğu banklar var efendim. Ben burada termosu da hazırlayayım. Poğaça börek yapmıştım. Onları da yanımıza alalım. İki saat otursak yeter. Bakın böyle teklif edin. İki saat otursak yeter. Erkek şunu görür. Ha, bana masraflı olmayacak. Yani eşine para harcamaktan kaçınmıyor. Geçen bir esnaf şunu söylemişti. Bir çay içtim 160 lira. Yazık ama ya. O çayın kimilerini de laf olsun diye içiyor insanlar. Laf olsun diye. Niye laf olsun diye? Öbürü çay içiyor ben içmiyorum dememek, oyun bozanlık yapmamak için çay içiliyor. Ben birçok yerde böyle çay içiyorum, biliyor musunuz? Belki birçok kişi de böyle çay içiyordur. Çaylar, tenzih ediyorum, güzel yapanları tenzih ediyorum. Güzel yapılmadığı için oturuyoruz, boş boş oturmamak için. Adamın mekanında da oturuyorsun. Boş boş oturmayalım diye çay içelim diyorsun. Keşke su içsek mesela. Şimdi su istemek daha kolay. Eskiden su şişede değildi. Musluktan doldurup getiriyordu, parasızdı. Şimdi hiç olmazsa paralı olduğu için su getir diyorsunuz. Su daha mantıklı oluyor. Çay içiyorsunuz. Çay acı oluyor, güzel demlenmemiş oluyor. İşte bir takım sorunlar oluyor. Çayı da laf olsun diye içiyorsunuz. Ya içmiş olayım şimdi, öbürü de içiyor. Efendim ben içmezsem oyun bozanlık olacak diye. Halbuki öbürü de, muhatabı da, arkadaşı da içiyor diye dediği çayı o da keyifle içmiyor. Bir konuşun görürsünüz. Çayı eziyet olsun diye içmiş oluyoruz. Kimi zaman bütün çay hanelerde, bütün çaycılar böyle yapıyor demiyorum. Şimdi eşi de efendim bir yere gideceğiz. Çay içeceğiz, başka meşrubat içeceğiz. Ama dünyanın parasını ödeyeceğiz, bir şeye de yaramayacak gibi soru işaretleriyle adam eşinin ya dışarı çıkalım mı? Bu cümleyle dışarı çıkalım mı? Teklifine hayır diyebiliyor. Niye? Bunun devamında nereye çıkacağız? Pahalı mı olacak orası? Birinci soru. İkinci soru, efendim acaba ne kadar dursak benim eşim bundan memnun olur? Bu sorunun da cevabı yok. Onu sorsa hatun dışarı çıkalım da ne kadar kalacağız? Sorusunu da soramıyor. Halbuki sorsa o kadar güzel olur ki cevabını alacak. O yüzden bunu şimdi parantez olsun diye söylüyorum. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Eşlerinize söyleyin. Bey, ben termosu hazırlarım. Poğaça börek de yapmıştım. Filanca yere gidelim mi? Orada güzel banklar var ya da çimenler var ya da kamp çadırını, kamp sandalyelerini alırız. Sandalyede otururuz. Açık havada bir çay içeriz. Olur mu? 2 saat sonra da döneriz. Bunu söyleyin. Bakın bakalım eşiniz bunu hemen reddedecek mi? Büyük bir ihtimalle kabul edecek. Çünkü yapacağı desteğin, eşine yapacağı o ikramın önünü sonunu görmüş olur. Bu daha kabul edilebilir bir teklif. Bunu bir parantez arasında söylemiş oldum. Bunu bu şekilde teklif edin. Bir yere gitmek istediğinizde de mesela ben yürümek istiyorum. Ne kadar yürüyecek? Dışarıda ne kadar kalacak? Nereye gitse bu yürümeden memnun olacak? Bunu açıkça teklif edin. Şuraya gidelim mi? Orası daha güzel. Tehlikeli de değil. Serseri tipli insanlar orada da yok. Gibi söyleyin, bunu görürsünüz. Daha kolay kabul eder. Neyse, bu bir parantezdi. Geriye gelelim. Beklentiler erkeği korkutuyor. Yapabileceklerini de, buradan parantez açmıştık, aynı yere geri geliyoruz. Eşinin hoşuna gideceği o beklentilerden bir kısmını, yapabileceklerini de kendisi yapabileceği halde eşim buna memnun olur mu acaba kaygısıyla hiçbirini yapmıyor. Ne oluyor şimdi? Koca koca beklentiler oluşturuluyor. Şu kadarını erkek yapabilirdi. Ya bu kadar büyük beklentiler, işte tek taş yüzükler, burma bilezikler falan filan, bunlar söyleniyor ya. Buket çiçekler, işte efendim kırmızı güller, ama her akşam dönüşünde aşağı yukarı ya da efendim sürekli iltifatlar, serenatlar, efendim sürprizler, gündüz aramalar, aman Allah, erkeğe yağdırılıyor. Erkek, ben bu 100 tanenin 2 tanesini yapsam eşim bundan memnun olmaz diye 2 tanesini de yapmıyor. Halbuki 2 tanesini yapsa memnun olacak kadın. Efendim, şimdi ben aslında burada erkeklere de kopya vermiş oluyorum. Erkeklere de derken erkeklere kopya veriyorum, kadınlara değil. Aslında kadının beklentisi, ben erkeğim, kadının beklentisi nereden biliyorum? Şu kadar senelik aile danışmanlığı sürecimden biliyorum, 7-8 senedir. Naçizane müsaadenizle, ukalalık olmasın, okuduklarımızdan, gördüklerimizden, tecrübelerimizden biliyoruz. Kadının beklentisi ne? Bunlar değil. Peki tek taş yüzük getirip hediye etsen almaz mı? Alır. Ama beklenti bu değil. Burma bilezik alsan, hediye etsen almaz mı? Alır. Memnun olmaz mı? Olur. Tatile çıkartmak kimi kadınlar beğenmiyor, söyleyeyim. Tatil eziyet. Bakın söyleyeyim, tatil beldelerine konferans sebebiyle Türkiye'nin birçok bütün illerine gittim, Hakkari hariç. Tatil beldelerinde konaklattılar, misafir ettiler. Oraları bilen birisi olarak söylüyorum. Tatil bir günden, iki günden sonrası eziyet. Bir haftalık tatiller alınıyor. Bir gün, iki gün sonra o tatil beldesi, otel, işte efendim ya da tatil köyü gibi bir yer ise eğer, orası eziyete dönüyor. Herkes, hani herkes demeyeyim, herkes adına karar vermeyeyim ama çoğu bundan eziyet ediyor. Ama kimse birbirine uff, nereden de geldik buraya demiyor çünkü para ödedi. Nereden de geldik buraya derse efendim boşu boşuna para ödedik kısmına ikna olmuş olacak. Efendim herkes memnunmuş gibi davranıyor. Gitmeyen de onların memnun olduğunu zannediyor. Bunu bilin kardeşlerim. Tatilin önemli bir kısmı eziyete dönüyor. Efendim dolayısıyla tatili kadınlara teklif etse, tatilin ne demek olduğunu bilen kadınlar bunu bilir. Ya iki günle gidelim olan, iki gün o zaman derler. İki günlük için tatile gidiyorsun, bir sürü yolculuk, uçakla bile olsa, arabayla da olsa yolculuk, gidiyorsun, bir sürü eziyet. Efendim haliyle Ege'ye, Akdeniz'e, şuraya buraya gidiliyor genellikle. Genellikle oradan da geri dönülüyor. Uzak beldeler için söylüyorum bunu. Büyük bir eziyet. Niye? Efendim çünkü modernite böyle şeyler çok güzel olur diye sunduğu için. Orada bir de kavga oluyor. Orada bir de kavga oluyor. Tatil eziyete dönüyor bütünüyle. Dolayısıyla bu da aslında kadınların isteyebileceği bir şey değil efendim normal şartlarda. Kadınların isteyebileceği şeyler, evet az önce sıraladıklarım kadınların beğeneceği şeylerdir. Çiçek kadınların beğeneceği şeylerdir. Güzel sözler kadınların beğeneceği şeylerdir. Ama asıl olan bu değil. Asıl olan neyi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Beyefendilere, erkeklere söylüyorum. Yerinde davranış. Yerinde davranış. Eşiniz oturmuş, mesela yerinde davranış örnekleri söyleyelim. Eşiniz oturmuş, işte bir sürü uğraştan sonra, karınız yani, efendim, çayını da almış, içiyor. Diyelim ayaklarını da orada sehpaya bir yere, işte sandalyeye bir yere uzatmış, çayı bitmiş. Kalkıp onun çayını doldurmanız tek taş yüzük kadar kıymetlidir. O söylemeden. Peki çayı doldurmanın ne mahsuru var? Hiçbir mahsuru yok. Çayı da erkekler için söylüyorum. Çayı doldurduğunuzda bundan sonra çay doldurma görevi erkeğin mi oluyor? Tabii ki hayır. Erkeğin olmuyor. Efendim, baktınız o sırada eşiniz ayaklarını uzatmış dinleniyor. Sen hatun sen devam et ben çayı doldurup geleyim. Bu o kadar güzel bir şey ki ne tek taş yüzük ne akşam aldığınız gül, çiçek, şu bu. Bakın bunları kötülemiyorum. O sırada gerekli olan hizmet. Bir örnek söylemiştim. Bu örneği de her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeyim müsaadenizle. Gerektiğinde bir marul, bakın marul, marul hafife almıyorum, marulu yiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu nimet ne kadar güzel maşallah. Bir marul, değerli kardeşlerim, tek taş yüzük kadar, belki ondan daha fazla kıymetli hale gelir. Nasıl? Şöyle düşünün, kayınvalidenizle ayrı yaşıyorsunuz, kayınvalideniz başka şehirde, siz başka şehirde yaşıyorsunuz. Bunu erkekler için anlatıyorum. Efendim, kayınvalideniz misafirliğe gelmiş, yani kızını görmeye, damadını görmeye diyelim, torunlarını görmeye gelmiş. Eşiniz de annesine güzel bir yemek sürprizi yapmayı planlamış. Annesine söylemeden o yemeği, annesinin çok sevdiğini bildiği bir yemeği yapacak. Eşine gündüzden, kocasına yani sipariş veriyor. Şunları, şu eksikleri getiriver lütfen diye. Adam da tamam diyor. Efendim çıkıyor dışarı, o eksiklikleri tamamlıyor, geri dönüyor. Eve geliyor yani. İş yerinden çıkıyor, eşinin istediklerini yapıyor, ondan sonra eve geliyor. Evde farz-ı misal, evde şehirden 15 kilometre uzakta, öyle evler oluyor ya, köyde filan değil, şehir merkezinden 15 kilometre uzakta yerler var yani. İstanbul'da da düşünün, efendim başka şehirlerde de düşünün. 15 kilometre uzakta bir yerde beyefendinin evi, öyle düşünün. efendim alışverişini yapıyor, 15 kilometre mesafede evine gidiyor. Eve geldiğinde bir bakıyor ki marul eksik. Eyvah diyor. Eve geldiğini eşi de camdan, balkondan bir yerden görüyor. Araba gelmiş, arabanın farlarından kendi arabaları olduğunu işte biraz daha yaklaşınca plakasından şuradan buradan anlıyor efendim. Sonra adam birden geri dönüyor gidiyor hiç kimseye hiçbir şey söylemeden. Eve geliyor, marulun eksik olduğunu görüyor, geri dönüyor. Sonra ne yapıyor? Şehre gidiyor 15 kilometre. Ondan sonra ne yapacak? 15 kilometre geri gelecek. 30 kilometre yapıyor. 300 kilometre değil sonuçta ama 30 kilometre o yorgunlukta efendim geri geliyor. Sonra yukarı çıkıyor. Karısı diyor ki ona, bey diyor ben seni gördüm ama diyor geldin diyor bir 45 dakika önce diyor. Bir 50 dakika, bir saat önce neyse geldin bir daha geri gittin hayırdır diyor. Hatun diyor kusura bakma diyor. Marulu unutmuştum da diyor. Annen için bir şey yapacaktın ya. Marulu unutmuştum ya. Onun için geri döndüm diyor. Bakın bu tek taş yüzük kadar kıymetlidir. Ondan da kıymetlidir. Annesi için 30 kilometre yola gidiyorsunuz. Kadının istediği şeyler bunlar. Efendim. Bakın çok basit bir şey daha söyleyeceğim. Bu sizin görevinizdir demiyorum. Kadın dışarı çıkmış. Bir şeyler yapmaya gitmiş. Eşinizin de çay sevdiğini biliyorsunuz. Ona çay demliyorsunuz. Zor mu? Çay demlemenin neresi zor? Ona çay demliyorsunuz. Eşiniz yorgunluktan, ulan şöyle yorgun yorgun gelip ayaklarımı uzatıp bir çay içsem ne iyi olur ama tüh ya çay yok. Neyse çay yaparım öyle ayaklarımı uzatırım otururum derken bir bakıyor çay var. Bakın mesela bu. Efendim başka? Efendim akşamdan bulaşık makinesini doldurmuş, bulaşık makinesini çalıştırmış. Efendim bir yandan yıkasın diye sabah bulaşık makinesini boşaltıp işte raflara neyse artık çekmecelere, mutfaktaki çekmecelere yerleştiririm diye düşünüyor. Sabah kalkıyor bir bakıyor bulaşık makinesi boşaltılmış ve çekmecelere yerleştirilmiş. Zor mu? 10 dakikayı almaz. Yük mü bu? Hanım kardeşlerim bunu kocalarından beklemesinler ama erkekler de bunu yapsın. Hanım kardeşlerimin kocaları bunu yapmıyorsa o kocalarından memnuniyetsizlik duymasınlar. İnşallah bir gün yaparlar diye dua etsinler. Efendim şimdi bunu burada anlatıyorum ya. Yani bulaşık makinesini boşaltmak diyorum. Çamaşır makinesini boşaltıp mandalla askıya asmak. Bakın alacağınız bileciklerden daha kıymetlidir bu. Alacağınız tek taş yüzüklerden daha kıymetlidir. Niye bakıyorsunuz? Eşiniz uyuyor. Efendim, çamaşır makinesi yıkamayı tamamlamış. Efendim, ne yapıyorsunuz? Ona acıyorsunuz. Yani acıyorsunuz derken merhamet ediyorsunuz. Acımak kelimesini de o kadar ters manaya çekiyorlar ki. Efendim, merhamet ediyorsunuz. Kadın biraz daha uyusun diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz o çamaşır makinesindeki çamaşırları çıkartıp asıyorsunuz. Elbiseleri, işte havluları, çarşafları, şunları bunları. Mandallıyorsunuz, asıyorsunuz. Kadın kalkacak, uyanacak. Evin işlerine başlayacak odaklanmaya. Aa, bir bakıyor çamaşır makinesinin çamaşırlar asılmış. Peki bu zor mu? İşte kadının istediği bunlar.
1: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam edecek.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destekleriniz desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
6: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça. Bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var. Kadın cemaat çok var. Erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 43.95'e gönder. 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212. Lale Gül Vakfı org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı Dede iletişim numarası.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
15: Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa devam ediyor.
0: Kadın mesela şunu yapıyor, sipariş veriyor eşine. Şunları şunları şunları getiriver bir zahmet diyor. Getiriyor adam, evin beyi getiriyor. Yukarı çıkartıyor, sonra bırakıyor onları mutfağa, üstünü başını değiştiriyor adam, işte ev halini alıyor, oturacak, işte eşofmanlardı, şuydu buydu, belki bunları giyecek. Eşi diyor ki, ya mercimek eksik olmuş, mercimeği almamışsın, ya da mercimeği almanı söylememişim diyor, unutmuşum diyor. Adam hiçbir laf etmeden, tamam hemen gidip alırım diyor. Bakın, kadınların istedikleri bunlar. O tek taş yüzükler, fırlantalar olsa iyi olur. Yani mali güç çerçevesinde olsa iyi olur. Ama kadının istediği bu değil. Onun işini kolaylaştırmak. Kadın güçlükle uyumuş. Çocuğu uyutmuş, ancak uyumuş. Mesela hafta sonu adam da işe gitmemiş, öyle düşünün. Çocuğu uyutmuş, ancak fırsat olmuş, uyumuş. Efendim, çocuk biraz mızırdanmış, ağlamaya yüz tutmuş. Adam hemen çocuğu alıp kucağına, kadının duyamayacağı uzak bir ortama geçip, evin diğer köşesine geçip çocukla meşgul olmaya başlamış. Kadın biraz uyusun diye. Bu o kadar güzel ki. Bunun neresi zor beyefendi kardeşlerim? Bunun neresi zor? Sadakadır ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam validelerimize de işlerini yapmakta kolaylık gösterirdi. Bunun neresi zor? Peki bunları yapıyor muyuz değerli kardeşlerim? Yok ya. Birçoğumuz ne yazık ki yapmıyor. Ne olur bunları yapın. Yani bu kadınlar sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Tamam, siz de kadınların hayatını kolaylaştırıyorsunuz ama efendim, fakat daha güzelini yapmak var yani. Bazen babalara şunu söylüyorum. Mümkün mertebe çocuklarınızdan hiçbir şey istemeyin. Mümkün mertebe. Ne olacak hocam, çocuklara bir şey öğretmeyecek miyiz? Öğretin. Kendi ayağınıza getirtici bir şeyler yapmayın. Efendim. Ama anaya babaya hizmet diye genel bir şey öğretirken bunu anlatın. Efendim. Siz onlardan bir şey istemeye istemeye onlar bunu görecek. Kalktınız mesela, herkes çay içiyor. Çay almaya gittiniz. Çay örneği veriyorum. Başka bir şey de olabilir bu. Efendim, ben çay alacağım. Çayı biten var mı? Doldurabilirim. Bunu yapın. Bu sadakadır. Bundan sonra aynı davranışı görürsünüz değerli kardeşlerim. Mesela oğlum annenin çayını doldur diyebilirsiniz. Oğlum benim çayımı doldur demeyin. Şahsınıza hizmet gibi sayılır bu. Ama oğlum annenin çayını doldur dediğinizde o anaya hizmet et demiş olmakla babaya hizmet et demiş de olursunuz. Şahsileştirmemiş olursunuz. Bakın kadınların istedikleri şeyler böyle şeyler. O sırada kadının bir işini kolaylaştırmak. O sırada. Yani eskiden böyle yapılırdı. Şimdi bu adetler bayağı değiştirildi. Efendim, bayram hazırlıkları yapılıyor. Bayram hazırlığı yapılacağı zaman efendim baklavalar işte açılıyor. Baklava fırına verilecek. Kadın fırına baklavayı göndermek için bir sürü kişiyle uğraşıyor. O sırada baba eve giriyor. Ne oldu, ne var? Ya baklava, tamam ben götürürüm. Bakın bu. Hayatı kolaylaştırmak değerli kardeşlerim. Öyle tek taş yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar, efendim bileklikler bunlar değil. Bakın bunları reddediyor değilim. İmkan çerçevesinde, bütçe çerçevesinde bunlar da yapılabilir. Ama kadının istediği bu değil. Kadının istediği işini kolaylaştırmak. Hani başlarken de onu söyledik. Bir çift güzel sözü de kadın hak etmiyor mu? Ya öyle gelenek oluşmamıştır. Efendim, canım, güzelim, bir tanem, hayatım, aşkım. Böyle bir gelenek oluşmamıştır. Böyle bir gelenek oluşmadığı için de insan bunu söyleyemez. Yani alıştırsa keşke kendisini ama söyleyemez. Söylemiyorsa bu onu sevmiyor demek değil. Bana bir tane arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Efendim, o da bir kadından bir itiraf bekliyor, güzel sözler bekliyor bir kadından. Hani evlenmeyi planladığı bir kızdan. Bakın maymun kelimesi, affedersiniz, nasıl keyifli hale geliyor onu söyleyeceğim. Maymun kelimesi ya, iltifat değil, maymun. Efendim, orada kız da o erkekle evlenmek istiyor ama pek belli etmiyor. Erkek de kıvranıyor. Bu kız beni beğeniyor mu, beğenmiyor mu filan diye. O sırada diyor, gürültüsünü yani sesini işittiğim bir kadın yanımızdan geçti diyor. Döndüm ona baktım ister istemez. Arabada olsa bakacaktım. Ne bu ya diye bakacaktım. Haliyle onun yanında bir kıza bakmış oldum. Kız da kendisini tutamayıp şey demiş. Niye maymunluk yapıyorsun demiş. Efendim. Gülüyormuş, efendim maymun gibi neden gülüyorsun demeye getirmiş. Gülüyormuş, o sırada bir gürültüyü duyduğu için yanından geçen kadın olduğunu bilmiyor, bir gürültü duydu. Ayak sesidir, başka bir şeydir. Ona bakmış, bakınca, baktıktan sonra tabii ki tekrar kızla konuşmaya devam etmiş. Kız ona demiş ki, neden maymunluk yapıyorsun? O maymun kelimesi o kadar hoşuma gitti ki diyor. Beni kıskandığını hissettim diyor. Bakın, aşkım, canım, cicim bir tanem türü bir şey değil. Orada onun ilgisini hissediyor. Öyle sözler söylemeliyiz ki orada ilginin hissedildiği şeyler olsun. Ya sabah giderken başın ağrıyordu. Nasıl başın? Bu ya çok mu zor değerli kardeşlerim? Çok mu zor? Başın ağrıyordu. Ya da efendim dün tırnak makasını bulamadın. Tırnak makası ya. Tırnak makası. Dün tırnak makasını bulamadın. Akşam tırnak makası aldım geldim. Tırnak makası ya. Neyi gösteriyor bu? Kadınla ilgili bir sorunu unutmadığınızı gösteriyor. Yani kadınların ilgi duyacağı, hoşlarına gideceği şeyler bunlar değerli kardeşlerim. Efendim, öyle bir çift güzel söz diye bir de hafife alıyorlar ya bunu. Bir çift güzel sözü de hak etmiyor muyuz? Bir çift güzel söz basit gibi görüşse de bu konuyu burada konuşmuştuk. O kadar zor ki, neden zor? Her gün bir çift güzel söz. Hocam her gün mü dedik? Her gün aynı sözü söylediğinizde insan bıkıyor tabii ki. Ya sıradanlaştı bu da. O zaman değişik sözler bulmak lazım. Bir çift güzel söz, yani iki kelime manasına gelir. Bir senede 730 kelime. 730 kelimeyi bir insan nasıl düşünür ya? Geçen ay ne söylemiştim? Ondan önceki ay ne söylemiştim? Kelimeler karışır birbirine. Liste çıkartması lazım. 730 tane kelimeyi bakacak. Ne kadar zor. Bunu o kadar basit hale getiriyorlar ki. Burada neyi diyorlar? Kadın çok fazla bir şey istemiyor demeye getiriyorlar. Erkek de kara kara düşünüyor. Şimdi ben eşime dün ne demiştim? Ondan önceki gün ne demiştim? Geçen hafta ne demiştim? Şimdi ne diyeceğim diye. Söylemediği sözleri araştırıyor, bulmaya çalışıyor. Eziyet. Erkek iş yerinden dönerken, efendim hatta iş yerinden daha dönmeden, iş bitmeye yaklaşıyor mesai, işte öğleden sonra, 3'ten 4'ten sonra erkekte stresler başlıyor. Niye? Eve gidecek, karısı ondan yeni sözler duyacak. Yeni sözler de dün ne söylemiştim, ondan önceki gün ne söylemiştim, ondan farklı sözler olması lazım. Erkek imtihan üstüne imtihan. Bu değil değerli kardeşlerim. Bu değil. Eşinizin bir işini kolaylaştırmak değerli kardeşlerim. Eşinizin bir işini kolaylaştırmak. Kadınlar gerçekten bunlardan memnun oluyorlar. Ve bu da yetiyor değerli kardeşim. Erkekler için söylüyorum. Tabii burada şunu da söylüyorum. Hanım kardeşlerime söylüyorum. Eşiniz, siz bunları duyduktan sonra, eşiniz bunları yapmıyorsa da, yani eşinize karşı olumsuz bir düşüncede olmayın. Ne yapalım? Yapamıyor, eklemlenemiyor, düşünemiyor. Evin ihtiyaçlarını karşılıyor mu? O yeter. Dahasını istemeyin demiyorum. Dahasını yapsa iyi, yapamıyor, ne yapalım? Yapamıyor. Bu sefer yapamadığı halde beklediğinizde erkek de bunu karşılayamadığı için ortamda gerginlikler oluşuyor. Bir gün öğrenir, bir gün farkına varır diye efendim dua ederiz. Bir de şunu yaparız. Erkeğin bizim istediğimiz şeyleri yapabilmesi için, mesela erkeğin bize efendim tırnak makası almasını istiyoruz. Atıyorum tırnak makası. Tırnak makası, tırnağa ne zaman, tırnak makasına ne zaman ihtiyaç oldu? Dün salıydı değil mi? Salı günü. Hemen çarşamba günü söylemeyeceğiz. Efendim. Perşembe günü, cuma günü söyleyeceğiz. Yani sıcağı sıcağına söyleyemeyeceğiz. Yani tırnak makası almak, bu bir ihtiyaçtır, liste olarak söylenebilir. Ama sen niye düşünmedin dercesine söylemeyeceğiz. Efendim. Onu söylediğimizde, tırnak makasını söylediğimizde, ütüyü söylediğimizde, havluyu söylediğimizde, banyo terliğini, affedersiniz tuvalet terliğini söylediğimizde, bu adam hepsini alıyorsa, bu adam size olan ilgisini yerine getiriyor demektir. Daha fazlasını yapsa iyi olur, aman beklemeyin, onu diyorum. Mesela bu ne? Gözlük. Nasıl izah etmeye çalışacağım, dikkat edin. Bu ne? Gözlük. Gözlükten ne beklenir? Yani taktığımızda bize göremediğimiz şeyleri daha güzel göstermesi beklenir. Tamam, bunun görevi bu, gözlük. Gözlükten efendim çamaşır yıkamak beklenir mi? Hocam olur mu şey öyle şey? Gözlük nasıl çamaşır yıkasın? Aynen öyle. Çünkü gözlüğün görevi çamaşır yıkamak değil. Gözlüğün görevi ne? Baktığımız bir yeri bize daha net hale göstermek. Şimdi burada erkeğin tanımına, kadının tanımına baktığımızda erkeğin tanımı ne? Evin dışarıdaki bütün işlerini yerine getirecek. Bir erkek bunu yerine getiriyor mu? Getiriyor. Efendim daha fazla ilgi beklemek olmaz mı o ilgiden? bekleyebilirsiniz. Yapsa iyi olur ama ciddi beklentiye girmeyin. Diğer görevlerini yapıyor ya, size fatura sıkıntısı yaşatmıyor ya, sizin evinizin ihtiyaçlarının hepsini yerine getiriyor ya, o size ilgi duyuyor demektir. Çünkü çalışırken mesela zorlanıyor erkek. Efendim, yaptığı iş ağır oluyor, bazen zorlanıyor. Bazen bir yerde çalışıyor, patronu onu tersliyor, ona zorlanıyor. Bazen devlet dairesinde çalışıyor, amiri ters kelime kullanıyor, zorlanıyor. Niyetleniyor, ulan git şunun ağzını burnunu dağıt diyor, affedersiniz mesela. Git şunun ağzını burnunu dağıt diyor. Sonra ne yapıyor? Olmaz diyor. Çoluk çocuk var diyor. Efendim, çoluk çocuğun rızkı var diyor. Hatun var diyor. Hatunun ihtiyaçları var diyor. Yapamam diyor, edemem diyor. Orada kendisine bağıran, çağıran kişiyi hani yeri geldiğinde boğazını sıkmak istese bile sizin için yapmıyor. Kapıyı çarpıp çıkayım diyor mesela. Şu patron böyle konuşuyor ya. Kapıyı çarpıp çıkayım diyor mesela. Çıkmıyor. Niye? Sizi düşünüyor. Bakın bu size ilgi gösteriyor işte. Yani ne? Gözlük görevini yaptığında, efendim gösterdiğinde vazifesini yerine getiriyor demektir. Gözlükten daha fazla bir şey beklemeyeceğiz. Çamaşır yıkamasını beklemeyeceğiz. Erkekten de dışarıdaki işleri yapıyorsa bu yeterlidir. Peki daha fazlasını yapsa olmaz mı? Çok iyi olur. Biz bu sohbetleri de onun için yapıyoruz. Ama yapmıyorsa moralinizi bozmayın. Çünkü görevini yapıyor. Aynı şekilde kadın içinde. Erkek kadından daha fazla bir şey beklemeyecek. Ev içinde annelik, hanımlık görevini yapıyor mu? Yapıyor. Değerli beyefendi kardeşim, daha fazlasını bekleme. Yapsa iyi olur mu? Olur. Yapmasa bir gün yapar inşallah diye ciddi beklentiye girmememiz lazım. Ama modernite ne yapıyor? Bu televizyonda olsun, sosyal medyada olsun, psikologlar olsun, hepsi için demiyorum. Aile danışmanları yine hepsi için demiyorum, olsun. Öyle çıtalar koyuyor ki, kadın da diyor ki içinden, tabii ya bunu niye yapmıyor ki? Ya da erkeğe de çıtalar, erkeğe genellikle çıta koymuyorlar. Efendim, erkek de evet kadın bunu niye yapmıyor filan diye. Mutlu kadın ve erkeği şunları şunları yapmıyorlar diye mutsuz hale getiriyorlar. Efendim, işte onu söylemeye çalışıyorum. Bu beklentilere hem girmeyin hem de kadının beklentileri nedir kısmıydı bu haftaki sohbetimiz. Ağırlıklı olarak beyefendi kardeşlerimizeydi. Şu özetle, şu cümlelerle bunu tamamlayalım ve hadis-i şerife geçelim inşallah. Bir 15 dakikamız kaldı yaklaşık. Efendim, kadının o sırada yetişemediği, yaptığında onu rahatlatacağı işler. Bunlar bazen çok küçük işler oluyor. Dedim ya, bulaşık makinesini boşaltmak. Ya da yemek yediniz, çok zor değil. Kaç tabak kullandınız? Şu kadar tabak. Götürün, bulaşık makinesine koyun. Bulaşık tezgahına koyuyorsunuz ya, oraya koymayın. Bulaşık makinesine koyun, çok mu zor? Şöyle çekin kapağı, oraya koyun, bu kadar. O kadar güzel olur ki bu. Aldığınız tek taş yüzük kadar kıymetlidir, belki ondan daha kıymetlidir. Ve kadının beklentileri de bunlardır. Efendim, telefonda konuşuyor kadın mesela. Efendim, arkadaşıyla bir şeyin eksikliğinden bahsediyor. Ya tüh ya, benim işte atıyorum, benim ütümde o özellik yok, ütüleyemiyorum. Çamaşırlar birçoğu izli çıkıyor. O buruşukluklarını çıkaramıyorum diyor mesela kadın. Değil mi? Sen onu duydun mu? Git ütü al gel. Bütçen yetiyorsa ona söylemeden. Git ütü al gel. Bakın tatile çıkar demiyorum. Efendim akşamları yemeğe çıkar demiyorum. Çıkarmayın da zaten. Yemek diye dışarıya yemeğe falan gidilmez. Söyleyeyim. Dışarıya gezmeye gidilir mi? İnsan eşiyle gider. Dediğim gibi kamp sandalyesini alır, termosunu alır, öyle gider. Öyle pahalı pahalı harcamaları tavsiye etmiyorum. Ama kadın arkadaşıyla telefonla konuşurken efendim ne oldu? Bir şeyi söyledi. Ne derler ona? Ya o özellikle benim işte ütüm yok diyorum ya, o yok. Git ütüyü al. Ya da bir cüzdanı beğendi. Oğlunuz da dışarı çıktı. Bir cüzdanı çok beğendi. Aklı onda kaldı. Parası yoktu, alamadı. Oğlunuz da size söyledi. Gidin alın onu. Gidin o cüzdanı alın. Kaç liradır bir cüzdan mesela? efendim. Nedir kadının beklentileri dediğimiz şey? Asıl beklentiler öyle tek taş yüzükler, bilezikler, gerdanlıklar, altın kolyeler falan değil işte. O sırada hayatını kolaylaştıracak bir şey. Sizin onun için düşündüğünüzü ima eden bir şey. Saç tokası. Saç tokasını kaybetti. Akşam gelirken siz saç tokası getirdiniz. Bu saç tokası kaç lira? Unutmuş olabilirsiniz. Bunu size yük olarak yüklemiyorum. Zaten hanım kardeşlerimizle de söylüyoruz. Saç tokam düştüğünü gördü, bana saç tokası almadı. Hanım kardeşim unutmuş olabilir. Ama yaparsanız çok güzel olur. Hanım kardeşlerimizle diyoruz ki bunu beklemeyin. Yaparsa güzel olur. Asıl neyi bekleyeceğiz? Evin ihtiyaçlarını gidermesi. Asıl görev o. Efendim, dolayısıyla modernitenin şöyle yapsa olmaz mı, böyle yapsa olmaz mı oyunlarına lütfen gelmeyin. Efendim, gerçekte bunlar kadınların isteyebileceği şeyler değildir. Reklam olarak herkese lanse edilen şeylerdir ne yazık ki. Şimdi bunu söyledikten sonra bir 10 dakikamız kaldı. Bu hadis-i şerifi de geçelim. Ondan sonra da sohbetimizi inşallah bitirmiş olalım. Efendim. Amr bin Ebu Kurre el-Kindi rahmetullahi aleyh naklediyor. Babam Ebu Kurre Selman'a kız kardeşimi kendisiyle evlenmesi için teklif etti. Selman'a evlilik teklif etmiş. Selman da kabul etmeyip kendi azatlı cariyesiyle evlendi. O kadına Bukayre denirdi. Efendim. Ebu Kurre'ye Huzeyfe ile Selman aralarında bir şey kırgınlık olduğu haberi ulaştı. Ebu Kurre Selman'ın bulunduğu yere gidip onu aramaya başladı. Bu kırgınlık haberi üzerine ona Selman'ın kendisine ait bir sebze bahçesinde olduğu haberi geldi. Selman'ı arıyormuş, sebze bahçesindeymiş. Ona doğru gitmeye yöneldi. Akabinde yolda Selman'la karşılaştı. Selman'ın yanında içinde sebze bulunan büyük bir sepet vardı. Değneğini sepetin kulpuna sokmuş, onu da omzunda taşıyordu. Ebu Kurre, ey Ebu Abdullah, yani Selman, Selman Ebu Abdullah'ın künyesi. Seninle Huzeyfe arasında ne oldu dedi. Devamında babam Ebu Kurre der ki, Selman insan aceleci olarak yaratılmıştır. İsra suresi deki ayeti hatırlatıyor. Ayetini okuyordu diyor. Sonra Selman'ın evine kadar yürüdüler. Selman eve girdi ve Esselamu Aleyküm dedi. Ardından Ebu Kurre'ye girmesi için izin verdi. O da içeri girdi. Bir de baktı ki kapıda ince tüylü bir örtü, hemen yanı başında birkaç kerpiç, bir de semer var. Daha sonra Selman, buyur bizim hanımefendinin kendisi için hazırlandığı minderin üzerine otur dedi. Misafirini buyur etti. Ardından da anlatmaya başladı ve şöyle dedi. Huzeyfe bazı şeyler anlatıyordu. Şimdi anlatıyor. Huzeyfe bazı şeyler anlatıyordu. Söylediği şeyler ise Allah Resulü'nün öfkelendiği vakit bazı kavimler hakkında söylediği sözlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bazı sözler. Bunun üzerine onun bu sözleri bana getirilip soruldu. Ben de Huzeyfe ne söylediğini iyi biliyor. Ancak ben bazı toplulukların arasında nefret ve fitne çıkmasından hiç hoşlanmıyorum diye cevap verdi. Bu sözüm Huzeyfe'ye götürülmüş ve Selman seni tasdik de etmiyor, söylediğin şeyi de yalanlamıyor denilmiş. Hem tasdik etmiyor hem yalanlamıyor bu söylediği şey üzerine. Bunun üzerine Huzeyfe bana geldi ve ey Ümmü Selman'ın oğlu Selman efendim dedi. Ben de ona ey Ümmü Huzeyfe'nin anasının oğlu Huzeyfe, ya bu yaptığına son verirsin ya da şüphesiz senin hakkında Ömer'e mektup yazarım dedi. Onu Hazreti Ömer ile korkutunca beni terk etti. Bu sözler üzerine. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben bir Adem oğluyum. Hak etmediği halde ümmetimden hangi kula lanet edersem veya kötü söz söylersem bunu onun için dua kıl, rahmet kıl. Şimdi burada neyi görmüş oluyoruz? Kıssa biraz uzun bir kıssa. Efendim şunu görmüş oluyoruz. Ne olursa olsun hiç kimseye lanet edilmeyeceğini, kötü sözle konuşulmaması gerektiğini öğrenmiş oluyoruz buradan. Buradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakı ile ilgili şu kitaptan hep cümleler görüyoruz. Yani yaklaşık 2 senedir sohbetimizde hep güzel ahlak, hep güzel tavsiye. Ve her defasında şunu soruyoruz. Hangi ideolojide bu kadar ahlaklı tavsiyeler var? Ne yapıyor modernite şimdi? Birisi size bir şey söylediğinde diyor ki gidin onu mahkemeye verin diyor. İslam ne diyor? Affedin diyor. Neyi affedin diyor? Allah korusun ya Rabbim. Yakınlarınızdan birisini öldüren katili bile affedin diyor. İslam'ı görüyor musunuz? Affedin diye emretmiyor. 3 tane şık sunuyor size. Sizin babanızı öldürdüler, Allah korusun. Babanızı öldüren kişinin suçu sabit olduysa onu affedebilirsiniz. Babanızın diyetini isteyebilirsiniz, idamını isteyebilirsiniz. İdamını biz gerçekleştirmiyoruz, kişiler gerçekleştirmez, devlet gerçekleştirir. Devlet gelir size sorar, babanızı bu öldürdü, bu suç da sabit. Ne yapalım? İdam mı edelim, sana diyet mi versin, af mı edelim? İslam'ı görüyor musunuz? Sizin hukukunuzu düşünüyor, idam dahil seçeneği sizin önünüze koyuyor. Ve sonra ne diyor? Af da edebilirsiniz diyor. Ben üniversitede talebeyken solcular sanki bir şey biliyormuş gibi İslam'ı öyle bir eleştiriyorlardı ki İslam kafa kesmek, kol kesmek dini diye tanımlıyorlardı. Ben de onlara diyordum ki müsterih olun, sizin babanızı, sizin oğlunuzu, sizin kızınızı, sizin karınızı, efendim, sizin annenizi, yani sizin birinci derecede sorumlu olduğunuz bir kişiyi öldürenin kafası asla kesilmeyecek. Yani asla idam edilmeyecek. Niye öyle soruyorsunuz? Senin yakınlarından birisi öldürüldüğünde İslam devleti geçerli olmuş olsaydı gelip sana soracaktı. Bunu affedelim mi? Sen de o zaman İslam kafa kesmek, kol kesmek dini değil diyorsun ya, işte o zaman senin yakınlarından birisinin öldürüldüğünü affetme yetkin var. O zaman affedersin. Senin yakınlarından hiçbirinin, yani birisini öldüren, senin yakınlarından birisini öldüren hiç kimsenin kafası kesilmeyecek. Senin malını çalan hiç kimsenin eli kesilmeyecek. Bunu sana soracak devlet. Bak, İslam kafa kesmek, kol kesmek dini değil. Başkasının yakınlarını öldürürlerse, müsaade et de onu başkasına soralım. Miras, başkasının mirası sana mı geliyor? Yok, kime geliyor? Onun çocuklarına. Hukuk da onların çocuklarına gider. Yani başkasının yakınlarını öldüreni affedip affetmemeyi de müsaade et de onlara bırakalım. Sen kendi yakınlarını affedip affetmemeyi konuş. Bir tanesi hırsıza verilecek el kesme cezasını çok fazla buluyormuş ve çok eleştiriyormuş. Arabasını satmış. Arabasını sattı, keyifle gidip araba satın alacak. Arabasını büyük bir dolandırıcılıkla efendim elinden uçurulduğunu daha sonra anlamış. Yani arabası varken birden arabası hale düşmüş. O arabayı beğenmiyormuş. Satıp daha güzelini alacakmış. Arabası uçmuş gitmiş. Bir sürü dolandırıcılık var ya. O el kesmeye karşı çıkan kişi sinirle diyor ki bu adamın kafasını kesmek lazım. Bak, ateş senin ocağına düştüğünde böyle konuşuyorsun. O hırsızın elini keseceksin ki İbret olacak ki bir daha kolayına hırsızlık yapamayacak. Efendim, şimdi bu sınırı da çiziyor. Ne diyor bir de? İstersen affedebilirsin, sen affedebilirsin. Bak burada ne diyor? Lanet etme diyor. Güzel ahlak. Değerli kardeşlerim, bizim en büyük sorunumuz güzel ahlak eksikliğidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne diyor? Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Müslümanların suratı asık. Müslümanlar asabi konuşuyor. Müslümanlar azarlıyor. Hepsi için demiyorum. Halbuki Müslümanların suratı asık olmaması gerekir. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Efşus selame beyneküm. Selamı aranızda yayın. Selam asık suratla mı verilir? Müslümanlar son derece Meltem gibi yumuşak insanlardır. Müslümanlar yardımsever insanlardır. Bir tanesini gördüm. Nasıl hoşuma gitti ya. Dün rüzgar vardı, ciddi bir rüzgar. Efendim, komşunun balkonundan saksıyı düşürmüş. Komşu da bundan haberi yok. Saksı düşmüş, çiçek saksısı devrilmiş, içindeki topraklar da düşmüş. Efendim, baktım komşu o toprakları dolduruyor. Çiçeğin devrilen saksısını düzeltti, eli çamurlandı. Yağmur da vardı ya, efendim, kenara çekti. Orada biraz bakındı, komşuya haber verecekti. Ne kadar güzel. Hem çiçek canlı, hem canlıya hizmet etti, hem komşunun hukukunu gözetti.

0: sahibi. Yani yeni kiracıyım, beni tanımıyor. Acaba evine zarar verir miyim, vermez miyim? Herhalde o kaygıyı çekiyor herhalde diye efendim onun kendisine tedirgin bakmasına bir miktar hak veriyormuş. Sonra ev sahibi kadınmış. Kadının birden yumuşadığını görmüş ama onu da soramamış. Hiç soramamış, fırsatı olmamış. Birkaç ay sonra konu olmuş. Sen diyor benim, bakın balkondaki çiçeğimi, kadının kiraladığı evde çiçeği de varmış. Balkondaki çiçeğimi kışın soğuktan zarar görmesin diye içeri aldın diyor. Ya insanlar bu kadar küçük şeylere memnun oluyorlar. Ve o Müslümandı, o ev sahibi Hristiyandı. Evi bırakacağı zaman şey diyor, senin gibi birisini bulsan çok iyi olur diyor. Güzel ahlak değerli kardeşlerim. En büyük eksikliğimiz o. Efşüs selame beyniküm diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Selamı aranızda yayın. Tebessüm sadaka ya. Tebessüm sadaka ya. Efendim. İşte biz bu hadisleri de bundan dolayı okuyoruz. Ağzımızı topluyor İslam. Yanlış cümleler kullanmamıza mani oluyor. Affetmemizi sürekli tavsiye ediyor. O yüzden hem bu sohbetleri sürekli dinlememiz lazım. Sadece benim anlattığım sohbetleri değil, hocalarımızın sohbetlerini, bu güzel ahlak tavsiyelerini ısrarla uygulamamız lazım değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Gelenlerden, uzaktan olup internetten dinleyenlerden de, zahmet edip gelenlerden, vakit alıp uzaktan dinleyenlerden Allah razı olsun. Sağ olasınız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil aleminel fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Profesör Doktor Ebu Bekir Sofuoğlu'yla Nesli Müdafaa sona erdi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ma faalallahu bike. İşte bu önemli bir şey, kitap olacak dedim ya bu. Allah sana ne yaptı? Bu çok önemli bir mesele yani. Ahiretten haberler ancak rüyayla gelir. Rüyadan başka bir yerden keşfi açık olursa gider kabrin başında oturduğu zaman değil mi? Meseleleri çözer. Geçen mektubat dersinde çarşamba ne anlattık? İşte Fahruddin Tebrizi Hazretleri ne buyuruyor? Benim diyor onu da Alaaddin Konevi ondan naklediyor. Alaaddin Konevi'den İmam Suyuti naklediyor. Hepsi senetli, isnatlı şeyler. Yani bazı meseleleri çözemiyorum diyor, çözemeyince, tıkanınca diyor, doğru şeyhimin kabrine gidiyorum diyor. Tacuddin-i Tebrizi Hazretleri, şeyhimin kabrine gidiyorum. Teveccüh ediyorum, kabre yöneliyorum, rabıta yapıyorum diyor. Bütün çözemediğim, günlerce düşünüyorum, taşınıyorum. Bütün gayretimi sarf ediyorum. Fakat işte neyse fıkıhtan, tefsirden, hadisten, neyse yani meseleler, ilmi. Ama meseleleri çözemiyorum. Bazı mesele geliyor, takılıyorum diyor. Yani o kadar da büyük alimler yani. Oluyor, en büyük alim olsan bir yerde takılırsın. Hızır Aleyhisselam ne yaptı Fahreddin Razi? Yani 3 gün zorladı. Ondan sonra rüyada Hızır Aleyhisselam onu zorladı. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmese Fahreddin Razi Medine-i Münevvere'de ders verdi. Yani Allame-i Cihan diye millet bakıyor, bu sefer cevap veremedi diye mahcup olacaktı. Sonunda geldi dedi, buldun mu dedi cevabını dedi. Bir gün daha müsaade dedi, ikinci gün bulamadı. Bir gün daha müsaade dedi, üçüncü gün. Çok darlanca Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına girdi. Ey imam bilemedin mi dedi. Bilemedim ya Rasûlullah. Devam böyle böyle.

0: dedi. O da geldi, oh! İki gündür bakıyor o adam olmasın diye. İstiyor ki o adam olmasın. Çünkü yine soracak, karıştıracak işi diye. Cevap bulamamış ya. Ama üçüncü gün dedi, inşallah bugün gelmiştir dedi. Çünkü sorsun da söyleyeyim dedi, cevap öğrenmiş dedi. Ondan sonra bir hava attı. Hava attı derken kibir için değil aşağı yani. Dedi ki cevap tak tak tak tak. Böyle dedi. O zat oradan dedi, salli alâ men allemek. Sana öğretene salavat oku dedi. Allah'ım o salli alâ Muhammed ve ailesi. Ya ne demek istedi? Sen mi buldun dedi yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ki sana öğretti dedi. Bak her şeyden haber var. O Hızır aleyhisselam idi. Ya Hızır aleyhisselamın menkıbeleri bitmiyor. Devam ediyor tasarrufları. Yani hala şunu bile anlamıyorlar. Biz Efendi Hazretleri'nin tasarrufu devam ediyoruz. Ya kabirden vefat etmiş evliya Allah'ın tasarrufu devam eder ve şekle girip görünürler diyoruz. Hızır aleyhisselam 40 şekilde, 1000 şekilde görülüyor mu, görünmüyor mu? He? Nasıl oluyor? Hızır aleyhisselam peygamber olduğuna dair rivayet de kuvvetli değil. Veli olduğu kesin. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Mektubatında. İmam Rabbani'ye bunlar inanıyorlar, göğe mektubat okuyorlar. Nasıl okuyorlar bunlar? Bir sabah zikir yaparken işte halakamıza Hızır aleyhisselamla Hadır, esas adı Hadır. Hadır aleyhisselamla İlyas aleyhisselam geldi diyor. İmam Rabbani Hazretleri ben de onları görünce dua istedim diyor. Himmet istedim diyor. Onlar bana dediler ki bir adamın işini Allah yoluna koyarsa, yani üstlenirse senin gibi adamları Mevla direkt hani yönetiyor. Mealen konuşuyorum yani. Senin bize, bizim duamıza hacetin kalmaz. Çünkü sen, yani Mevla seni özel yönetimine almış dediler diyor. Ya siz diri misiniz, ölü müsünüz dedim diyor. Biz de diğerleri gibi vefat ettik dediler. Ancak Allah bizim ruhlarımıza istediği zaman, istediği şekle girip, istediği yerde, istediği kişiyle görünme ve görüşme izni verdi. Onun için biz öyle ruhlarımız bedene girip, şekle bürünüp dolaşıyoruz diyor. Şimdi bunu kim anlatıyor? İmam-ı Rabbani anlatıyor. İmam-ı Rabbani kim? Müceddid-i Elif'ten ikinci binin müceddidi. Hadi Mahmud Efendi Hazretleri'ni hasta yaptınız, bir usta yaptınız, şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Mahmud Efendi Hazretleri'ni ne hakaret ettiniz, terbiyesiz, şerefsizler. Peki, İmam-ı Rabbani Müceddid-i Elfisani, ikinci binin müceddidi, ondan sonra binlik müceddid bir daha gelmeyecek dünyada. Çünkü dünyada bir daha bin yok, üçüncü bin yok. Peki, İmam-ı Rabbani Hazretleri burada Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'a kendim sordum diyor. Uyanıkken gör, İmam Rabbani rüyada görmedi ki. Ben diyor zikrederken diyor ihvanla beraber bizim zikir halkamıza geldiler diyor. Onları görünce onlara sordum diyor. Bak birçok alimlere göre Hızır İlyas aleyhisselam ölmediler, hayattalar. Kıyamete yakın ölecekler. Ekseri alimlere göre, sofiyelere göre, evliyaullah'ın hemen hemen cumhuruna göre böyle. Ama biz İmam Rabbani'ciyiz. Yani şimdi İmam Rabbani olduğu zaman orada biz dururuz. Çünkü itikatta müçtehittir. Şimdi sordum diyor. Onlar da dediler ki diyor biz vefat ettik. Ama siz devamlı geliyorsunuz, gidiyorsunuz, her yerde görünüyorsunuz. Değil mi? Hızır Aleyhisselam şimdi aynı zamanda Fatih Camisi'nde, aynı zamanda Ulu Cami'de, aynı zamanda Mescid-i Aksa'da, aynı zamanda Mekke'de, aynı zamanda Medine'de. Esas yeri de denizlerde, adalarda duruyor. İlyas Aleyhisselam çöllerde duruyor, Hızır Aleyhisselam denizlerde duruyor. Esas yeri denizler. Her yerde herkes görüyor. Buna ittifak edilmiş. Şimdi bir adam dedi ki Hızır Aleyhisselam gören yok, Hızır diye bir şey yok dese, ona herkes manyak der yani. Çünkü o kadar Evliyaullah'tan ve görenlerden o kadar nakil var ki haddi hesabı yok. Onun hakkında müstakil bir kitap yazacağım da onun hakkında kitap yazmak yani kıyamete kadar bitmez o kitap. O kadar her kitapta kıssası var. Tabii belli başlı konuları toplarız. Şimdi bir gün Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Vefat etmiş. Şimdi her yerde görünüyor mu? Görünüyor. İmam Rabbani Hazretleri bana geldi diyor mu? Diyor. Peki ne demiş Hızır İlyas Aleyhisselam ikisi de İmam Rabbani Hazretlerine ne demişler? Allah bizim ruhlarımıza tasarruf verdi, temessül hakkı verdi. İstediği zaman, istediği şekle girip, istediği kişiyle görüşüyor. Bu mektubatta yazıyor mu? Yazıyor. Peki ben bundan başka ne diyorum? Muhammed Efendi Hazretleri'nin ruhuna Mevla tasarruf vermiş. Peki Hızır İlyas Aleyhisselam'a verilen onlara mahsus bir şey değil ki. Diğer veliler de orada müşterek. Diğer veliler de orada müşterek. O peygamberlere has bir şey de değil. Yani ruhunu tasarruf. Çünkü şehitlerde de aynı tasarruf var. Sıddıklarda da aynı tasarruf var. Hazreti Ali Efendimiz'in ruhaniyeti daha doğmadan 250 sene evvel 150 sene evvel Selman-ı Farisi'ye göründü. Hazreti Ali doğmamış. Ama bedenlere ruhlar girmeden doğmadan ruhlar var mıydı? Var. Ruhlar bedenlerden 4000 sene evvel yaratılmış. Evvelki sohbetlerde söyledim. Selman-ı Farisi kaç sene yaşadı? Bir madde 250 var, 300 var, 400'e kadar var. En azı 250 yaşadı. 250'den aşağı söyleyen yok. Bak demek ki Hazreti Ali doğmadan evde 150 sene evvel Selman-ı Farisi demek 100 yaşlarındaydı. Ortalama. Selman-ı Farisi radıyallahu anh bir canavar ona saldıracak veya bir şey oldu. Çok büyük bir tehlike oldu. Birisi geldi onu kurtardı. Ondan sonra 150 sene geçti. 150 sene. Geldi Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe oldu. Medine dönemi kaç sene? Medine dönemi toplasan 10 sene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Selman-ı Farisi'nin 250 senelik hayatında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikteliği en fazla taş çatlasın 10 sene. Anladın mı? Hazreti Ali Efendimiz de çok daha yaşı küçük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında çok yaş var. Dolayısıyla ta Hazreti Ali'yi görünce ne dedi? Beni kurtaran sensin, sendin dedi ya. Hazreti Ali doğmamış, anasının karnına da düşmemiş. Ruhun işi başkadır. Ruhlar aleminin tasarrufatı farklıdır. Bu kitaplarda geçiyor. Gözüktü aynı. Yine onu zarardan, beladan kurtardı. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in tabii büyük veli olduğu için velilerin en yükseği onlar, dört halife özellikle. Tasarrufu devam ediyor. Bak ne diyor Fahreddin Tebrizi? Gidiyordum diyor şeyhimin kabrine. Bir teveccüh ediyordum, bir yöneliyordum diyor. Bütün meseleler çözülüyor. Başka yere gitsem çözülmüyor. Dağa git, kafan sakin yerde belki kafan başına gelir. Yok. Şelaleye git. Belki şelale şar şar şar şar falan. Böyle feyiz gelir. Kafana bir aklına başına gelir. Milletten uzaklaş falan. Otur düşün düşün düşün. Çözülmüyor diyor. İlla onun mezarına gideceğim diyor. Ne dedim Alaeddin Baba Hazretleri? Ben sizi okutacağım kabrimden dedi. Evliyaullah hep okumuşlar kabirden. Hızır Aleyhisselam İmam-ı Azam'ın kabrine devam etti. Fıkıh dersim yarım kaldı ya Rabbi dedi. Ne olur dedi şu İmam-ı Azam da öldü dedi. Bunun ruhunu iade et de mezardan beni okusun dedi. Mevla da buyurdu ki ne yapıyordun her sabah derse gidiyordun. Her sabah mezarına git buyurdu. Bütün kitaplarda var bu. Hazır Aleyhisselam şeriattaki fıkıh ilmini Hanefi mezhebine göre. Hanefi mezhebinin şeriatı fıkıh ilminde İmam-ı Azam'dan aynı kabirden işitiyor. Derse gitse otursa nasıl İmam-ı Azam konuşuyor? Kabirden işitiyor. Bu da Hazır Aleyhisselam eski ümmetlerden. Geçmiş peygamberlerin ümmetlerinden olduğu için işte bizim ümmetin de eftaliyeti burada zuhur edecek ya. İmam-ı Azam Efendimiz'e verilen ilim kime verilmiş? Ledün ilmi de var, zahiri ilmi de var. Hızır Aleyhisselam'a ledün ilmi verilmiş. Zahiri fıkıh ilmi ayrı bir şey. Bilmez mi? Bilir ama onu da Mevla buyuruyor ki öbürünü bedava verdin, bunu da biraz emek et. Yani ledün ilmi kim ne olacak her şeyi biliyor. Bu çocuk yaşarsa kafir mi olacak? Müslüman mı olacak? Anasına babasına itaatkar mı olacak? Asi mi olacak? Kehf suresinde çocuğu ne yaptı? Ama Musa Aleyhisselam hak vermedi işte. Dedi ki, ya Musa dedi, en âlâ ilmin, bana Allah bir ilim verdi, sen o ilmi bilmezsin dedi. Çünkü neden? Bu çocuğun büyüyünce kâfir olacağını sana Allah bildirmezse bilmezsin. Ama bana bildiriyor. Ama ve ente âlâ ilmin, allebenîkeullâh, ey Musa, sana da şeriat ilmi verdi dedi. Anladın mı? Helal haram ilmi, hüküm ilmi verdi. Onları da ben bilmiyorum diyor. Bak o hadiste, sahih hadis, yani benim hatırladığım kadarıyla Buhari'de, o hadis-i şerifte Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'a verilen ilmi kendine verilmediğini ama ona verilen ledün ilminin de Musa Aleyhisselam'a verilmediğini beyan etti. Buradan da ne anlaşılıyor? Hızır Aleyhisselam da Ebu Hanife'nin radıyallahu anh kabrine devam ederek fıkhını tamamladı. E şimdi bunlar olmayan şeyler mi? E bu zındıklar ne konuşuyor şimdi? Kabirde tasarruf yok, ölünün işi bitti mi? E bunu Vehhabi de aynı şey söylüyor. Vehhabi de aynı şey söylüyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.

0: Tasavvuf musikisinin en seçkin eserleri Lale Gül FM'de. Gönlünüzde tek ses, tek nefes. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
1: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.

0: talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi burada yine sihir kitabında 364. Burada size uzun anlatmayacağım. Ama 364, 65, 66, 67 gidiyor. Kur'an-ı Azimüşşan'da 5 tane ayet var. Bu 5 tane ayet-i kerimenin her birinde 10 tane kaf var. Kaf harfi, kaf. 10 tane kaf harfi. Bunun bir tane altıncısı var ama Müzzemmil suresinin sonunda onu buraya dahil etmemişler. 10 tane kaf bulunan Esma-i Hüsna'dan da kafla başlayanlarla zikir yapılıyor. Bu harfleri Evliyaullah, Ahmed-i Buni Hazretleri, İbn-i Uceyl Hazretleri, efendim, Şeyh Mahmud-u Gazi Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Şeyh Necmüddin-i Kübra Hazretleri, Maruf-u Kerim Hazretleri, Şeyh Nizamüddin Evliya, Feridüddin Genci Şeker Nakşibendi, Şeyh Hamidüddin Nakuri vesaire vesaire. Ve Ahmed-i Rifai Hazretleri, Şeyh Musa Sidrani Hazretleri, Ebu Medyen-i Mağribi Hazretleri, Gavsül Evliya Kutbul Ektab, Abdülkadir-i Ceylani, Kaddesallahu Aleyhi Hazretleri, Ali İbni Ebi Talip, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Bu 6, bu 5 ayet-i kerime okunuyor. Düşmanlarına karşı yardımda bundan daha kuvvetli bir şey görmedim. Diyor ki, şerlerden, hilelerden, silahlardan hiçbir şey ona zarar veremez. Kim onunla mücadeleye kalksa mutlaka Allah hasmını kahreder. Yani yenik duruma düşürür. İnsanların kalplerinde heybeti, itibarı ziyade olur. Sultanın, yöneticilerin, naiplerin, vekillerin yanına girse şerlerinden, tuzaklarından emin olur. İnsü cinnin şerlerinden, şeytanların, inatçı yakınların zararlarından koruyacak bir hicab ve perde olur. Ondan sonra efendim, ordular bunu okusa, eskiden Osmanlı zamanında harpte bu ayetler okunuyordu. Bütün ulema, evliya, o harplere katılan evliyaullah bunu okutturuyordu. Ve harpler böyle bu ayet kelimeler hürmetine kazanılıyordu. Bir şeye yazılıp mızrağa takılsa, efendim harpte ondan sonra düşmana karşı tutulsa, düşmanlar bozguna uğrar, mağlup olurlar buyuruluyor. Şimdi bu ayet kelimeleri, 5 ayet kelime, her ayette 10 kaf var. Kim bunları okursa veya yazarsa, başında taşırsa, sarığın içinde veya kadın başörtüsünün içinde taşırsa, yani çarşafın üst kısmında, Allah Teala ona 12 bin melek gönderiyor. Ellerinde nurdan mızraklar var. Onu bütün afetlerden, belalardan koruyorlar. Allah Teala Firdevs cennetinde ona 600 kasır kırmızı yakuttan bina ediyor. Eğer devlet reisi bunları okumaya devam ederse Allah saltanatını sabit kılar. Nusretini, yardımını, zaferini ona ihsan eder. Allah-u Teala bunu okuyan veya yazan, taşıyana bütün emirleri, vezirleri musakhar kılar ve onu cümle düşmanlarına galip kılar. Haşerat, müziyat, eziyet veren hiçbir şey ona zarar veremez diyor. Kim bu ayet-i kerimeleri yazarsa, cuma gününde yazarsa, işte bunu Ubeydullah Hoca yap bana inşallah dediğim sana buydu. Cuma gününde bu ayetleri yazarsa, bunlarda 50 kaf var. Her ayette 10 kaftan 50 kaf var. Onu içerse içine 1000 tane şifa giriyor, 1000 tane deva giriyor, 1000 tane sıhhat giriyor, 1000 tane rahmet giriyor, 1000 tane rafet giriyor, 1000 tane yakın kuvvetli iman, 1000 tane kuvvet, fiziki kuvvet giriyor, 1000 tane nur giriyor. Bedenindeki bütün dertler, deva, giller, kederler, üzüntüler, hüzünler, gamlar zail oluyor. Bu 5 ayet kerime okuyan Selman-ı Faris'ten rivayet, ömrü uzun olur, günahlar mağfiret olur, ne muradı varsa ihsan olur. Daha yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Beyazıt Bestamiler, Havassul Kur'anlar, kitaplardan Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Efendi Babamızın, ondan sonra yazdım, yazdım, yazdım, okuyun. Nereden başladı? Güzel bulunan amel edin. Böyle bir hazine bulunmaz. 364'ten başladı. Ayetlerin okumasına geldim. O arada ilimlerin hepsini okuyamadım. Onlardan istifade edin. Kadın erkek 372'den Eûzü Besmele ile başlıyor. Ondan sonra yalnız orada bazı şartlar var. Her birinin başında herhalde o şartları okuyun yani. Her birinin başında eûzü çekiliyor. Yani bir eûzü normalde yeter ama bunda her birinin başında başlarken eûzü çekiliyor. Hele ki mümkünse 10 kere okunursa olmadı. Bir kere okunması da kafi görüyor. Peşinden 10 esma var. Onların hepsi de kaf ile başlıyor. Ya kahiru, ya kadiru, ya kaviyu, ya kayyum, ya kabizu, ya kuddusu, ya kaimu, ya garibu, ya kabile, tevbi, ya muktediru. Onda da kafla başlamıyor ama muktedirdeki kaf onun yerine geçiyor. Bütün evliyaullah bunu nakletmişler. Birçok kaynaklardan, kitaplardan dünya kadar yazdım. 372'de başlıyor. Her ayet bittiği zaman 3 kere İsmi şerifler tekrar ediliyor. Ayet bir kere okunuyor. Alimun kadirun ala ma yurid. Alimun kadirun ala ma yurid. Orada 3 kere yazmış. Ayetle isimleri birbirinden ayırdım. Öyle bir kuvvet geliyor, öyle bir enerji geliyor. Zayıf bünyelere, işte benim çok hastalıklarım acayip. Ondan sonra 372'de başlıyor, 374'te bitiyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den 5 ayet-i kerime. Ayrıca tabii sihirlerden korunmak için, üste taşınmak için her biri 10 kaf harfi müstemil 5 ayet-i kerimenin vefk-ı şerifi var. Bu vefk-ı şerifi de 375'te sayfada bu şekilde alimlerin usulü üzere beyan ettim. Burada Arapça rakamlar yazılıyor. Ayet-i kerimelerin efcat hesaplarından, onların kaç kere, binlerce kere tekrarından çıkıyor bu. Bu vefk-ı şerifte efendim toplam cümmel hesabı efcete göre 56.595 olup aşağıda üzerinizde taşımanız için hazırlanan vefk-ı şerif tarh ve kesir, yani işte küsuratları yazma yapılmaksızın sahih bir vefk olarak hazırlanmış, abdestsiz tutmamaya ve taşımamaya dikkat edilmelidir. Aksi takdirde zararı faydasından çok olabilir. Onun için vefk-ı şerif şu şekildedir diye 375'te de beyan ettim. Bu sihir kitabında neler var, daha neler var, daha neler var. Ama ben vakit bulup size anlatamıyorum. Ama siz de okumanız kıt okumuyorsunuz. Hep benden bekliyorsunuz. Onun için teşvik ediyorum. Yazmak da yetmiyor. Ayrıca teşvik ediyorum. Okuyun, amel edin. İki cihan saadetine nail olasınız. Dünya ahiret muratlarınıza nail olasınız. Cümle korktuklarınızdan emin olasınız. Evlerinizde, ocaklarınızda nurla yaşayasanız, huzurla yaşayasınız. Çoluk çocuğunuzun salahını göresiniz. Mürüvvetini göresiniz. Göz aydınlığını göresiniz. Amin, amin, amin.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
4: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Lale Gül TV seyircileri, Tarih Musabirleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bu NATO meselesine devam edeceğiz. Birkaç haftadır bu mesele üzerindeyiz. Bu arada hayırlı programlar diliyorum.
6: Eyvallah. Aslında NATO meselesi değil ya. NATO yani çok büyük başlık. İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyanın ahvali, Türkiye'nin bu ahval içerdiği yeri tabii.
5: Yeri, evet.
6: Tabii.
5: Yani bunu geçen programda da izah etmiştik. Kısaca hemen bir cümleyle meseleyi söylemek istedim. Şunu söyleyeyim programa başlamadan evvel, kıymetli seyircilerimiz bu konuya çok alaka gösterdiler. Aslında ben bu konuya başlarken işte 3 hafta kadar önce başladık. Birkaç haftadır da devreden devam eden bir durumu var. Anlatacaklarımız bitmiyor bir türlü. Tabii üzerine yorumlar, imali fikirler yapıyoruz ilahir. Hani direkt klasik bir tarih konusu işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, bir harpten veya bir şeyden değildir deyu belki kıymetli seyircilerimiz tarafından ne derece alaka duyulur şeklinde bir sual zihnimde oluşmadı değil. Ancak programlara gelen, YouTube'da da biliyorsun yayınlanıyor. Orada yorumlar yapılıyor. Bakıyorum yorumlara, son derece istifade ettikleri. Tabii içinde bulunduğumuz bir takım son dönemde işte yaşı bizimkine yakın olanlar özellikle son 20-30 yılda yaşanan bir takım hadisata dair resmin bütününü görmelerine yardımcı olduğunu, hatta birisi elbette biz de bir şeyler biliyoruz, biz de bir şeyler görüyoruz, okuyoruz, kafamızda bir takım malumatlar var ama sizin derli toplu anlatımınızla bunlar puzzle'ın parçaları gibi zihnimizde oturuyor ve daha anlamlı bir bütüne vakıf oluyoruz.
6: Çok iyi.
5: İlâ ahir yani böyle onlarca yorum var ve hoşuma da gitti işin açıkçası. Özellikle yani günümüzü yaşıyoruz, yarın için hem siyasi idareciler, hükümet kararlar alıyor. İnsanlar kendi hususi özel hayatıyla ilgili kararlar alıyor. Bölgede yani coğrafyamızda yakın, uzak, ila ahir olan, devam eden savaşlar var. Olması muhtemel savaşlardan bahsediliyor bugün Almanya, Rusya arasında. Biliyorsun birkaç haftadır ciddi bir çekişme ve resleşme var.
6: Ama biz bunları da konuşuyoruz.
5: Evet. İşte anlatmak istediğim oydu. Oraya getirmek istediğim meseleyi. Yani günümüzü daha anlamlı hale getirecek. Ki biz Osmanlı'nın son dönemini konuşurken de günümüzü anlamlı hale getirecek bir tarzda anlatmaya çalışıyorduk.
6: Ama formatımız o zaten.
5: Evet. Tabii. Yani tesiri icabı hala neticeleriyle tabii muhatap olduğumuz, tabii neticelerini yaşamaya devam ettiğimiz hususlara atıf tabii yapmaya çalışıyoruz. Daha eski hadisata da zaman zaman gittiğimiz oluyor, Barbaros gibi ya da başka meseleler ama genel itibariyle neticelerini bugün gördüğümüz ve yaşamaya, muhatap olmaya devam ettiğimiz hususlar konuşmaya çalışıyoruz. NATO bunların bize yaşadığımız şu tarihe en yakın bir dönemde efendim gerçekleşmiş bir hadise. Tabii daha önceki programlarda 80 darbesini yani bir takım
6: darbeleri
5: da konuştuk.
6: Kaç program oldu?
5: Tabii tabii. Onlar da günümüzü çok anlamlandıran ve bu manada efendim değerlendirme ve yorum alan programlardı. Hasreten kıymetli seyirciler, programımızı ısrarla yakından takip eden bir seyirci kitlemiz de var. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Zira biz muhatap bulmuş oluyoruz. Bugüne kadarki tahsilimizi, okuduklarımızı, düşüncelerimizi aktarabilecek efendim bir muhatap kitlesi bulmuş oluyoruz. Gelen yorumlardan da dikkatlice dinlendiğimizi ve istifade edildiğini görüyor olmak da ayrıca bizi bahtiyar ediyor, değil mi?
6: Eyvallah.
5: Bunu programın başında
6: teşekkür ederiz.
5: Bir evet teşekkür babında söylemiş olalım ve programa girelim inşallah.
6: Tabii.
5: Geçen hafta gelinen nokta çok iyiydi ve çok değerli şeyler söyledin. Allah razı olsun. En son programın tabii zamanı tahditli. Neticede belli bir vakte göre hareket etmemiz gerekiyor. İnönü'nün 1963'te zannediyorum Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir mülakattan bahsettin.
6: Evet.
5: Ve orada ciddi ve ehemmiyetli bir takım itiraflarda
6: evet
5: bulunu söyledin.
6: Evet, evet.
5: Bu itiraflar hani atasözünde geçen şecaat arz ederken sirkatin söyler şeklinde mi oldu? Yoksa bir nedamet ve pişmanlık eseri mi? Yani başka bir şey anlatmaya çalışırken aslında hatalarını mı zikretmiş olmasını itiraf olarak değerlendiriyorsun? Onu şimdi anlayacağız. Yoksa gerçekten bir nedamet icabı mı? Mesela Mehmet Ali Biran vefatından bir sene kadar evveldi. Ben dinledim, kulaklarımla duydum, yani rivayet değil, şahit olduğum bir şey. Yani 28 Şubat döneminde gerçekten biz medya olarak çok kötü bir imtihan verdik dedi. Programda hatırlamıyorum şimdi, muhataplardan bazısı yok canım öyle değil işte medyamıza haksızlık etme filan. Yok yok dedi, yani ben içindeydim dedi, yani yaptığımız yayınları biliyorum dedi. Tabii dünya görüşü İslami olan ya da din ve dine dair hususlara gerçekten bir şey yaptık ve askeriyeye de tahrik edecek bir takım neşriyat yapıyor. Bu mealde, mealen söylüyorum. Bu kabilden şeyler söyledi ya, birkaç dakika bu bazılarının itirazı üzerine hayır dedi. Ben böyle düşünüyorum ve bu hususta da nedamet getiriyorum. Benzeri tabii sözler söyledi. İlginç bir programdı. Tabii künyesi tarihi olmadığı için
6: Bağdat
5: belki...
6: Bağdat Harabel Basra.
5: Tabii. Aynen öyle yani, olan olduktan sonra onun üzerinden Türkiye'de bir siyaset ve toplum mühendisliği yapıldıktan sonra, ki o dönemde içeri atılan suçsuz bir takım medrese ya da Kur'an kursu hocaları, şu bu ya da dini sahalarda kalem oynatmış bir takım kalem erbabının aradan geçen 20 küsür seneye rağmen hala içeride oldukları düşünülürse bir kısmının, şimdi ne kadar çıktı ne kadar kaldı bilemiyorum, onun çetelesini tutmak benim için mümkün değil ama zaman zaman medyada mevzusu oluyor hala. 30 seneye yakın oldu. İçeride olanlar var. Katiller çıktı, darbeciler çıktı, herkes çıktı affedersin. Hala o dönemden içeride olanların varlığından bahsediliyor. Şimdi böyle bir itirafı da vardı. İnönü'nün 63'te Hürriyet gazetesinde senin itiraflar olarak, tırnak içinde, itiraflar olarak zikrettiğin mesele böyle bir nedamet eseri miydi? Yoksa Sirkat'in söylerken, yani iyi iş yaptık, güzel yaptık, bak NATO'ya girdik filan derken bahsettiği hususlar farkında olmadan bir itiraf mahiyetinde olan sözler miydi? Ve bunlar nelerdi? Sualin tamam, ikinci bak. Şıkkı da bu olsun. Güzel. Ve bunlar nelerdi?
6: Tamam, güzel. Bunu aktaracağım. Hemen bir feedback yapalım. Sabahattin Zaim Hoca'nın görgü şahidi olarak, değil mi? Evet, ifadelerini evet. Nakletmiştik.
5: Evet, hemen bu onu, meseleden önce Fulbright
6: tabii,
5: ile ilgili.
6: Onu ilahi. Tekrar edeyim çünkü o çok mühim. Diyor ki hoca, yani Amerikalılar geldiler. Çankaya çıkan yolda Farabi sokakta muazzam bir bina kiraladılar. Ne zaman? Bu Marshall Yardım listesine girdikten sonra Türkiye.
5: Evet.
6: Adam şimdi sana 250 küsür milyon bir şey verdi ama o da 3 yıl içerisinde toplam.
5: Abi bir parantez
6: 1948'den 51'e kadar.
5: Bunu hep böyle yapıyorlar. Tabii. Bir yardım ya da bir destek yaparken yanında hep bir takım külliyetli şartlarla ve şartnamelerle geliyorlar. 2000-2001 krizinde biliyorsun, Ecevit dönemindeki krizde IMF'den borç aldığımızda bize yine böyle bir liste şartname dayatmışlardı. Bu şartnamelerde olan maddelerden bir ikisi hatırımda, birisi tütün köklerini 1/4 oranında sökeceksiniz.
6: Tabii.
5: Ki tütün Karadeniz'de ve Türkiye'nin bazı coğrafyalarında ziraatçiler için, çiftçiler için ciddi bir gelir kaynağıydı. Tabii. İkincisi fındık fidanlarının yaklaşık %20-25'ini de söktürülmesi kararı. Tabii ya, o dönemde
6: fındıkla ne alıp veremedik ya?
5: Fındık Türkiye'nin petrolü mesabesinde dünya potansiyelinin o dönemde %90-95'ini Türkiye karşılıyordu. Türkiye'ye fındık fidanlarını söktürdüler. Şu an dünya potansiyelinin %70-73'ünü karşılıyor. Ama mukabilinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İtalya'da ve Rusya'da iklimin müsait olduğu yerlerde yeni fındık bahçeleri tesis etmeye çalıştılar. Yani adamlar bizim dünya piyasasındaki en önemli ürünümüzün dengesini, pazar payını değiştirmek için resmen bize oyun oynadılar. Ama takdir-i ilahi, büyük Allah'ım, oradaki fındık bahçelerine Karadeniz'deki fındık rekoltesini vermedi.
6: Güzel.
5: Verse var ya, 90'lardan 70'lere düştük dünya potansiyelini karşılama hususunda. Bu 50'lere 40'lara düşecekti orada verim olsaydı. Şimdi aynı Marshall planında da.
6: Tabii.
5: Yardım ettiler ama bir dizi şartlarda bulundular.
6: Tabii. Tefeci mantığı.
5: Aslında yardım etmiyorlar. Belli şartları kabul ettirmenin karşısında satın alıyorlar. Bu şartları kabul et, bu parayı
6: satın
5: verelim.
6: Satın alıyor. Verdiği para da zaten para değil. Ya yani Türkiye ölçeğinde bir memleket.
5: Ya ucuza da gittik yani.
6: Çok ucuza gittik yani maalesef. Şöyle, tefeci gibi bunlar. Tefeci gibi. Parayı verir ama senin bütün hayatını satın alır. Öyle mi değil mi?
5: Evet, elini versen kolunu
6: Tabii. Şimdi adamlar geliyorlar, Farabi sokakta muazzam bir bina kiralıyorlar. Türkiye'de o esnada kaç tane bakanlık var? Birebir bakanlığın bir paralelini o binada kuruyorlar.
5: Paralel hükümet yapıyorlar yani.
6: Paralel hükümet, devlet. Sabahattin Zaim Hoca söylüyor zaten bunu, röportajında var. Bu bilinen bir şey tabii. Bildiğin televizyonda verdiği bir röportaj. Sabahattin Zaim Hoca'nın naklettiği bilgiler onun pozisyonundan dolayı önemli. Bizzat şahit olduğu.
5: Şu şöyle 3 ciltte hatıratı var.
6: Hatıratı var. Bakamadım. Adana'da yani. Üniversite var zaten, var. Dostlarımız bilecektir. Bizzat şahit olmuş çünkü o esnada devlette de görevleri olan bizzat Sabahattin Hoca. Allah rahmet eylesin diyelim. Aynen. Resmen paralel bir devlet yapılanması, diyor ki öyle gizli gizli değil diyor. Açık açık diyor yaptılar bunu diyor. Hatta diyor bizim bakanlıklarda diyor aradığın herhangi bir belgeyi ya da bir hususu Bulamadığın zaman diyor en mükemmelini gider orada bulurdun diyor. Çok paralel o bakanlıkta edeyim. Bulurdun diyor. Ya bunu bana müteveffa Oktay Sinanoğlu Hoca da söyledi. O da bir ara danışmanlık yapmış o yıllarda. Oktay Sinanoğlu'yu hatırlatalım. Dünyanın en genç profesörü Amerika'da. Adına Sinanoğlu kanunları olan bir hoca bu tabii.
5: Danışmanlık kime yap?
6: Danışmanlığı
5: Farabi milleti... sokaktaki şey mi yoksa bizim müesseseye
6: mi? Yok yok bizim. Tamam. Zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nda falan danışmanlık yapmış. Sanayi Bakanlığı'nda da olabilir yani. Şimdi onu net bir şey söylemeyeyim. Fakat bana anlatmıştı. Diyor ki o zamanlar fax var yani çok iptidai fax. Milli Eğitim'de diyor 12 tane mi ne? Danışman yani Amerikalı pozisyonunda ama İngiliz, Yahudi bunlar Milli Eğitim'de. Danışman statüsünde, uzman statüsünde, Milli Eğitim'de müfredattan okul kitaplarına kadar, tayinlerden bürokratlara kadar, bunların sicillerine kadar. Hatta bu hatta diyor, tırnak içerisinde çok kötü ifadeler de kullanıyordu

0: Çok insanlar girsinler, Profesör Doktor Sabahattin Zaim diye. Orada biyografisi var zaten. Bizzat hadiselerin içinde. Adamlar geliyorlar burada, sendika kuruyorlar, işçi sendikalarını fonluyorlar. Onlarla bir takım operasyonlar yapıyorlar sendikalar üzerinden. Ya biz zannediyor muyuz ki disk misk falan filan, hani o grevler bilmem neler.
1: Yani tabii
0: bunların arkasında biz zannediyoruz ki sol sosyalist komünist hareketlerin, Marksist hareketlerin arkasında Rusya var. Alakası yok. Alakası yok. Adam Türkiye'de nasıl söyleyeyim, antikorlarla, hani vücutta böyle antikorlar olur ya, vücuttaki mikroplarla çarpışır ve vücut ateş basar vücudumuzu, değil mi?
1: Evet.
0: Çok güçlü bir kapışmadır o. Adam hem antikoru da burada kuruyor, virüsü de burada üretiyor. Buradan elde etmek istediği bir şey var. Seni kontrol edilebilir bir istikrarsızlık içerisinde, her emrine itaat mecburiyetinde kalacağın pozisyonları, olayları, hadiseleri burada tesis ediyor adam ve bunun üzerinden bir dominant pozisyon kurmuş ve bunu devam ettiriyor. Bütün hikaye İsrail'in bölgedeki çıkarları, Amerika'nın bölgedeki çıkarları. Bütün mesele bu. Ve bunu öyle yapıyor ki, bunu kendi eliyle yapmıyor. Hani vardır ya, bir pandomim vardı. Arkadaki adam görünmüyor. Öndeki adam bir takım hareketler yaptığını zannediyorsun. Halbuki onun kollarından girmiş, bu hareketleri kendisi yaptırıyor. Böyleydi yani.
1: Bir kuklacı var yani.
0: Kuklacı arkada. Görmüyorsun onu. Ve şimdi geleceğiz zaten. İnşallah yetiştirebiliriz
1: İnşallah.
0: Bu şeyde, ama şunu söyleyeyim, bir parantez açayım Aziz. Yani genelde kanallarda tarih programı dediğimiz zaman hep ya Osmanlı, Selçuklu, anlatabildim mi? İşte Roma tarihi, arkeoloji falan filan böyle gidiyor. Yani böyle şey alanlar, nasıl söyleyeyim, steril alanlarda dolanıyoruz. Bizim tarihçi arkadaşlarımız, hocalar falan filan. Ama iş erken cumhuriyete geldiği zaman, bir de geç cumhuriyete geldiği zaman bunlarla ilgili doğru düz bir programa rastlamıyoruz. Hakikaten yok yani. Çünkü netameli mevzular bunlar. Çünkü bu yapılanmaların uzantıları hala Türkiye'de devam ediyor. Faaller bunlar. Gizli odaklar bir takım yani. Tamam. Ulan diyor ki yani Zülfiyar'a dokunabilir miyim acaba falan, böyle şeyler var. Hesaplar var, endişeler var, haklı olarak belki de. Erken cumhuriyet zaten tünle. Yani konuşan da zaten bir, nasıl söyleyeyim, megafon gibi konuşuyor yani. Anlatabildim mi? Biliyoruz bunları zaten, söylüyoruz, yakınıyoruz. O açıdan özellikle ben Türkiye'nin yakın geçmişinin kodlarının iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bugünümüzü etkileyen en çok, hani diyoruz ya, geçmişte olmuş ama günümüzü etkilemeye devam eden, sen buyuruyorsun. O çok güzel bir tespit o. Ama en etkilileri hala hayatımızda müessir olan gelişmeler ve bugün bizi hani mecburi istikametlerde yürümeye zorlayan gelişmelerin tohumlarının atıldığı yıllardır. Ne zaman? İşte erken cumhuriyet diyoruz. Orası zaten ayrı bir bölüm. Ama bir de 50 ve sonrası. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, neler neler oldu. Ve bunları bilmiyoruz. Çok yakına bakmıyoruz yani. Ya Selçuklu ile ilgili çok şey anlatılıyor. Osmanlı ile ilgili hakeza. Ve anlatmamız da gerekir. Fakat Türkiye'nin özellikle çok yakın tarihiyle alakalı yaşananlar, ilişkiler, dönen dolaplar, antlaşmalar, anlaşmalar, gizli ittifaklar, memleketin ne durumda olduğu, vatandaşın ne durumda olduğuyla alakalı ne olup bittiğiyle ne dair çok fazla bir program ekranlarda en azından görmüyoruz. Şimdi YouTube kanalları falan filan var. Evet. Yani bu mevzuları işleyen kanallar var. Bağımsız bir takım şeyler var. Medya kanalları var. Ama onlar da işte kıyıda köşede kalıyor. Anlatabildim mi? Yani bir arkadaş diyor ki, ya diyor kuyuda şey iğne arar gibi arıyorum diyor programı diyor. Yani öyle bir şeyde bulundu. Yani tabii bizim programımızla alakalı. Bir sürü
1: neşriyatın içerisinde tabii
0: kayboluyor. Tabii bizim
1: kayboluyor.
0: Programla ilgili. Çünkü izleyicilerimize takdir edecektir. Çok farklı noktalarla alakalı, değil mi? Genelde burada mevzu yapıyoruz. Seninle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında hep birlikte sohbet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Şimdi sizin bizim takdir ettiğimiz bir bilgi varsa, bir yorum varsa, bir tespit varsa, hani emri bil maruf nehyanel münker, yani kötülüğü ört, iyiliği yay, çoğalt, değil mi?
1: Tabii.
0: Yani bunu mümkün olduğu kadar proaktif bir şekilde

0: dostlarıyla, akrabalarıyla, değil mi? Arkadaşlarıyla paylaşmalarını rica ediyorum. Yani bizim için çok mühim değil. Biz neticede geliyoruz. Allah'ın izin verdiği ölçüde burada sohbet ediyoruz. Bu kadar masraf yapılıyor. Bu stüdyolar, bu cihazlar, değil mi? Bu programlar, bunlar çok pahalı işler yani. Yani
1: televizyonun dakikası para.
0: Çok organize işler. Niçin? İşte bir takım hakikatleri, gerçekleri, değil mi? Dini, dünyevi, maddi, manevi, bizi yakından ilgilendiren, hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren, dünya ahiretin tarlası. Bu tarlada ayağımızın takılmaması için tarihin, değil mi, diğer o şeylerin ne kadar önemli olduğunu zaten izleyicilerimiz biliyor. Bunları paylaşmaları, çünkü nasıl sebep olan yapan gibidir, değil mi?
1: Evet.
0: Rica ediyorum ben. Yani yaygınlaşsın bu bilgiler. Çünkü burada konuşulanların kahire ekseriyeti bugün Türk televizyonlarının ekranlarında çok fazla temas edilen meseleler, mevzular değil. Yani bir gazeteci olarak da söylüyorum bunu, biliyorum bunu. Sen de biliyorsun. O açıdan böyle bir ricamız da olsun, değil mi?
1: Eyvallah, tabii.
0: Yani hani YouTube'çular diyorlar ya, işte beğeni, biz böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bize yakışmıyor ama iyiliği paylaşarak çoğaltmak, doğru sözleri, doğru tespitleri, en azından bize göre doğru tespitleri diğer etrafımızdaki insanlarla da paylaşalım ki biraz daha tesir halkası genişlesin. Yani bunların çünkü bilinmesine ihtiyaç var.
1: Doğru.
0: Bak nereden nereye geldik? Nerelerden nereye geldik? Nasıl bir kopasa içerisinde Türkiye yıllarca bocalattırılmış.
1: Evet.
0: Bizim babalarımız, dedelerimiz, değil mi?
1: Tabii.
0: Neler neler yaşadılar. Ve bugünkü mücadelenin, hani ne dedik, devlet bizim ama düzen bizim değil. Bütün kavga bu düzenin el değiştiriyor olmasıyla alakalı. Tansiyon bundan yüksek.
1: Evet.
0: Diyor ya hani, tansiyon hep yüksek Türkiye'de. Tabii yüksek olacak yani. Burası şey değil ki, Avustralya değil burası. Yeni Zelanda değil yani.
1: Doğru.
0: Burası dünyanın en merkezi coğrafyası. Dünyanın siyasetinin kalbinin attığı en önemli. Akdeniz Havzası ve koca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun makarı burası. Bir düzen kapma meselesi var. Bir takım şeyler, değerler, makamlar, yetkiler el değiştiriyor. Kolay mı yani? Bu kadar korkunç bir temelin üzerine bu temeli tasfiye edip, değil mi? Yani bu milletin tarihine, geçmişine, özüne münasip onu tekrar yeşertecek bir temel atmak, bunun üzerine yeni bir takım yapılar inşa etmek kolay değil.
1: Doğru.
0: İşte bunun neden kolay olmadığının hikayesini burada anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu odur.
1: Evet.
0: Yani adamlar gelmişler, paralel burada hükümet yapılanması kurmuşlar, istihbarat örgütlerini getirmişler, bakanlıkları birebir, paralel bakanlıklar var ve senin bütün bakanlıklardaki faaliyetlerinden haberdar oldukları gibi dikte ediyorlar, yönlendiriyorlar. İstersen yapma. Ne dedik? NSC Taksim tire 10 Taksim 2 gizli kararname, Amerikan İstihbarat Örgütü'nün yayınladığı kararname. Marshall yardımı yapılan Amerika'nın çevreleme politikası mucibince, Marshall yardımı yapılan, o listeye giren ülkelerde merkezi Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü, yani CIA'nin faaliyetlerini, yetkilerini belirleyen kararnameden bahsettik burada. Adamlar her şeyi yapmak adına Amerikan hükümeti sınırsız yetki vermiş bunlara. Zaten zannediyor musunuz ki sadece Türkiye'de bu paraleldi? Almanya'da da böyleydi. Diğer Marshall yardımına maruz kalan ülkelerin hepsinin aynısı.
1: Almanya'da kaç tane NATO üssü var ya? 6 tane mi?
0: Almanya'da mı? Almanya'da 100'e yakın Amerikan üssü.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Yani şimdi belki 60-70 falandır. Yani bu Truman doktrininden sonra Avrupa'nın, dünyanın hemen hemen, yani Sovyet bloğu dışında kalan ülkelerin hemen hepsinde istisnasız Amerikan üssü var. NATO üsleri var. Tabii. Zaten göreceğiz. NATO demek Amerika demek de, Amerika demek NATO demek de, öyle bir şey. Şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi bunun üzerine biliyorsun İnönü 60 darbesi niçin yapıldı? Seçimle sandıktan çıkması imkansız hale gelen, 46'da milletten tokat yemiş ama üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla, sandık manipülasyonlarıyla, değil mi, tekrar kendisini iktidarda tutmuş ama 50 seçimlerinde artık bunu yapamamış. Anlatıyoruz işte 2-3 programdır. Dünya bambaşka bir konsepte girmiş. Demiş ki yani adam, Truman koymuş, Amerika koymuş kuralı. Seçimsiz, demokrasisiz bir ülkenin bizimle bir ilişkisi olamaz. Bitti. Mecbur kalmış, sandığa müdahale edememiş. mecbur kalmasa yine edecek aslında. Söyledik. Paşalar geliyorlar 50'de sandıktan. Paşam diyorlar emret. Komünistler sandığa müdahale etti diyelim. Sandığı devirelim diyorlar. İnönü diyor ki yapamayız artık. Yapamayız artık. Tabii. Şimdi bütün o paralel yapılar diğer yerlerde de vardı. Almanya'da da vardı. Fransa'da da vardı. İngiltere daha farklı bir pozisyonda tabii. Diğer ülkelerde vardı. Ama en şiddetlisi çünkü Türkiye perişan durumdaydı o yıllarda yani. Tabii. Üç kaşa muhtaçtı. Bunu koca bakanlar, başbakanlar itiraf ediyorlardı. Hatırlayalım değil mi? 70 sente muhtaç bir Türkiye lafı bir jargon olarak hala siyasi literatürümüzde böyle bir motto gibi durur yani. Öyle mi değil mi? Evet. Demirel bu sözü etmişti ya. 70 sente muhtaç bir Türkiye falan. Doğru. Şimdi İnönü işte bu Fulbright anlaşmasından bahsettik. O istihbarat yapılanmasından bahsettik. Bizim istihbaratçıların maaşlarının bile şey tarafından ödendiğini, Amerikan Merkezi Haberarama bütçesinden tahsis edildiğini 80'lere kadar, 1980'lere kadar. Hatta hatıralar var. MIT'te çalışmış daire başkanlarının falan. Hatıratları var. Nasıl anlatıyorlar yani artık emekli olduktan sonra. Anlatabildim mi? Hatırat yazarlar ya anlatıyorlar. Velhasıl velkilam. Şimdi bunun üzerine 60 darbesi yapıldı. Darbenin en önemli amaçlarından bir tanesi İnönü'yü tekrar İktidar memleketin getirmek. Başına getirmekti. Yani. Evet. Ama Cumhurbaşkanı olarak değil, Başbakan olarak. Bunu da kabul etti İnönü. Yani Cemal Gürsel. Reis-i Cumhur seçildi. İnönü de Başbakan. Çünkü askerler dediler ki eğer paşayı kabul etmezseniz, yani Milliçe İnönü'nün başbakanlığını kabul etmezseniz, sizin partilerinizi, milletvekillerinizi, bilmem neleriniz, hepinizi sıfırlarız. Onları bir anlatalım bak. Çankaya'da toplantı yapıyor 60 darbesinden sonra. Yeni partiler kurulmuş 61 Menderes falan idam edildikten sonra. Türkiye Partisi var bilmem ne birkaç parti. Bunların da milletten yeniden iyi oy alacağı bilindiği için Çankaya'da toplantı var diyorlar. Parti liderleri Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Toplantı yerine geçerken Thompson'la subayların arasından geçiyorlar.
1: Psikolojik bir baskı.
0: Tabii. Ne demek?
1: Kontrol altına almıyorlar.
0: Bu toplantıda bizim dikte ettiğimiz kararları kabul etmeden çıkarsanız bu silahlar namluları size çevrilecektir. Başbakan asılmış bir memlekette ya. Başbakan astılar bu memlekette Aziz. Başbakan. Kim olursa olsun. İki de bakan. Astılar yani sallandırdılar. Neyse. Şimdi bütün bu olan biten tabii o 63'te İnönü Başbakan Türkiye'de. Onun bir mülakatı var işte şimdi söyledim açılışta. Orada itiraflarda bulunuyor. Bunu da motomot nakletmek isterim. Çünkü bizzat kendi
1: çok
0: lafları.
1: Çok iyi olur.
0: 1963 yılında diyor ki gazeteci bir soru soruyor. Yani bu Amerikalıların Türkiye'deki bu yapılanmasıyla alakalı. İşte Fulbright anlaşması, diğer işte istihbarat yapılanmaları, Marshall yardımıyla alakalı falan filan. Şöyle diyor. Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlemeyi istiyoruz. 63'te de Amerika hegemonyası hala devam ediyor. Daha 90'lı yıllar, 2000'li yıllara kadar geldi bu hegemonya. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Ne yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. Bu işte o paralel hükümet, paralel uzmanlar bilmem neler bunlardan yakınıyor. Bir daha söyleyeyim. Ben diyor işte bir iş yapacağım, adam görevlendiriyorum. İş şuyu şöyle yapacaksınız diyorum. Peki diyor yapabilirler mi bunu? Nerede diyor, hepsinin etrafında diyor. Yabancı, Amerikalı yani. Yabancı diyor. Uzmanlar var diyor.
1: Zirve ya.
0: Yani uzman diyor bunu kabul etmese bile diyor işi yarıncama, sürüncemede bıraktırıyorlar diyor. Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir gece bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Bu İsmet İnönü itirafları.
1: Resmen biz memleketi biz tabii, değil Amerika idare etmiş gibi bir durum oluyor.
0: Öyle zaten
1: yani.
0: Anlatıyoruz kaç programdır. Bu da onun artık şeyi yani mührü gibi bir şey. Bizzat bu Amerika ile 46'dan sonra bütün bu anlaşmaları yapan milli şef tırnak içerisinde İnönü'nün 1963'te yine darbe, Amerikan darbesi öyle söyleyeyim. Amerikalıların yaptığı bir darbe üzerine tekrar başbakan oldu ya. Ve itirafları, günah çıkarma kabul ediyorum ben bunu. Günah çıkarma. Samimi değil mi bilmiyorum yani. Bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurlardan önce sefirden öğreniyorum. Amerikan sefirinden. Hatırlayalım yani eğitim komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Komisyonu geliyor. Burada yapılanma Fulbright anlaşması gereği 8 tane üyesi var. 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı. 4'ü de zaten CIA'nın adamı. Bizim milli eğitimimizi tanzim edecek komisyon. Milli eğitim, milli.
1: Abi işte milli.
0: Ne milli ya?
1: Bizim milliğimizi.
0: Boşa efendim demiş ya.
1: Amerikalısı nereden bilecek milliğimizi ya?
0: Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım dediği gibi. Yani milli tırnak içerisinde. Ve 4 bir konu hakkında 4'e 4 çıktı oylar. Son kararı Amerika'nın Türkiye'deki misyon şefi veriyor. Ve bütün bu komisyonun giderlerini de Türkiye'nin üzerine yıkmışlar. Yıkmışlar. Adam seni hem pataklıyor hem de kolum yoruldu. Şunun parasını ver der gibi bir şey yani. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Lozan'da asıl mücadele de bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik. Yani Yunanistan'la. Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi de biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız ve ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız bir dış politika, ne bağımsız bir iç politika güdemezsiniz. Bunu diyen başbakan. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği bilinmez.
1: Ağır sonuçları da olur diyor. Deneyebilirsiniz ama bağımsızlık için bir hareket yapabilirsiniz ama
0: ya canından olursun. Ya
1: işte Menderes. Yani Amerika'ya karşı Rusya ile ilişkiyi biraz yakınlaştırmak istedi. Uçağı da kaza yaptı. Efendim şey de oldu.
0: Orada
1: işte
0: götüremediler.
1: Tabii.
0: İyi de iyi şeyde. İdamla. İp de sallandırdılar. Yani ben bunu bir günah çıkarma olarak görüyorum. Ama yani bütün bu anlattıklarımızın da anlatamadığımız o kadar çok şey var ki. Gerek de yok zaten. Yapılan operasyonlar, satın alınan adamlar. Yani Türkiye daha ne bileyim yani gerçekten ayakları bu toprağa basan, kendine bu memlekete, bu coğrafyaya, bu millete ait hisseden idareci sayısı, yani siyasetçi falan geçtik, bürokrat sayısı falan aziz yok denecek kadar az. Onların da zaten böyle bir yapı içerisinde iş yapabilmeleri mümkün değil. İşte İnönü diyor yani. Yapmaya kalktığın zaman da diyor, başına ne geleceği
1: bilmez. Köşe başları tutulmuş.
0: Tabii. Böyleydi. Böyleydi. Buralardan geldik biz. Buralardan geldik. Tam bir kumpas. Tam yani fare kapanı.
1: Kendi elimizle girmişiz. Ama para ihtiyacı bunda çok tetikleyici olmuş.
0: Ya para ihtiyacı da yok. Para ihtiyacı da yok. Konuştuk. Yani milli şefin cumhurbaşkanlığı döneminde hazine dolu. Altın rezervleri gayet iyi. Borç almaya gerektirecek bir şey yok. Hatta bu o kadar böyle ki adamlar Marshall listesini oluştururken ülkelerin ödeme dengelerine, Merkez Bankası'ndaki rezervlerine bakarak liste oluşturuyorlar. Türkiye'yi o yüzden almıyorlar listeye. Çünkü İsviçre gibi falan bir mali portres çizmiş Türkiye'nin mali durumu. Orada batıya yönelmiş olmanın şeyi şu zaten erken cumhuriyetin kuruluş kodları değil mi yani tamamen batıya müteveccihti. İnönü artık iktidarını özellikle 2. Dünya Harbi'den sonra devam ettirebileceğini, müstakil bir siyasetle, çünkü o otoriter, diktatöryel hava bitmiş. artık onun yakıtı bitmiş, gelmeyecek. Çünkü dünya yeni bir eksene doğru kayıyor. İkinci Dünya Harbi olmuş.
1: Evet.
0: Artık o hötsötle falan filan yönetilemeyeceğini anladı. Kendi idari sistemini, idaresini, şefliğini devam ettirebilmek adına batıya yaklaşmak gerektiğini ve mecburi yolun da bu olduğunu gördü. Ve bu uğurda batının tamam gel seni kucaklarım ama bak bunları da bunları da bunları da kabul edeceksin dedikleri her türlü şeyde İnönü imzaladı. İnönü kabul etti yani. 63'te de Bade Harabel Basa böyle bir itirafta bulunuyor. Bu bir günah çıkarma. Bu bir günah çıkarma. Sen de 60'ta zaten o darbenin arkasında sen varsın. Meşhur sözü var. Şartlar neydi? Şartlar tahakkuk ederse ihtilaller meşru olur diyen kendisi değil miydi? 60 darbesinden önce.
1: Doğru.
0: Tabii. Velhasıl böyle yani bu itirafname bu da bizim için tabii önemli bir şeydir. Belgedir, vesikadır. Anlatmaya çalıştığımızın altını mühürleyen bir şeydir. Bu sonra çok daha devam etti. Şimdi daha NATO'ya girmedik bak. Yani Marshall'ın bize maliyetini bugüne kadar konuştuk.
1: Hasar tespit çalışmasında henüz Marshall'ın.
0: Marshall'ın tabii.
1: Şeyindeyiz.
0: Truman'la başlayan. Truman çünkü ne dedik hani 47'de İngiltere Amerika'ya dedi ki.
1: Fulbright Marshall'ın içinde miydi bir madde olarak?
0: Tabii
1: yoksa
0: paket,
1: o ayrı bir
0: paket. Anlaşma. Yani Marshall yardım listesine girdiğiniz an size nasıl bir siyaset takip etmeniz gerektiği paket olarak geliyor. Paketi bir açıyorsun. Zaten baştan konuştuk ya. Truman ne demişti kongrede konuşmada? Sovyet tehdidi altındaki ülkelere maddi yardım yapmalıyız ve eğitim vermeliyiz bu insanlara.
1: Evet.
0: Sivil ve askeri unsurlarına eğitim vermeliyiz. Eğer isterlerse diye de bir şey var.
1: Eyvallah.
0: İsterse istemesin yani. Ve o bir paket program olarak geldi. O paketi açtı. İçinde eğitim yardımı, istihbarat yapılanmaları, paralel hükümetin, devletin kurulmasına müsaade hepsi var ya. Hepsi var. Düşün ya Çankaya, Farabi sokakta adam geliyor resmen. Yani şeyi, Beyaz Sarayı Pentagon'u buraya kuruyor. Yani daha ne hatıralar
1: var. Ya da Amerika'da diyelim ki Beyaz Saray'a yakın o semtte meşhur bir cadde üzerinde Türkiye'nin ofis kurup bütün Amerika'nın bakanlıklarının tabii, paralelini kurduğunu
0: düşün.
1: Ya alınan her karardan, verilen her talimattan haberi olduğunu düşün. Ve sadece haberdar olmak değil, aynı zamanda müdahaleye açık bir durum olup bazı kararları tebdil ve tayyir etme, değiştirme
0: tabii.
1: Ve işine geldiği
0: tabii.
1: Gibi efendim karar aldırma gücüne sahip olduğunu düşün.
0: Ya,
1: bu, sen Amerika'yı yönlendiriyorsun, yönetiyorsun demektir ya, başka bir şey
0: 1980
1: değil.
0: 1980 darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi kuruldu ya, bak o konseyin, onlar vatan haini. Zaten cezalarını gördüler mi? Yargılandılar biliyorsun ya. Onları Türkiye'nin affetmesi mümkün değil. Büyük darbe vurdular. O darbeyi vurabilmek adına onun öncesindeki o Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı ile birlikte Türk milletine kurdukları kumpasların haddi hesabı yok. O bizim çocuklar başardı dedikleri adamlar.
1: Oradaki bizim çocuklar bunlar
0: mı? Paul Henze'nin tabii. Ve daha darbe olmuş, Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş ilk kararlardan bir tanesi 189 tane mine yüksek bürokratik makam var o zaman mevki var. Buralara tayin edilecek genel müdürlerin, müsteşarların ya da daire başkanlarının kimler olacağı ile ilgili İngiliz ve Amerikan büyükelçilerinden gidip görüş almak oldu.
1: Adam,
0: kimleri tayin edelim?
1: Adam,
0: kimleri
1: kendinden
0: atalım?
1: Olanı tavsiye edecek.
0: Buralara sanki kimleri atayalım? Tavsiyeniz olur mu?
1: Allah'ım ya.
0: Bak hikayeyi anlatmıyoruz.
1: Ya bunlar çok mühim işler.
0: Yani olmayacak işler gibi ama hepsi oldu. Bak ne kadar olmayacak iş varsa hepsi oldu. Bizim son 100-120 yıllık tarihimiz.
1: Şu anlattıklarım var ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi
0: bunu
1: değil.
0: Bunu başka kanallarda duyamazlar. Bak bu konuşulanları.
1: Evet.
0: Yani biz konuştuğumuz için demiyorum haşa.
1: Ya bunlar
0: ama
1: eserlerde,
0: yani,
1: gazetelerde,
0: ama
1: hatıratlarda yazılı olan şeyler.
0: Tabii.
1: Ama insanlar bunları ön plana çıkarmıyor,
0: yeter be kardeşim. Yani artık yani birileri de bunları
1: benzeri
0: anlatsın.
1: Bugün de yapılmak
0: konuşsun.
1: İsteniyor. Bunlar bilinmezse aynı şey bugün de yapılmak istenir.
0: Bak Aziz.
1: Müteyakkız olmak, uyanık
0: tabii,
1: olmak lazım.
0: Tabii. Bak Allah vermesin psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar olabiliyor. Değil mi? Allah muhafaza.
1: Evet.
0: Çoluğumuzu, çocuğumuzu.
1: Amin,
0: cümle
1: amin.
0: Mütü Muhammed evladını
1: amin,
0: muhafaza bulsun.
1: Amin, amin,
0: çünkü
1: amin,
0: çok
1: amin,
0: tedavisi çok zor bir şey. Ama ne oluyor? Hani psikanaliz yöntemi diye bir Freud'un bir metodu var ya. Hasta gidiyor psikoloğa. uzman psikoloğa. Psikolog ne yapıyor ona tedavi için? Bir metafor kullanacağım da. İn derinlere yani. İn diyor değil mi? Çocukluğuna yani. İn diyor.
1: İşte o çocukluk milletler için tarih.
0: İşte onu demek istiyorum.
1: Yani biz bugünü bir şekilde anlamak için tarihe inmek zorundayız. Ama yakından işte, uzağa doğru.
0: Ama bir yani hani olur ya bazen moralin bozuk olur. Bir türlü sebebini bulamazsın. Çok kötü bir şeydir o biliyor musun? Sebebini bulsan çözeceksin. O halden.
1: Tabii o şuur altında meknuzdur. Sen onun ne olduğunu tanımlayamazsın ama o senin ruhuna bir kabz hali, bir sıkışma, bir buhran verir. Psikologlar ve psikiyatrlar zaten kişiyle müzakere edip konuşarak, mülakat yaparak o derinlerde şahsın kendisinin de bilmediği ama onu rahatsız eden problemi tespit etmek üzere o sohbeti tabii. yapar. Benim bu arada tırnak içinde söyleyeyim psikolojiye de psikiyatriye de bazı noktalarda tatmin olmadığım tarafları da var olmakla zaten. Beraber ama hepten de tabii yanlış değil muhakkak bazı yöntem ve yolları da en azından bizim konu edindiğimiz meselelerde misal olarak verilebiliyor. İşte o içinde bastırılmış mesela çocukken çünkü karakter oluşumu çocuklukta oluyor. Bir kişinin 20'li 30'lu 40'lı yaşlarında tezahür eden bir bunalımının muhtemelen tohum hali, nüve hali, başlangıcı muhtemelen çocukluğunda. O yüzden çocukluğuna dönüyor ki onun problemi ne? Yani ne bu çocukluğunda ne oldu da buna şuur altında kendisinin de fark etmediği bir problem
0: hep
1: var.
0: Hep itelendi mi, kakalandı mı, aşağılandı mı, aynen adam yerine öyle. Konmadı
1: aynen
0: mı?
1: Öyle, aynen
0: çünkü öyle.
1: Öyle
0: yani işte milletlerin de yakın geçmişinde onların dedelerinin yaşadığı tecrübeler, onun için onlar için kurulmuş yaşama kalıplarının niteliği, niceliği bunların hepsi sadece dedeyi değil, onu tabii çok perişan etti. Onun neslinden gelecek olanlar da en az bir üç nesil bak. Hiç farkında olmasalar da onların karakterlerini oluşturmaya, etkilemeye devam eder. Değil mi?
1: Evet, evet.
0: Bugün birçok yani Türkiye atılım yapmak istiyor, hamle yapmak istiyor. Yani bölgesel bir şey zaten lider ama küresel lige çıkmak istiyor, Süper Lig'de oynamak istiyor.
1: Evet, evet.
0: Fakat birileri hala çekiyor mu? Yaşıyor muyuz bu problemi?
1: Tabii.
0: Kim bu yapılar? İşte bu anlattığımız zaman dilimleri, bu vetirelerde oluşturulan bu yapılar, maruz kaldığımız bu işler. Bunlar şaka gibi yani, şaka gibi. Ama bunlar hep peyk ülkelerde uygulandı. Uygulandı. Ve Amerika insafsızdır yani.
1: Ya benzeri bir şey 2002'de...
0: İngiltere insafsızdır, Amerika insafsızdır.
1: AK Parti iktidara ilk geldiği zaman da o zamanki bakanlardan birisi seneler sonra bir açıklama yapmıştı. Yani iktidara geldik, bakanlar kurulu oluştu, neyse güven oyu aldık filan. Bazı isimler geldiler. Şu işi şu işletmeyle yapacaksınız, şu işi şöyle yapacaksınız, bu işi şu şirketle yapacaksınız. Allah Allah, biz bir an şok olduk. Ne diyorsunuz siz? Yani ne demek bu? Bu işler bugüne kadar böyle oldu yani. Ne dersek o.
0: Tabii.
1: Biz dedik ki yok, biz öyle yapamayız. Bak kırılma oradan başladı. Ve en son 2011 miydi AK Parti'ye en son gazete küpürlerinden kapatma davası açılmıştı da biliyorsun bir oy farkla kapatılmaması kararı verilmişti. Yani adamlar 10 sene kadar iktidarda kaldılar, devleti idare ettiler, kapatma tehdidinden hiç kurtulamadılar. Yani geçen yine işte son seçimde böyle bazı YouTube'da veya sosyal medyada bazı kalem erbabının konuşmalarını dinlerken birisi Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin yani hala gerçek anlamda demokrasinin geldiğini söylemek zor ama dedi. Yani 2010'lara kadar Türkiye'de çok da demokrasiden bahsetmemiz zordur. Belki dedi AK Parti'nin işte iktidara gelişinde bir kırılma olduysa bile o bile varlığını uzun zaman teminat altına alamadı. Her zaman yıkıldı yıkılacak efendim endişesiyle. Tabii. Çünkü devletin içinde öyle klikler oluşmuş ki hep işte şu müesseseler ve anlaşmalar bu klikleri oluşturmuş.
0: Tabii.
1: Ve adamlar elde ettikleri güçten vazgeçmek istemiyorlar.
0: Onların değiştirdikleri adamlar hala yaşamaya ve etkilemeye devam
1: evet,
0: ediyor.
1: Yani ciddi bir bağımsızlık mücadelesi var.
0: Tabii.
1: Yani Recep Tayyip Erdoğan da diyor ya işte zaman zaman bu gerçekten bir beka meselesi ve bağımsızlık mücadelesidir.
0: Evet.
1: İnsanlar bağımsızlık mücadelesinin dışarıda sadece safları netleşmiş olan iki ülkenin ordularının birbiriyle savaşması ya da bir şehrin işgal edilip de o işgalden kurtulması gibi bir şey zannediyorlar. Halbuki iktisadi, ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, eğitim cihetinden bağımsızlık, bunların hepsi başka alanlar ve bu bağımsızlık mücadelelerinin cinsi ve şekli ne iş aslında münhasır kendi alanlarıyla ilgili bir bağımsızlık mücadelesi. Şöyle yapalım. Birinci bölümü bitirdik. Çok güzel bir noktada kaldık. Sen herhalde İnönü'nün itiraflarını bitirdin.
0: Tabii yani bu NATO'ya geliyoruz. Çünkü kronolojik olarak gidiyoruz. Dünya aşamalı bir şekilde hegemonik bir yapı haline geldi. Hegemonya altına alındı.
1: O zaman Marshall'la ilgili söyleyeceklerini...
0: Truman dedik, Marshall dedik, eğitim anlaşmaları dedik. En son sıra geldi NATO'ya.
1: Tamam.
0: Yani zaman... bu yapıyı koruyacak, ayakta tutacak ve peyk ülkelere dayatacak silaha ihtiyaç vardı. Silahlı bir güç oluşturmak gerekiyordu. Onun da adını NATO koydular. Nur topu gibi öyle söyleyeyim tırnak içinde doğdu. Ondan sonra da biz bu yapıya girmek için yine taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz. Çünkü bağımsız bir politika izleyebilecek ne kalibrede, ne cesarette, ne o kapasitede bir adam olmadığı için, bir idare olmadığı için memlekette kapağı bir yere atmak gerekiyordu. Evet. Onun için uzun vadede Türkiye'nin hayrına da olduğu taraflar var, onu da söyleyelim.
1: Tamam, yeri geldi.
0: Tabii, yani evet. Ama biz mi NATO'ya girdik, NATO mu bize girdi, artık onu konuşacağız.
1: Konuşacağız inşallah. Kıymetli seyirciler, kısa bir reklam arası, arkasından kaldığımız yerden bu meseleleri konuşmak için devam edeceğiz inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 02 12'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar
13: bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
16: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri devam ediyor.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri, programımızın ikinci bölümüne kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Çok mühim malumatlar verdik kıymetli seyircilere. İşin açıkçası çok dikkati câlip, hayret yani şaşırtıcı denebilecek derecede, Allah Allah dedirtecek derecede, hatta inanması güç, ya olabilir mi? Günümüzde çok söylenen bir ifade olarak, hani tırnak içinde söyleyeyim, ya komple teorisi. Ya komple teorisi olabilir, komple teorilerin de isabet tarafı olur ama komple teorisi kelime cümlesini artık o kadar şu manayla eş hale getirdiler ki, komple teorisi demek artık şu manaya geliyor. Ya uydurma. Bu şahsın hayal gücü çok güçlü. Hayal dünyasında bir şeyleri kurguluyor ve anlatıyor. Komplo teorisini bu manada söylüyorlar. Halbuki ya burada yani şahısların hatıralarından, mülakatlarından, değil mi? Artık literatüre girmiş bilgi ve belgelerden bahsediyoruz. Yani şahitlerden, şahitliklerden bahsediyoruz. Bunlar sokaktaki adamlar değil. Bu memlekette en etkili yerlerde bulunmuş yetkili şahıslardı. Yani bir takım itiraflardan bahsediyoruz. Şimdi o sebeple tabii ki bu malumatların doğruluğunda şüphe yok Allah'ın izniyle. Ama o kadar acı gerçekler ki insanı şüpheye götürüyor. Acaba diyor insan. Acaba dedirtecek kadar. Ya, duyduklarım doğru olabilir mi? Kulaklarıma inanamıyorum. İnan bende böyle bir tesir yapıyor. Ben bunları gördüğüm zaman, okuduğum zaman şaşırıyorum.
0: Tabii.
1: İşte sen anlatıyorsun, şaşırıyorum. Eminim kıymetli seyirciler de benzeri bir şaşkınlık. Allah Allah, bu kadar olur mu ya gerçekten? Oldu bakanlıklarımızın ama paralel bir hükümet tabii şeklinde benzerleri yine bakanlığa yakın bir sokakta böyle bir binada, apartmanda kurgulanmış olup bizim en mahrem evraklarımızın birer kopyasının gerçekten onlarda bulunmasına müsaade etmiş olabilir mi bu devlet? Değil mi?
0: Tabii.
1: İnsanın aklına geliyor ve anlamakta güçlük çekebilirler. Ama kıymetli seyirciler, 100 yıldır ya 3 aşağı 5 yukarı işte yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir lider olarak ortaya çıkana kadar Türkiye'nin hali pürmeler az çok belliydi. O bile belki şurada tam randımanlı son 10 senedir bir şeyler yapıyor olabilir. İlk seneleri onların da mücadeleyle geçti. Şimdi hala Türkiye istenilen seviyede gelişme sağlayabilecek bir ivme kazanabilmiş değil. Hala hızını alabilmiş değil. Yani hariçten olan engelleri anlayabiliriz. Ya dahilden engeller var. İşte bir otomobil markamız için ne ifşaatlar yaptı değil mi bazıları? Uçak, drone, insansız hava aracı gibi efendim. Yani adamlar ya biri çıktı bu dedi çelik profillerden bir araya getirip yapılmış bir şey dedi. Maket dedi ya bu. Maket dedi ya, uçan bir cisime maket diyor ya bu adam. Bir de o kadar uzaklar ki geçen bir tanesi işte o bizim yerli aracı için ki biliyorsun elektrikli. Gördüm şaşırdım. Efendim yakıta zam gelmiş. Tabi bunlar bizim arzu etmediğimiz şeyler.
0: Evet, evet.
1: Hatırlayacaksın. Ya güler misin, ağlar mısın? Millete evet bilgi vermesi gereken evet bir şeyin, otoritenin nasıl oluyor da böyle bir... İşte bizim yerli aracın deposu kaç paraya doluyormuş? Yakıt olarak, benzin ya da mazot, neyse. Bunun hesabını anlatıyor haberlerde. Ya insan ne diyeceğini şaşırıyor.
0: Ama iyi ki öyleler. Yani
1: bir şey söyleyeyim ondan sonra evet, devam et. Tabii, demiş tabii ya eskiler, hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz evladım.
0: Tabii.
1: Yani ya tabii, kiminle uğraşacağımızı şaşırdık. Evet.
0: İşte bu deminden beri anlatmaya çalıştığımız konjonktürün yetiştirdiği adam tiplerinin bir misalini verdin ya da insan tipinin. Allah'tan ki böyleler hem entelektüel kapasite olarak, hem kişilik olarak, hem bilgi olarak bu tiplerin, bu devşirmelerin bu şekilde olması bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Onu da söyleyelim yani.
14: Tabii, evet.
0: Tabii. Yani şöyle, o komplo teorisi meselesi var ya, komplo teorisi kavramıyla akıl almaz icraatlarını milletin gözünden kaçırabilmek ve insanların kafasına şüphe düşürebilmek adına komplo teorisi kavramını üretip insanlara illüzyon gösteren yapıların kendileri zaten o komplocular.
14: Evet.
0: Komplocu kendi komplosunu bu şekilde kamufle ediyor.
14: Tabii.
0: Bu da psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi.
14: Tabii.
0: Bir şey anlatıyorsun mesela, yaşanmış bir şey, biliyorsun, belgesi var, şahidi var.
1: Ya aslında adı üstünde komplo bu. Komployu tabii, kuran adamı komplo. bu teoriyi ortaya çıkarmaya çalışan birisi teoriyi çözmeye çalışıyor. Tabii. Yani bir dedektifin bir cinayetin işleniş biçimini, bir hırsızlığın işleniş biçimini ortaya koymak için, bunun net olarak başını sonunu ortaya koymak için tespit etmeye çalıştığı delillerden hareketle şeklini ve yöntemini tespit etmeye çalışır, değil mi? Sonucu ancak oradan ulaşabilir. Tabii. Ya elbette bir araştırmacı o komplonun içerisinde olan aktörlerinden ve planlayıcılarından birisi değil. Bunu düşünen, konuşan kişi bu milletin içinden çıkmış, bu milletin iyiliğini isteyen efendim bir araştırmacı. Tetabbuat-ı ric'i dediğimiz eskilerin ifadesiyle inceden inceye tetkik etmek suretiyle bir takım delillerden hareketle ortada bir komplo var. Bu komployu teorize etmeye çalışıyor. Şimdi komplo teorisi başlangıçta böyle anlaşılmıyordu. Gerçekten bir takım komploları ortaya koymaya çalışan, müdekkikane hareket eden, mütefekkir insanların memleketin iyiliği için, istikbalini temin için bir takım şer odaklarının oyunlarını formülize etmeye çalışmak. Ha şunu da kabul ediyorum. Bazıları öyle saçma sapan teorilerle ortaya çıktı ki, yani bir takım şöyle bir komplo var diye bunu teorize eden öyle saçma isimler de çıktı ki bu da tabii bu anlayışa, bu ameliyeye bir darbe vurdu, ama bu ameliyeye darbe vuracak adamlar çıktı diye komplo teorisyenliğini ya da komployu açığa çıkaracak fikri ameliyeleri küçümsemenin ve tamamını tek potada efendim eritip de ya bu komplo teorisidir, bu hayal dünyasında olan bir şeydir diye çöpe de atamazsın. Yani sahte doktor da var, kötü doktor da var, iyisi de var, değil mi? Yani sahteleri ya da kötüsü yüzünden bütün doktorluk mesleğini kadük ediyor muyuz abi? Atıyor muyuz çöpe? Atmıyoruz ki. Diyoruz ki bu iyi bir doktor değil, bu başarılı bir doktor değil ya da bu sahte bir doktor, diploması sahte, işte birkaç sene önce birisi çıktı, diploması falan yok, ameliyatlara giriyordu. Ortaya çıkardılar. Bunun yüzünden doktorluk mesleğini mi ilga edelim? Hepsini efendim bir evet. İthamda mı bulunalım?
14: Evet.
1: Yani o zaman iyisiyle kötüsünü ayırmak lazım. Komple teorisyenlerin
0: önemli bir şey söyledin ya. Şimdi bu kitle psikolojisinde şöyle bir formül var. Hegemon güçleri ya da kötüleri rahatsız edecek bir bilgiyi iki şekilde izah edersin. Bir, yalanlarsınız. Eğer yalanlama işe yaramıyorsa o mevzuyla ilgili enformatik bombardıman dediğimiz usulü kullanırsın. O mevzuyla ilgili yüzlerce yalan atarsın, yüzlerce yalanın arasında o doğruyu da yok edersin, kaybedersin, görünmez kılarsın. Bu çok sık yapılan bir şey. Yani toplumsal operasyonlarda çok sık kullanılan bir şey. Mesela tarihi bir hakikatle ilgili bir şey söylüyorsun, hemen yalanlamaya kalktıkları zaman, yani yalanlamaya kalktıkları zaman vesikasını ve belgesini gösterdiğin zaman da bu sefer bu metodu devreye sokuyorlar.
14: Evet.
0: Yok şöyleydi de böyleydi de. Bunlarla çok karşılaştık zaten, biliyorsun.
14: Evet.
0: Kesinlikle doğru. Zaten bu anlattıklarımız neredeyse komplo zaten. Hepsi komplo.
1: Türkiye ortada kurulmuş. Bir komplo var. Adam Türkiye kurulmuş kurduğu komplo. Oyunu açıkça affedersin mi söyleyecek bize, ben size oyun kuruyorum ha. Ya elbette bunu fayda taraflarını göstererek sunuyor. Mari bak ben sana yardım ediyorum ama benden istifade edeceğin, tecrübemden faydalanabileceğin taraflar var. Ben o tecrübemden seni faydalandırabilmek için de gel ben paralel bir şey kurayım, istişareli gidin siz filan. Yani elbette bunu biz sizi yöneteceğiz diye getirmiyor adamlar. Bu anlattıklarını bugüne kadar Allah aşkına şu kıymetli seyircilerden kaç tanesi duydu? Kaç tanesi duydu? Duyulmamış olması ama var olması bile
14: Uzun yıllar varlığını sürdürmüş ama duyulmamış. Gizli saklı yapılmış. İlgilileri bilmiş bunu. Muhatap olanları bilmiş. Rast gelenleri bilmiş.
1: Kamuoyu bilmemiş.
14: Çünkü kamuoyu bilse bunun bu komployu, yani devletin ve milletin başına örülen şu hile ve desise çorabına sokaktaki vatandaş bile itiraz eder. Bir dakika ya der. Sen bugün bir bakkal bile işletiyor olsan, orada hangi malın kaç paraya alınacağının ve kaç paraya satılacağının kararı ve işletmeyle ilgili birçok kararı o işletmenin sahibi alır değil mi? Birisi ona paralel olarak işin içinde değil, kar zararı ortak değil. Ondan sonra hayır senin aldığın kararlara ben de müdahilim dese. Ya bir bakkal sahibi bunu, mahalle bakkalının sahibi bunu kabul etmez. Yani koca devlet idare edilirken bu olur mu? Ama yapılmış.
0: İki basamaklı oldu bu iş. Onu da söyleyeyim. Önce bu anlattığım sistemi burada, yani bu yapılanmalarını burada kurmak için bir süreç yaşandı Türkiye'de. Sonra bu süreci ikame eden yerli devşirilmiş insanların devşirilme safhası var Aziz. Fulbright eğitim anlaşmaları. Buradaki kafaladıkları akademisyenlerden, bürokratlardan, iş dünyasından, iş adamlarından. Belli bir iş şeyi vardı biliyorsun, iş adamları derneği vardı. Mesela o yapılar falan bizzat oluşturuldu. Tabii. Şimdi birinci safhası bu. Şimdi burada bir düzen kurma safhamız var. Yani bu Amerika Anglo-Sakson Jewish diyeyim, öyle söyleyeyim. İkincisi de bu yapıyı kurduktan sonra elemanlarını oluşturdular. Makamlara yerleştirdiler. Sistemi ona göre yeniden organize ettiler. Her şey ellerinin altında. İkinci safhası şu oldu. Bu sistemi, bu düzeni devam ettirecek tedbirler ve önlemler alma.
1: Kendi kadrolarını kurdular.
0: Yani yapıyı kurdu. Yapının sürekli berdevam olması için de yeni yeni operasyonlar yapıldı. İki bölümlüdür yani bu. Şimdi bu ikinci kısmı hala devam ediyor aslında. Hmm. Zayıflamış olarak yapabildikleri an, yapabildikleri yerde yine bunu yapmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Yani basın üzerinden, medya üzerinden falan filan. Neyse şimdi... geldik NATO'ya. Biliyorsun kısaca bilgi vermiştik NATO'nun nasıl kurulduğuyla alakalı. 1948'de Brüksel Antlaşması'yla Avrupa kendi içinde Amerika'nın yönlendirmesiyle bir savunma paktı oluşturdu. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Mart 1948'deydi. Türkiye zaten hemen buraya atladı. Bizi de alın bu Brüksel Antlaşması, bu paktı bizi de alın diye. Fakat kabul edilmedi tabii. Hemen akabinde yine bu Brüksel Antlaşması'nın akabinde 1949'da, Mayıs 49'da Avrupa Konseyi kuruldu. Amerika'nın güdümünde yönlendirmesiyle. Bu Avrupa Komisyonu'na da Türkiye müracaat etti. Yine kabul etmediler. Fakat Türkiye'de medya, basın, şu bu falan filan. Günlerce yayın yapmak suretiyle nasıl almazsınız, işte biz Avrupa ülkesiyiz, yıllardan beri 200 yıldır batımız, yönümüz batıya dönük falan filan deyip Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi lütfen Mehmet Canan aldılar. Ne zaman aldılar? İşte Mayıs 1949'daydı. Hemen yine o Mayıs ayının sonlarına doğru kabul ettiler. Hemen arkasından biliyorsun Ağustos 49'da NATO kuruldu. Bu sefer Türkiye'nin NATO'ya, buraya da girelim, bu kulübede girelim. Aman giremezsek mahvoluruz, yok oluruz. Çünkü o esnada hakikaten işte Rusya'nın, Sovyetlerin Türkiye üzerinde, özellikle boğazlar üzerinde, ya bu boğazlar bizim de boğazımız sayılır, bize de burada bir üs verin falan filan gibi Stalin'in bu tür talepleri olunca zaten İnönü'nün aklı başından gitti. Hemen NATO'nun daha 1949'da kuruldu ya, 11 Mayıs 1950'de Türkiye İnönü liderliğinde NATO'ya üyelik müracaatını, ilk müracaatı 11 Mayıs 1950'de yaptı.
1: Hmm.
0: Ağustos 49'da NATO kuruldu. Hemen birkaç ay geçmiş oluyor. Ağustos'tan Ağustos'a bir 10 ay sonra Türkiye'de ilk müracaatını NATO'ya yaptı. Ne zaman?
1: Kuruluşundan 10 ay sonra.
0: 11 Mayıs 1950. Hmm. Yani Demokrat Parti'yi iktidara getiren seçimlerden 4 gün önce. 14 Mayıs seçimleri var ya. Tabii. Fakat bu NATO müracaatı şöyle bir hadise üzerine gerçekleşti. Şimdi NATO'ya müracaat edecekler falan filan ama bu cüreti, bu hevesi ya da bu cesareti, yani nasıl müracaat edelim, nasıl yapalım falan filan. Bir taraftan da çünkü Marshall için bir sürü diplomatik dilenme temasları olmuş, gitmişler gelmişler, kabul edilmemişler, bir daha müracaat etmişler. Böyle bir tecrübe var. NATO için de aynısını yaşar mıyız diye bir korku var. Fakat 1950'nin ne zaman? Mart ayında, 1950'nin Mart ayında Amerika'nın Akdeniz filosuna bağlı 10 tane gemi, zırhlı İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret etti. Ne zaman? Mart 1950'de. Mayıs da olabilir. Mart 1950, evet. Bir tanesi Midway uçak gemisi. Diğerleri de işte onun etrafındaki şey, kruvazörler, zırhlılar falan filan. İzmir ve İstanbul limanlarını ziyaret etmesi üzerine bu Amerikan filosunun, Akdeniz filosunun bir şey geldi. Yani Amerikan filosu lütfedip bizi ziyaret ettiğine göre bizim NATO'ya müracaatımıza sempatik bakabilirler düşüncesi oluştu. İnönü'de.
14: Bir özgüven oluştu.
0: Hemen,
14: yani.
0: Tabii hemen onun üzerine bu o tetikleyici, o cesaret verici bir iş oldu bu. Amerikan filosunun İstanbul ziyareti. 11 Mayıs 1950'de NATO'ya müracaat ettiler. Fakat reddettiler.
14: İlk müracaatta reddettiler.
0: Reddedenler de İngiltere'nin başını çektiği, İtalya hariç bak, İtalya kabul ediyor. İngiltere'nin başını çektiği bir ekip var. İngiltere'nin domine ettiği Avrupa ülkeleri var. Gerekçe olarak da şunu söylediler. Dediler ki, Türkiye önemli bir ülkedir ama Türkiye'yi NATO'ya kabul edersek Rusya ile kesin bir savaş yaşarız.
14: Sovyetler bunu kabul etmez.
0: Bak aynısını Ukrayna'da yaşadık mı?
14: Evet.
0: Ukrayna'nın NATO'ya giriş teşebbüsleri, Avrupa'nın da buna sıcak bakması üzerine Rusya, değil mi? Şu an Ukrayna üzerinde bir vekalet savaşı yürüyor
14: evet,
0: mu? Yürüyor.
14: Evet, evet, evet.
0: Gerekçe olarak İngiltere bunu gösterdi. Ama İngiltere'nin asli niyeti bu değildi. Yani Sovyet bize karşı çıkar, bundan rahatsız olur. Belki bir savaş çıkar falan filan düşüncesi değil.
14: Neydi peki?
0: Gerekçesi şu İngiltere'nin. İngiltere Türkiye dedi ki, ya boş verin NATO'yu, ya mealen söylüyorum. Biz seninle Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak yapalım. Türkiye'ye teklifi bu İngiltere'nin. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir savunma ittifakı yapalım seninle. Biz seninle o bölgede ortak olalım. Ve benim bölgedeki birliklerimle de senin askerlerin iyi bir şekilde bir şeyle biz Orta Doğu'yu bu şekilde savunma paktı kurarak birlikte domine edelim. Aslında zımnen şunu diyordu. Sen boş ver NATO'yu. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Benim oradaki birliklerimin senin kara gücüne ihtiyacım var. Seninle bir ortaklık anlaşması yapalım. Seninle burada iş yapalım biz. Buydu. Yani Orta Doğu'da İngiliz askeri gücünün jandarmalığını, korumalığını yapacak bir teklifte bulundu Türkiye'ye. Türkiye İnönü diyelim. Ya tamam yani bu teklifi kabul edebilirim ama bu iş Amerikasız olmaz. Artık Amerika dominant güç. Biz NATO'ya da girelim ama seninle bu ortaklığı da yapalım. Türkiye'nin cevabı da bu oluyor. Ve hakikaten İngilizlerle böyle bir ortak, Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak kuruyor Türkiye. Fakat NATO'ya müracaat ısrarını bırakmıyor. Şimdi bir parantez açıyorum. Tamam. Bu Amerikan filosunun gelişi de bir programı hak edecek bir manzara arz ediyor.
14: Öyle siz, mi?
0: Tabii.
14: Yani altında bunların yatan maksat neydi ziyaretlerin? Türkiye'nin anladığı gibi aslında NATO'ya giriş talebimize karşı bir efendim müspet mana oluşturacak bir ziyaret mi ki redden dolayı öyle olmadığını görüyoruz. Peki neydi maksat?
0: Bu Dişat Filo'nun İstanbul'da İzmir ziyareti zaten müracaattan önce. Burada Amerika'nın Sovyetlere bir mesajı var. Yani çünkü o da dedik yani Stalin'in işte Boğazlar'da bir üs olmamız, bize de bir üs verilmesi lazım falan gibi diplomatik bir takım dedikoduların kuvveden fiile çıkma ihtimaline binaen aslında Amerika ya bak burası benim alanım, burası benim hakimiyet bölgem, burası benim domine ettiğim bir bölge, ona göre mesajını vermek şimdi bu Amerikan filosunun yani uçak gemisiyle birlikte 10 parçalık bir donanmanın buraya gelmesinin arkasındaki şey buydu. Mesaj buydu. Sovyetlere yani Stalin'e verilmiş bir mesajdı. Fakat tabii bu Amerikan filosu gelecek ya aman Allah'ım. Ezikliğin bini bir para. Bunları karşılama törenleri, caddelerin temizlenmesi, bunların yiyeceği içeceği mekanların tespit edilmesi, karşılanmaları, bu Amerikan Johnny'lerinin pis ihtiyaçları için bile bizzat bir takım düzenlemeler yapmak falan filan. Rezillik yani. Tabii. Bu hep yaşandı. İlk hatırlayacaksın, ilk Amerikan Missouri zırhlısı 1946'da Türkiye'ye geldi. O zaman kimdi? Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi ölmüştü. Onun cenazesini getirdi bu zırhlı. 1946'da daha. O da Sovyet

0: olan
1: şey, tamam.
0: Neydi şimdi dur ya, soy ismi dilime gelmedi meşhur ya, birazdan gelir. Meşhur bir adam yani. Hatta meşhur. Onun işte oradaki kardeşleri, çocukları falan hala Amerikan müzik piyasasını da önemli bir yer işgal ediyorlar. Ama tam böyle Amerikan malı olmuş bir adam yani o. Türkiye'yi Amerika'ya, hadi o kelimeyi kullanmayayım, monte edenlerden bir tanesi. Önemli. Amerika'nın devşirdiği önemli adamlardan bir tanesi. Ertegün. Münir Ertegün müydü? Öyle bir şeydi. Evet. Münir Ertegün'dü galiba. Evet. Şimdi birinci müracaatı Türkiye'nin 11 Mayıs 1950'de kabul edilmedi, reddedildi. Tabii bunun üzerine büyük bir moral bozukluğu. Ya senin filona bu kadar hizmet vermişim, bu kadar ona eğlence sunmuşum, böyle karşılamışım, etmişim, olur mu bu falan filan. Ya düşünebiliyor musun Halet-i Huye psikolojiyi? Yani her türlü şeyi yapıyorsun. Yani paspas oluyorsun ama reddiyorsun. Ve İngiliz diyor ki sen boş ver NATO'yu falan, gel senin Orta Doğu'da diyor, gel bana diyor orada hizmet ver diyor. Senin diyor askerin iyi, senin kara gücün iyi diyor. Seninle biz Orta Doğu'da birlikte olalım diyor. Şimdi devretmişti, şimdi tekrar onu o güdümümde tutabilir miyim hikayesi de aslında o İngiltere'nin teklifi. Tabii Türkiye onu kabul etti ama NATO'ya müracaat sırasından da vazgeçmedi. Bu arada şöyle bir gelişme oldu. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de seçimler oldu ve Demokrat Parti büyük kahir ekseriyetle sandıktan çıktı ve iktidar değişmiş oldu. İnönü düştü. Fakat daha Demokrat Parti hükümeti kurulur kurulmaz Celal Bayar'ın ilk talimatlarından bir tanesi, bu ezan meselesini konuşmuştuk, İlk icraatlardan bir tanesi o. İkincisi de ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun NATO'ya girmek mecburiyetindeyiz. İlk icraatımız, en büyük şeyimiz, çabamız bu konuda olacaktır. Her yol denensin. İlk talimat bu. Hemen bunun üzerine şöyle bir hadise oldu. 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı patladı. Hani Kuzey-Güney Kore hikayesi. Kore Savaşı patlayınca Bayar buna Amerika'ya kendini beğendirmek adına, kabul ettirebilmek bir adına bir fırsat olarak gördü. Ve hemen hiç teklif meklif gelmeden Kore'ye 4500 Türk askeri gönderilmesine dair hükümet bir kararname çıkardı. Böyle bir karar aldı. Ve nitekim hemen zaten onların da canına minnet, değil mi?
1: Tabii canım. Tabii. 5000 asker
0: ya,
1: geliyor.
0: Tabii 4500 asker gidiyor oraya.
1: Oradan
0: tabii.
1: Kapatır yani.
0: Hadi gelin bakalım falan dediler ona Türkiye'ye. Ve 4500 askerimiz, dedelerimiz, amcalarımız oraya savaşmaya gitti Kore'ye. Bunun üzerine bak Kore Savaşı'na asker gönderdik. Hemen akabinde 1 Ağustos 1950'de yani Haziran'da askerlerimizi Kore'ye gönderdik, savaşa girdik. Amerika'nın yanında.
1: Evet.
0: Hemen bir ay sonra ya da işte ne bileyim Temmuz, Ağustos, bir buçuk ay sonra 1 Ağustos 1950'de de Türkiye yine ikinci müracaatını yaptı NATO'ya. Yine reddedildi. Yine kabul edilmedi. Tabii yine kabul edilmedi. Bunun üzerine savaş çok şiddetli bir şekilde geçiyor. Bizim bir tugaylık gücümüz orada Amerika'nın çok önemli bir birliğini, Çinlilerin ölümcül kuşatmasından kurtarınca ve bizim askerlerimizin oradaki fedakarlığı ve kahramanlığı dünya efkarı umiyesinde duyulunca iş değişti. Avrupa'da Türkiye'nin NATO'ya giriş defansı psikolojik olarak çökmüş oldu. Zaten NATO'yu domine eden Amerika. Bunun üzerine Amerika'da gerçekten bir Türk tugayının bile bir savaşı nasıl çevirebileceğini, Kore başlı başına bir hikayedir. Orada inanılmaz kahramanlıklar var. Ve Amerika'nın en özel birliğini, Çin kuvvetleri ve o komünist Kuzey Kore birlikleri falan kuşatmış. Ölümcül bir kapana atmışlar, almışlar. Türk tugayı orada kendisini feda etmeye göze alarak bu Amerikan birliğini tugay düzeyinde olabilir ya da tümen düzeyinde olabilir. Şu an net hatırlayamadım. Kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Ama 711 tane şehit veriyoruz. Kore. Bunun üzerine Amerika hala bu kadar darbeye rağmen hala Türk milletinin, Türk ordusunun, askerinin savaşta nasıl belirleyebileceği, yani belirleyici olduğunu görünce hemen 1951'de

0: Ha, biz bu gücü aramıza alalım. Bize lazım olur. Fikri Amerika'da hakim oldu ve Eylül galiba 1951'de NATO Bakanlar Konseyi'ne 15 Mayıs 1951'de Yunanistan ve Türkiye'nin de NATO'ya alınması teklifini götürdü. NATO Bakanlar Konseyi'ne. Aslında bir dikte. Hemen Eylül 1950'de Avrupa Birliği diyorum, özür dilerim.
1: Nasıl?
0: NATO Bakanlar Konseyi'nin Kanada, Ottawa'da bir toplantısı vardı. Orada hemen bu konu özel olarak görüşüldü ve Amerika'nın bu teklifi, aslında direktifi kabul edildi ve Türkiye'nin NATO'ya üye olarak davet edilmesi kararı alındı. Hemen arkasından Türkiye 1952 Şubat'ında resmen bu NATO Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'ye, NATO'ya daveti resmileşti. İlgili ülkelerin parlamentolarında falan onaylandı, tasdik edildi ve Türkiye Lizbon'daki NATO Bakanlar Konseyi'ne, Ottawa'dan sonraki oradaki Bakanlar Kurulu NATO Bakanlar Konseyi'ne davet edildi üye olarak. Ne zaman? Şubat 1952'de. 52'de. Hemen 16 Şubat 1952'de bu davet aldı. Türkiye ilk defa oraya bir NATO üyesi olarak Lizbon'daki toplantıya katıldı. NATO'nun o ilk kuruluşundan sonraki ilk genişleme hareketi budur. Türkiye ve Yunanistan'ı alarak ilk. Hemen arkasından da 19 Şubat 1952'de NATO Türkiye'ye geldi. Meclis bunu onayladı 18'inde. 19'unda da resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye NATO'ya girmiş oldu. Bu şekilde. Yani NATO'ya giriş maceramız teklif, ret, başka bir teklif, Orta Doğu'da iş yapalım. Arkasından Kore Savaşı. Kore Savaşı'na aslında NATO'ya üyelik harcımız Kore'de ki askerlerimizin akıttığı kanlarla karılmış oldu.
1: Ödendi
0: Tabii.
1: diyorsun. Orada ödendi.
0: Tabii. Yani orada Avrupa, çünkü her gün Kore ile ilgili Avrupa basınında, Amerika basınında haberler çıkıyor. Özellikle Amerikalı o çok özel birliğin ya da Tugay'ın, alayın her neyse, Türk Tugay'ı tarafından kurtarılması, yoksa
1: İmha olacaktı.
0: hepsi biçilecekti yani, imha olacaktı. Ondan sonra Amerikan kamuoyu da tüm gazeteler falan da bunu yazınca artık Türkiye'yi içeri almak mecburiyette olduklarını, çünkü böyle bir kamuoyu oluştu ve de Türklerin hala o savaşma gücünün tam kapasite yerinde olduğu da orada görülünce mecbur kaldılar, öyle söyleyeyim. Mecbur da kalmadılar aslında, bize lazım dediler yani bu güç. Ve Amerika'nın Avrupalı üyelerine teklif adı altındaki direktifiyle Avrupa üyeleri de bu kararı verdiler ve Türkiye 19 Şubat 1952'de NATO üyesi olmuş oldu resmen. Peki oldu ne oldu? Bizim ordu Washington'dan ve Brüksel'den yönetilen bir savaş mekanizmasına emanet edilmiş oldu. İkinci bir husus, aslında NATO Avrupa'nın da içinde olduğu bir savunma paktı antlaşması olmasına rağmen Türk idareciler bu vetirede, daha NATO'ya girdikten bir müddet sonra zaten Marshall'la birlikte buraya yerleştirdiler. Artık NATO'yu NATO olarak değil, yani benim de ortağı olduğum bir savunma yapısı, bir savunma paktı olarak değil, bizzat Amerika'nın derin yapısı olarak görmeye başladı bizim idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Yani NATO'ya yapılan bir yamuk direkt Amerika'ya yapılacak bir yamuktur. Aman ha falan deyip NATO'yu Amerika pozisyona konumlandırıp bütün iradeler, siyasi kararlar, şunlar bunlar buna göre oluşturuldu. Bu da ikinci, yani psikolojik olarak bu kabul Türkiye'nin hemen hemen bütün askeri alanda, iş dünyası anlamında, medya anlamında, güvenlik politikaları anlamında elini kolunu tamamen Amerika'nın direktiflerine ve hegemonyasına açık hale getirme anlayışıydı bu. Çünkü psikolojiler hareketlerimizi yönetir. Psikolojiler önemlidir. Değil mi? Bütün hamlelerimizin arkasında psikolojik yapımız vardır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'yu bizzat Amerika'nın kendisi görmesi de çok ciddi bir handikap oldu bizim için. Hemen arkasından zaten tabii böyle olunca iş Türkiye güvenli bir limana ulaştığını zannederken aslında pimi çekilmiş bir bombayı içine almış olduğunu sonradan fark etti, ama bu öyle bir nikahtı ki yani bunu bozmak
1: başka husumetleri
0: başka husumetleri de
1: oluşturacaktı.
0: beraberinde getireceği için Böyle bir şeye de asla teşebbüs edilemedi, yapılamadı. Yapılamazdı da zaten yani.
1: Yunanistan hangi çıktı.
0: Yunanistan batının şımarık çocuğu. Çıkar girer, tekrar çıkar, tekrar girer. Hiç para kazanmaz, yatar. Buzuki çalar efendim. Hiç turist ağırlar, garsonluk yapar. Ona para verirler. Ona para verirler Aziz. Bak daha Truman.
1: Bak şimdi bizim üzerimize tahrik ediyorlar. İsrail'le yok bilmem ne savunma anlaşması. Amerika biliyorsun geçen sene orada kaç tane üs kurdu. Yani binlerce mühimmat, silah, efendim füze sistemleri şu bu gönderdi. Askeri efendim alet edevat koyulması yasak olan adalara koydular. Üs bölgeleri yaptılar. Şimdi İsrail'le olan efendim şeyi şurada 3-4 gün önce Meiz Adası'na geldi. Koca bir fırkateyn gönderdi oraya bu Yunan başbakanı. Abuk subuk açıklamalar yapıyorlar. Yani bir tahrik var ortada. Hamdolsun Türkiye bu tahriklere gelmiyor ama bir noktada benim gibi vatandaşları, senin gibi vatandaşları da bir noktada rencide ediyor. Yani bütün bu aleyhimize yapılan işlere karşı Türkiye bir cevap vermeyecek. Yani şimdi real politik olarak ben bakıyorum. Tabii ki Türkiye'nin soğukkanlı davranarak süreci yönlendirmesi çok güzel. Bu bir kabiliyet gerektirir. Yani biz sıradan dışarıdaki vatandaş biraz fevri olabiliyoruz. Ya onlar öyle yap bize, biz de böyle yapalım falan gibi bir durum insanın içinden geliyor. Altta o kalmamak şey gibi.
0: Yapsın ama yani. Ha,
1: altta tabii. Kalmamak gibi yani bir rencide oluyor insan bunları görünce. Ya sürekli tahrik ediyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Diyorum yine Yunanistan'ı 1918'de kullandıkları gibi, 19'da kullandıkları gibi yine Türkiye aleyhine kullanacak mı? Bu sefer İsrail mi kullanacak? Yani bilmiyorum.
0: Zaten şöyle, kullanışlı olduğu için zaten o ödemeleri alıyor.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani ödeme aldıkça zaten yapması gerekeni yapıyor. Yani basitleştirerek anlatmak gerekirse böyle. Bu hep böyleydi zaten, geçen hafta da temas ettik buna. İsrail için de aynı şey söz konusu. Ya tabii şeyler, bazı müşahedeler cuk diye oturuyor bazı hadiseleri izah etmeye. Böyle fino, sevimli fino şeyleri var. Hayvancağızlar var. Sahibi onu gezdirirken, çok moda ya şimdi böyle şey gezdirmek. Şahit oluyoruz bazen. Mesela dev pitbull'lar var falan.
1: Evet.
0: Pitbull'a falan öyle bir hamle yapıyor ki sahibinin yanında. O fakat pit şey yani teşbihatı almasın. Umurunda bile değil onun. Ya bakmıyor bile yani. Bakmıyor evet. Bile. Artı sahibi tasmayı bırakacak olsa kuyruğu pısıyor. Ya bunlara çok şahit oluyorum çünkü artık her yerde bu tür manzaralarla evet, karşılaşıyoruz. Evet, evet. Zaten Yunanistan ne yaparsa yapsın Batı'nın dediğim gibi şeydir. Yani
1: kullanışlı bir aparat aynı zamanda.
0: Yani mi? Köklerini aslında Rumlar, bugünkü Yunanistan'da yaşayan Greklerin antik Yunan'la hiçbir alakası yok. Bu da ayrı bir mevzu bak. Bu da ayrı bir konu ama işte Yunanistan'ın hem Türkiye'ye karşı kullanışlı bir aparat olması, hem antik Yunan'a o coğrafyada aslında antik Yunan'ın yeri Batı Anadolu. Yani tabii. Değil mi? Çanakkale'den Taşya'ya kadar,
1: ya,
0: Antalya'ya kadar tabii.
1: Yer.
0: Ama işte Hristiyan olması, ne bileyim, o devleti kendilerinin kurmuş olması. Çünkü onlar doğurdu, onlara beylik yaptı yani. Değil mi? 1829'da geldiler. İngiliz'i, Fransız'ı, Rusya'sı tepeden geldi ve hadi dediler yani.
1: Onlara borçlu. Onlara borçlu. Osmanlı'dan bağımsızlığını
0: alamazdı. Dolayısıyla Yunanistan'ın
1: onlar garanti ettiler.
0: Yani onun yapabileceği şey sınırlıdır. Onu zaten büyük ülkelerin, tarihi derinliği olan memleketlerin ciddiye alması zaten yakışmaz. Bir ikincisi de bu Yunan, mesela Osmanlı'dan kopup parçaları şöyle bir kompleksi var. Hani azat edilmiş kölelerin sahiplerine karşı bir psikolojisi olur. Tamam mı? Bir Osmanlı Türk Müslüman kompleksi var. Çünkü asırlarca yönetilmişler. Bu belki de tabii bir şey yani. Şimdi bağımsızlık savaşı kazanmış mesela Cezayir, Cezayir, Tunus değil mi? Fransız sömürgesiydi. İşte bu bağımsızlık savaşı vermiş sömürge İslam ülkelerindeki bir takım psikolojiler tepkisel ve reaksiyonerdir. Büyük yapıların ya da yaralanmamış benliklerin hareketleri reaksiyoner değildir. Tepkisel değildir. Aksiyonerdir. Yani bu toplumsal psikoloji için çok mühim bir şeydir bu. Dolayısıyla bu Yunanistan'da da, İsrail'de de ve diğer bir takım Osmanlı'dan kopmuş parçalarda da hala bir şey fobisi vardır. Türk fobisi, Osmanlı fobisi, bir Müslüman Türk fobisi vardır.
1: Yalnız Yunanistan'ın ya da Yunanlı yetkililerin şunu görmesi lazım. İngilizler Yunanistan'ı 1919'da Osmanlı Devleti'nin üzerine tahrik ettiklerinde bazıları karşı çıktı. Biz Osmanlı'ya karşı bir taarruz yapmamız doğru değil. Yani neticede Anadolu'da Rumlar olsa da Kahir ekseriyetiyle Türkler ve Müslümanlar var. Orada bir yer elde edebilmemiz zor. Elde ettiğimizi düşün, tutunabilmemiz zor. Bu daha en baştan ham bir hayal. Tabii İngiltere'nin de derdi zaten Anadolu'da tutunacak bir Yunan parçası değildi. Maksatları Türkiye'ye bir virüs salmaktı. Çünkü daha sonra antivirüsünü üreteceklerdi. Buna itiraz eden, kral da buna itiraz etti. Darbe yaptılar. Kralı tahtından indirdiler. Diğerine Osmanlı'ya karşı savaş ilan etme sözü aldıkları zaman o kişiyi de kral ilan ettiler. Gelen kral da ilk iş harbi ilan etti. Ancak tabii İngiltere'nin derdi Anadolu'da bir Yunan parçası olsun değildi. Başka bir şeyi, yani ölümü gösterip komaya razı etmek istediği için Osmanlı'yı. Osmanlı'ya bunu yaptırarak arkasından başka şeyler teklif edip onu kabul ettirecekti. Bu sebeple bir noktadan sonra da Yunanistan'a olan desteğini geri çekti. Hem de kısa bir müddet sonra. Hem askeri destek, istihbarat desteği, mühimmat desteği, bunları yapmadı. Tabii harbin neticesi malum. Şimdi baktığımız zaman, bak şurada birkaç ay evvel İran, İsrail, Irak savaşı, Amerika savaşı başladı değil mi? Niye başladı bu savaş? İlk başlama zamanını hatırla. İsrail, biz güvende değiliz, İran bizi tehdit ediyor diye çığırtkanlık yaptı. Amerika'yı zorla harbe soktu. Harbin ilk başlangıcında kendisi de damdum, zamzum atıyordu İran'a füzeler. İran da onu atıyordu. Allah Allah, geldiğimiz noktada bak abi hadiseye. Sanki işin başlangıcında muharrik hiç İsrail değil. Bu iş hiç İsrail'in güvenliği için başlamış gibi değil. Seneler evvel, 15-20 sene önceden beri süre gelen ve bir noktada zaten Batı ile bu hususta bir anlaşma yapılmış olan nükleer silah üretme meselesi, ki denetim ve kontrol altındaydı, iş ona döndü. İsrail hiç yok ortada. İran ne İsrail'e bir şey sallıyor, ne de İsrail İran'a bir füze sallıyor. Amerika ile İran kaldı mı baş başa? Çekildi İsrail aradan. Senin geçen programda dediğin gibi, büyük devletler, küçük devlet ve örgütleri vekalet savaşlarında vekil olarak kullanırken, İsrail koca Amerika'yı vekalet savaşında vekil olarak kullandı. Şimdi İsrail ile Yunanistan, işte Amerika Yunanistan'a şey yapıyor. Ya yarın öbür gün bunlar Yunanistan'a, hiç Yunanlılar düşünmüyor mu ya? Bak, zamanında seni soktular Türkiye'ye. Bataklık, kaldın orada. Desteği çektiler. Seni kullanıyorlar maşa gibi. Sen kullanışlı bir aparat durumundasın. Bak İsrail Amerika'ya ne yaptı? Şimdi aynısını da sana yapmak istiyor. Yarın öbür gün İsrail, bak biz seninle müttefikiz, Türkiye benim için tehdittir diyecek ki bugün söyleyip duruyor sürekli. Türkiye benim için tehdit diye. Bir noktada harp olsa, sen Türkiye ile sınır komşususun birader. Bu işten en çok zararlı çıkan sen olursun yani. Sonra bir bakmışsın İsrail yok ortada. Yani acaba Yunanistan efkarı umumiyesi yaşanmış olan ve yaşanmakta olan şu tecrübeden bir mana çıkarmıyor mu?
0: Orada sağduyulu düşünenler de var ama.
1: Yani 3-5 tane füze gönderdi, rampa gönderdi, mühimmat verdi, para verdi. Deyu koca devleti Türkiye ile hasım yapmanın bir anlamı var mı ya?
0: Onun yapabileceği bir şey yok. Türkiye üzerine
1: bu arada abi,
0: oynanan siyaset...
1: 2 dakikamız kaldı programın bitmesine. Evet. Peki, ya anlatacaklarım tamam. Bitti mi peki? Bir dahaki programa sarkacak yani, mı bu? Sarkmasa
0: biz
1: diyorum.
0: Biz tabii böyle yayılarak gittiğimiz için tabii çok didaktik olsun istemiyoruz. Yani her temas ettiğimiz meselenin şeyleri de var, şubeleri de var. Metin altı okumaları var. Onlara temas ediyoruz haliyle. Bu anlattığımız hikaye NATO hikayesi değil. Bu anlattığımız hikaye Türkiye'nin son 70 yılının hikayesi.
1: Evet.
0: Yani o açıdan ya bir NATO falan değil o değil yani. Adını öyle koyduk. Türkiye'nin NATO'ya giriş macerası. Aslında Türkiye'nin 2. Dünya Harbi'nden sonra 45'ten bak 2007'ye kadar falan, tamam mı, İçinde bocalayıp durdu ve maliyetinin nesiller boyunca Türk milletine fatura edildiği bir vetireyi konuşuyoruz. Ha? Neler oldu? Neler olmuş? Yani nasıl çalışmışlar? Nasıl ele geçirmişler? Bunlara nasıl müsaade edilmiş? Bu kadar insanı nasıl devşirmişler? Akademisyeninden, bürokratından, askerinden, gazetecisinden, yazarından, kanaat önderinden, din adamından kurdurdukları yapılar var, cemaatler var, tarikatlar var, bilmem neler var. Hiçbir alanı boş bırakmıyorlar yani.
1: Değil mi? Ha?
0: Tabii, O açıdan bu hikayeyi anlatıyoruz. Bu hikayede zaten bir programa sıkıştırılabilecek bir şey hak etmiyor.
1: Evet,
0: açıdan Yunanistan aslında yani siyasetçilerin Türkiye'ye öcü göstermek suretiyle konsolidasyon politikasının bir sonucu Aziz bu yaptıkları, ettikleri tamam mı? Yani bir iktidar, yani üretim yok, teknoloji yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. Halktan o isteyecek. Nasıl yapacak? Seçmeni nasıl konsolide edecek? İşte Türkiye'yi düşman, Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak gösterip, Türkiye'deki her gün 7-24 gelişmeleri, adamları şey yaptılar ya, paranoyak yaptılar yani. İşte Türkiye böyle hamle yapıyor, böyle silahlar geliştirdi, bunların hepsini bizim için yapıyorlar falan filan deyip içeriği konsolide ediyorlar. Ama işte yaz geldiği zaman da binlerce, yüz binlerce Türkiye'den turist onların adalarına gidip ekonomilerine katkı sunuyor.
1: Sorma ya.
0: Bunda da tırnak içerisinde haklılık payı var. Şimdi burada fiyatlar acayip olmuş. Atabildim mi? Şimdi
1: evet.
0: Oraya gidince en azından belli bir şey dahilinde yeme içme yatıp kalkma imkanı buluyor. Yani belasız belkelem komik bir ilişki biçimi var. Onu söyleyeyim. Ama Türkiye kendisine yakışanı yapıyor. Bir Osmanlı ağırlığıyla meselelere yaklaşıyor. İsrail'e karşı da bu böyle. Yunanistan'a karşı da bu böyle. Diğer yapılara karşı da böyle.
1: Evet.
0: Kime celadet göstermesi gerektiğini biliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi Yunanistan'a kalkıp da 7-24 laf yetiştirecek durumda değil sanılsın.
1: Evet.
0: Velhasıl belkelam dedin ya yani Yunanistan NATO'dan çıkıyor falan filan. Onun üzerine konuştuk bunu. Yunanistan NATO'yu çıkar, tekrar girer, tekrar çıkar. Onun için problem değildir yani.
1: Eyvallah.
0: Onun hamileri falan onu bırakmazlar.
1: Allah velhasıl razı olsun. Ne yapalım? Bir dahaki hafta buna devam
0: edelim.
1: Çünkü
0: edelim mi? Şöyle başlık vereyim.
1: Çok, ver o zaman
0: çok
1: da hemen kapatalım.
0: Çok
1: bir iki dakikada geçtik
0: bir şey.
1: Çünkü
0: bak,
1: bitti program.
0: NATO'yu kuran güçler 2. Dünya Harbi'ni kime karşı yaptılar? Nazi Almanya'sına ve faşistlerle karşı değil mi? Bir de Japonya. Fakat NATO kurulduktan sonra Nazi generallerini, İtalyan faşist generalleri NATO askeri yapılandırması içerisine aldılar. Bunları NATO askeri kuvvetlerinde en yüksek komuta kademelerine getirdiler. Oradan başlarız.
1: Tamam. Nürnberg mahkemelerinde idam edilenler.
0: Nürnberg onlar ufak adamlar ya.
1: Öyle. Tamam o zaman. Evet. Kıymetli seyirciler hızlı bitiriyorum abi. Kusura bakma.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü açtık dakikamızı. Haftaya inşallah buluşmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Selamun Aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
12: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
11: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
10: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
14: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
10: Ehl-i Sünnet'in itikadı ayetten hadisten. Şimdi ne oldu? Her alimin sohbetini dinlemeyin. Her alimle oturmayın. Çünkü sizi şüpheye sokarlar. Şüpheye girerseniz imandan çıkarsınız. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Allah'a ve Resulüne imandan sonra asla şüpheye düşmeyenler ancak müminlerdir. Şüpheye düşenler mümin değillerdir diyor Kur'an. Onun için hangi alim geçinen tefsirci, hadisçi, fıkıhçı, şucu, bucu bir öyle söylüyor, bir öyle söylüyor. Şüpheye sokuyor. Ondan sonra böyle olur mu ya? Şimdi ehli sünnet geçinen bazı alimler var. Yalova Üniversitesi'nde, şu üniversitesinde, bu üniversitesinde. Ehli sünnet. Adam genelde ehli sünnet. Ama bir konuşmalarını dinliyorsun. TV.net'te falan çıkıyordu eskiden. Zaten onunla çıkan adam Talha Alp zaten Şimdi peygamberde şüphem var diyor. Adam sakallıydı. Bütün adam sakallıydı. İsmail Ağa'da talebeye ders oku diyor. Büyük alim alim idi. E şimdi ne diyor? Mektubatı tercüme etti güzel. Yani yanlışlıklar etmekle beraber çoğunu yaptı. E şimdi ne diyor? Allah'ta şüphem yok ama peygamberde şüphem var diyor. E bu adam senelerce gazetelerde yazı yaz, internetlerde fetva verdi ve senelerce Yeni Şafak'ta şurada burada program yaptı. TV.net'te. E şimdi bu adam şu anda peygamberde şüphem var diyor. Çünkü peygamber kendini Allah'ın yerine koydu diyor. Ve bu adam şu anda dinden çıktı mesela. Allah istahsın, hidayet etsin. Ben çok korkuyorum tabii. Böyle durumlar, alim adamlar dinden çıkınca ben çok korkuyorum. Allah muhafaza. Belam İbni Bavraz, Dars-ı İsa'sı önümüzde çok kötü örnekler var. Allah muhafaza. İtikat. Bak peygamberde şüphem var diyor. E şimdi bu şüphe buna nereden girdi? Öbürü ehl-i sünnet adam ondan program yapıyor. Ona diyor Mehdi hakkında hadisleri soruyor. İşte şunu soruyor, bunu soruyor. Mezheplerin lüzumu hakkında konuları soruyor. O soruyor, öbürü cevabı. Ya konuyu getiriyor, getiriyor, getiriyor. Akademik takılayım diye. İşte tehlike burada. Akademik takılayım diye ne yapıyor? Ucunu açık bırakıyor. Ucunu açık bırakmak ne demek? Yani bu delillere göre mezhepler lazım. İstemezsen lazım değil. İster al, ister almaya çeviriyor işi. Ve ondan sonra Mehdi ile ilgili sahih hadisler var mı? Var. O zaman gelecek mi? Yani Allahu alem, ulan Allah buyurmuş ki Resulüm ne buyurduysa alın. Ve ma ta'akumu rasulü fehudû. Resulü buyurmuş ki dünyadan kıyamet kopmasına bir gün bile kalsa, yani bir gün kala gönderecek demek değil. Lafı doğru anla. Lev lem yebka minet dünya illa yevm le tavvelallahu zelkel yevm ve le yursilenne min ehli beyti racülen ismu yuvafiku ismi ve ismevi yuvafiku ismevi. Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan 150-200 seneler evvel gelecek. Öyle son gün değil. Ama hadis sana ne söylüyor? Sahih. Dünyanın bitmesine, kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah o günü uzatacak yine ehli beytimden ismi benim ismime babasının adı babamın adına uyan Muhammed İbni Abdillah isminde Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Bir gün bile kalsa gönderir. Yani ne demek istiyor? O günü uzatacak. Bu o demek değil. Bu sana ne demek istiyor? Mutlaka gönderecek demek istiyor. Yoksa gönderme tarihleri belli. Yani güneş batıdan doğmadan 120 sene evvel o anda, o arada 30-40 sene, 50 sene ne kadar varsa İsa Aleyhisselam'ın vefatı. İsa Aleyhisselam daha vefat etmedi. E İsa Aleyhisselam'dan efendim 33 sene evvel Hazreti Mehdi. 7 sene beraberler. 33 sene sonra Hazreti Mehdi vefat ediyor. Ondan sonra 33 sene İsa Aleyhisselam devam ediyor. İsa Aleyhisselam da 40 sene sonra indikten 40 sene sonra vefat ediyor. Medine-i Münevre'ye gömülüyor. Hazreti Mehdi nereye gömülecek? Onun hakkında hiçbir rivayet bulamadık mesela. Bulamayınca uydurmanın lüzumu yok. Ama olanları söylüyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilecek. Ondan sonra işte Hazreti Mehdi'nin halifeleri devam edecek. Onların da İsimleri değil de künyeleri ekseri var. Ondan sonra birden dünya yeniden bozulmaya başlayacak. Müslümanların sayısı azalacak, Kur'an ehli azalacak, zikir ehli azalacak, Allah diyen azalacak. İşte sonunda güneş batıdan doğacak. Ondan da 120 sene sonra kıyamet kopacak. Yani hadislere baktığın zaman Hazreti Mehdi kıyamet kopmadan en az 200 sene, 250 sene evvel şu durumda, şu hadislere göre gelmesi icap ediyor. Çünkü sırf 120 sene güneş batıdan doğması. 33 sene İsa Aleyhisselam Mehdi'siz, Mehdi'nin vefatından sonra. Koy onu, ekle zaten oraya, 200 seneye yaklaşıyor. Arada da boşluk dönem var, İsa Aleyhisselam'dan sonra bütün dünya Müslüman olmuşken tekrar gavurluğa dönme süresi var. O da çok hızlı olacak. Orada yüzlerce sene geçmiyor. Çok hızlı bir gavurluğa dönme ve Allah'ı unutma başlayacak. E şimdi bunlar, sen şimdi burada hadis var mı var? Ebu Davud'da var. Hazreti Mehdi'nin imam olacağı Mescid-i Aksa'da imam olacağı Müslim hadisinde, Sahih Müslim'de var. İsa Aleyhisselam'ı gökten ineceği Buhari, Müslim dahil bütün kütüb-i sitte'de, tisada hepsinde var. E şimdi bunları konuşup ondan sonra ucunu açık bırakıp yani hadislerde böyle var, Allahu alem. Ulan ne Allahu alem? Allah her şeyi en iyi bilendir. Ama Allah sana bildirdiği bir meselede 5 vakit namaz farz mı? Allahu alem. Allah da sana ne der? Ya Allah her şeyi bilendir ama sana 5 vaketin farz olduğunu Kur'an'da indirdim mi ben? İndirdim. Daha ne diyorsun ki şüpheli bırakıyorsun işi? Farzdır desene. Kur'an'da sana Resulümün verdiği hadislere, ilimlere tabi olun. Emretti mi? Emretti. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kütüb-ü sitte'de en sahih kaynaklarda Mehdi gelecek dedim dedi. Daha işte Allah bilir ne olacak. Zamanını Allah bilir. Tamam. Tam tarih verebilir misin? Allahu alem. Tamam. Ama Mehdi var mı yok mu? Allahu alem. Ya Allah'ın sana bildirdiği bir şey. O zaman Allah var mı yok mu? Allahu alem. He? Allah var mı yok mu diyene de Allahu alem mi diyeceksin? Ya böyle saçma sapan insanlarla rastlıyoruz ya. La havle ve la kuvvete illa billah. Ateistlerin inşallah demesine benziyor yani. En fazla inşallah maşallah kim diyor biliyor musun? Ateistlerle teistler. Senden fazla diyor. Adama bir ateist. Adama dedim ki devamlı inşallah diyorsun ya. Allah yok diyorsun ondan sonra inşallah diyorsun. Ne biçim iş? Kur'an hak diyorsun, sünnet hak diyorsun. Sonra hadise diyorsun ki Allah bilir. Ne cahil adamlar. O şey ne yaptı? Neyse Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan kurtulduk ondan yani. Halis Aydemir. Peygamberin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bütün buyurdu. O adam o kadar ilmi var ki hadis ilminde İbn-i Hibban'ın sahihini tahkik etmiş. O kadar ilmi var hadiste. Ama bak adam ne diyor bak. Adam diyor ki ayet olsa diyor aklıma danışırım aklımın almadığına kabul etmem diyor. Adam kendi ağzından hadislerde sahih diyor 2000 tane var diyor. Buhari 600 bin hadis ezberli biliyorum diyor. Ahmed İbn Hanbel 1 milyon hadis ezberebiliyorum diyor. Bu da diyor ki hadis diyor sahih diyor 2000 tane var diyor. Ondan sonra da ne diyor? Ama hadisse diyor zaten bir hüküm ifade etmez. Ya bu nasıl Müslüman olur? E bu alim diye bütün millet bunun sohbetini dinliyor. Hadis derslerini dinliyor. Ha. Ondan sonra da ne diyor? İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair hadisler var mı diyor? Var diyor. Sahih mi diyor? Sahihte de var diyor. Bak şimdi. Sahih ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi kulağından duysan neyse o Buhari'de geçen o. Sahih kabul ediyorsan Buhari'yi. Sahih mi diyor? Sahih diyor. E o zaman inanmak lazım mı diyor? Soru soruyorlar. Diyor ki benim yine bir şüphem var diyor. Allah Allah. Hadis profesörü. Din İşleri Yüksek Kurulu. Ondan sonra diyor ki o zaman diyor acaba diyor Yahudi Hristiyanlardan mı sokma girdi diyor. İsrailiyattan mı girdi diyor. Bak şimdi. Yok yok diyor. İsrailiyattan girecek kadar hepten de diyor o kadar sahih ki diyor. Buhari Müslim'de falan diyor. O hepten Yahudilerden de geçmiş olamaz diyor. Bak. Onu da doğru konuşuyor bak. Onu da doğru konuşuyor. E o zaman diyor adam Peygamberden duyuldu bu diyor. İnanmak lazım diyor. Benim yine de şüphelerim var diyor. Bunu bizzat saatlerce oturmuş milletle sohbet yapıyor. Her alimle oturmayın diyor. Niye? Birinci sıfatı o alimin şüphelerden sizi kurtaracak. Ayete, hadise, mezhebe, tarikata, şeriata sizi yakinen şüphesiz inanca çağıracak ve davet edecek. O alimdeki ilk sıfat o olması lazım. Diğer dört sıfatı dün gece Bursa'da saydım, sohbette dinle. Ama burada farklı şeyler söyledim şimdi. Yani hangi hoca, hadisçi, fıkıhçı, şu bu konuşurken kesin konuşmuyor, şüpheli konuşuyor. O da var, bu da var. O da caiz, bu da caiz. Ama şu başka. Hanefi mezhebinde bu caiz, Şafii de caiz değil. Bu şüpheli değil. Bu ikisini de kesin konuşuyor. Ama öyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur. Ya bu din senin oyuncağın mı? Don lastiği gibi istediğin tarafa çekilir mi bu?
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
14: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendi.

0: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını
2: İcir
1: sunar.
2: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri 42. Bölüm başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mektubat-ı Şerife'de kaldığımız dersten devam ediyoruz. İman artmaz, eksilmez. Hanefi mezhebine göre, diğer mezheplere göre, Eş'ariye göre artar eksilir. Bunun aslında gerçekte bir ihtilaf olmadığını beyan etti geçen mektupta. Bu itibarla sonda bir yani fezleke gibi buraya demek gelmişiz, buradan ileri gidememişiz. Bu bahsi tamam larken şöyle buyuruyor ve evza yine şunu bil ki innehum kalu bazıları demişler innet tasdik el imaniye imanla ilgili tasdik doğrulamak demektir. Bir şeyin var olduğunu kabul etmek, doğru olduğunu kabul etmek, inanmak demektir yani. İndel bazılarına göre bu tasdikul mantıkıyyu mantık ilminde bahsi geçen tasdikten ibarettir demişler. Mantık ilmindeki tasdik ellezi ve şamilun lizzan vel yakin. Onda şüphesiz inanmak da içine girebilir. Zan ve tahmine de şamil olabilir. Şimdi biz ne diyoruz? İman ikrarun bilisen tasdikun bilcenen dille ikrar, kalple tasdik diyoruz. Şimdi dille ikrar söylemek demek işte. Kelime-i şehadet okuyoruz. Onu dille okursak ikrar, dille ikrar oluyor. Kalb ile tasdik nedir? Allah-u Teala'dan başka hiçbir ilah bulunmadığına ve Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi olduğuna inanmak. Yani bunu tasdik etmek. Tasdik doğrulamak. Yani bunun doğru olduğuna inanmak. Bazı kere insan ağzından söyleyemeyebilir. Dilsiz olur mesela. Bu durumda bizim anladığımız, yani bizim itikat kitaplarında zikredilen ve bize öğretilen tasdik, böyle zanla, tahmine, acabaya müsait değildir. Şüphesiz bir inançtır. Bundan asla dönmek ve döndürülmek mümkün değildir. Bu hususta kim ne kadar vesvese ve evham verecek olsa, yani mevzu açacak olsa, şüphelendirecek laflar konuşsa, biz bunda acaba demeyiz mesela. Onun için burada zan devreye girmez. Çünkü zan şüpheli bir düşüncedir. Bu itibarla bu mantıktaki tasdike benzemez. Mantıktaki tasdik, tasavvur, tasdik denen yani tasdikin karşılığı tasavvurdur. Tasavvur, hükümsüz düşünmek. Ne demek hükümsüz düşünmek? Dağ dedin, aklına dağ geldi. Ama bu da işte ulu mu, kısa mı, cüce mi, ağaçlık mı, kıraç mı falan bu bir şey düşünülmeden sadece bir dağ veyahut da su veyahut da hava yani soğuk mu, sıcak mı işte efendim ondan sonra tatlı mı, ekşi mi, acı mı falan hiçbir şey yok. Mutlak manada dağ, mutlak manada su, mutlak manada hava bu hükümsüz. İcap ve selp yani olumlu, olumsuz, müsbet, menfi bir şey yok. Buna tasavvur deniyor. Yani sade düşünce, Türkçesi. Sade düşünce, düşünmek bir şey. Ama tasdik onun karşılığı oluyor. Tasdik de hükümle düşünmek. Bir hüküm vererek, yani hüküm vererek düşünmek deyince bu da mesela, bu dağ ulu dağ. İşte efendim, yeşillikli bir dağ, ağacı bol. İşte benim havayı düşünüyorsun. Hava sıcak olarak düşünüyorsun. Veya soğuk olarak düşünüyorsun. Yani ona bir sıfat ekleyerek, bir hüküm vererek güzel hava, kötü hava diye düşünüyorsun. Veya suyu bal gibi tatlı veya ekşi veya efendim bulanık, çamurlu. Yani böyle bir vasıfla düşündüğünde buna tasdik diyorlar. Mutlak manada su dedim mi? Genel su. Ne olduğuna karar verilmemiş ve hatta hakkında bir sıfatı konuşulmamış bir su. Halis düşünce yani. Buna tasavvur, tasdik diye mantıkta bazı böyle şeyler var. Tasnifler var yani. Şimdi bu imanda bahsi geçen dille ikrar, kalple tasdik. Dille ikrar, kelime-i şehadet okumak. Kalbiyle tasdik de böyle bir hüküm vererek düşünmek falan. Bunu ya bir hüküm vererek düşünmek deyince bu tasdik, mantıkta konuşulan tasdik de zan da içine girer. Ben bu suyu ekşi olarak düşünüyorum. Veyahut o dağı ben işte 2000 metre rakımlı düşünüyorum. Öbürü yok ya 2000 yok 1500. Şimdi bu gibi tasdiklerde zan olur, tahmin olur, atmasyon olur, mübalağa olur. Olur da olur yani bu şimdi. Çünkü şüphesiz inanç manasına gelmiyor bu. Bir hüküm vermek. Menfi müsbet bir hüküm vermek. Senin müsbet de ben hüküm verdi. Öbürün menfi hüküm verirse ve hatta seni bozacak bir şey söyler. Sen de orada yine zanna düşersin, acaba'ya düşersin. Bu o tasdikte bunlar geçerlidir. Ama bizim kalb ile tasdik dediğimizde efendim kendisine ihtilaf olacak, soru cevap çıkacak, şüpheye mahal bırakacak bir tasdik yok ki bizim iman dediğimizde. Bizim iman dediğimiz işte melem yartabu, asla şüphe etmediler, kesin karar verdiler. İnandılar, doğruladılar demektir. O zaman burada artma eksilme onun için söz konusu olmaz. Anladın mı? Öbür türlü bir hüküm vererek bir şeyi idrak ediyorsun. Fakat senin o idrakinin artması ihtimali de var, eksilmesi ihtimali de var. Neden? Yakini derecede değil. Falazet takdir, sen mantığa göre tasdikten bahsedersen yümkün ziyadeti ve nuksanı fi nefsil iman. O zaman inanmanın kendinde bile artma eksilme düşünmek mümkün olur. Çünkü neden? Senin orada verdiğin hüküm efendim artmaya da müsaittir, eksilmeye de müsaittir. Emareler belirir, deliller zuhur eder. Bir başka bilen olur. Ben içtim, ben yedim, ben gittim, ben geldim. Yani sen bunu böyle düşünüyorsun ama ben işin içindeyim, daha iyi biliyorum falan. Adam Allah Allah falan. Burada artma da olabilir, eksilme de olabilir verdiğin kararda. Yani ahiret var mı diyelim. İşte melekler var, cinler var, peygamberler var, kitaplar var. Bunlar haktır. Sen bunu böyle genel manada düşünürsen tabii ki bu artar eksilir dersin. Ama sen bunu lakinne sahiha bizim burada imanda kalb ile tasdik dediğimiz tasdikteki sahih olan mana ennel murade tasdikuna burada kastedilen iman babında kastedilen doğrulamak el yakînu şüphesiz inanmak. Yani Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Levküşüfel gıtâle mezdettü yakîne. Önümden, gözümden, ahiretten, perde peçe kaldırılacak olsa şimdi yani cenneti cehennemi gözümle görsem imanım zerre kadar artmaz. Niye artmaz? Çünkü artmaya müsait durumu yok. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in bulunduğu makamla hepimizin makamı aynıdır demek istemiyoruz tabii ki. O görmüşten öte inandım demek istiyor. Görmüşten öte. Ama bizim de imanımız aynı olmalıdır. İnanmak bakımından. Ama nur bakımından fark eder. Biz şimdi cenneti cehennemi gözümüzle görecek olsak, bir devre açılsa bize bir kapı pencere, biz orada biraz seyredecek olsak, ondan sonra dönüp hanımımızla ha ha ha iyi yapabilir miyiz? Cehennemde yananları, bağıranları şu anda görecek olsak, efendim, ibadetten kafamızı kaldırmayız, zikirden kafamızı kaldırmayız. Vurup kafayı uyuyabilir miyiz? Uyuyamayız. Çünkü neden? Tamam, itikadımızda, inancımızda, tasdikimizde zerre kadar şek şüphe yoktur ama nuru bakımından da gözle görmüş makamında değiliz tabii. Yakini iman yüksek mertebedir. Ama inandığımız şeyde şüphemiz olmaması bakımından hepimiz yakini imandayız. Şüphemiz olmaması bakımından. Ama nuru olması bakımından nurunun gücü ve kuvveti bakımından bir veli, hususi veliler mertebesine gelemeyiz. Nerede kaldı sahabe mertebesine geleceğiz? Nerede kaldı dört halife makamına geleceğiz? Hazreti Ali Efendimiz Keramallahu Cevun'un ulaştığı zirve noktaya ulaşacağız. Onu kastetmiyoruz. Ama şimdi biz de cenneti cehennemi bu kadar okuduk, okuyoruz. Ayet hadis anlatıyoruz, dinletiyoruz. Siz de dinliyorsunuz. Burada biz buyurulandan hepsine şüphesiz inandık. Şu anda bize de açsalar gösterseler aynı okuduklarımız gibiymiş. İnandığımız gibiymiş diyeceğiz. Fazla ne artacak yani? Çünkü bize her şey bildirildi. Teferruatta şey olabilir. Bilmediğimiz, duymadığımız konular belki vardır. Kitaplarda yazılan her şeyin de okumuş anlamış değiliz. Ama bunlar teferruata girer. Ana hatlarıyla hepsi Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i sahih, hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere biliyoruz yani. Bunda da şüphe etmiyoruz. Onun için bu

Bu bizim mantıktaki tasdikten bahsetmiyoruz. Yani mantık ilminde. Mantık derken akıl mantık değil yani. Bir de aklıma mantığıma göre onu anlatmıyoruz burada. Mantık diye bir ilim var. İşte felsefenin mukaddimesi diyebiliriz ona. Bu mantık denen ilimdeki konuşulan tasdik diye bir ıstılah var. Deyim var, terim var. Demin anlattığım dersin başında. Burada maksat bu değildir, ya nedir? Hiç zerre kadar şüphe kaldırmayacak şekilde doğruluk ile vasıflamaktır. Yani neyi? Şu amentü billahi ve melaketi ve kutubi ve rusulü ve yevmil ahir. Ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala. Vel ba'd ba'del mevti hakkun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bunların da manalarını bilmek lazım. Papağan gibi ne dediğini bilmeden konuşmamak lazım. Papağan bile ne dediğini bilir ya. Öyle millet var ki amenti okur manasını bilmez. Nasıl Müslüman olacak? Mutlaka manasını bilmek lazım. Tabii manasında tafsilatı, ciltler dolusu kitap açılımı vardır. Çünkü peygamberlere inandım diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütevatir hadislerini nasıl inkar eder? Peygambere inandığımı bozmuş olur. Efendi Hazretleri hep derdi. Kitaplara inandım deyince başta Kur'an gelir. Bizi de ilgilendiren sade odur zaten. Ama sen Kur'an'da geçen bir ayeti inkar ettiğin zaman ve kütübi kitaba inandım şeyini bozmuş olursun. Birçokları da mütevatir hadisleri, hadis-i şerifleri inkar ederek, sünnet-i seniyye inkar ederek, ehli sünneti reddederek, efendim, Kur'an-ı Kerim'de geçen helal, haram, emir, yasakları bazılarını veya bir kısmını veya birçoğunu inkar ederek amentüsünü bozmuş olur. Ama ona sorsan hala Müslümanım der. O ayrı dava. Fakat biz neden bahsediyoruz? Şuurlu bir Müslümanın amentü hakkındaki kararından bahsediyoruz. Bu esasların hepsini bu adam tasdik eder. Ne manada tasdik eder? Zerre kadar şüphesi olmayacak. Kesinlikle bütün dünya karşısına çıksa bu böyle değil diye mücadele verse efendim her türlü delil şey efendim kendine göre yani safsata getirecek olsa bunun kafası zerre kadar bulanmaz bulaşmaz. Hiç acaba demez. Tersine imanı artar. Kuvvet bakımından. Nur bakımından yani. Çünkü mücadelede insan daha çok davasına sahip çıkar. Karşı taraf olduğu zaman saflar sıklaşır yani. Bu itibarla bizim anladığımız tasdik şüphesiz inanmak demektir. Mantık ilminde geçen tasavvurun karşılığı olan bir tasdik değildir ki artmaya eksilmeye ihtimali olsun. Galel İmamul Azamu İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh buyurdu ene müminün ben müminim. İnanmış biriyim. Hakka hiç şüphesi gerçek manada hakiki müminim dedi. Ve galel İmam-ı Şafi'iyyü radıyallahu anh. İmam Şafii de dedik ene müminün ben Müslümanım, müminim, inanmışım inşallah Allah dilerse. Şimdi burada Allah dilerse şu anda Müslüman değilim de Allah dilerse Müslüman olacağım demek istemedi ki İmam Şafii. İşte aynı deminki maksat. Ne dedi? İman artar eksilir. İmam-ı Azam dedi artmaz eksilmez. İmam-ı Azam neyi kastetti? İnanılacak şeyler bellidir. Onlara inanan Müslüman oluyor. Zaten birini inkar etse kafir oluyor. Amentünün birini inkar etse kafir oluyor. O zaman neyi artacak eksilecek? Yeni bir vahiy gelmeyecek ki demek istedi. İmam Şafii ne demek istedi artar eksilir? Kuvvet bakımından artar eksilir. Şimdi beşe beş katan adamla beş vakit kılmayan adamın imanına bir diyebilir miyiz? İkisi de Müslüman. Biri zinadan kafasını kaldırmıyor. Öbürü namahreme bakmıyor. Yani bunların imanına bir diyebilir miyiz? Biri bir kuruş kul hakkı için Fizan'a gidip geri iade ediyor. Öbürü amutuyla götürüyor. Kul hakkı mul hakkı ne bulursa halal haram yiyor. Bunların imanına bir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Nur bakımından, kuvvet bakımından bir değil. Yoksa inandıkları bakımından aynı amen diyor. O da inanıyor, o da inanıyor. O da inanıyor hırsızlık haram, o da inanıyor gasp haram, kul hakkı haram. Kamu malını yemek haram. Herkes inanıyor buna. Buna inanmasa zaten adam da çekeyim mi kul hakkını yemek helal. Zaten kafir olur o zaman. Yani onun Müslümanlığını zaten konuşmayız, tartışmayız. Yani İmam Şafii kuvveti artar eksilir demek istiyor. O bakımdan artar eksilirin müteallakı orasıdır anladın mı? Şimdi burada İmam-ı Azam niye diyor ben hakiki Müslümanım da? İmam Şafii kalkıyor diyor ki ben inşallah Müslümanım. Ya ve nizâ'uma bu ikisinin çekişmesi fil hakikati. İşin gerçeğine bakarsak lafzıyyün. Bu lügatta sözde kalıyor. Yani manasında derinliğine indiği

0: Bizde bir ihtilaf yok. Mezhebül evveli, İmam-ı Azam'ın mezhebi, yani buradaki görüşü, bi'tibari zemanil hali. Burada eliflamlı yazmış. Bu nahive uymaz yani. Bi'tibari zemanil hali. Nahive uymaz. Bi'tibari zemanil hali olacak. Hal zamanı itibariyledir. Hal demek şu anda. İmam-ı Azam diyor ki ben gerçekten müminim. Ne demek istiyor? Şu anda ben gerçekten müminim. Ben şu anda nasılım mesela? Sen nasılsın? Hakiki bir manada mümin değil misin? Şüphen var mı imanda? Yok. O zaman ben gerçekten müminim. Tamam. Ve mezhebü sani, ikincinin mezhebi, yani İmam Şafii ne demek şu? Bi'tibaril meali, gelecek itibariyle. Ve akıbetil ahvali, hallerin neticesi itibariyle. Yani ne demek şu? Şimdi Müslümanım ama ileride kalbim kayar mı? Efendim, kafam bu işten cayar mı? Yarın bir gün iblis meleklerin hocasıyken ne hale geldi yani? Peygamberde olmadığımıza göre, son nefesimizde meçhul olduğuna göre, Allah imanımızı muhafaza etsin diye dua ettiğimize göre, gelecek itibariyle ben mümin öleceğim diye kimse yemin edemez yani. O zaman ne devreye girer? İnşallah Allah dilerse Rabbimin izniyle, fazl-ı keremiyle bu gibi tabirleri ilave etmek icap ediyor. Onun için ben hakikaten müminim diyenin manası, şu anda imanımda şüphem yok. Ben inşallah müminim demek, inşallah mümin ölürüm demektir. Buradaki bunları güzel anlarsak, yani Maturidi ile Eş'ari arasında da böyle farklar varmış gibi bu işleri karıştırıp büyütmenin de kimsenin imanına, itikadına faydası yoktur. Maturidi ve Eş'ari ikisi de Ehl-i Sünnet'in kanatlarıdır, kollarıdır. Arada böyle ufak tefek, gerçi bazı asırlarda, bazı dönemlerde fitnecilerin, müteassıp bağnazların, fesattan başka bir şey düşünmeyen din düşmanlarının araya girmesiyle efendim oluşturulan sun'i gündemler ve yapmacık şeyler, fakat cahil insanlarda bu ne yapıyor? Prim yapıyor. Mesela akıllı insanların arasında bakıyorsun, en büyük ihtilaflar bile çözülüp bir yere bağlanıp bir kavga gürültü çıkmıyor. Ama cahil ve kültürsüz insanların eline düştüğü zaman aynı konular, bir de bakıyorsun birbirine girmişler, ortalığı yıkmışlar. Ya İmam-ı Azam'la İmam Şafii'nin radıyallahu anh'a kendileri görüşlerinde yan yana gelseler, otursalar, sen onların görüşleriyle ilgili ihtilaftan dolayı birbirini öldürmeye kalkıyorsun. Ama onlar yan yana gelse, otursalar, birbirine çok aşırı hürmet ederler, tazım gösterirler ve mücadelelerini ilmi çerçevede yaparlar. Hiçbir fitneye de sebebiyet vermezler. Anladın mı? İmam-ı Azam radıyallahu anh zamanındaki dünya kadar şey çıkmış. Müçtehit vardı. Her yer müçtehit kaynıyordu. Ulema, fukaha kaynıyordu. Nerede durmuş İmam-ı Azam biriyle yumruklaşmış veya biriyle kavga etmiş? İmam Şafii biriyle kavga etmiş. Nerede duyulmuş? Çünkü onların delilleri çok kuvvetlidir. Delilleriyle zaten efendim biri öbürünü yenerse de, öbürü de mağlup olsa da kabul eder. Kabul eder. Çünkü neden? İnsan bile bile hak zahir olduktan sonra kibretmek, reddetmek Allah'ın en sevmediği vasıftır. Müçtehitlerde böyle bir vasıf olabilir mi? İmam-ı Azam Efendimiz değil başka müçtehitler. Kendi döneminde İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel onun dönemi değil. Onun hayatında da sağ değildiler. İmam Malik de görüştü bir tek. Dört mezhebin İmamından İmam-ı Azam'ın görüştüğü bir tek İmam Malik de görüşmüştür Medine'de. Ama tabii çok müçtehitler vardı onun döneminde. İmam Evza'iler vesaireler, İmam Süfyanlar. Dolu müçtehit de aynı dönemde yaşamıştır. Görüştüğü olabilir. Görüşleri birbirine intikal eder tabii. İnsanlar, talebeleri birbirine geliyor, getiriyor. Velakin İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu teala kendi talebelerinden, yani ki onlar onun ayarında müçtehit denemez. Sonra yeni mezhep kurmuş değiller. İmam Ebu Yusuf da bir şey söylese, İmam Ebu Yusuf'un görüşüne döndüğü olmuştur. İmam Muhammed talebesidir, onun görüşüne döndüğü olmuştur. Ne bakımdan? Çünkü onlar nefis için, ben böyle dedim, böyle olacak. Veyahut da ben böyle anladım, sen benden ileri nasıl anlayacaksın? Arkadaş, sen benim talebemsin. Bırak kendi ayarındaki müçtehitlere, evzailere, maliklere. Rıdvanullah Ali Mecmuayn. Kendinden okuyan, sıfırdan yetiştirdiği bir talebesinin bir delil getirmesi karşılığında o delile izan etmiştir. Tamam, öyleyse bu delil varsa tamam, ben bu işe döndüm diyebilmiştir. Çünkü onlarda ne yoktur? Kibir yoktur. Kibir nedir? Hakkı bile bile reddetmektir. Yani zaten onun için onların mezhebi yaşıyor. Ha şimdi bugün ortaya atılan birçok fikir, mefkure, görüş yaşıyor mu? Yaşamıyor. Daha çıktığı gün köpük gibi sönüp atıyor. Çünkü neden? Sahipleri hakkı bile bile batılı tervic etmek için ya maddi menfaatler temin etmek için ya nefsi inatlara girmiş, kendini ortaya çıkarıp meşhur etmek için halif coğraf başka bir şey konuş, yeni bir şey konuş, ters bir şey konuş ki meşhur olasın kaydesince amel ettiklerinden adamların bir kuruşluk itibarı yoktur. Peşlerine bir kişi gitmiyor. Ama burada bakıyorsun ümmet-i İslam'ın yani ne diyeyim sana 2 milyara yaklaşmış Müslüman'ın birçoğu yarı yani belki de yarıya yakını diyebiliriz. Belki de yarı da var. Hanefi mezhebindendir. Yani Hindistan'ın zaten 250 milyon Müslüman kafadan küllün Hanefi. Afganistan öyle, Pakistan öyle, Türk Cumhuriyetlerin tümü öyle, 200 milyon Türk Cumhuriyetler var. Yani normalde 1,5 milyar Müslüman sayarsak, Ehl-i Sünnet'i, Şia'yı, Mia'yı bilmem neyi çıkartırsak, 1,5 milyarın 3'te 1'i, yarısına yakını Hanefi mezhebindendir. Bunu neden söylüyoruz? Bunlar Allah'ın dinde muteber olmasalar, efendim kibirli olsaydılar, Hakk'a karşı direnen kimseler olsaydılar ne Şafii mezhebi bugüne gelirdi, ne Hanefi, ne Hanbeli, ne Maliki. Demek ki burada bu aralarında görüş ayrılığı fıkıhta veya akaidde Maturidi Eş'ari böyledir. İmam Maturidi Eş'ari zaten Ehl-i Sünnet ikiye ayrılır, Maturidi Eş'ari. Bugün Selef'in görüşünde insan maalesef kalmamıştır. Selef'in görüşündekilerden olduğunu iddia eden selefi geçinenler Ehl-i Sünnet'ten tümünden hariçtir, seleften de hariçtir. Çünkü seleften hiçbiri Allah göktedir demez. Seleften hiçbiri Allah Teala'ya mekan isnat etmez. Cismiyet isnat etmez. Yarattığı kullarına, mahlukatına Allah'a haşa benzetmez. Ama İbn-i Teymiye kafası ve Vehhabi kafası ben seleftenim der. Halbuki seleften hiçbir alakası yoktur. Seleften hangisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrini ziyareti günah sayar? Medine'ye kabir-i şerifi ziyaret için gitmeyi efendim günah sayar? 3 asırda geçen selefin hangisi? Sahaben hangisi? Bilal Habeşi Şam'dan kalkıyor geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir-i şerifin ziyareti yani Şam'da. Şam-ı Şerif nere? Medine nere? Sırf kabir ziyaretine geldim diyor. Ben Resulullah'a ziyarete geldim çünkü o ölmedi diyor. Anladın mı? Onun için şu anda Ehl-i Sünnet itikadına sahip olanlar 2 kısımdır. Maturidi ve Eş'aridi. Bunun dışında Ehl-i Sünnet yoktur. 4 mezhep de buradadır. Hanefi Maturididir. Diğer 3 mezhep Eş'aridir. Bunların arasındaki nizalar bazı zaman suni gündemler yapılarak, fitneler çıkartılarak, maddi menfaatler temini için işte biri kralın gözüne girmek istiyor. Bir bölgede, bir muhitte valinin, emirin efendim nezdinde itibar kazanmak istiyor. Kendi mezhebini orada tervic edip etmek isterken öbürünü yermesi lazım. Bilmem ne. Bu sefer oradaki vali, emir vesaire bunlar da cahil insanlar da oluyor. Oldu dönemlerde. Bunlar da Mutezile bir ara sahip oldu. Şöyle Bağdat iktidara Abbasi devleti döneminde Mutezile iktidar oldu. Ahmet bin Hanbel'leri hapislerde, zindanlarda kamçılattılar, kırbaçlattılar yani. Ama burada ne yoktur? Burada gerçek ulema arasında hakiki bir ihtilaf olduğundan çıkmamıştır bu kavga gürültüler. Bunlar siyasidir. Ne demek siyasidir? Devleti yöneten Abbasi halifesi veya kimse bu yönetici veyahut devleti değil de bölgeyi yöneten eyalet valisi diyelim. Vali, emir, o zamanlar emirler çok güçlü. Şimdiki gibi, şimdi Türkiye'deki bir vali, bir kaymakam bir şey çıkartamaz ki. Çıkarttığı anda zaten hemen internete düşer. Kendine göre bir şey hareket yapmaya kalksa yani bugün bu saatten 1 saat geçmez Cumhurbaşkanı bile açıklama yapar. Ne konuşuyor bu ya, kanunda böyle bir şey yok der yani. Onun için şimdi kabak gibi her şey ortada oluyor tabii ki. Ama eskiden öyle değil. Bir yerden bir yere haber 2 ayda gidiyor. Oradaki bir vali kendi kafasına bir şey yapıyor, bir uygulama yapabiliyor. Bir alimi hapse attırıyor, bir bilmem ne. Başka bir alim onu ikna ediyor. Diyor ki bu adam çok yanlış itikadı var, bunu bir dövmek lazım falan. Vali orada onu şeyle adam hapse atıyor, kimini dövdürüyor bilmem ne. Bazı kelleler de gidiyor batıl şekilde, haksız yere. Ama bunlar yönetimlerin yönetimleri ele geçiren, yönetimlerde etkili olan, tabi Ehl-i Sünnet hiçbir zaman bunu yapmamıştır. Mutezile bunu yaptırmıştır. Mutezile, Şia, işte Safevilerde olduğu gibi birçok Ehl-i Sünnet'e ne zararlar, ziyanlar verdiler. Safevi devleti, Türk devletiydi veya Türklerin devletiydi. Fark etmez bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acem'i olmaz. Batıl olduktan sonra, itikadı batıl olduktan sonra savunulacak bir tarafı olmaz. Yani ama bunlar Maturidi Eşari ihtilafından çok savaş çıktı. Veya Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında neler oldu şeklinde konuşma yapanların lafları saptırmadır, çarptırmadır. Çünkü ona bakarsan İmam-ı Azam ile Şafii arasında büyük kavga var. Ona bakarsan hak mezhepler birbirine girmiş. Bunlar kasıtlı yapılan beyanlardır ve iftiralardır. Bak İmam Rabbani ne kadar çözüm yapıyor. Hanefi diyor ki ben gerçek müminim. Şafii diyor ki inşallah müminim. Ne alakası var? Diyor ki bu diyor ki ben şimdi Müslümanım ama Şafii de diyor ki yarın olacağımız belli değil. İnşallah ölürken de Müslüman olur. Aradaki fark bu. Ama sen burada vay ben gerçek müminim. Öbür diyor ben inşallah müminim. Sen nasıl inşallah dersin? Derdin demezdin, yerdin yemezdin. Kalktık kavga çıktı birbirini öldürdü. Böyle bir şey yok yani. Hakiki Maturidi Eş'ari'de böyle bir kavga çıkmamıştır. Bu kavgalar bölgesel olmuştur. O dönemdeki cehaletten istifade bazı nefsine uymuş hükümeti devleti veyahut da neyse emiri valiyi ele geçirmek isteyen bazı hocaların diğerlerine gıcığından, şahsi ve nefsi gıcığından mezheple ilgili olmadığı halde kendi görüşünü empoze ederek oradaki yönetime diğerlerinde batıl göstererek bunlar sapıtmış bilmem milleti yoldan çıkarıyorlar. Milleti dinden edecekler falan diye. Valinin emrinde neyse kendine göre ilmi olmadığından, cahil olduğundan ona kanmak suretiyle o alimi hapse attırmış veya bazı yerlerde efendim kuru kalabalıkların birbirinden kavgası çıkmış olabilir. Bunlar cüz'i bir meselelerdir. Ama mezheplerin kendi şeyinde Maturidi Eş'ari'nin itikat metinlerinde, itikat teferruatında veya dört fıkıh mezhebinin bu kadar ben dört mezhepten de fıkıhtan da okuyoruz yani. Hiçbirinde birbirine saldırı, hiçbirinde bir hakaret, hatta yani tazlil, bu yanlıştır, manıştır bile şey yok. Delilini söylüyor, bize göre böyledir diyor, takviye yapıyor, delillerini güçlendiriyor. Öbürü onun delillerini çürütmeye çalışıyor, kendi delillerini takviye etmeye çalışıyor. Bu kadar. Münazara ilmi çerçevede kalıyor. Onun için nizâ lafzıdır. Yani sözde bir tartışma gibi görünüyor. İşin gerçeğine indiği zaman zaten yani bu bir anlayış meselesidir. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz sessiz kılıyor teheccüde gece namazını. Aynı normal bizim öğlen ikindi namazına sessiz kıldığımız gibi. Hazreti Ömer Efendimiz bağıra bağıra okuyor mescitte teheccüde. Anladın mı? Sahabeden biri ise Bilal abi şimdi Ebu Hureyre mi olabilir onu da şey diyorum. O da bir ayet o sureden bir ayet bu sureden atlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de geliyor. Sebebini soruyor diyor. Ya Babekir sen niye sessiz okursun? E diyor ki üsbi'u men unaci. Ben diyor kime işittirmek istiyorsam ona duyuruyorum yani. Ya Rabbim duyuyor diyor yani. Hazreti Ömer'e diyor ki sen niye sesli bas bas bağırıyorsun ya? Teheccüd namazı sesli kılınabilir ama evdekileri komşuları uyandıracak şekilde hareket yapmayın. Ama hanımı uyandırmak istiyorsan ayrı hanımı uyandıracak kadar sesli okuyabilirsin. Hani kalksın teheccüde. Hazreti Ömer de diyor ki efendim u kızul vesnan mıydı? U kızul vesnan etrudu şeytan. Ben diyor uyuyanları uyandırıyorum şeytanları da kovuyorum yanaşamasınlar. Kur'an'ı sesli okuyorum cinler şeytanlar kaçsın diye. Öbür sahabeye soruyor, sen niye o ayet, oradan bir ayet, buradan bir ayet ya? Niye düz gitmiyorsun? O da diyor ki, ne diyor? Ehlülü tayyibe bit tayyibi, temizi temizle katıp karıştırıyorum, hepsi mübarek diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle, küllüküm kat esab, hepiniz doğru yaptınız. Halbuki sesli bağırmakla sessiz, zıt şeyler. Ama nasıl hepsi doğru yapabilir? Çünkü niyetler iyi, akıbetler iyi. Bir sorun yok. Bir de ne gibi? Öğlen namazında sesli okumuyor ki şerata muhalefet olsun. Akşam namazında sessiz okumuyor ki farzda şerata muhalefet olsun. Teheccüd açık alan isteyen sesli okuyabilir. İzâ sallâ hadukum billeyl felyecel bil kıraati. Hadis-i şerifte cehri okumaya teşvik vardır. Gece teheccüd kılarken sesli okuyun. Feynel melâket ve umâraddâr. Çünkü etrafınızda melekler var. Bir de evde bulunan, her mahallede bulunan cinler var, sakinler var. Her yerin kendi cinleri var, bölgesel. Onlar da yestemûn ilâ kıraati, onlar da Müslümanları var. O kişinin okuduğu Kur'an'ı dinlerler, feyz alırlar, nura kavuşurlar. Hatta ve yusallûne bi salâti, ona cemaat olup uyarlar melekler. Teheccüdde sen ama meleklere imam oldun, Hurşit Efendi gibi niyet etmene lüzum yok. Sen normal namazına durursun, melekler sana uyarlar. Orada imama uydum niyeti onlar yaparlar. Sen meleklere imam oldum diye niyet etmen gerekmiyor yani. Ama onun namazıyla birlikte kılarlar diyor hadis-i şerif. Ali Adar Efendi babamız da bu hadis-i şerifi notlarında el yazısıyla yazmıştır. Hal böyle olunca ne demek istiyoruz? Efendim yine aynı bir misal verecek olursak mezhepler arası ihtilafta. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İşte Hendek Muharebesi'nden döndüler. 25 gün orada çok büyük sıkıntılar çektiler. Karınlarına taş bağladılar. Aç aç kaldılar. Neyse Allah rüzgarla def etti. Müşrikleri geldiler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tam işte kılıcını, zırhını, üstünü çıkaracakken Hazreti Cibril nazil oldu. Dedi ki harp devam ediyor. Ya ne devam ediyor? Müşrikler gitti, biz geldik, bir evimizde bir dinleneceğiz. Yani bir nefes alacağız, bir lokma bir şey yemek isteyeceğiz. Yok. Yahudiler müşriklerle anlaşarak seninle olan antlaşmalarını bozdular. Kurayzoğulları, Nadıroğulları. Allah ahirete inanan Müslümanlara ilan yap, tellal bağırttır. İşte kuşluk vakti mi döndüler nasıl olduysa Hendek'te. İkindiyi orada kılacak. Allah ahirete inananlar ikindiyi Yahudilerin kalesinin yanında kılacak. Kalenin dibinde yani. Oraya tabii saldırmak için, muhasara için. Allah size orayı söz verdi Yahudileri. Nadıroğulları. Nadıroğulları Şam'a sürüldü de. Ama tabii kaleleri düştü ennihatinde. Kurayzaoğulları katledildi. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem münadi bağırttı. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmil âhir. İşte la yusalliyennel asr. İkindiyi kılmayacak. Yani ikindiye kadar oraya gitmiş olur manasında. İkindi çıkmadan yani. İllâ fî beni Kurayza. Kurayzaoğullarının kalesinde kılacak. Şimdi sahabe-i kiramla yola çıktılar. Zaten 25 gündür Hendek'te kaldılar perişan. Ot yok, ocak yok. Aç susuz kaldılar. Çünkü Medine'de ithalat falan şimdiki gibi oldu. Yani buzdolapları, buzhanelerde malları koruması, tok şeyleri yok ki o zaman. Birkaç gün bir şey gelmese, gitmese bir yerden, değirmenden bilmem ne yeme. Un kalmıyor, şey kalmıyor. Bu şeyde muhasara ve kuşatmadan dolayı da ithal olmadı falan. Çok açlık oldu. Gidemiyor ki mesela orayı bırakıp cepheye gidemiyorsun ki hurma alasın daldan. Ya mevsimi değildir diyelim. Hurma her zaman bulmaz. Efendim bu açlık ve susuzluk içerisinde yeniden döndüler, kalktılar, toparlandılar. Onların imanının kuvveti tabii. Kurayzoğulları'nın kalesine gidiyorlar. Gidiyorlar. Münadi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ilancısı ne diye bağırdı? İkindiyi kılmayacak, ancak orada kılacak. Yani demek istiyor ki geciktirmeyin, mutlaka yetişin. Şimdi sahabe-i kiramdan bazıları yollarda giderken, yani şimdi arabayla 25 dakika, yani Mescid-i Nebevi'ye 20 dakikada belki gidersin. Onların kalelerinin olduğu yere. Fakat tabii şimdi onlar yaya gidiyorlar. Dolayısıyla 20-25 dakikalık arabayla olan yol biliyorsunuz birkaç saat sürebilir. Şimdi bunlar giderken yolda ikindi geçecek, o yani ikindi vakti ortalandı. Gidiyor, ilerliyor, akşama yanaştı. Şimdi sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki ikindiyi kılalım. Biz oraya gidişene kadar güneş batar. Ve kıldılar. Bazıları da dediler ki ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diye bağırttırdı bize? İkindi orada kılacaksınız. Bu sefer biz ne yapalım dediler. Biz emir tutacağız. Daha ne? Bize dediler ikindi orada kılacaksın. Biz de gidemedikse ne yapacağız? Uçacak halimiz yok. Gittiğimizde kılacağız. Dediler ve ikindi kılmadılar. Yani akşam oldu veya kerahat girdi. Neyse. Yetişene kadar. Şimdi bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler, sonra tabii arz ettiler. Dediler ya Resulallah biz ikindiyi geçirmedik, kıldık. Bazı arkadaşlarımız da dediler ki orada kılın emri var. Kaçta varırsak orada kalacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Küllüküm kadde sahabı. İki tarafta doğru yapmıştır. Çünkü neden? Buradaki emrin, sözün manasına Allah'a, ahirete inanan ikindiği mutlaka o kalenin dibinde kılacak. Bu esasen öbür sahabe şunu anladı. Buradaki maksat bir an evvel yola çıkın, gecikmeyin demek istiyor burada. İkindiği geçirmeden oraya kavuşun demektir bu. Yoksa ikindi geçiyorsa terke tehir edin demek değil. Onlar öyle iştihat etti, anladı yani. Diğerleri biraz zahiri mantık, düz mantık oldu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları da siz namazı niye kazaya bıraktınız? Ne biçim iş yapıyorsunuz? İkindi geçer mi yolda ya? Kılsaydınız ya siz niye anlamıyorsunuz? Hiç ne sitem etti, ne azar etti. Onlar dedi siz de doğru yapmışsınız. Çünkü neden? Bu söz bu manaya da geliyor. Bu sözün bu manayla anlaşılma ihtimali de varsa siz burada yanlış bir yorum yapmadınız yani. Düz mantıktan gidilse de öbürü biraz daha derin düşünce ister. Yani burada maksat bu değil, budur. Meselesi biraz daha derin düşünce ister. Herkesin de ilmi idraki aynı değil ki canım. Ya sahabe arasında da olsa hepsi eşit olmadığına göre. Ama hepsine de isabetli karar budur. Yani demek istediğim mezhepler arasındaki ihtilaf, müçtehitler arasındaki ihtilaf sahabe-i kiram arasında da devamlı vuku bulmuştur. Yolculuklarda vesairede, fıkıh meselelerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada yani aleni bir hükme muhalefet olmadıktan sonra o bile bile yani bile bile muhalefet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını hep sesli kıldırıyordu. Adam gibi kendi kafasına göre gidip akşamı sessiz kıl. Böyle bir şey olmadı da mesela. Ha öyle bir şey olsa buyurur tabii ki sen sabit bir şeyi ne yorum yapıyorsun. Ama böyle bir şey de vakı olmadı yani. Zaten sabit olan bir şey de hiçbir yorum yapmaz ki içtihat. Ama içtihada müsait olan şeylerde de hepsine olur verdi, onay verdi. Burada içtihadın aslına, kıyasın aslına, mezheplerin çıkış noktalarına delil teşkil etti yani. Onun için bunların aralarındaki muhalefetler, münazaalar böyle kavga, gürültü, harp, savaş çıkaracak derece hiç zaman olmamıştır. Ama gerçek ehli arasında. Ama sen gidersen, bir valiyi kandırırsan, bir yöneticiyi efendim kendi mezhebine sokarsan, ondan sonra da öbür mezhepteki adamları da düşman ilan edip onlara bir baskı ve hapis veya daha büyük zorlamalar yaptırırsan, bu senin nefsi, şahsi bir şeyin olur. O emirinde onu da cahilliği olur, onu da vebali olur. Mezheplere buradan bir efendim şey gelmez. Şimdi onun için insan ben gerçekten müminim diyebilir mi? Diyebilir. Ama gerçekten müminim derken Ebu Bekir Sıddık gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi hakiki manaya, imanın hakikatine erdim gibi bir iddia zor bir iddiadır. Bu imanın hakikatine erdim anlamında denilmese de ben gerçekten müminim ne demek? İmanımda şüphem yok demek. O manada ben de gerçekten müminim. İnandıklarımda da şüphem yok, imanımda da şüphem yok. Hiçbir maddede de acaba demiyorum. İçimden de geçirmiyorum yani. Ha vesvese ayrı bir şey. Bir vesvese geldi gitti. O imana tesiri yok zaten. Ama tabii İmam Şafii tarafı ben inşallah müminim derken maksadı nedir? Yani yarın gelir misin? İnşallah gelirim der gibi değildir. Çünkü yarın gelir misin? İnşallah gelirim derken adama hemen karşı taraf ne der? Ya sen bir söz ver. Yine inşallah geleceksin. Tabii Allah dilemezse zaten engel çıkar gelemezsin. Ama söz veriyor musun der. Ne yapmaz inşallah Allah yetinmez. Ne gibi? Efendi Hazretleri sakal bıraktırdığı adamlarda inşallah Allah yetinmediği gibi. İnşallah hocam, inşallah hocam. Tamam de. Yani bazı yere yarım saat, bir saat bununla uğraştığımız var efendinin yanında. Tamam de inşallah, tamam de inşallah. Yahu kaçışa bahane yapma. Zaten Allah dilerse bırakacaksın. Allah dilemese seni köse yapardı zaten. Sakalın çıkmazdı yani. Sen sakalı kesiyorsun mübarek adam. Daha ne inşallah diyorsun burada. Söz verdi mi? Tamam de. Yani anladın mı? Tamam dedin adamın eli kopar yani. Hele Hurşit Efendi'ye rastlarsan böyle sallama sallama sallama adamın buradan çıkabilir bazı kere. Bir saat uğraşıyor. Tamam de. Adam da tamam demiyor. O da onun elini bırakmıyor yani. Anladın mı? Bu bizim İsmail Hacı Batır'ın böyle eskiye dayalı güzel özellikleri vardı. Şimdi maalesef o işlerde kalmadı. İnşallah burada de sen söz ver tamam de. İnşallah sonra söyle. Ama sen tamam demeden inşallah dersen ne demek olur? Kaçışa bahane olur. Ben söz vermedim ki. Ha. Şimdi ben mi Müslüman, mi Müslümanım inşallah. Şimdi böyle bir Müslümanım inşallah. İmam Şafii'nin maksadı bu değil ki. İmam Şafii'nin maksadı acaba son nefeste de Müslüman olabilir miyim? Allah dilerse inşallah mümin ölürüm. İleriyi bilmediğinden ileriye yönelik konuşuyor. Öbürü de ben gerçekten müminim derken imanımda şüphem yok. Şu anda Müslümanım diye görüşüyor. Anladınız mı? Onun için ikisi de aynı yere varıyor. Ve burada bir itikadi bir ihtilaf yoktur. İkisinin yönü ayrı olduğundan ikisi de manaları itibariyle doğrudur. Ama velakin tehaşiye yine de sakınmak, kaçınmak min suretil istisnai istisna suretinden istisna inşallah demek Allah dilerse demek bir istisna getiriyor. Ne demek istisna getiriyor? Bir insan bir şey derken hatta zannedersem ben yani fıkıhta bile ben bunu sana sattım, satıyorum inşallah falan demeler işi bir pay bırakıyor. Ondan sonra adam dönse, almaya kalksa o da dese ki yok ya ben caydım falan. Ama neye göre caydın? Sattın işte falan ama ben inşallah demiştim. Yani bu inşallah işi ne yapıyor? İstisna ediyor. Bu bir pay koyuyor yani. İstisna zaten Türkçeleşmiş. Bunu bundan ayırdım anlamında. Burada ben bir pay koyuyorum. Onun için istisna sureti yani ben müminim, ene müminün, ene müslümün. İşte efendim estemtü, amentü. İnandım, iman ettim, Müslüman oldum, Müslümanım. Laflarını yani ikrarlarını tasdiki ikrar ederken, kalpteki şeyi ifade ederken istisna durumlarından sakınmak evla daha uygun olur. Ve ehvetu daha ihtiyatlı olur. Yani inşallah şeyini katmamak uygundur. He ben gelecekte mümin kalır mıyım, son nefeste imanlı ölür müyüm bilemiyorum inşallah mümin ölürüm demek istedim dersin ama millet bunu anlamayabilir. Normalde nasıl ki şu anda halk dilindeki konuşmalarda bir lafın peşine bir inşallah getirdiğin zaman pay oluyor. İş garantili olmuyor. Dinleyen de bunu böyle anlıyor. Diyor ki ya adam inşallah dedi belki de gelmez yani. Bu noktada istisnai cümleler Allah dilerse gibi şeyi buraya katmamak lazım. Her yerde inşallah da uygun olmaz. Kema la yehva, gizli kalmadığı gibi alel munsifi. İnsafla düşünen, burada bir vesveseye veyahut da karşı tarafı şüpheye düşürmeye efendim lüzum yoktur. Töhmet mevkilerinden sakının. Adam da diyecek, bu adamın Müslümanlığı da mı şüpheli? Ne inşallah dedi sonunda ya falan. Yani herkes Şafii değil. Sen de şimdi birbirini anlayan insan da kalmadı. Şafii mezhebi, Eş'ari mezhebini bilen de kalmadı. Şu anda Hanefiyim diyenin Hanefi'den haberi yok. Maturidiyim diyenin Maturidi'den haberi yok. Eş'ariyim, Şafiiyim diyenin de birçoğu kendi mezhebini bilmiyor. Böyle bir ortamda da ne yapmamak lazım? İşi şüpheye düşürecek ifadelerden sakınmak evla ve ahvattır. Yani daha ihtiyatlı olur. Onu demek istiyor. Mesela ya inşallah demek de ne var hocam efendi sen de ne biçim konuşuyorsun inşallah denmez. Ya kardeşim denmeyecek yer var. Fatiha ettehiyat teşehhütte okunur mu? Secdede okunur mu yani? Fatiha çok eftal bir suredir ama her şeyin yeri var da kıyamda okunur. Mesela ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yekul ahadukum. Allah mağfirli inşite. Ya Rabbi inşallah beni affet demeyin diyor. Yani Allah ya Rabbi beni affet dilersen. Tamam Allah merhamni inşite. İstersen bana acı. Böyle bir şey demeyin diyor sahih hadiste. Velakin liyazim fil mesele. İsteğini duasında kesin konuşsun. Azimli olsun. İstisnalı şeyler konuşmasın. Fe innallahu teala la mükrihele. Allah'a zorla bir şey yaptıran var mı diyor. Yaptırabilir mi? Yaptıramaz. Peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramaz. Seni de affettiremez. Sana da merhamet ettiremez. Peki Allah kimse zorla bir şey yaptıramazken sen Allah ya Rabbi istersen yap bu işimi demenin ne anlamı var diyor. Zaten o isterse yapacak. Sen mi zorlayacaksın diyor. Onun için diyor dua ben Allah'ın mağfirli. Ya Rabbi beni mutlaka affet. Allah'ın merhamli. Ya Rabbi bana kesinlikle rahmet et. Kesin azimli, azimetli, ciddiyetli ifadelerle dua yapılsın. Onun için birçok hocalar hala dua yaparken peşine hep inşallah diyorlar. Allah cümlemizi kabul etsin inşallah. İşte Allah dualarımızı kabul buyursun inşallah. Böyle bakın birçok hocalar şu anda televizyonlarda da birçok nutuk atan, konuşma yapan, program yapan hocalar duaları sonunda hep inşallah katıyorlar. Halbuki bu yasak edilmiştir. Hiçbir duada İnşallah demez. Ancak hani lafın gelişi şöyle gelirse Allah affeder bizi inşallah. Nasip eder inşallah. Nasip eder. İşte dualıktan çıkıyor biraz. Cümle biraz ihbari oluyor. Hadi belki kurtarır taraf var. Ama Allah affetsin bizi. Affetsin bizi inşallah. Ya Rabbi affet bizi inşallah dedim mi bu yasaktır. Onun için her yerde inşallah da denmez. Her yerde Fatiha da okunmaz. Tamam mı? Her yerde efendim zikir de yapılmaz. Yani ne demek istiyorum? Her lafın, kelimenin, kelamın yeri var, makamı var, makali var. Her makikli makamın makal. Her makamın kendine uygun konuşulması icap eden sözü var. Her söz her yerde de konuşulmaz. Bundan dolayı ilim lazım. Bu noktada da İmam Rabbi Hazretleri buyuruyor ki ihtiyatlı olmak için ben Müslümanım derken, müminim derken inşallah kelimesi yanına getirmemek daha uygundur. Senin niyetin son nefes itibariyle olsa bile herkes bu senin niyetini ne demek istediğini bilmediğinden ya ne cahil adam der. Hakkında dedikoduya bile sebebiyet versen milleti günah sokarsın. Ne gereği var? Onun için biz gerçek manada şüphesiz olarak müminiz. Allah imanımıza şahit olsun. Fazl-ı keremiyle bu imanımız son nefesimizde de bize nasip olsun. Son nefeste cümlemize kelime-i şehadetle hüsnü hatimeyle çene kapamak müyesser olsun. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kesiren ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: 42. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet Dersleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
3: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
8: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
9: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 4395'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
12: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatları ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
14: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
15: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
19: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
20: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım başlıyor.
21: Selamünaleyküm kıymetli izleyicilerimiz, Bunu Konuşalım'a hoş geldiniz efendim. Çok önemli, çok esaslı bir meseleyi masaya yatıralım istiyoruz. Çok kıymetli bir de misafirimiz var. İstanbul Aile Vakfı Başkanı Güner Karabıyık bizimle birlikte. Güner Bey hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz.
22: Sefalar bir.
21: Şimdi konumuz aile. Aile ile ilgili elbette hepimizin yani son zamanlarda bir şeyler yapılıyor, onu konuşacağız zaten ama sizin böyle yapılmasını istediğiniz, atılmasını beklediğiniz adımlar var mı? Ya da merak ettiğiniz cevaplar varsa efendim sorularınızı yazabilirsiniz bize. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımızdır, bunu ilan etmiş olalım. Şimdi aslında... Belki de onlarca yıldır devletin artık basmasını beklediğimiz o düğmeye basıldığını gördük galiba, değil mi? Yani
22: elhamdülillah.
21: Geçen iki hafta önce falan işte bu Ailem Güvende operasyonları,
22: evet,
21: başladı.
22: 12 Eylül günü.
21: Evet, bayağı da ses getirdi.
22: Evet.
21: Çünkü büyükelçiler falan.
22: 7 düvelden ses geldi tabiri caizse.
21: Aynen öyle, 7 düvelden ses geldi. Çok güzel bir ifade oldu hakikaten Üner Bey. Buradan bir başlayalım. Yani neden bu zamana kadar beklendi? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun devamı gelecek mi?
22: Biz bunu çok önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bunun devamının gelmesi önem arz ediyor. Çünkü bu mesele sadece bu operasyonlarla mahdut bir mesele değil. Hı hı. Burada gençleri bu tuzağa düşüren yapıların daha sonra onların cinsiyet değiştirme süreçleriyle ilgili mesela merdiven altı operasyon, tıbbi müdahalelerin yapıldığı alanlar var. Hı hı. Orada bir takım doktor diye geçinen insan kasaplarının yaptığı tıbbi müdahaleler var. Aslında onlar tıbbi müdahale diyor ama yapılan iş insan kasaplığı. Aynı şekilde bu hormon ilaçlarının geçtiğimiz dönemde devletimiz bu konuda düzenlemeleri yaptı. Bu hormon ilaçlarının satışıyla ilgili bir takım düzenlemeler hayata geçirildi ama el altından yine bunların ticaretinin yapıldığı, bir şekilde bu ilaçlara erişimin mümkün olduğu yönünde de bilgiler var. Bütün bu alanlara el atılması gerekiyor çünkü bu tehlike bizim nesillerimizi hedef alıyor.
21: Evet.
22: Yani bu bizim yavrularımızı, genç kuşaklarımızı hedef alan çok büyük bir tehlike. Ve bu tehlikenin gelmiş olduğu noktada bakıyorsunuz siz bunlara müdahale ettiğinizde dış mihraklardan ses geliyor. Dış mihraklar ifadesinin ne kadar doğru olduğunu bu olayda bir kere daha görüyoruz.
21: Hani birileri dalga geçiyor ya, çok affedersiniz. Yani ya hep dış mihraklar, dış mihraklar deyip duruyorsunuz.
22: Evet.
21: Nerede bu dış mihraklar? İşte al işte burada. Sana dış mihrak
22: işte
21: yani.
22: İşte burada. İşte burada. Şimdi birazdan detaylarıyla konuşacağız. Fazlasıyla burada varlıklarını görüyoruz. Şimdi Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda güvenlik güçlerimizin de sahadaki çalışmalarıyla yürütülen bu operasyon çok önemli, son derece önemli. Ve uzun zamandır çocuklarımızı, gençlerimizi, aile kurumumuzu ve toplumsal yapımızı, bakın bunun altını özellikle çiziyoruz, toplumsal yapımızı hedef alan organize faaliyetlerden bahsediyoruz.
21: Evet.
22: Bu organizenin de altını çiziyoruz. Ve buna dikkat çekmeye çalışıyorduk. Sizinle de pek çok yayın yaptık. 2020'li yıllardan başlayarak bu konudaki tehlikeyi biz fark ettik. Ve toplumda da bunun fark edilmesi için kamuoyunda farkındalık çalışmalarını...
21: Gerçekten boşa gitmediğini görmek çok büyük bir mutluluk.
22: Elhamdülillah. Aynen. İşte daha dün gibi 2022'de Saraçhane'deki ilk büyük aile buluşmamız. Evet. Ve o zaman bizim dikkat çekmeye çalıştığımız hususlar tam da bunlardı. Biz... O zaman bunları söylediğimizde komplo teorisi diyorlardı. Hafife almaya çalışıyorlardı. Bizi nefret söyleminde bulunmakla itham ediyorlardı. Halbuki biz bu sıkıntıya düşen gençlerimizi hiçbir zaman hedef almadık. Onlara bu tuzağı kuranlarla hep mücadele ettik. Tabiri caizse bizim mücadelemiz günahla. Günahkarın tövbe kapısı açık. Biz günahla ve bu günahın yayılması için çalışanlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Ve bu faaliyetlerin sadece görünen yüzüyle değil, suç ağları, finansman kaynakları, dış bağlantıları ve kurumsal yapılanmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Yani bu operasyonların bir sonraki aşamada suç ağlarını, şimdi MASAK tarafından şimdi yürütülen bu finansman kaynağıyla ilgili işte dışarıdan gelen 3.3 milyon dolarlık tespit edilen bilen bir kaynak var. Ve bu kaynağın kuvvetle muhtemel cinsiyet değişikliği operasyonlarının finansmanı, işte o bahsettiğimiz merdiven altı operasyonların finansmanı ile ilgili kullanıldığına dönük duyumlar var. Bunlar soruşturma sürecinde araştırılıp netleşecek. Fakat işin ilginci, bu operasyon yapılır yapılmaz dış bağlantılar hemen harekete geçti. Ve buradaki kurumsal işbirlikleri de görünür hale geldi. Çünkü bu operasyonu ele aldığınızda, yapılan şey ne diye baktığınızda, operasyonun yapılma gerekçesinde fuhuşa aracılık var. Fuhuşa aracılığın yanında yer temini var, müstehcen içerik üretimi var, bunların yayılması var ama bir de çocukların bu içeriklere maruz bırakılması gibi ağır suç iddiaları var. Şimdi konu buyken sanki bireysel hak ve özgürlüklerle ilgiliymiş gibi bir yaygara kopartılıyor şu anda. Hı hı. Ve bu tüm dünyadan geliyor bu yaygaranın sesi. Yani ülkemizin yurt dışındaki temsilciliklerinin önünde gösteriler düzenliyorlar. Bir bakıyorsunuz her birisi sıraya girerek açıklamalar yapıyorlar. Ve ülkemizin içerisinde de aileyi savunmayı, ahlakı savunmayı suç gibi görüp bununla itham ederek, yani aileyi savunduğumuz için, ahlaklı nesilleri savunduğumuz için bununla itham edildiğimiz bir itiraz kampanyasıyla karşılaşıyoruz. Bu çok ilginç.
21: Evet, yani aileyi koruyanlar kabahatli, kendileri her türlü müstehcenliği ortaya saçanlar sütten çıkmış ak kaşık gibi bir algı üretmeye çalışıyorlar yani, değil
22: mi? O kadar ilginç ki Mustafa Bey, aileyi ve ahlaklı nesilleri savunmayı suç görüyorlar.
21: Çok ilginç.
22: Fakat yani çocukların cinsel istismarını, fuhuşu, uyuşturucuyu suç olarak görmüyorlar. Hı hı. Şimdi bu zihniyetle siz neyi konuşacaksınız? Bu zihniyetle hangi ortak paydada buluşacaksınız?
21: Evet.
22: Ve bu zihniyet kendilerine hukukçu adını veriyor. Kendilerini hukukçu olarak tanımlıyorlar. Bu nasıl bir hukuksa, onların hukuk anlayışında aileyi savunmak suç, ahlaklı nesilleri savunmak suç, uyuşturucu suç değil, fuhuş suç değil, çocuk istismarı suç değil. Bu hukukçularla hangi hukuku konuşacaksınız? Bu kadar vahim bir tablo var karşımızda.
21: Evet, maalesef.
22: Ve şunu net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Hukuk karşısında hiçbir kimlik veya ideoloji ayrıcalıklı değil. Şimdi aileyi ve ahlaklı nesilleri savunmayı suç olarak görenlerin bir dernek tabelasının arkasına saklanıyor olması bizim onu yani sivil toplum olarak kabul etmemizi mi gerektirecek veya hak savunucusu olarak mı kabul edeceğiz biz bunları? Dolayısıyla bir yapının dernek, sivil toplum ya da hak savunuculuğu adı altında faaliyet göstermesi ona dokunulmazlık vermez.
21: Evet, evet.
22: Kimse bu dokunulmazlığı talep etme hakkına sahip değil. Dolayısıyla çocuğa yönelen istismarı, müstehcenlik ve uyuşturucuyu biz suç olarak tanımlıyoruz. Hangi isim altında, hangi yapı altında olursa olsun bununla kararlılıkla mücadele edilmesi gerekiyor.
21: Şimdi özgürlük, özgürlük diyorlar ya, özgürlük de onların tek elinde değil. Yani onlar istediklerini yapabileceklerini düşünmemeliler. Yasalara karşı onlar tabii da tabii ki sorumlular.
22: Eğer hukukçuysanız anayasa ve yasaları evet, önünüze koyacaksınız. Suç olarak tanımlanan şeyler belli. Çocuk istismarı suç, fuhuşa aracılık suç, uyuşturucu suç. Şimdi siz bunları suç görmeyeceksiniz. Dönüp bir de aileyi savunmayı, ahlaklı nesilleri savunmayı bir suç gibi yansıtacaksınız.
21: Evet, maalesef. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu ülkeler de Fransa, İsveç, Finlandiya, Almanya, Hollanda, evet, İzlanda, Danimarka. Tam 7, 7 düveli rahatsız etti demişti ya Üner Bey. Hakikaten 7 devlet. Hatta şöyle bir anekdot da var. İşte İtalya'da aslında imza atacakmış ama Meloni imza atmayı herhalde onay vermemiş. Öyle olunca imza atmamış. Bu büyükelçilerin de bu ikinci mi üçüncü hadsizlikleri herhalde. Yani Türkiye'nin iç işlerine devam eden bir operasyon sürecine, ki bu bir soruşturma yani. Sonucunda
22: tabii
21: ne olacağı da henüz daha belli değil.
22: Tabii ki.
21: Daha Bismillah soruşturma başlar başlamaz böyle seslerini yükseltiyor olmaları aslında tam çomağa,
22: tam da bam teline evet, bastığımızı evet, gösteriyor.
21: Gerçekten
22: ve
21: öyle.
22: Ve bakın burada bu ailem güvende operasyonlarından sonra ortaya konan tepkileri şöyle bir analiz ettiğinizde karşımızdaki tablo şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 28 Haziran 1969'da Stonewall Inn diye bir bara baskın yapıyor New York polisi. Benzer bir tablo var. Fuhuş var. Reşit olmayan çocukların cinsel istismarı var. Ve bu baskın neticesinde bu cinsiyetsizleştirme projelerinin örgütleri hemen ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Aynı bugün olduğu gibi. Sokak gösterileri başlıyor, protestolar başlıyor ve bu öyle bir boyuta geliyor ki Amerikan devleti o gün geri adım atıyor. Bakın burası çok önemli. Amerikan devleti o gün geri adım atıyor. Şimdi 28 Haziran 1969 bunların sözde onur yürüyüşleri her yıl 28 Haziran'da yapılır. O baskının yıl dönümünde.

0: altını özellikle çiziyoruz hepimizin. Yani Lalegül TV'yi izleyenlerin değil sadece. Halk TV'yi izleyenlerin çocukları da bu dalganın altında kalacak. ATV'yi, A Haber'i izleyenlerin çocukları da bu dalganın altında kalacak. Hangi siyasi görüşten, hangi inançtan, hangi meşrepten, hangi mezhepten olursanız olun bu gelen dalga bir ayrım yapmıyor ve hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Hatırlayın 2022'deki bizim büyük aile buluşmasında toplumun bütün kesimleri bir aradaydı. Normal şartlarda yan yana gelemeyecek toplumun bütün kesimleri bir aradaydı çünkü o kesimler şunun farkındaydı. Bu gelen dalga hepimizin çocuklarını hedef alıyor. Buna karşı hep beraber mücadele etmek zorundayız. İşte o zaman bu tarihsel sürece baktığımızda Stonewall Inn baskınından sonra Amerikan devletinin yaptığı hatayı biz yapmamalıyız. O yüzden de şunu özellikle vurguluyoruz. 7 düvele karşı ailem güvende demeliyiz. Bu operasyonlara biz hemen destek açıklamalarımızı yaptık. Anadolu'daki platformlar da, illerdeki aile platformları da destek açıklamalarını yaptılar. Spor müsabakalarında Gençlik Spor Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız bu ailem güvende temasını işlediler. Evet. İşlemeye devam edeceğiz. Şimdi de bizim bir hazırlığımız var. Yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çocuğu ve aileyi korumak üzere bir platform kurmak istiyoruz.
1: Çok güzel.
0: Büyük aile platformunu uluslararası arenaya taşıyacağız. Bu mücadeleyi uluslararası arenada vereceğiz. Yani uluslararası aktörlerin ülkemize baskı yapması değil, bizim uluslararası arenada onlarla mücadele etmemiz gereken bir evreye geliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde şimdi görüşmelerimiz, temaslarımız başladı. Tüm dünyaya bunların hakikati perdeleyen, dezenformasyon, manipülasyon faaliyetlerine karşı hakikati ortaya koyan bir platform olacak inşallah.
1: Evet. Bu. Ya aslında Türkiye'nin gündemine bu İstanbul Aile Vakfı öncülüğüyle beraber işte Büyük Aile Platformu'nun kurulması, bu kamuoyunun oluşturulması, bu bütün bu sapkın akımların her birinin oluşturmuş olduğu örgütlü çalışmalarına karşı bizim daha büyük bir halkayla, daha büyük bir kucaklaşmayla mücadele edebileceğimizi siz gündeme soktunuz aslında. Yani gerçekten çok güzel bir şey başardınız.
0: Hep beraber yaptık.
1: Bunlarla böyle mücadele edilir değil mi Öner Bey? Yani kamuoyu olmadan oluşturmadan olmuyor.
0: Bu kamuoyu farkındalığı ve kamuoyunun talebinin görünür hale gelmesi çok önemli. Aksi takdirde siyasetin, kamunun harekete geçmesi çok güç oluyor.
1: Evet.
0: Kamu harekete geçti, işte ailem güvende operasyonunu yaptı. Nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde polis o operasyonu yaptı. Ondan sonra onlar bir kamuoyu oluşturup protestolarla o operasyonları durdurup geri adım attırıp ondan sonra da hakimiyetlerini tırnak içerisinde ilan ettilerse şimdi bugün biz bunlara bu fırsatı vermememiz gerekiyor. Orada da sorumluluk hepimizde.
1: Bu meydan buluşmalarından sonra sosyal medyada da aslında orayı da bir meydan görüp orada da bolca ses getirmek lazım.
0: Mesela, hem sosyal medyada hem sosyal meydanlarda aktif olmamız
1: gerçi
0: gerekiyor.
1: Gerçi siz sanal medya diyorsunuz, doğru da bir ifade kullanıyorsunuz hakikaten. Yakın zamanda iki tane böyle bir organizasyon iptal edildi. Bu da işte sizin öncülüğünüzle başlatılan bir kampanya ile beraber insanların bundan rahatsız olması, ailelerin bundan rahatsız olmasıyla önüne geçildi. Bunlar Türkiye'ye asla yakışmayacak etkinlikler, organizasyonlardı.
0: Evet, bazı konser organizasyonları vardı, bir takım tur organizasyonları vardı. Bir geminin ülkemize gelmesi söz konusuydu. Şimdi zaten resim netleşiyor Mustafa Bey. Bu gemi, şimdi bu operasyona bakıyorsunuz, bir takım dernekler var. Bazı eğlence mekanları var. O eğlence mekanlarında fuhuş meselesi, uyuşturucu meselesi, çocuğun istismarı meseleleri var. Ve bu tur operasyonunda da, tur organizasyonunda da o geminin ülkemize gelişi gündeme geldiğinde biz şununla meseleyi fark ettik. O gemi yanaştığında bazı eğlence

0: mekanlarında bir takım organizasyonlar yapıyorlardı. Şimdi o bizim konuyu fark etmemizi sağladı. Bu gemiye mani olduk ama şunu da ifade etmemiz lazım. Artık bir turizm kategorisi olarak tanımlanıyor bu. Bu cinsiyetsiz akımların ayrı bir turizm kategorisi var ve ülkemizde de bunun gibi pek çok tur düzenleniyor. Şimdi bu bizi nereye getiriyor? Dedik ya, bu operasyon önemli bir başlangıç. Ama bizim yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. O yasal düzenleme olmadığı için işte o tur organizasyonları yapılıyor. O yasal düzenlememiz olsa bütün bu propaganda faaliyetlerini, dayatma faaliyetlerini engelleyebileceğiz. Dünyada bu düzenlemeyi yapan 20'den fazla ülke var. Her geçen gün sayısı da artıyor. E şimdi 25.si, 26.si niye Türkiye olmasın? Bakın, 10. yargı paketinde bu gündeme geldi. 11. yargı paketinde gündeme geldi. 12. yargı paketinde gündeme geldi. Ama sonra bir şekilde son dakikada gündemden çıktı. Biz diyoruz ki 13. yargı paketinde bu konu kesinlikle olmalı ve kesinlikle geri adım atılmamalı.
1: Evet.
0: Çünkü buradaki kritik husus, programın başında da konuştuğumuz insan kasaplığı. Bunların propagandasını yaptığı şey şu. Diyorlar ki bu eşcinsellik doğuştan gelir. Böyle bir propaganda yapıyorlar. Biz ilk bu çalışmalara başladığımızda bir saha araştırması yaptık ve bizi dehşete düşüren bir bulgumuz oldu o araştırmalarda. 18-24 yaş grubundaki gençlerimizin %46.7'si eşcinsellik doğal bir durumdur. İnsan doğasında vardır diyordu.
1: Gençlerin yarısının aklını çelmişler o zaman.
0: Evet,
1: yani.
0: Propaganda gençlerin yarısına nüfuz etmiş vaziyetteydi. Bir sonraki yaş grubunda bu %25'e düşüyor. Bir sonraki yaş grubunda 17'lere düşüyor. Propagandanın hedefinde zaten gençler var. Bakın, siz biz bunu buna muhatap değiliz. Sosyal medya ve algoritmalar bu propagandayı bize yöneltmiyor. Çocuklara ve gençlere yöneltiyor. Çizgi filmlerde var. Hikaye kitaplarında var. Dijital platformlarda, özellikle gençlerin takip ettiği dizilerde, yapımlarda var. Şimdi bir taraftan bu propaganda, üstüne bu yapımlar, buradan propagandaya devam. Sonra onun üstüne bir de özellikle batıdan gelen sözde psikolog, psikiyatristlerin uzman görüşleri. Bütün bunlar gençlerin aklını çelmiş vaziyetteydi. İşte bizler büyük aile platformunda bir araya gelen STK'lar hep beraber bu konudaki ilmi çalışmaları, bilimsel çalışmaları da belli bir seviyeye getirerek bütün bu propagandanın yalanlarını ortaya koyduk. Bu arada dünyada yapılan çalışmaları kamuoyunun dikkatine sunduk. Şimdi uluslararası çalışmalara göre yaklaşık 500 bin örneklemle yapılan bir çalışma. Nevzat Tarhan hocamız bunu bütün detaylarıyla kamuoyunda müteaddit defalar paylaştı. Eşcinsellik geni yok. Yani bu doğuştan gelmiyor. Sonuç itibariyle bunların suistimal ettiği şey bizim hünsa dediğimiz doğuştaki çift cinsiyet anomalisi. Şimdi çift cinsiyetli doğanların oranı 10 binde 2 ila 5 arasında. Buna bir müdahale yapmanız gerekiyor. Gerçek cinsiyetini, bunu tıbbi olarak tespit ediyorsunuz. Tali olan cinsiyeti iptal ediyorsunuz. O ameliyatın adı cinsiyet iptali ameliyatı. Şimdi bunu cinsiyet değiştirme ameliyatı gibi lanse ediyorlar. Halbuki sizin
1: bir çok
0: kadını erkek yapmanız mümkün değil. Bir erkeği kadın yapmanız mümkün değil. Yaptığınız şey erkeğin erkekliğini, kadının kadınlığını iptal etmek. O yüzden bunun adı cinsiyet değişikliği ameliyatı değil, cinsiyet iptali ameliyatı. O yüzden bu bir insan kasaplığı diyoruz. Ve buradaki problem cinsel kimlik karmaşası. Yani çocuklar maruz kaldıkları propagandayla, maruz kaldıkları sosyal medya içerikleri, medya içerikleriyle kafaları karışıyor. Bu cinsel kimlik karmaşası problemine maruz kalıyorlar. Ve o cinsel kimlik karmaşasını yaşadıklarında sözde psikiyatrlar, psikologlar diyorlar ki bu doğuştan gelen bir durumdur. Bu tedavi edilemez. Cinsiyet değişikliği süreci başlamalı. Bakın, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk çocuğunu bu şekilde kaybettiğini ifade etti. Yani zengin olmanız, paranızın olması, güçlü olmanız sizi burada korumuyor.
1: Evet.
0: Bu gelen dalgaya karşı korumuyor. Ve o zaman dedi ki benim önüme iki seçenek sundular. Ya çocuğun cinsiyet değiştirecek ya da intihar edecek. Halbuki üçüncü seçenek var. Bakın biz İstanbul Aile Vakfı'nın aile danışmanlık merkezinde cinsel kimlik karmaşası problemi yaşayan gençlerimizden 60 tanesini bugüne kadar o alandan çektik, çıkarttık. Onlar gönüllü olarak bunu talep ettiler. Bize yardım edin dediler. Biz de uluslararası teknikleri kullanarak, Dünya Çakop bu tekniklerin Türkiye'deki eğitimlerini veriyor. Bizim uzmanlarımız da o eğitimleri aldılar. Ve bu eğitimler neticesinde dünyada uygulanan uluslararası bilimsel metotlarla, tekniklerle biz bu gençlerimizin içine düştükleri bu sıkıntıdan kurtulmalarına vesile olduk. Sözü şuraya getireceğim. Psikolojik alandaki bir problemi cerrahi müdahaleyle çözemezsiniz. Bunu Profesör Doktor Zeki Bayraktar hocamız yazdığı bilimsel makaleyle ortaya koydu. Yani bu ameliyatların cinsiyet değişikliği ameliyatı değil, cinsiyet iptali olduğunu ve psikolojik bir problemin çözümünün de psikoloji biliminde aranması gerektiğini ortaya koydu. Ve biz bunları Hakemli Aile dergimizde yayınladık.
1: Zaten çok
0: bunlar da literatürde acele, artık yer alıyor.
1: Acele ediyorlar farkındaysanız, oldu bittiye getirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bu konuda da ailelere çok ciddi baskı yapıyorlar. Eğer onların eline düşmüşseniz, işte sen bu çocuğa eziyet ediyorsun, görmüyor musun kendini nasıl hissediyor falan filan, bir an önce bu hormona başlaması lazım, bir an önce işte bu ameliyatı olması lazım filan.
0: Tabii tedavi sürecinin başlaması lazım diyor ama ondan sonraki süreç daha vahim bakın
1: tabii,
0: Mustafa Bey.
1: Tabii.
0: Bu müdahale sürecine giren gençlerin ömürleri kısalıyor. İstatistiksel olarak baktığınız zaman 40'lı yaşlarından sonrasını görme ihtimalleri çok düşük. Psikolojik sorunlar yaşıyorlar. Çünkü büyük bir beklentiyle bu alana yönlendiriliyorlar. Sonucu hüsran. Bununla ilgili özellikle Mahsuru Yoksa TRT Tabi'de yayınlanan Gökkuşağı Faşizmi belgeselini herkesin izlemesi lazım.
1: Evet.
0: Anne babaların özellikle izlemesi lazım. Bu işin gerçek yüzü, nasıl bir faşizm olduğu orada bütün bilimsel verileriyle ortaya konuyor. Şimdi bu faşizmin bir başka yansıması işte Ailem Güvende Operasyonu'ndan sonra o faşist anlayış çıkıyor. Diyor ki aileyi savunmak suçtur, ahlaklı nesilleri savunmak suçtur.
1: Evet.
0: Onların suç anlayışı bu. Ama o suç anlayışı uyuşturucuyu suç görmüyor, fuhuşu suç görmüyor, çocuk istismarını suç görmüyor. Ve bu derneklere, bu yapılara yapılan operasyonun gerekçesinin bu olduğunu kamuoyunun dikkatinden kaçırmaya çalışıyor. Sanki bireylerin hak ve özgürlükleriyle ilgili bir durum varmış gibi tartışmayı bu alana çekmeye çalışıyorlar. Hiçbirimizin bu tuzağa düşmemesi lazım. Hatırlayın 2022'de biz büyük aile buluşmasını yapmak üzere bir araya gelip çalışmalarımıza başladığımızda ne yaptılar bunlar? Dediler ki nefret söylemi. Bunlar LGBT bireyleri hedef alıyorlar. Dedik ki bizim LGBT bireyleri hedef alan hiçbir söylemimiz yok. Biz LGBT propaganda ve dayatmasıyla mücadele ediyoruz. Ve bütün sözümüzü buna dair kuruyoruz. O dönemde bu LGBT ailelerin dernekleriyle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. O aileleri bize karşı bir kalkan olarak kullanıp o ailelerle bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ve o aileler şöyle açık mektuplar yazdılar. İşte bu yürüyüş yapılırsa benim çocuğum sokakta yürüyemeyecek, şiddete maruz kalacak, nefret söyleme hakim olacak. Ne oldu? Bunların hiçbirisi olmadı. Ve biz o zaman o ailelerin açık mektuplarına şöyle cevap verdik. Biz sizin çocuğunuza yapılan propaganda sebebiyle çocuğunuz kandırıldığı için hiç doğamayacak olan torunlarınızın yaşam mücadelesini veriyoruz. Bu propaganda daha fazla yapılmasın, daha fazla gencimiz kandırılmasın ve daha fazla aile çocuğunun kandırılması sebebiyle torunlarından mahrum kalmasın diye bu mücadeleyi veriyoruz.
1: Çok
0: yani
1: çarpıcı ya.
0: Çocuğunuzla bir derdimiz yok.
1: Evet.
0: Biz sizin torununuzun hayat hakkını savunuyoruz.
1: Evet.
0: çocuğunuzu kandırıyorlar. Ondan sonra siz çocuğunuzun yanında durmak adına siz de o kandırılanlar kervanına katılıyorsunuz. Sonra da dönüp bütün bu kandırmacayı organize edenlerin savunuculuğunu size bırakıyorlar. Onlar yurt dışından fonlarını alıyorlar. Onlar yurt dışından bir sürü maddi imkanı alıyorlar. Sonra bu insanları problemleriyle baş başa bırakıyorlar.
1: Evet. Yani bu konunun o kadar çok başlığı, evet, sonra o kadar çok alt başlığı var ki, aileyi konuşuyorsanız eğer sadece bu işte cinsel kimlik karmaşası vesaire, bu sadece bunun tek bir başlığı olsa gerek. Yani bu işin daha aile, çünkü anne baba ve çocuklardan tabii meydana geliyor.
0: Tabii.
1: Burada
0: aslında dede nene bunları tabii saymayı unuttu. Evet. Bunu unutturdular,
1: evet,
0: bize.
1: Tabii.
0: Yani geniş aileyi, evet, çok kuşaklı haneyi artık yok sayıyoruz. Sadece, evet, anne baba ve çocukları, evet, sayıyoruz.
1: Yok, biz artık klinik hale gelmiş olan durumu evet, konuşursak eğer bugün hakikaten baba otoritesi,
0: silikleşen baba figürü.
1: Evet. Anne, işte anneyi böyle ya şey de sosyal medyada öyle bir anne figürü falan ortaya çıkıyor ki sağlıklı, normal, normal ya, son derece normal kabul edebileceğimiz anne, hı-hı, figürü eksik gibi gösterilmeye başladı.
0: Yani maalesef.
1: Annelerimizin artık psikolojisi bozulmaya başladı. Maalesef. Hanımlarımızın psikolojisi bozulmaya, maalesef, başladı. Bu tarafıyla ayrı bir propagandası var bu işin. Uyuşturucu belası çocuklar için, kumar yine baba için, ki bu bataklığa düşmüş, kadınların da olduğunu görmeye başladık, sosyal medyada önümüze düşüyor.
0: Gençler için oyun bağımlılığı.
1: Oyun bağımlılığı, ya
0: ekran
1: o kadar çok
0: bağımlılığı genel manada.
1: Hangi, tabii, birini konuşacağımız şaşırdık ve karşımızda dev bir şey var. Yapı var, yapı, endüstri var yani.
0: Evet, evet.
1: İnanılmaz biz, fon sağlıyor bunlara.
0: Aynen öyle. Biz buna bir, bunun karşısında aile dostu ekosistemi oluşturmak zorundayız diyoruz. Evet. Biz bu konuyu ilk ne zaman fark ettik? 2020 yılıydı yanılmıyorsam. Bir uluslararası şampiyonada bizim milli takımımız şampiyon oldu. Hı hı. Milli sporcularımızdan birisi de eşcinsel olduğunu açıkladı.
1: Hı.
0: Hatırlayın.
1: Evet, evet.
0: Toplumsal desteğin en yüksek olduğu anda, hı hı, çıkıyor ve diyor ki ben eşcinselim.
1: Hı hı.
0: Sonra o sporcuyu bugün bizim terör devleti İsrail'i desteklediği için boykot ettiğimiz markalardan birisi reklam, evet, yüzü
1: hemen,
0: yaptı.
1: Hemen hızlıca yani hemen.
0: Sonra o reklamlar büyük şehirlerde billboardlara boy boy asıldı.
1: Hı hı.
0: Ve orada yazan şey dedim olabilirdi.
1: Hı hı.
0: İlk etapta aklınıza şu geliyor. Diyorsunuz ki ya burada ne kadar sinsice bir cümle seçmişler. Hı hı. Ne dedin ne olabilir? Hani, evet, eşcinselim dedim, şampiyon olabilirim, milli sporcu olabilirim. Bununla sınırlı değil Mustafa, hı hı, Bey. O ifade, dedim olabilir ifadesi, Türkiye'de eşcinsellik propagandası yapan, eşcinsellerden oluşan bir müzik grubunun gençler arasında en popüler olan şarkılarından birinin nakaratı.
1: Hmm.
0: Şimdi bir reklam ajansı düşünün veya bir yapı düşünün. Sporcuyu, şirketi ve sanatçıyı bir araya getiriyor. Ve bunun üçünü de bunun propagandası için kullanıyor. Aynı reklam ajansı daha geçtiğimiz Mayıs ayında anne reklamıyla, hayvan, evet, annesi de olunur reklamıyla kamuoyunun gündemine geldi. Hı hı. Aynı reklam ajansı. Şimdi bu tesadüf mü?
1: Değil. Avrupa'da da normal aile, yani normal
0: aynı
1: anne
0: marka
1: ve çocuk,
0: evet, Avrupa'da o reklam yapıyor, kampanyasını yapmıyor. Türkiye'de yapıyor, evet, bunu. O yüzden biz diyoruz Gazze'de soykırım uygulayanlar tüm dünyada soykurutma projelerini destekliyorlar.
1: Çok doğru.
0: Bakın, hani niye bunu yapıyorlar sorusunun çok basit cevapları var. Yani çeşitli menfaat grupları açısından farklı farklı cevaplar verebiliriz. Ama bütün bu cevaplar bu karşımızdaki yapıyı bir araya getiriyor.
1: Hı hı.
0: Ve bu yapının ittifakı da bizim geleceğimize, bizim çocuklarımıza kastediyor. Mesela sermaye açısından şöyle bir durum var. Rüya pazar diye tanımlıyorlar bunu. İdeal pazar. Nedir o? iki maaş olacak, hiç çocuk olmayacak. Dink diye bir kavramları var İngilizce'de. Double income, no kids. Yani bu eşcinsel birlikteliği bunun en somut örneği. İki tane eşcinselin çocuğu olması mümkün değil. İkisinin de maaşları olacak, çocukları olmayacak. Zaten çocukları olmayacağı için hayatlarında kazandıklarını tamamen tüketime ayıracaklar. Yani aylık kazançlarının tamamını tüketime ayırabilecekler. Tasarruf diye bir dertleri yok. Kendinden önceki nesilden tevarüs ettiği varlıkları da kendi ömrü içerisinde harcayacak.
1: Evet.
0: Böylece sermaye el değiştirmiş olacak. Düşünebiliyor musunuz buradaki şeyi? Ve bu eşcinsel pazarın büyüklüğünün 5 trilyon dolara vardığını hesap ediyorlar kendileri.
1: Yani bunların gibi değil ya.
0: 5 trilyon dolar. Şimdi buraya katılan her genç bu pazarın biraz daha büyümesi demek. Bu kapitalizm açısından. Sizin hasım devletler açısından baktığınızda demografik olarak zayıflamanız demek. Yani bu 7 tane devlet niye bu açıklamayı yapıyor? Hı hı. Bu büyükelçilikler niye bunları destekliyor? Çünkü bu yapılar Türkiye'de güçlendikçe Türkiye demografik olarak zayıflıyor demek. Türkiye'de milli kimlik siliniyor demek. Türkiye'de gençlerin ülkelerine olan aidiyetleri ortadan kalkıyor demek. Şimdi bu onlar açısından tam da bir psikolojik harp hedefi. Bu yüzden destekliyorlar. Şimdi bir başka tarafından bakarsak bu yapının aynı zamanda dinsizleştirme, cinsiyetsizleştirme, milliyetsizleştirme boyutları var. Özellikle ülkemizde baktığınızda vaat edilmiş topraklar hevesinde olanların bu ülkenin mukavemetini düşürmekle ilgili bir gündemi var. Terör devleti İsrail'in başındaki katil Netanyahu 2025 yılı içinde çıktı. Hepimizin gözünün içine baka baka dedi ki biz medya ve sosyal medyayı 8. cephe ilan ediyoruz. 8. cephe. 7 tane cephesi var Irak'tan Yemen'e. Orada fiziki fiili çatışması var. Yani bomba atıyor, mermi sıkıyor. Ama 8. cephe medya ve sosyal medya. Orada film yapıyor. Orada paylaşım yapıyor. Orada diziler çekiyor. Orada müzik grupları çıkartıyor. Bunun en somut örneğini geçtiğimiz aylarda gördük. Manifest diye bir grup çıktı. Hı hı. Genç nesillerde, çocuklarda hiperseksüel davranışlar, yetişkin davranışlar. Bunun iz düşümünü nerede gördük? Epstein Adası'nda gördük. Epstein Adası'ndaki iğrençliği şimdi bize popüler kültür diye sunuyorlar. Bunu sanat diye sunuyorlar.
1: Evet.
0: Ve bakıyorsunuz o müzik gruplarının belgesellerini Siyonistler çekiyor.
1: Ve ifşa olduklarında hiç utanmıyorlar ya.
0: Hiç.
1: Öyle de kendilerine şeyler yani. Çünkü kimden çekileceğiz diyorlar.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görmedik mahallelerini. Hı hı. Genel kurulda bütün protestolara rağmen gayet evet. Yüzsüzce.
1: Evet. Yani yapmış oldukları propagandalar istenmiyor, düşmanca görülüyor ki çok normal. Yani bir nesli, bir toplumu yok olmaya götürecek propagandalar bunlar. Evet. Yani geleceği yok yani bunun artık. Böyle bir hani bitkilerin köküne saldıran ve onu yiyip bitiren şeyler gibi böyle parazit gibi bir şey bu yani. Şöyle, Türk toplumunun gerçekten geleceğini emiyor yani.
0: Sadece bizim değil, bütün dünya toplumlarının. Hı-hı. Mustafa Bey. Bakın şu anda literatürde kültürel kuruma diye bir kavram var. Cultural desiccation. Tüm dünyada toplumlarda toplumsal fay hatlarının derinleşmesinin sebeplerinden biri olarak söylüyorlar bunu. Bu neye işaret ediyor? Tüm dünyada toplumlar kendi geleneklerinden, kendi kültürel kodlarından, antropolojik kültürel kodlarından uzaklaşıyor. Özellikle büyük şehirlerde popüler kültür akımlarının hakimiyetini görüyoruz. Bakın bugün daha önceki programlarımızda da bunu gündeme getirdik. Bugün Avrupa'daki, Amerika'daki, Asya'daki bir metropolün, büyük şehrin günlük rutin akışıyla ülkemizdeki bir metropolün günlük rutin akışı arasında çok büyük fark yok. yeme içme, tüketim alışkanlıkları, bunlar benzeşmeye başlıyor artık. Evet. Popüler kültür büyük şehirlerde hakimiyetini ilan ediyor. Hı hı. Ve büyük şehirlerde biz kültürel kuruma yaşıyoruz. Bu kültürel kuruma dediğimiz şey bizim kendi medeniyet değerlerimizden, geleneğimizden, örfümüzden uzaklaşmamız. İşte biraz önce konuştuğumuz aile yapısında bir annenin kendini kötü hissetmesi. Niye? Sosyal medyada bozulmuş bir anne tanımı yapılıyor.
1: Evet, evet.
0: Babayla annenin rolleri birbirine giriyor.
1: Hı hı.
0: Babanın gittikçe aile içerisindeki rolü silikleşiyor.
1: Evet.
0: Ve bunu adamlar kasıtlı olarak yapıyorlar. İşte bu yüzden biz yeni bir kavram gündeme getiriyoruz. Sosyo-kültürel terör. Yani bir toplumu kaos ve karmaşaya götürmenin tek yolu silahlı terör değil. Siz toplumu sosyo-kültürel faaliyetlerle de kaos ve karmaşaya götürebilirsiniz. İşte bu sosyo-kültürel terör faaliyetlerini biz bir raporla yayınladık. Ve burada LGBT aktivizminin nasıl bir sosyo-kültürel terör faaliyeti olduğunu, silahlı terör örgütleriyle nasıl aynı yol ve yöntemleri kullandığını, çocuklarımızı dağa kaçıran yapılarla bu LGBT yapılarının nasıl aynı taktikleri, aynı söylemleri, sanatı, kültürü nasıl kullandığını bu raporda ele aldık.
1: Kapağını ikinci bölümde aralayalım. Bence tamam. Çok önemli bir rapor. Gerçekten çok ciddi bir hazırlık bu. Ki uzun zamandır da buna çalışıyorsunuz. Detaylıca dinlemek isteriz ama kısa bir aramız olacak. Siz de tabii bize yazabilirsiniz efendim. 0549-693-8282. Şu konuyla ilgili şöyle bir şey kafamıza takıldı. Buna ne cevap verir Üner Bey diye merak ettiğiniz bir şey varsa yazın, gönderin. Ben de Üner Bey'e sorabilirim bunu. Birazdan yine burada olacağız inşallah.
2: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım devam edecek. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfı org.tr.
6: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
7: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
12: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1-588 Vahid der.
13: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
14: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
17: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
20: Mustafa Balevi ile Bunu Konuşalım devam ediyor.
1: Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz. Bunu konuşalım devam ediyor. Üner Karabıyık, İstanbul Aile Vakfı Başkanı bizimle birlikte bugün ve konumuz da aile. Daha doğrusu aileye yönelik tehditler. İşte dediğimiz gibi Ailem Güvende Operasyonu başladı, bir şekilde devam ediyor. Hakikaten yani 10 yıllardır diyebilirim ben buna. Türk ailelerinin beklediği o operasyon başladı bir şekilde. Sosyal medyada gördüğümüz işte uyuşturucuya özendirme, kumara özendirme, efendim oyun bağımlılığına özendirme, müstehcenlik vesaire, LGBT propagandası, hepsiyle topyekün bir mücadele içerisinde. Tabii bu mücadeleyi ortaya koyarken kamuoyunun da bunu destekliyor olması lazım. Neden? Bakın, 7 tane Avrupa ülkesinin büyükelçisi, İşte bu şöyle insan haklarına aykırı, burada özgürlükleri kısıtlama var vesaire diye bir feverana girişti. onların ne kadar devrede olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Ne kadar doğru hamleler, adımlar olduğunu görebiliyor olmamız lazım. Bu konuda da hakikaten hükümetimize, devletimize, değil mi, o desteği vermemiz lazım.
0: Görünür hale getirmemiz kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kalpten, yani, gönülden destekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama bu kafi değil. Yani bizde tabii şöyle bir şey var. Bizim toplumumuzda, milletimizde devlet harekete geçtiği zaman biz, hı-hı, rahatlıyoruz. Hı-hı. İşte o rahatlık bizi bekleyen en büyük tehlike. Evet. Çünkü o bir rehavet hali getiriyor bize. Tam biz o toplum olarak rehavet haline girdiğimizde, karşı taraf kamuoyu oluşturmaya başladığında risk ortaya çıkıyor. Evet. İşte konuşmamızın başında Amerika örneğini vermiştik. Hı-hı. Belki onları da ekrana yansıtma imkanımız olursa.
1: Evet, Stonewall'dan bahsetmiştik. Video vole yansıtmasını isteyelim.
0: Bunu özellikle... Bu Stonewall provokasyonunun anatomisi ve Türkiye'de sahnelenmek istenen LGBT senaryosu diye biz bunu bir dosya olarak Aile Gazetemizde, Aile Gazetesi'nin web sitesinde çok detaylı şekilde ele aldık. Burada da
1: nedir bunun detayları?
0: Hızlıca bizi izleyenlere arz etmeye çalışalım.
1: Bir tekrar üzerinden geçelim.
0: Evet.
1: Devamını getirelim.
0: Stonewall neresi, onu anlatalım. Stonewall Amerika Birleşik Devletleri'nde bir eğlence mekanı, bir bar. Hı hı. Ve burası dönemin New York'unda eşcinsel çevrelerin buluşma noktası. Ve orada reşit olmayan çocukların istismarı söz konusu. Mafya işletiyor burayı. Hı hı. Burası bir aslında suç merkezi. Ve New York polisi de bu suç merkezine bir baskın yapıyor. Ve baskındaki ana motivasyonları fuhuş ve çocuk istismarı. Ailem Güvende Operasyonu'ndaki ana motivasyon ne? Fuhuş ve çocuk istismarı.
1: Evet.
0: Şimdi bu tespiti yapalım. Stonewall'daki motivasyonla Ailem Güvende Operasyonları'ndaki motivasyon aynı. Ve bu Stonewall'da daha sonra neler yaşandı? Stonewall'da neler olduğunu o dönemin tanıkları da dile getiriyor. Bununla ilgili pek çok kitap yazılıyor. Ve bu Stonewall'un gerçek yüzü kamuoyuna yansıyor. Daha sonrasında LGBT örgütleri çok ciddi toplumsal olayların fitilini ateşliyorlar. Ve protestolar yapıyorlar. Bu protestolar yapıldıktan sonra bu operasyonlar kesiliyor. Bakın, Stonewall baskını 28 Haziran 1969... İlk sözde onur yürüyüşü 28 Haziran 1970. Tam onun birinci yılında LGBT aktivistleri, örgütleri bir propaganda makinasını harekete geçiriyorlar. Hı hı. Ve o gün geri adım atan Amerikan devletinin zafiyeti tüm dünyada bu yıkıcı dalganın büyümesine sebep oluyor. İşte o yüzden bugün bizim durmamız gereken yer, teyakkuz halinde devletimizin sapasağlam arkasında olmak.
1: Evet.
0: Eğer bunu yapmazsak, eğer biz rehavete düşersek, devlet de bu operasyonların arkasını getirmezse, işte o zaman bu dalga hepimizin çocuklarını önüne katacak, hı hı, ve silip süpürecek.
1: Evet. O yüzden destek olmak işte bu anlamda çok önemli, aile, evet, güvende. İsim de çok güzel. Ailem Güvende. Yıllardır...
0: Ve ilginç bir şekilde buna karşı çıkanlar, hı-hı, neye karşı çıkıyor? Diyor ki ahlaklı nesiller yetiştirmeyin. Aileyi savunmayın. Hı-hı. Bu suçtur. Aileyi, ahlaklı nesilleri savunmayı suç olarak görüyorlar. Uyuşturucuyu, fuhuşu, çocuk istismarını suç olarak görmüyorlar ve kendilerine hukukçu diyorlar. Biz derneğiz diyorlar. Dernek ve sivil toplum olmakla da bunu yapmayı kendilerine hak görüyorlar. Biz de diyoruz ki sizin dernek olmanız bu yıkıcı faaliyetleri yürütebileceğiniz anlamına gelmez. Devlet de buna karşı gerekli adımları atmalıdır. Ve bu adımların müteakip evresi şu olmalıdır. Bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Kendilerine dernek süsü verip bireysel hak ve özgürlükleri savunuyoruz diyerek toplumun temeline dinamit koyan bu yapılara kesinlikle geçit verilmemeli. Bununla ilgili yasal düzenleme acilen hayata geçirilmeli.
1: Evet.
0: Çünkü bütün bu yapıların arkasında dış desteğin olduğunu görüyoruz. Yine birinci bölümde bunları konuştuk. Niye bunu destekliyorlar? Sermaye niye bunu destekliyor? İdeal tüketici, rüya pazar. Çünkü bu alana düşenlerin nesli devam etmediği için, soyu kesildiği için tasarruf diye bir düşüncesi yok. Kazandığını harcıyor. Hı hı. Bunu yurt dışında double income no kids think diye bir kavramla ifade ediyorlar. Bu tam ideal tüketici profili. Mükemmel tüketici. Kendinden sonra gelen bir nesil olmadığı için kendinden önceki nesillerden elde ettiği bütün varlığı ve kendi hayatında kazandığı bütün varlığı harcayıp tüketiyor.
1: Evet.
0: Tam mükemmel tüketici. Evet. Bunun yanında devletler, hasım devletler bizlerin toplumsal yapısını, demografik yapısını bozmak üzere bu akımları, bu sapkın akımları destekliyorlar. İşte 7 düvel diyerek ifade ettiğimiz 7 devletin destek açıklamalarını bütün kamuoyu gördü. Hı hı. Yine bu derneklere para kaynağı bu devletlerin büyükelçilikleri marifetiyle geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi ve bu yapılar, bu dernekler kandırdıkları gençleri kendilerine kalkan yapıyorlar. O gençlerin arkasından bize saldırıyorlar. Biz de diyoruz ki biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Bu gençlerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Hatta o gençlerin düştükleri bu tuzak alanından, bu tuzaktan çıkmalarına biz yardımcı olacağız, oluyoruz. Bugüne kadar 60 gencimizi sadece İstanbul Aile Vakfı, pek çok sivil toplum kuruluşu var bunu hayata geçiren ve böylece bu bataklıktan çıkabilen pek çok gencimiz var. Bunların sayısını artıracağız. Ama biz bir taraftan bataklıktan bu gençleri çıkarmaya çalışırken devletin de bu bataklığı kurutması lazım. Bunun için de yasal düzenlemenin behemahal hayata geçmesi lazım. 10. yargı paketinde, 11. yargı paketinde, 12. yargı paketinde bunlar gündeme geldi. Hatırlayın, biz o zamanlar büyük aile buluşmalarının ilk yapıldığı dönemlerde imzalar topladık. Hı hı. 150 bin insanımız ad soyad, TC kimlik numarası ve iletişim bilgisini içeren dilekçeler imzaladılar. Bu dernekler kapatılsın diye. O gün bu dernekler kapatılsaydı, işte bu gün operasyona konu olan bu şer yuvaları olmayacaktı.
1: Evet.
0: Buradaki uyuşturucu, buradaki fuhuş, buradaki çocuk istismarı olmayacaktı. Geciktiğimiz her gün bu yara büyüyor. Buradan akan kan artıyor.
1: Evet.
0: Buna engel olmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Devam edelim. Şimdi artık gerçeklikten de kopmaya başladık. Yani sanal alem diyorduk eskiden. İşte maalesef dijital dünya diyelim. Şimdi o dijital dünyanın içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Biz de içerisindeyiz artık bunun, yani anne babalar olarak. Çocuklarımız daha da işin göbeğinde. Çünkü onlar içine
0: hedefte
1: doğdular yani.
0: Çocuklarımız var.
1: Evet, bu işin. Evet. Siz yakın zamanda sosyal medya şirketlerini
0: dava açtınız.
1: Evet. Nedir bunun şeyi aslında?
0: Şimdi öyle bir çağda yaşıyoruz ki Mustafa Bey, çocuklar dizimizin dibinde. Hı hı. Ama onları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Çünkü dizimizin dibindeki çocuğumuzun elinde bu ekranlar var. Ve bu ekranlar üzerinden, hı hı, binlerce kilometre öteden algoritmaların insafına bırakıyoruz çocuklarımızı. İşte doğru, o algoritmalar çocuklarımızı kimliğinden, milliyetinden, cinsiyetinden koparıp alıyor. Hı hı. İşte o yüzden biz bu algoritmaların bağımlılık yapan hususlarının tespiti, çocuklara zarar veren hususlarının tespiti ve bunlara tedbir alınması istemiyle bir dava açtık. O dava yürüyor ve davaya sosyal medya platformları şimdi savunma dilekçelerini, cevap dilekçelerini veriyorlar. O dilekçelerde de çok ilginç hususları dile getiriyorlar. Diyorlar ki siz bu davayı açtınız ama Türkiye'de bu davayı görme hakkınız yok. Niye yok o hakkımız? Çünkü Amerika'da olan yasa Türkiye'de yok. Amerika'da kaybediyorlar patır patır davaları. Amerika'da olan yasa Türkiye'de yoksa o zaman benim devletimin o yasayı bir an evvel geçirmesi, uygulamaya koyması
1: yani
0: gerekiyor.
1: Türkiye değneksiz köy diyor yani. İstediğimiz evet. gibi at koştururuz.
0: Çocuklarınız yani. Elimizde diyorlar. Buna geçit vermememiz gerekiyor. Bu dava bu manada da...
1: Bu farkındalığı ortaya koymuş oldu.
0: Evet.
1: Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk mesela.
0: Tabii.
1: Yani bu kadar
0: kendi ağızlarıyla söylemiş oldular. Yani Amerika'da bu konuda çok daha sıkı kurallar var. Ama sizde bu kurallar bu kadar sıkı değil. Ne güzel, biz de bunu öğrenmiş olduk. O zaman devletimizin bu kuralları daha sıkı hale getirmesini temin etmemiz, talep etmemiz gerekiyor. Evet. Bunun için de kamuoyunda bir farkındalık ve bir toplumsal talebin görünürlüğünü temin etme ihtiyacımız
1: var. O zaman böyle var. Bir emsal varsa yetkililerin de çok fazla mesai harcamasına gerek yok. Gidip oradan bakıp yani bunu uygulayabilirler Türkiye'de
0: de.
1: Tabii ki
0: bu sonuçta bu şirketlerin dava ile ilgili mahkemeye sunduğu dilekçeler Adalet Bakanlığımızın da bilgisi dahilinde.
1: Evet. Bu görseli alabiliriz artık arkadaşlar. Peki yani bu algoritmanın insafına diyoruz ya, burada özel bir çalışma var değil mi? Yani sosyal medyada.
0: Tabii ki
1: medyanın...
0: bakın geçtiğimiz günlerde Instagram'ın kurucularından birisi çocuklarına Instagram kullandırmadığını söyledi.
1: Vay be.
0: Yani kendi çocuklarını koruyor, bizim çocuklarımızı maruz bırakıyor. Düşünün, tablo bu. Ve bunu kendi ağzıyla söylüyor. İşte yine birinci bölümde konuştuk. Terör devleti İsrail'in başındaki katil Netanyahu diyor ki medya ve sosyal medya bizim için 8. cephedir. Bu cephede biz genç nesillerin zihinlerini ve kalplerini ele geçirmeliyiz. 7 tane fiziki cephemiz var. Orada ateşle, barutla savaşıyoruz. Medya ve sosyal medyada içerikle savaşıyoruz. Hedefimiz de çocukların kalplerini ve zihinlerini ele geçirmek. Ve biz o cepheye çocuklarımızı terk ediyoruz. O yüzden Aile Vakfı olarak diyoruz ki Allah rızası için hudut nöbeti tutmanın gittikçe öneminin azaldığı bir çağda yaşıyoruz. Çünkü tehlike artık hudutlardan gelmiyor sadece. Tehlike ekranlardan geliyor. O yüzden bizim evlat nöbeti tutmamız gerekiyor. Evlatlarımızın ekran nöbetini tutmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımızda işte o zaman o savaşı kaybedeceğiz. Çocuklarımızın zihinlerini ve kalplerini ele geçirecekler.
1: Evet.
0: Nesilleri kaybedeceğiz. İşte bunun en somut örneği de bu cinsiyetsizleştirme projeleri. Bu propaganda ve dayatma ekranlar üzerinden yürüyor. Sizin çocuğunuzu alıyor, size karşı kalkan olarak kullanıyor. O çocuğun hakkını savunuyorum ben diyerek karşınıza çıkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunu nerede gördük? Daha önce bölücü terör örgütüyle ilgili de bunların yaptıkları propaganda buydu. Bugün bu yapıları savunanlar dün bölücü terör örgütü için aynı şeyleri yapıyordu. Onunla ilgili de bir çalışmamız var. Onu da eğer yansıtabilirsek orada bütün bu ilişkileri çok somut bir şekilde görüyoruz. Yani bugün bu operasyona karşı çıkanlar dün aynı duruşu bölücü terör örgütünü desteklemek için yapıyorlardı.
1: Evet.
0: Aynı aktörler, aynı devletler. Şimdi bu tesadüf olabilir mi?
1: Çünkü bu da bir terör yani.
0: Evet, sosyo-kültürel terör demiştik yine birinci bölümde. Biz burada bölücü terör örgütünün çocuklarımızı, gençlerimizi daha nasıl kaçırdığını ele aldık. LGBT aktivizminin de aynı metotları nasıl uyguladığını bu raporda Profesör Doktor Adem Palabıyık hocamız, sosyologtur kendisi, bu raporda bütün bilimsel verileriyle ortaya koydu. Şimdi bu sosyo-kültürel teröre de nasıl silahlı teröre geçit vermiyorsak sosyo-kültürel teröre de geçit vermemeliyiz. Yasal düzenleme bu yüzden önemli.
1: Evet.
0: Ve bu noktada şu tespiti yapmak zorundayız. Dün bölücü terör örgütünü destekleyenler şimdi bu yapıları destekliyorlar. Şablon birebir örtüşüyor. Bunu açık kaynaklarda yapacağınız basit bir aramayla net bir şekilde görebilirsiniz Mustafa Bey.
1: Ben şuna çok hayret ediyorum. Yani sosyo-kültürel terör diyoruz ya artık hakikaten yani yasa vesaire şunu bunu konuşurken topyekün böyle bir işte Türk örfü, töresi, ananesi neyse bunun yasal koruma altına alınması lazım ya. Yani bizim yaşam tarzımızın Bizim derken yani bu topraklardaki insanların yaşam tarzı 3 aşağı 5 yukarı çok benzerdir. Yani ithal olan ne kadar yaşam tarzı ve kültür şeyi varsa bunlara yani çok böyle bize aykırı geliyorsa, bizi biz yapan değerlerden uzaklaştırıyorsa bunun bir şekilde engellenebiliyor olması lazım.
0: Bir kere
1: lazım
0: şunu
1: yani.
0: Görmemiz lazım. Kültür emperyalizmi diye bir olgu var.
1: Evet.
0: Ve antropolojik istihbarat diye bir kavram var. Yani hasım devletler bugünün dünyasında artık savaşları daha çok konuşuyoruz. Çatışmaları daha çok konuşuyoruz. Bakın kuzeyimizde savaş var. Güneyimizde savaş var. Doğumuzda savaş var. Batımızda tahkimat var. Ve bir çatışma ihtimali her geçen gün artıyor. Dolayısıyla dördüncü nesil savaş diye bir kavram var. Yeni nesil savaş diye bir kavram var. Bu askeri literatürde artık sosyokültürel konular, sosyal doku, sosyal bağlar savaşın bir faktörü olarak ele alınıyor. Dolayısıyla da bu sosyokültürel terör faaliyetleri psikolojik harbin bir unsuru olarak ele alınıyor. Bütün bunlar böyle ele alınırken sizin kendinizi koruma mekanizmanızın da harekete geçmesi gerekiyor. Güzel gelişmeler de var. 19 Mart 2026'da Milli Güvenlik Kurulumuz teşkilat mevzuatında bir değişiklik yaptı. Ve İç Güvenlik Dairesi'nin görev alanına kültürü de koydu. Artık kültür bir milli güvenlik meselesi haline geldi.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla bu konuda hepimizin daha fazla çalışması lazım. Bir taraftan bizler de Büyük Aile Platformu çatısı altında Temiz Ekran Hareketi diye bir inisiyatif aldık. Çünkü ekranlar üzerinden gelen tehlikelere karşı toplumumuzu koruyabilmek adına ekranlardaki içeriklerin daha pozitif etki üretmesini temin etmemiz gerekiyor. Burada şunu kastediyoruz. Bugün nasıl bir fabrika yapılırken siz çevresel etki değerlendirme raporu istiyorsunuz. Bu fabrika yapıldığında tabiata etkisi ne olacak? Su kaynaklarına, bitki örtüsüne, havaya, işte kuşların göç yollarına etkisi ne olacak diye oturuyorsunuz. Bütün bunları analiz ediyorsunuz. Dünyada sürdürülebilirlik diye bir gündeminiz var. Gezegenin sürdürülebilirliğini masaya yatırıyorsunuz. Bunun için zirveler tertipliyorsunuz. İşte COP31 önümüzdeki günlerde Kasım ayında ülkemizde düzenlenecek bu zirve. Şimdi o zaman toplumsal etkiyi de aynı hassasiyetle bizim analiz etmemiz, değerlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor. Yani herhangi bir medya içeriği, herhangi bir içerik üretilirken bunun toplumda oluşturacağı etkiyi uzmanlar çalışsın, raporlasın. Biz de o içeriği bunu bilerek tüketelim. Şimdi bakıyorsunuz bugün televizyon izleyenlerin maruz kaldığı, sosyal medya kullananların maruz kaldığı çok zararlı içerikler var. Dizilere bakıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl bütün dizilerde kocasını aldatan kadın hikayesi.
1: Evet.
0: Sosyal medyaya bakıyorsunuz işte orada toplumsal yapıyı alt üst edecek bir sürü içerik. Yani lağım tabiri caizse. Şimdi bu tabloya kayıtsız mı kalacağız biz? Artık füzeler sadece balistik füzeler gelmiyor. Ahlaksızlık füzeleri geliyor ve bu füzeler ekranlar üzerinden evimizin salonun ortasına düşüyor. Çocuğumuzun odasının içerisine giriyor. O yüzden diyoruz hiçbir çağda olmadığı kadar çocuklarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Dizimizin dibinde oturuyor olması onu güvende kılmıyor. Çünkü tehlike evimizin içinde. Ve bu tehlikeye karşı bizim farkındalığımızı artırmamız lazım. O yüzden Aile Vakfı olarak bu yıl Milli Eğitim Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzle birlikte aile okulu projesini hayata geçireceğiz. Anne babaların bu evlat nöbetlerini nasıl tutacaklarına dair bir farkındalık oluşturma imkanı olacak inşallah tüm Türkiye sattığında.
1: İnşallah bol istifadeli olur diye dua edelim biz de.
0: Allah
1: şimdiden
0: razı olsun.
1: Gerçekten çok güzel şeylere öncülük ediyorsunuz. İstanbul Aile Vakfı ciddi manada çalışıyor. Yani biz yakından
0: bunu hep beraber yapıyoruz Mustafa Bey. Çünkü İstanbul Aile Vakfı'nın kurucularına, mütevellisine baktığınız zaman A'dan Z'ye bütün sektörlerde faaliyet gösteren 3-4 kuşak sanayici ve tüccar ailelerin fertlerinden oluşuyor. Ve bu sanayici ve tüccar ailelerin

0: tehlikelere karşı biz de dünya ölçeğinde o kalitede işler ortaya koyalım. Bu yüzden uluslararası sempozyumlar yapıyoruz. Bu yüzden çalıştaylar, hakemli dergiler yayınlıyoruz. Ve tüm bu faaliyetlerimizle artık uluslararası ölçekte ses getirecek aşamaya gelmek için gayret ediyoruz gece
1: Evet,
0: gündüz.
1: inşallah. Rabbim emeklerinizin karşılığını kat be kat
0: Hep
1: versin.
0: beraber.
1: Şimdi devam edelim. Bu temiz ekran meselesi çok önemli. Bir ara bir Rütük artık interneti de denetleyeceğini böyle bir haber olmuştu Ebubekir Şahin Bey döneminde.
0: Evet.
1: Sonra pek oralı olunmadı yani niyeyse. Çünkü orada da karşı taraftan işte özgürlüklerime müdahale ediyorsunuz filan. Bu anlatılamıyor. Biz de yani haklılığımızı ifade etmek, bunu anlatabilmek, lisan-ı münasiple tabii ki. Böyle çok zorlanıyoruz bunda. Ben bunu anlayabilmiş değilim. Ya sonuçta internette o yayınları yapan kişinin yaptığı şeyin adı da yayıncılık oluyor.
0: Evet.
1: O da insanlara ulaşıyor. Hem de yaş grubu şu bu vesaire hiç gözetilmeden sonuna kadar işte asla bir gencin belki de maruz kalmaması gereken içerikler
0: Tabii.
1: hiçbir böyle önünde şey olmadan, engel olmadan ulaşıyor o gence. Ama sen burada televizyonda yayın yaparken hayır şu şu şu kurallara dikkat etmelisin, böyle yapmalısın, şunu asla kullanamazsın filan bir sürü bir mevzuat var. Bir an önce bu interneti de o zaman düzenlemek lazım. Çünkü onun
0: Tabii ki.
1: yaptığı işin adı da yayıncılık
0: Aslında
1: yani.
0: bütün ekran ekosistemini
1: Tabii.
0: Mustafa Bey.
1: Telefon ekranından televizyon ekranına kadar yani.
0: Tabii. Şimdi burada biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde yayıncı kuruluşlardan bir takım itirazlar geldi. Dediler ki ya bizi konuşuyorsunuz ama biz Rütük bizi düzenliyor zaten. Biz bu noktada kontrol altındayız. Ama dijital taraf kontrol altında değil. Evet. Bu noktada dijital tarafla ilgili atılması gereken adımlar var. Ama konvansiyonel tarafta da atılması gereken adımlar var. Biz bunun birini diğerine tercih edemeyiz. Her ikisini aynı aciliyette ele almak zorundayız. Çünkü bunun etkisini biz saha araştırmalarında ölçüyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız saha araştırmamızda 26 ilde 4202 kişinin verilerini analize tabi tuttuk. 5000 kişiden fazlaydı katılan ama bunun 4202'sini aldık. Niye? Bu araştırmanın bize tam bir Türkiye fotoğrafı vermesi için siyasi ve demografik kodu uyguladık. Yani tüm siyasi
1: Ölçeklendirme
0: görüşler
1: yaptınız yani.
0: Türkiye'nin seçim sonuçlarını yansıtacak
1: Evet.
0: şekilde olsun. Demografik özellikler Türkiye'yi yansıtacak şekilde olsun. 5000 kişiye yaptık. Sonra bazılarını değerlendirme dışında tuttuk. 4202 kişi de şunu gördük. Araştırmaya katılanların %94'ü diyor ki aile benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı.
1: Güzel.
0: %76'sı diyor ki komşuluk benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı. Yaşadığım çevre mutluluk, huzur, güven kaynağı. Bunu diyenlerin oranı %76. Yaşadığım şehir benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı diyenlerin oranı 67. Ülkem benim için mutluluk, huzur, güven kaynağı diyenlerin oranı %56. Bakın 94'ten
1: Evet.
0: 56'ya
1: Çok ciddi
0: düşüyoruz.
1: bir düşüş var.
0: 94, 76, 67, 56. Şimdi bu bize şunu söylüyor. İnsanımız yaşadığı, haberdar olduğu, pardon, yaşadığı, şahit olduğu alanda mutlu, huzurlu ve güvende. Ama haberdar olduğu alanda baskı, sıkıntı, kaygı seviyesi artıyor. Şimdi haber kanallarımız neresi? Ekranlar. Konvansiyonel ve dijital. Haber kanalı eğer bizde baskı, sıkıntı, kaygı seviyesini artırıyorsa bunun etkisi ne oluyor diye baktığımızda aidiyet düşüyor. Geleceğimi başka ülkede ararım deme eğilimi artıyor. Şimdi işte bu dördüncü nesil savaş, yeni nesil savaş dedik ya, savaşın bir de toplumsal yapıyı yumuşatma diye tabir edilen faaliyetleri var. Yani savaş öncesi, muharebe öncesi toplumsal yapıyı gevşetme. İşte tam da buna maruz kalıyoruz ekranlar üzerinden. O yüzden temiz ekran hareketi aciliyet kesbediyor. Ve burada hem konvansiyonel hem dijital alanda.

0: O yüzden biz sosyal medya şirketlerine dava açtık. Ve burada o bilimsel konuşmanız gerekiyor. Sizin de işaret ettiğiniz o sesler hemen yükseliyor. Siz yasakçı mısınız, sansürcü müsünüz sesleri yükseldiği için 1600 kadınla gündüz kuşağı programlarına dair bir araştırma yaptık. Bu programları izleyen kadınların aile ilişkileri nasıl etkileniyor? Psikolojileri nasıl etkileniyor? Bu araştırmanın sonucuna göre psikolojik iyi oluşları olumsuz etkileniyor. Aile ilişkileri de olumsuz etkileniyor. Bilimsel veriyle konuşarak diyoruz ki buraya müdahale edilmesi lazım. Bu gündüz kuşağı programlarının toplumsal etkisi olumsuz. Bunu toplumsal etkisini pozitife çevirecek bir şey yapmamız lazım. Ne olabilir dedik? 10 ayrı format çalıştık. O programları çeken prodüksiyon ekibinde tek bir kişi değiştirmeden, formatı değiştirerek etkiyi pozitife çevirebileceğimiz 10 ayrı format çalıştık. Tabiri caizse programı yatak odasından çıkardık, mutfağa, salona, oturma odasına odakladık. Ve ailelerin, şehrin, modern hayatın ürettiği problemlere çözüm ürettiği formatları ele aldık.
1: Evet.
0: Mesela bu toplumsal etkisi pozitif bir yaklaşım. Türkiye'de reytingi en yüksek dizileri mercek altına aldık. Uzmanlarımız, üniversitedeki uzmanlarımızla beraber, Aile Vakfı'nın araştırma merkezi uzmanları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin İletişim Fakültesi, Türkiye'de reytingi en yüksek dizileri mercek altına aldı. Buradaki aile temsillerine baktık ve aileyi problemli yansıttıklarını tespit ettik. Bunu da dijital anafor zirvemizde bir akademik bildiri olarak sunduk. Şimdi bütün bu tespitleri yapma sebebimiz şu. Siz yasakçısınız, siz özgürlükleri kısıtlıyorsunuz. Hayır, biz bu toplumu, milletimizi korumak istiyoruz. Toplumsal dayanıklılığımızı tahkim etmek istiyoruz. Daha muhkem bir Türkiye istiyoruz. Cumhurbaşkanımız demiyor mu iç cepheyi tahkim etmemiz gerekiyor?
1: Evet.
0: Nasıl olacak bu?
1: Evet.
0: İşte böyle temiz ekran hareketi gibi hareketlerle olacak. Burada da şunu söylüyoruz medya kuruluşlarına. Gelin bunu beraber yapalım. Bizim sizinle bir problemimiz yok. Biz hep beraber medya içeriklerinin topluma ürettiği faydayı daha yukarı seviyelere taşıyalım. Bu kadar emek ve kaynak harcanan yapımların bizi getirdiği noktanın bu olmaması gerekiyor Mustafa Bey. Şimdi TürkSat uydusunu uzaya gönderiyoruz, göğsümüz kabarıyor. Sonra o uydular üzerinden öyle yayınlar yapıyoruz ki yüzümüz kızarıyor. Bugün ya, pek çok ülkede küfür yerine kullanılan bir cümle var biliyor musunuz? Anneni Türk dizisinde görmüşler.
1: Allah Allah.
0: Şimdi pek çok ülkede işte Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması konuşuluyor. Topluma verdiği zarar sebebiyle.
1: Evet.
0: Bu dizilerin ihracat potansiyelleri önemli. Turizm etkisi önemli. Ama biz bunlardan vazgeçelim demiyoruz ki.
1: Hı hı.
0: Bu ihracat potansiyelini koruyalım. Turizm potansiyelini koruyalım. Ama bunu pozitif şekilde yapalım. Bunun için belki biraz daha fazla kafa yormamız lazım.
1: Hı hı.
0: Kolaya kaçmamamız lazım. Ama bunu yapacak kapasite de bizim ülkemizde, medya sektörümüzde fazlasıyla mevcut.
1: Kesinlikle.
0: Biz şu anda reytinglere odaklanmışız, reklam gelirlerine odaklanmışız. Kolayca bu reytingleri nasıl muhafaza ederiz, reklam gelirlerini nasıl muhafaza ederiz buna bakıyoruz. Aynı reytingi, aynı reklam gelirini birazcık efor harcayarak gene muhafaza edebiliriz. İnanın daha bereketli olur ve şöyle bir realite var. Dijital mecralar zaten reklam pastasından her geçen gün daha fazla bir pay alıyorlar. Şimdi bu realite varken önümüzde, o zaman biz dijital mecraların reklam gelirleri üzerine de yasal düzenlemeleri konuşalım.
1: Hı hı.
0: Buraya daha fazla vergi konmasını, konan bu vergilerden elde edilecek kaynakların bu pozitif içeriklerin üretilmesi için bir teşvik mekanizması haline getirilmesini konuşalım. Bütün bunları
1: evet,
0: konuşarak çözebiliriz. Ama biz maalesef birbirimizi dinlemeden hemen diyoruz ki siz yasakçısınız, siz sansürcüsünüz. Hayır, biz ne yasakçıyız ne sansürcüyüz. Biz medyayı ve sosyal medyayı yeni savaş alanı ilan eden Gazze'de soykırım uygulayan, tüm dünyada soykurutma projelerini destekleyen bu zihniyetle mücadele etmek istiyoruz. Ve bunlar açık açık artık ülkemize karşı hasmane tutumlarını sergilemekten çekinmiyorlar. Bizim bu tehlikeyi fark edip harekete geçmemiz için daha ne yaşamamız gerekiyor? Sınırımızın 70 kilometre ötesine bombaları attılar. Yani daha ne görmemiz gerekiyor acaba?
1: Evet. Yani siz aslında yasakçı zihniyet değilsiniz ve siz tamamen korumacı bir tavırla fikirler üretiyorsunuz, somut tekliflerle geliyorsunuz. Bence bu da biraz işlerini zorlaştırıyor. Yani
0: işte korumacı derken kendimizi de kapatalım demiyoruz bakın.
1: Yok tabii ki.
0: Özümüzü yani koruyalım, mayamızı koruyalım, kimliğimizi koruyalım, evet. Çocuklarımızı, neslimizi, geleceğimizi koruyalım ve dünyaya daha insani, daha adil, daha merhametli teklifler sunalım.
1: Bu dijital
0: İnsanlığın
1: çağda
0: zararına,
1: bir Türk modeli oluşturalım yani aslında.
0: Türkiye yüzyılını konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Türk ve Türkiye yüzyılını konuşuyoruz. Bizim tarihimizden tevarüs ettiğimiz bir mesuliyetimiz var. Bu dünyadaki düzenin insanlığın faydasına olmasını temin etmekle ilgili bir mesuliyetimiz var. Bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle böyle yapacağız.
1: Evet. Hani madem dünya dijitalleşti, madem globalleşti, bugün Türkiye'yi o işte siz alem güvende operasyonlarıyla özgürlükleri kısıtlıyorsunuz diyen büyükelçilerin ülkesinde de bu sizin önerilerinizle oluşacak o böyle de bir şey mümkün önerisi, teklifi ciddi ciddi gündemlerine gelecek belki. Ya Türkiye bunu başardı, biz de başaralım, biz de çoluk çocuğumuzu koruyalım.
0: Sizin aileleriniz de güvende olsun diyoruz. Biz diyoruz ki bakın şu içine girdiğiniz halüsinasyondan, illüzyondan bir çıkın. Çünkü bugün dünyada insani gelişmişlik endeksindeki ilk 50 ülkenin neredeyse tamamında kadın başına doğum oranı 2.1'in altında. Tek bir istisnası var. İsrail 2.92. İsrail 2. Dünya Savaşı sonrası tüm insanlığa bir model sundu. Uluslararası sistem adı altında. İşte Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler. Bu uluslararası sistem 7 Ekim'den sonra çöktü. Bunun bir illüzyon olduğu ortaya çıktı. Artık o zaman bizim bu illüzyonu fark edip tüm dünyaya yaptırdığı ama kendisinin yapmadığı şeyleri yapmaktan vazgeçmemiz lazım. Kadınlar her ne yapıyorsa, erkekler her ne yapıyorsa bunu masaya yatırıp buradan bir çıkışı bulup bireyi merkeze alan insani gelişmişlik yaklaşımından aileyi merkeze alan insani gelişmişlik yaklaşımına geçişi temin etmemiz lazım. İşte Aile Bakanlığımızın geçtiğimiz yıl harekete geçirdiği aile diplomasisi bunun için çok büyük bir fırsat. Şimdi devletimiz önümüzdeki 10 yılı aile ve nüfus 10 yılı ilan etti. Bu 10 yıl içerisinde biz dünyaya bu manada çok ciddi teklifler sunabiliriz. O yüzden İstanbul Aile Vakfımız bir araştırma destek programı başlattı. Eylül ayının başında bunu ilan ettik. Yüksek Öğretim Kurulu'yla bir protokol imzaladık. 209 üniversitemize bunu duyurduk. Aile konusunu çalışacak yüksek lisans ve doktora araştırmacılarına bir destek vereceğiz. Yüksek lisansta 50 bin lira, doktorada 75 bin lira. Doktorada 2 yıl, yüksek lisansta 1 yıl boyunca bu desteği veriyor olacağız. Başvurular da 27 Eylül'de sona eriyor. Bizi izleyenlere de bu vesileyle bunu tekrar ilan etmiş olalım. Buradaki derdimiz ne? Aile dostu içerik nasıl üretilir? Bu bir yüksek lisans tezi olsun. Aile dostu işletme uygulamaları işletme alanında bir doktora tezi konusu olsun. Aile perspektifiyle güvenlik ve asayiş yaklaşımı. Bu yine bir yüksek lisans doktora tezi olsun. Bakın sadece psikoloji, sosyolojiden bahsetmiyorum. Çok kuşaklı haneler için bir konut tasarımı, şehir plancılığı, aile dostu şehirlere dair şehir planı nasıl yapılır? Bu yüksek lisans doktora tezi olsun istiyoruz. Birkaç yıl sonra o zaman biz literatüre bu çalışmaları kazandırmış olacağız. Bu birikimle de bu sefer dünyaya söz söyleyebileceğiz. Aile Vakfı işte mütevellisinin sağladığı imkanlarla bu çalışmaları aşama aşama hayata geçirmeye çalışıyor.
1: Çok güzel.
0: Birinci bölümde işaret ettiğiniz hani çok fazla başlık var. Evet, aileye dair çok fazla başlık var. Ama bütün bu başlıklarda insanlığa çözüm üretecek birikim de bizim medeniyetimizde var. Tek yapmamız gereken o sahip olduğumuz hazine sandığı, üzerinde oturduğumuz hazine sandığının üstünde oturup dilenmekten vazgeçip o sandığı açıp oradaki hazineleri, cevherleri alıp işleyip insanlığın faydasına tüm dünyaya teklif etmek.
1: Çok güzel. Yani hakikaten çok zaman kalmadı program için ama o kadar kıymetli şeylerden bahsettiniz ki Allah razı olsun. Ve bu denli çalışma içerisinde olduğunuzu bilmemiz, öğrenmemiz bize birazcık daha nefes aldırdı hakikaten. Yani kaygı dozumuz en azından birazcık daha azaldı. Tabii ki rehavete kapılmaya gerek yok. Fakat çarpıcı bilgiler de var sizde. Ben biliyorum daha önceki yaptığımız programlarda. Bugün eğer hiçbir şey yapılmasa, yani hala bu düzen devam etmiş olsa, bu dijital dünyanın kirliliği içerisinde 10-20 sene Türkiye'yi nasıl bir ortam bekliyor?
0: Dünyadan Türkiye'ye gelelim isterseniz. 1960'larda kadın başına doğum 5.3 çocuktu. Bugün 2.1. Evet. Nüfusun kendini yenileme oranı olan 2.1'in altına gidiyor. 20 yıl sonra biz bu gidişe dur demezsek dünyaya çocuk gelmeyecek. 2045'te bazı araştırmalara göre 2045 yılında o yıl 18 yaşına girenler hemen evlenip çocuk sahibi olmak isteseler bile çocuk sahibi olamayacaklar. Çünkü erkeklerde sperm, kadınlarda da yumurta kalitesi bozulduğu için doğurganlık sıfıra düşecek. Şan Nasıvan adında epidemiyolog bir hanımefendinin çalışmaları var. Countdown isimli kitabında bunu yazıyor. 2045'te doğurganlık sıfır. Bu şu Allah demek Allah. 19 yıl sonra sıfır doğurganlıkla yüz yüze kalabilme riskimiz var insanlık olarak.
1: Yok olmak bu işte.
0: Evet.
1: Yani.
0: Evet. Ve burada işte cinsiyet bükücü kimyasallar diye başka bir olgu var. O cinsiyet bükücü kimyasallar çocuklardaki hormon seviyelerini etkiliyor. Üstüne bu cinsiyetsizleştirme propagandası geliyor. Çocuğun kafası karışıyor, cinsel kimlik karmaşasına düşüyor. Sözde uzmanlar diyor ki bu doğal bir durum, buna müdahale edilmez, cinsiyetini değiştirsin. 2045'te karşılaşacağınız bu problemi bir de bu yan problemle birlikte düşünün. O yüzden diyoruz soykurutma projeleri. Ama bu projeleri kurgulayanlar da kendilerindeki doğurganlığı muhafaza ediyorlar. Çünkü onların sapkın itikadına göre dünyayı cennet haline getirmek var. Dünyadaki nüfusu azaltmak var ve onların sapkın itikadında biz hayvan mesabesindeyiz. O yüzden Gazze'de bu soykırımı yapıyor. Ve çıkıp bakanları açık açık bunu insanların gözünün içine baka baka bunu söylüyorlar. Şimdi bizim tüm bunları gördükten sonra harekete geçmek için neyi bekliyoruz?
1: Evet. Benim eşim anaokulu öğretmeni ve her yıl söylediği şey şu, yani işte 10 yılın üzerinde vazife yapıyor öğretmen olarak. Her sene sınıf mevcudunun azalmaya başladığından söz etti.
0: Bu yıl 1 milyonun altına düştü öğrenci
1: sayısı. Ben de sizlerle yaptığımız programlardan aldığım bilgiyle dedim ki 5 sene sonra bir 5-6 kişi daha olmayacak belki sınıfında yani.
0: İşte o yüzden daha önceki programlarımızda söylediğimiz bir şey vardı. Biz çocuk parklarını, okulları yıkıp yerine huzur evi yapmak zorunda
1: kalacağız.
0: Acayip
1: bir şey ya bu.
0: Bu yıl geçen yıla göre öğrenci sayısı düştü. Birinci sınıfa başlayan öğrenci sayısı 900 binlere indi.
1: Evet.
0: Bu bundan 10 sene önce, 15 sene önce 1 milyon 250 bin, evet. 1 milyon 300 bin seviyesindeydi.
1: Doğru.
0: Bakın nüfus piramidimiz terse dönüyor. Bu ne demek? Sizin sosyal güvenlik sisteminiz çökecek. Sizin savunma kapasiteniz düşecek. Ekonomik faaliyetlerinizi sürdüremeyeceksiniz. Demografik olarak bu çöküşü yaşayan hiçbir millet tarih sahnesinde kalamamış.
1: Evet.
0: O yüzden biz bu demografi meselesini, aile meselesini bir milli güvenlik meselesi olarak ele almak zorundayız. Ve hala daha bize nüfus planlaması yapılmalı diyenler var. Hala bakın, Türkiye'de demografik bir problem var diye biz aile şurası yaparken Türkiye'nin en büyük holdingleri YouTube'da, resmi YouTube kanallarında çıkıp Türkiye'de nüfus fazla, bu nüfusu düşürmemiz lazım diyebiliyorlar gözümüzün maalesef içine bakarak. Şimdi sizin okullarınız anlamsızlaşacak. Öğretmenleriniz atıl olacak. Yunanistan'da okullar kapanıyor. Niye? Demografik olarak çöktükleri için. Aynı tehlike Türkiye'nin kapısında. Şimdi bu tablo içerisinde bizim gençlerin evlilik düşüncelerini iyi analiz etmek, onları olumsuz etki eden faktörleri tespit etmek ve buna çözüm üretmek zaruretimiz var. Araştırmalarımızda buna da bakıyoruz. Ve dünya örnekleri bize şunu söylüyor. Şu an sorduğunuzda gençler otomatikman diyorlar ki ekonomik sebepler.
1: Evet.
0: Ama dünyada ekonomik sebepleri çözmeye dönük atılan adımlar sonuç vermemiş. Güney Kore bunun somut bir örneği. Güney Kore'de geçtiğimiz programlarda 200 milyar diyorduk. Son rakamlara baktık, 215 milyar dolar olmuş harcanan para. Bu destek ve teşvik paketleri 1.2'deyken başladılar bunlara. Geldikleri nokta 0.7. Para çok vererek korkunç çözülmüyor.
1: Evet.
0: Bu kültürel, manevi bir alan. Çünkü evet, sizin sağladığınız maddi imkanlar ilk başta meseleyi çözecek gibi dursa da maddi imkanları genişlettiğinizde beklentiler çok daha hızlı artıyor ve o aradaki makası kapatamıyorsunuz. Hı hı. Bugün çocuksuzluk akımları var. İşte birinci bölümde konuştuğumuz o double income, no kids kavramı tüm dünyada o rüya pazarı elde etmek isteyen şirketlerin uygulamaları neticesinde bir akım olarak gençlere sirayet ediyor. Yine konuştuğumuz bir bahisti, bir beyaz eşya, uluslararası beyaz eşya üreticisi bir marka Türkiye'de Anneler Günü için bir reklam yaptı. Hayvan anneliğini annelik olarak takdim etti. Aynı marka Avrupa'da bunu böyle yapmıyor mu?
1: Evet.
0: Böyle de bir çifte standart var. Yasakçısınız, sansürcüsünüz diyenler o şirketlere hiç o cümleyi kurmuyorlar.
1: Evet.
0: O şirketlerin reklam ajansları LGBT propagandası yapan reklam kampanyalarını yaptığında ve anneliği bozan kampanyayı yaptığında kimse onlara cümle kurmuyor.
1: Evet.
0: Buradaki çifte standardı ne yapacağız?
1: Üner Hocam, yani hakikaten konuşulacak çok konu var bu meseleyle ilgili ama süremiz sona ermiş. Çok akıcı bir buçuk saati geride bıraktık hakikaten.
0: Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Her zaman baş tacısınız, her zaman bekleriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz hakikaten. Bol bol tabii biz sizi ağırlamak istiyoruz. Bu mesele çok bizim üzerinde durulmasını istediğimiz bir mesele. Hakikaten Lale Gül Medya ailesi olarak. Diğer medya kuruluşlarından da hakikaten bunu bekliyoruz. Sizin yani her televizyona çıkmanız, bu gerçekleri haykırmanız lazım.
0: Bir yandan temiz ekran hareketini başlatınca her televizyona da çıkmak o kadar mümkün olmuyor
1: doğru
0: bazen.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Ama son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Bir sürü olumsuzluktan konuştuk. Hiç ümitsiz değiliz. Ümitsiz de olmamak gerekiyor. Çünkü onlar fıtrata aykırı bir şeyi yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Biz ise fıtrata, insan tabiatına uygun olanın hakim olması için çalışıyoruz. Hı-hı. Onlar düz duvara tırmanmaya çalışıyor. Bizim önümüz otoban. Hı-hı. Biz bir adım attığımızda belki onlardan 1000 fersah daha fazla mesafe kat edebiliyoruz.
1: Evet.
0: O yüzden onların bütün bu güç ve tahakküm illüzyonlarının, hı-hı, altının boş olduğunu biliyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizde.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz
1: sizlere
0: teşekkür
1: de çok ederiz. Teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle. Selamünaleyküm.
2: Mustafa Balevi ile bunu konuşalım sona erdi. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
5: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
12: geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
13: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
14: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
15: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
16: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
17: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
18: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
17: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
19: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir, ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
20: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
21: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
22: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
23: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
24: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
25: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
26: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
27: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ lehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkü ve atisâmi illâ billâh. Lekad câet rüsulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed, Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi. Sallu ala şefii'i zulubina Muhammed, Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. A'udhu billahi s-semi'u l-alimi minash-şeytanir-racim. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatîn ve a'udhu bika rabbe yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikun nas, ilahin nas. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إعلانlarımız yarın 18-18'den İtibaren İnşallahurrahman Dua Kabul Saatinde Kehf Sure-i Cellesi vs. Hizb-ül Bahri Şerif dualar okunacaktır. Allah Teala devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Peçeli Ayşe Hoca annemiz Allah selamet versin. Sıhhat ve afiyetini daim etsin. Hayırlı uzun ömürlerle hizmetlerinde onu muvaffaka eylesin. Amin. 80 yaşında, belki dahası da var. Efendi Hazretlerimizden aldığı feyiz, bereket ve himmetle, tabi Efendi Hazretlerinin yoluna çok bağlı, rabıtasına çok bağlı, kıymetli hoca annemiz, Gözlüklü Ahmet abimizin Sevce-i Tahiresi, sohbete çıkıyor 10 günlük. Ankara, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Antakya, Antep, Maraş, Urfa, Adıyaman, Kahta, Malatya, Elazığ, Elbistan, Yozgat. Buraları duyup da yani oraların halkı, kadınlar, Efendi Hazretlerimizle ömrü hayatı beraber geçmiş. En az 60 senesi Efendi Hazretlerimizle devamlı emri arflara çıkmış. Efendi Hazretlerimiz Karadeniz seferine çıkarken mutlaka arka arabada Ahmet abi ve Peçeli Ayşe annemiz olurdu. Biz de bazı seferlerde bulunduk. 80'li yıllarda, 79-80 o yıllarda. Ve hiç yanından ayırmaz. Hangi sohbete gitse İstanbul dışına mutlaka onu götürürdü. Kadınlara sohbet ettirirdi. Dolayısıyla Efendi Hazretlerimizin yoluna tam bağlı kadınlar bakımından hoca annemiz, Fatma Temir hoca annemiz var, Mahmura hoca annemiz var. Allah sayılarını ziyade etsin. Allah sıhhatten afiyetten daim etsin. Bu itibarla bu hoca annelerimizin kıymetini bilmek lazım. Efendi Hazretlerimizden bu kadar istifade ettikleri için bereketleri çoktur. Bu bereket tabii bu vilayetlere gidecek. Efendi Hazretlerimiz her sene böyle birçok vilayetlere giderdi. Sahat-ı afiyet zamanında emr-arif yapardı. Tabi oralarda kız medreseleri var. Hoca annemizin yetiştirdiği binlerce, on binlerce talebeler var. 60 senelik, 60-70 sene belki. Yani şu anda tabi 70 sene falan oldu. Çünkü biz daha çocuktuk. 5 yaşlarımızda onlar tabi Ahmet abiler, Köşkü Ahmet abi, efendi babamız Ali Adel Efendi'yi de gördü. Dolayısıyla yani ta 1960'tan evvel tabii medrese işleri, hoca anneleri, efendi hazretlerini yetiştirmesi falan yani 60'lı yıllardan sonra olmuştur. Hemen 70 sene olmuş. Dolayısıyla bu bunlar 70'i de geçmiş bir ocak bu. Bu bereketli bir ocak. Efendi hazretlerinin tüttürdüğü bir ocak. Buralardaki hanım kardeşlerimize buradan duyuruyoruz. Hoca annenin hangi gün, hangi vilayette olacak, nerede sohbet olacak, bunun şaması yapılmış. Ben burada bunu anlatsam da kimsenin kafasında kalmaz. Onun için ben kendi sayfalarımdan, benim derdim emr-arif olsun, kadınlar toplansın, hoca annemiz çarşaf giydirsin, medreseye talebe kızlarını versinler. Benim derdim bu dava efendinin yolu yürüsün. Onun için hoca annemize mutlaka çok değer verelim, kıymetini bilelim. Değer veren kendi kazanır, sohbetini dinleyip amel eden kendi kazanır, kızını medrese veren kendi kazanır. Ama nerelerde ne var, bunların detayları uzun gider, kimsenin de kafasında kalmaz. Onun için bu şama benim sayfalarımdan, kendi sayfalarımdan efendim bu şey vaatlerde de mi paylaşılacak diyor. Evet, Vahitler, Vekillerin Ahdi Yardımlaşma Derneği, Vahitlerimiz bizim. Başkan Hoca Efendimiz, Avcı Hoca Efendi, Abdülhamit Avcıoğlu Hoca Efendimiz. Onlar da hizmetteler, faaliyetteler, vahitler olarak. İrtibat kurmak isteyenler bu yörelerden, şeylerden, kadınlardan, hocalardan, yani bu program hakkında bilgi almak isteyen, biz de katılmak istiyoruz, nerede buluşalım, ne edelim falan, 0212 koduyla 588-1588 bu vahitlerin telefonudur. Hangi kursa medreseye talebe vereceğim, bu medrese efendiye bağlı mıdır, kız medresesi, erkek medresesi, rabıtayı bozmadı mı, bozmadı mı, bütün bu soruların merkezi vahitlerdir. Hoca annenin sohbetleri vesaire, bu sohbetlerin hepsi vahitler, hoca hanımların sohbetleri vesaire de sorulabilir. Özellikle Peçeli Ayşe annemizin sohbetlerini buradan sorsunlar, öğrensinler. Yazık, 80 küsur yaşında devamlı oruç tutuyor. O vaziyette Allah için gidiyor. O bölgelerde olanlar da Allah için biraz adım atsın. Bir sohbete gitsin. Seferi mesafeye kadın mahremsiz gidemez. Seferi mesafe olmayanlar, kadınlar da toplansa bir arabayla gider. Bir şoför götürür. Ama tek kadın tabii bir şoförle bir arabaya binemez. Bu ayrı bir şey. Ama seferi mesafe olursa mahremi olmaz şartı var. Seferi mesafe olmayanlar da, kadınlar da kendi toplanıp gidebilir. Seferi olmadığı için mahremsiz. Bu şartı muhafaza ederek bu şartlarla sohbetlerde buluşulsun. İnşallah çok hayırlar konuşulsun. Çok kızlar medreselerle buluşturulsun. Ve Efendi Hazretimizin yoluna, Efendinin yolu diye bir şey yok. Efendinin yolu Resulullah'ın yolu. Sallallahu aleyhi ve sellem Müceddidiye yolu, Nakşibendiye yolu. Bunların hiçbiri kendi kafasından tarikat kurmadı, uydurmadı. Onların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine hakkıyla itibaden yollarımızdır. Pirlerimizdir, efendilerimizin yoludur. Onun için bu işin aslı esası Kur'an sünnet yoludur. Ama en son haliyle bunu ihya eden Müceddit Mahmud Efendi Hazretlerimizdir. Bunu canlandırmak 100 yılın mücedditliği ona nasip olmuştur. Onun için onun rabıtasını bozan, onun yolunu bozan, vasiyetini bozan, buyurduğu sözden çıkanların bereketi kalmamıştır. İsmail Han'ın durumu ortadadır. Kendi aralarında neler yapıyorlar, neler oluyor, bize gelen haberlerin zerresini duysanız kafanız tavana vurur. İçeride neler olduğunu. Öyle olaylar olmaya başlamış. Çünkü Efendi Hazretleri'nin bereketi çekildikten sonra her yer Teksas'a döner. Her yer Teksas'a döner. Siz anlatınız. Onun için konuşulanlar, edilenler, birbirlerine karşı hareketler, şunlar bunlar, köpük atmak üzeredir. Köpük sönmek üzeredir. Batıl bitmek üzeredir. Hak devam edecektir. Ve emmâ mâ yefe'un nâs fe'im küsüfil ard, insanlara faydası olan yeryüzünde kalır diyor. O da sudur. Hak su gibidir. Batıl köpük gibidir diyor Kur'an. Femme zebbedü feyedebü cufa. Altyapısı yok. Efendiyi terk etmiş. Dedem de dese muteber değil benim dedemin sözü demiş adam. Öbürü kalkmış öldüğü işi bitti diyor adam. Bunlar da efendinin bereketi kalması mı? Ama burada bak 80 küsur yaşında bir hoca annemiz bu kadar vilayete efendinin himmetine rabıtası üzere gezip bütün medreseleri, talebeleri gözetip oraları canlandırabiliyor. Çünkü himmet var üzerinde. Çünkü yolu koruyor. Yolu muhafaza ediyor. Canıyla muhafaza ediyor. Aslında da sahte şeyhin eşinin kız kardeşi. Evet. Ahmet abiyle sahte şeyh bacanaktı. Ve ona da ne diyor? Yahu diyor Hasan Efendi bu rabutayı kabul etmemişken, haddini bilmişken, Hasan Efendi haddini bilmişken senin kocan nereden bu rabuta yaptırabiliyor kendisine diyecek kadar da Allah için akrabaymış, anaymış, babaymış bakmaz. Peçelaş Hoca dediğin zaman Efendi Hazretleri'nin kılıcıdır, keser. Böyle bir şey yok. Böyle bir taviz yok. Anamdır, kardeşimdir, eniştemdir. Hak devam edecek. Batıla meyledemeyiz. En yakın akraban olsa, aç kalırsa bir şey verirsin, yesin. Sıla-i Rahim'i kesin demiyoruz. Selamun Aleyküm demiyoruz. Ama batıla destek vermek haramdır. Haramdır. Çünkü aslı yoktur. Efendi Hazretlerini öldürdüler, işini bitirttirdiler. Böyle bir şeriat tarikat yoktur. Bütün şeriat tarikat kabir ehlinin yardımını, himmetini, Mehmet Said Efendi Hazretlerini paylaştım sizinle. Bak dinle ne anlatıyor? Esat Çoşan Efendi'ye ne anlatıyor? Kılıç kınından çıkmış diyor. Bütün evliya bunda ittifaklıdır. Bütün tarikatlar ittifaklıdır. Bunlar nereden çıktı da bozdu bu iş? Bak şimdi nerede o sayfa ya? Ha, Efendi Hazretlerimizin 5. cilt sohbetlerini hazırlıyorum. Gece gündüz. Resimle ilgili eski beyanları var. Sonradan resme izin verdi mesela. Şimdi oradaki sözlerini, beyanlarını, fıkhi yönünü onları da dipnota koydum ki en Efendi Hazretleri bir böyle dedi, bir böyle dedi, resim çekmeyin dedi, sonra kendi resim çektirdi gibi şeyler fitne çıkmasın diye Efendi Hazretleri'nin evvelki görüşü orada sohbette yazıyor. Sonraki yaptığı beyanları, şahitliklerimi, birçok da şahit var orada, bunları ve tatbikatı siz de gördüğünüz çektirdiğini, son 10 sene 15 sene videoya da çekildiğini, bunlara müsaade ettiğini, kendisi de izinli verdiğini, bizim yanımızda Resul Hoca da vardı efendim, bunların hükümleri hakkında da güzel izahlar yaptım bu 5. ciltte. Bu fitneyi de durdurmak için. Çünkü neden? Efendi Hazretlerimizin sözleri görüşlerinde tenakuzat, tezat olmaz. Ama ne olur? Böyle ilham olur, böyle yapılır. Sonra aynı fıkıhtan fıkha göre yine fıkıhta delilleri muvacihesinde. Şimdi ben bu işe izin veriyorum. Bu zaman izin vermedim, hikmeti vardı. Şimdi izin veriyorum. Operlere de böyle yapmıştır. Senelerce kendisi operlerle konuşmamıştır. Sonra operlerle konuşmuştur. Dolayısıyla bunlarda izahlar yazıyorum. 5. ciltte çok çalışıyorum. 700 küsur sayfa, yani bu kolay bir şey değil. Tek tek, satır satır, kelime kelime inceliyorum. Çok başka hataları oluyor, dizim hataları oluyor, yazım hataları oluyor. Çünkü kulaktan duyma yazmışlar. Kulaktan duyarken çok yanlış şeyler oluyor. Yani güldürücü şeyler de oluyor, akılsız duruyor. Onların hepsini gözden geçiriyorum ki Efendi Hazretlerime bir hizmetim daha olsun. O 5. sohbetler yakında çıkacak. Evvelki 4 çıktı. Bunlar çok önemli. Evinde olan Efendi Hazretleri evinde konuşuyor. Bütün Hoca Efendiler mutlaka ondan sohbetlerinde birkaç sayfa okuması lazım. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi, Efendi Hazretleri çok bağlı bir hocam, kardeşimizdir. Abimizdir yaş olarak. Devamlı Efendi sohbetlerinden okur. Efendi Hazretleri sohbetlerini okuduğu zaman feyizler yağıyor, rahmetler yağıyor. Herkes o sohbetler, ama bizim son hazırladığımız muteber. Çünkü neden? Öbürlerinde bu tasihat olmamıştır. Bu tasihatı Efendi Hazretleri bana emretmişti. Ahmet görmeden bu şey benim adıma basılmasın. Onun için bu tasihatı ilk olarak yapma fırsatı buldum. 5. ciltte hazırlanıyor. Bundan gayrına itibar edilirse tezatlar, tenakuzatlar çıkar. Onun için Efendi Hazretleri'nin bu işte emini, güvendiği görevlisi benim kitap işinde. Bu itibarla herkes işini bilecek, haddini bilecek. Bu 5. ciltte hazırlarken gördüm. Şu anda tabii sayfa veremiyorum. Çünkü onun da mizampacı benim tahsislerimle sayfalar atıyor. Sayfalar attığı için son mizam sayfa veremiyorum. 5. çıkacak ama sohbet ismi veriyorum. 12 Haziran Pazartesi 1995. Orada yazıyor, her sohbetin başında yazıyor. Bunlar hep hanım sohbetidir. Çünkü bunları yazanlar hanım kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Çok büyük emek ettiler. Çok büyük hizmet ettiler. Çünkü bunları yazıya dökerek hiç olmazsa bize ana maddeyi, ham maddeyi temin ettiler. Çünkü ses kaydı olmadığından şu anda bunları hatırlayarak yazmak zor idi. Allah emeği geçen bütün hanım hoca kardeşlerimizden razı olsun. Onları razı eylesin. Efendinin şefaatine en başta onlara nasip eylesin. Çok büyük bir emek. Ama tabii ki ilmi tasihler, kaynak bulmalar vesaire, Efendimiz'in sonraki görüşleri, Efendimiz'in sonraki bütün bunlar da bize düşüyor. Çünkü biz de bunda görevliyiz. Sen görmeden benim adıma hiçbir kitap çıkmasın buyurulan tek kişi benim. Keşke birkaç arkadaş daha olsaydı ama Efendi seni böyle yaptı. Onun için orada gördüğüm bir şey. Şimdi İsmail Ağa'nın ne batıl olduğunda da bir delil oluyor burada. Risale-i Kutsiye'den biliyorsunuz başta beytler okuyor. Her sohbetin başında Risale-i Kutsiye'den beytler okuyordu. Şeriat, kendisi hak, müftah, tarikat diye başlıyordu. Allah'ın hazinesi şeriattır ama anahtarını açmak için tarikatta zikir lazım. Zikirsiz kimse Allah'a vasıl olamaz diyordu. Bunu anlattıktan sonra da beyitler okuyordu. Tasavvuf temsil ettiği için Risale-i Kutsiye'yi de tarikatın tasavvufi beyitleri olarak anahtar kabul ediyordu. Sonra ayet hadislere geçiyordu. Biliyorsunuz artık yaşı müsait olanlar, bilmiyorum o sohbetlere yetişenler birkaç kişi belki çıkar içinizden de. Degil zan var ehli keşfü keramet. Vücudi aleme izzetle rahmet. Bu beyti okuyor. Bu beyti okurken değil zan var ehli keşfü keramet. Şimdi buna yazılırken değil zanda virgül koymamışlar misal. Şimdi bir virgülü koymadığın zaman ne olur biliyor musun? He? Değişir mi? Ne gibi misal ver? Ben kaba bir misal vereceğim. Kusura bakmazsanız. He? Oku baban gibi eşek olma. Ama virgülü okuda koyarsan oku baban gibi eşek olma. Virgülü okuda koyarsan baban gibi eşek olma. Baban eşekti diyorsun adama. Ama virgülü baban gibideki gibiye koyarsan oku baban gibi, yani alim ol, cahil olup eşek olma demektir. Anladın mı? Oynadı mı çok? Bayağı oynadı ya. Babanı insanlıktan çıkarttın ya. Ne rezil adamsın ya. Ne cahil adamsın, insan babasına eşek der mi ya? Ama işte bir virgül bunu yapar ya. Şimdi burada da bak. Sen ne iş yapıyorsun? Ben ne iş mi yapıyorum? O eskiyle kıyas edersen benim ne iş yaptığımı anlarsın. Şimdi burada bak. Değil zan var. Zana virgülü koymadın mı? Zan var ehli keşfü keramet.
0: Yani keşif ve kerameti ehli var mı hususunda zan var oluyor. Yani zan ne demek? Tahmin var ama zan var yani, bir şüphe var. Ama dersen ki değil zan, virgül. Ne demek istiyor virgül? Zan değil, tahmin değil, şüphe yok. Var ehli keşif keramet. Keşif keramet ehli var. Kabri gören var, kabirle görüşen var. İsmet Garibullah Hazretleri bunu buyuruyor. Anladınız mı? Orada bak, değil zan, duracaksın. Durmayınca değil zan var. Ya zan var, adam da diyor ki şüphe var. Değil zan, bu tahmin değil diyor, dur. Var ehli keşfi keramet diyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum yani, siz ne anlıyorsunuz ben bilmiyorum. Siz çok zeki bir insanlarsınız. Nereden belli? Bana geldiğinizden belli. Ahmak olsanız ahmaklara giderdiniz. Çünkü benim kafamın çalıştığını herkes kabul ediyor. Benim bütün düşmanlarım da kabul ediyor ki adam da kafa çalışıyor diyor. Değil mi? Sende de kafa çalışmasa, mangurt olsan, mankafa olsan burada ne işin var? Ha, buraya gelmeyenler mangurt demedik ha, yanlış anlamasınlar. Kusura bakmasınlar yani. Ama buraya gelene akıllı diyorum. Gelmeyeni bana, ben ne bileyim. Çünkü doğru adreste, Efendi Hazretleri'nin gösterdiği adreste, Ahmet'i dinlemeyeceksin, ya kimi dinleyeceksin? O tam ehli sünnettir dediği adreste. Müceddit sahibi zaman o. O zaman adrese geldin. Yanlış adreste değilsin. Öbürlerini kim tanıyor? Abdullah Kılıç'ı kim tanıyor? Yani Efendi'nin Abdullah Kılıç hakkında ne beyanı var? İsmail Han'ın başta geçmiş, yönetiyor şu an. Hüsnü Kılıç hakkında 7 kere şeytan var. Bütün toplantılarda o oturuyor. Dolayısıyla işte efendinin şeytan dediği adamlarla oturup kalkanlarla, efendinin bu tam ehli sünnet onu dinleyin dedikleriyle oturan kalkan da, burada mesele bana dönmüyor, efendiye dönüyor. Efendinin gösterdiği rotada gidenler, kadınlarda Peçelaşi Hoca, Fatma Temel Hoca, Mamur Hoca vesaire, efendinin şunları dinleyeceksiniz dediği. Bakın şu anda kadınlardan 4 taneyi dinleyin. Onlar beni temsil ediyor buyurdu. 4 taneden bir hoca anne vefat et. Geri kalan 3'ü de şu anda Efendi Hazretlerimizin rabıtasında devam ediyor. Şura ile hareket ediyor. Sen daha hakkı nerede arayacaksın? İsim vermiş 4 tane diye. Bediüzzaman Said Nurşah Hazretleri 4 tane vekil söylemiş. En son Hüsnü Bayram abi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabrin nur olsun. O Hüsnü Bayram abi tam ehli sünnetti. FETÖ'yle çok mücadele etti. FETÖ'nün nurculuğu istismar etmesine, Bediüzzaman istismar etmesine, Yahudi Hristiyan cennete girecek demeden en çok karşı çıktı. En son ben kendisini ziyaret ettim. Sonra benim evime geldi, ziyaret etti o yaşta. Sen hak üzeresin, ehli sünnetsin dedi. Ve geldi, destek verdi. Hatim dualarını bile bana yaptırıyordu. Orada işte ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri? Benim mutlak vekilim 4 tanedir. Kayıtsız şartsız. Onların sözü benim sözümdür buyurdu. 4 vekil. Onların da 3'ü ölmüştü. Anladın mı sen? Sungur abiler vesaireler. Kim kalmıştı? En son Hüsnü Bayram abi kalmıştı. Nur camiası 20 parçadır. Ama yani FETÖ'yü saymıyoruz. FETÖ Nur camiasından falan. FETÖ Siyonist camiasından. FETÖ Nurcu murcu değil. FETÖ Siyonist. Mossad. Şimdi Nurcuları tenzih ederiz. Şimdi dolayısıyla bu 20 camianın kendi aralarında farklı metotları, yazıcılar var, okuyucular var vesaire vesaireler var. Ama Bediüzzaman'da birleşiyorlar mı? Bediüzzaman Hazretleri 4 tane mutlak vekilim dediği zaman, Hüsnü Bayram benim mutlak vekilimdir, onun sözü benim sözümdür dediğinden bir ok aldığı zaman onun sözü herkesi bağlıyor muydu? Ama Efendi Hazretleri'nin sözü peki niye bağlamıyor, müceddit olduğu sabit olmuş? Kadınlardan 4 diyor. Bu 4'ün 3'ü şu anda burada. Sen daha ne adres arıyorsun? Efendinin buyurduğu noktaya gittiğin zaman, onun sözünden hareket ettiğin zaman erkekte de kadında da doğruyu buluyorsun. Orada kim kaldı efendinin methettiği, övdüğü? Bir kişi göster. Oğlu için dediği sözler ortada. Kayınbiraderin Üstü Kılıç, Abdullah Kılıç'ın durumu efendiye karşı ortada. Hala orada duran, hakta durmuş olduğuna kimin yemin edebilir? Yemin edemez. Yemin ederse kezzap olur. Onun için bak, adam çıktı diyor ki, bir de bana hurafe anlatmasın diyor. CNN'e bağlanmış. Hurafe anlatmasın diyor. Ben neyi anlattığıma o hurafe diyor? Kabirden Evliyaullah kabirden yönetir lafım için diyor onu. Öyle mi değil mi? Mevzu oradan çıkmadı mı? Kabirden yönetim yoktur diye başlık atmadı mı İsmail'e? Peki şimdi Efendimiz söylüyor. Değil zan. Bu zan değildir diyor. Var ehli keşfü kerem. Allah dostu olduğunda zan yok. Keşif keramet ehli vardır diyor. Bir genç, şimdi bak Efendimiz bir şey anlatıyor. Tabii bunu Efendimiz'in kendi yaşadığı biri de olabilir.

Hatice annemizden direkt buyruklarını cemaata kürsüden Yavuz Selim'de ilettiğinin şahidi çoktur. Sohbette de kaydı boldur. Hatice annemiz ölmüştü. Kabirden nasıl emir veriyor buraya? Efendi böyleydi. Böyle görüyor. Adam bana hurafe demiyor. Efendiye hurafe diyor. Öyle mi? Evet. Çünkü Efendi senin bütün görüşleri ortada. İşte gittik diyor bandırmaya diyor. Hatbi şerif okuyoruz. Ali Zahab Beza Hazretlerimizin kabrinin yanında tekkede. Münibüsü Mehmet Efendi zuhura doldu diyor. Ali Zahab Hazretleri geldi diyor. Ona göründü diyor. Efendi anlatıyor bunu sohbetlerde. Göründü diyor. Dedi ki ben burada değildim. Siz geldiniz diye geldim. Peki neredeydi diyor. Alemi Melekut'taydı diyor. Bak ben burada değildim, siz geldiniz diye geldim. Şimdi bak neyi anlatıyor. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu efendinin sohbetlerinde 5'te çıkacak. Eskilerde de mutlaka vardı. Şimdi bunu kendisi İsmail Han Sirat yayınlarında bastıklarında bunlar var eskiden. Bir genç ölen babasını ziyarete gidiyordu. Bu yeni bir şey. Niye yeni bir şey? Çeçenistan Savaşı'ndan alakalı. Çeçenistan Savaşı 2-3 sene evvel olmadı ki. Anladın mı? Birkaç kez gittiğinde babasını kabirde bulamadı. Şimdi dikkat et. Demek ki bedenen de çıkıyor. Kabirde bulamadı ne demek? Keşif eli. Bu çocuk keşif eliydi diyor. Keşif eli ne demek? Kabir eliyle görüşür. Efendi bunun kabir eliyle görüştüğünü kabul ediyor mu burada? Ederek anlatıyor. Peki bulamadı ne demek? Bedeni yoktu orada diyor. Bedeni yoksa ne demek? Bedeniyle fiziken çıkmış gitmiş. Birkaç kez gittiğinde babasını bulamadı. En son gittiğinde babasını mezarda buldu. Bunu Efendi Hazretleri yaşanmış bir gencin keşfini anlatıyor. Kürsüde, Yavuz Selim'in kürsüsünde. Ve babasına sordu. Babacığım, seni 2-3 kere ziyarete geldim ama bulamadım. Neredeydiniz? Babası da Çeçenistan'a yardıma gitmiştim dedi. Kabirde yok. Çeçenistan'a neyle yardıma gitmiş? Fiziken gitmiş bedeniyle. Demek babası şehitlerden veya büyük evliyadandır ki o tasarruf verilmiş ona. Ama hepten de silsiledeki bir şeyh değil yani. Normal velide de var bu. Normal velide olan biri Mahmut Efendi Hazretleri'nde nasıl olmuyor ya? Efendi anlatıyor ki kabirde bulamadı diyor. 3 kere bulamadı diyor. Sonra neredeydin? Çeçenistan'a yardıma gittim diyor. Şimdi biz bunu efendi de böyle bir hal var dediğimiz zaman adam bize hurafe diyor. Efendi burada normal bir veliden bahsediyor. Bu adamın hakkında efendinin kabul ettiğini ben efendi hakkında nasıl inkar ederim? Zındık. İnkar edenlere diyorum. Bak şimdi. Çeçenistan'a yardıma gidince işte bu genç keşif ehlidir diyor Efendi Hazretleri diyor. İşte bu genç keşif elde. Ne demek istiyor Efendisi? Bunun keşfi sahihtir diyor. Onun için ne diyor diyor. Bunu nerede okuyor bunu? İsmet Baba'nın sözünü anlatıyor. Değil zan. Bu işte zan tahmin yok. Var ehli keşfi keramet. Vardır diyor. Vücudu aleme izzette rahmet. Onun varlığı bu alemlere rahmettir, şereftir diyor. Onun için bu Allah dostlarının varlığı alemlere izzet ve rahmettir. İşte ondan sonra devam ediyor. Şimdi o zaman kim hurafe anlatıyormuş? Evliyanın öldükten sonra işi bitti diyenler asıl hurafecidir. Bütün ayet hadisler bize onlara ölü dememizi demeyi yasak ediyor. Belahya. Asıl diriler onlardır. Öbür ayet yurzakun maddi rızıkları da gönderiliyor. Onun için sen kendi milleti kendin gibi zannedip de sen öldüğün zaman ondan sonra ham halat bir şeysin. Evliyadan değilsin. Allah dostan da değilsin. Her yol var. Senin işin bitecek diye herkesin de işi bittiği zannetme. İşi bitmeyenler var. Biz işi bitmeyenlerle devam ediyoruz. Biz dirisi 5 para etmeyenlerle değil, ölüsü alemlere rahmet olan ve ölüsü tasarruf sahibi kabrinden çıkıp yönetebilen zatlarla devam ediyoruz. Biz silsile-i Nakşibendiye-i Müceddi-i Halidiye ile devam ediyoruz. Biz uyduruk kaydırık sahtekarlarla yol yürümüyoruz. Onun için kim ne derse desin it üreyecek, bu kervan yürüyecek.
İşte 80 yaşındaki annelerimizle o

0: Hocaannelerimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla herkes gayret edecek. Bu yol Hazreti Mehdi'ye varacak, erişecek. O zaman bizim torunlarımızdan da Hazreti Mehdi'ye yardım eden askerler Allah halk edecek. Çünkü bugün doğru yolda olmanın bereketi çocuk çoluğundan, torunundan çıkar. Yarın bu doğru yola destek verenlere, Efendi Hazretleri'nin sözünü dinleyenlerin de çocuklarından Allah öyle erler yetiştirecek. Ahir zamandaki en kıymetli orduya onları ilhak edecek. Ama bugün batıla gidenin çoluğu, çocuğu, torunu daha çok batıla gider. İstisna, belki müstesna birkaç tane olursa da ekseriyetle anne babanın yaptığının çoluk çocuk üzerinde iyi veya kötü etkileri görülmektedir ve görülecektir. Bunu da kimse inkar edemez. Onun için babanızın salahı. Biz şimdi doğru yolda olalım. Efendiyi bırakmayalım. O zaman adres Mehdi'ye çıkar. Çoluk çocuğumuzun da adresi çıkar. Ama bugün adres şaştı mı, Deccal'a çıkar. Arkası ilerisi nereye gider? Deccal'a çıkar. Ne diyor? İşte bir hadis-i şerifte var. Hayızlı namaz, kadınlara namaz kılan diyenler, namaz kılabilir diye fetva verenler yok mu? Mustafa İslamoğlu falan. Hayızlı kadınlara namaz kılar diyenler, şimdi hayızlı kadın camiye gidiyor vesaire vesaire, hadis-i şerif bana diyor. Ve hakkun alallahi en yahşurav maddeccal, sahih hadis. İşte diyor, bu gibi İslam'ın hükümlerini bozan, şu anda birçok ilahiyatçı bu kafada, hayızlı kadın namaz kılar, oruç tutar, camiye girer, hayızda bir şey yok, Kur'an okur diyorlar ya, bu çok kafada, bu kafada var. İlahiyatlarda, imantiklerde de var bu tip adamlar, kadınlar. İşte bunları Allah mahşere çıkarınca Deccal'la haşredecek. Allah diyor hak etmiş bunu, söz vermiş, üzerime hak olsun, ben bunları Deccal'la haşredeceğim buyurmuş. Halbuki Müslüman göçünüyor. Halbuki namazdan, abdestten bahsediyor. Ama o hükümleri, fıkhı bozduğu için Deccal'la haşrolacak. Onun için batılla yaşayan Deccal'la haşrolur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle, Hazreti Mehdi ile, Mahmud Efendi Hazretleri ile dostlarla haşrolmak istiyorsak, dostların sesi ortada, görüntüsü ortada. Yerinize birini bıraktınız mı? Yok yok buyurduğu ortada. Cemaat seçecek buyurduğu ortada. Rabıta bana devam edecek buyurduğu ortada. Daha ne arıyorsun, kaşınıyorsun? Ne arıyorsun? Ha şeyh demezsek birine, para toplayamayız. Ha senin derdin para. O zaman Allah sana masağı musallat etsin derim ben de. Derdi para olana Allah masağı musallat etsin. Bizim derdimiz para değil. Bizim derdimiz yolun yürümesi. Biz nefer olarak, hizmetçi olarak, süpürgeci olarak, Efendimiz'in buyurduğu gibi, şu şeriat gelsin, ben tuvalet temizleyeceğim dedi. Koltuk sandalye sizin olsun, tuvalet temizleme işleri benim olsun. Yeter ki Allah'ın yolu sağ olsun dedi. Şimdi öyle bir zata hainlik edilir mi? O zaman biz de kendimizi öne geçirmeyi düşünmeyeceğiz. Baş olayım, bilmem ne olayım, bırak o işleri sen. Bu yol yürüsün, ben hizmetçi olacağım. Olur, oluyorum da. Onun için Ayşe hocamızın, annemizin sohbetleri önemlidir. Bu bir şuur vermek için konuşuyorum. Şuur. Bu hoca annelerin bu gayretleri size, bana ders olsun. İbret olsun. Biz ne gevşek, ne tembel adamız. Şu kadar vilayete gitsek dökülürüz de parçamızı toplarlar. Niye? Himmetimiz dün. Dün ne demek? Düşük. Ufkumuz dar. Kabımız dar. Kendi çoluk çocuğumuza lafımızı geçiremiyoruz. On binlerce, yüz binlerce insanı çarşafa giydirdi o kadıncağız, o cehennemiz. E şimdi yani senin hanımın, senin kızın, benim hanımım, ne yapıyoruz arkadaş? Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum? Herkes bunu sorgulaması lazım bu yolun yürümesi için. Şerat, çarşaf, Allah'ın emri çarşaf, Cilbab Ahzab suresinde. Efendinin emri mi? Bu kadar kadın çarşafa gelirse, bu çarşafların yüzü hürmetine Türkiye duruyor diyor Efendi Hazretleri. Ne kadar sohbette bunu beyan ediyor. Medreselerdeki talebeler ve bu çarşaf giyenler hürmetine. Arada da sakallı cübbeliler de cübbeliler diyor, yani sizi söylüyor. Cübbe giyen sünnete ittibaları arada. Ama çarşafın çok üzerine duruyordu. Çünkü tesettür. Allah azap yapmak istese onların hürmetine azabı döndürürüm diyor. Niye? Böyle fitne zamanda, ağır zamanda gencecik kız üniversiteyi bırakmış, gelmiş çarşamba gibi 3'te medresede teheccüde kalkmış. Allah seni mi dinler, onu mu dinler? 3'te 4'te hor hor çeşmede hızar çekiyorsun, biçiyorsun. Nerede ne geziyor belli değil yani. Onlar teheccüde orada medresede. Şimdi Allah onları mı sayar, senin mi hatırını sayar, onu mu hatırını sayar? Bari yapamıyorsun, yardım edenlerden ol, destek verenlerden ol, talebe gönderenlerden ol, bari sevenlerden ol. Hele bir de sövenlerden olursan, fetehlik helak oldun gittin. Seni artık kimse kurtaramaz. Yani bir de düşman olanlar da var tabii. Sokakta görse nefret edip kaçanlar da var şarlardan, çarşaftan. Bir de o zihniyet var. En azından biz onlardan değiliz. Sevenlerdeniz. Ama kuru kuruya sevgiyle yetinmeyelim. Katkı sunalım. İlme, amele, ihlasa katkı sunalım. Sohbetlere gelelim. Milleti getirelim. Sohbet adreslerine milleti davet edelim. Kadın medresi, kız medresi, erkek medresi talebe vermeye teşvik edelim. Bir şeyler yapalım. Kendimiz verelim. Veremiyorsak birinin çocuğuna delil olalım, vasıta olalım, yardımcı olalım. Birinin masrafını karşılayalım. Bir talebe hafızlık yapıyor, bir masrafını karşılayalım. Mesela diyorum. Bir hizmet yapmasak nasıl olur, kazanacağız ahireti? Bu böyle olmaz. Bu işte böyle yürümez. Onun için bunları beyan eyledim. Evet, bir de cumartesi günü inşallah sihirlerin iptali için akşam namazında buradayız. Yarın değil, öbür akşam namazında buradayız. İnşallah çok arayan soran oldu bu işi. Devam etmek uygun düştü. Yani bundan muzdarip çok var. Burada bir korunma var, bir de iptal var. Çünkü Bakara suresini dinleyen, okuyan, dualarına amin diyene büyücülerin gücü yetmez diyor. Hadiste ve la esatü'l batale. Onun için sade büyülü olanın büyüsü çözülsün değil bu. Büyüden korunmak isteyen de Bakara suresiyle meşgul olsun diyor. Şimdi Bakara suresi 50 sayfa, yani kim düzgün okuyacak? Çoğu düzgün harfleri çıkaramıyor. Bu sefer daha beter cin şeytan musallat olur, yanlış yundur. Bundan dolayı şeytanı güldürürsün yani, maskara olursun yani. Burada hazır okunuyor. Allah için gelenler gelsin. Kendi menfaati için, benim menfaatim için değil, kendi menfaatim. Ben de kendi menfaatim için. Ben de o vesileyle Bakara suresi okumuş oluyorum. Ben de büyüden korunuyorum. Ailemi, çoluk çocuğumu da niyete katıyorum. Dualarda zaten aile, çoluk çocuk da niyette, dualarda, Arapça dualarda onlar da var. Gelenin, amin diyenin sevdiklerini de katıyoruz. Allah böylece cümlemizi bu şerlerden hıfzu himaye eylesin. Hayder'deyiz. Lale Gül TV'den, FM'den, YouTube'dan, kanalımızdan canlı takipler devam edecek. 19.01 yani saat 19 akşam namazına buluşuyoruz. 19.30'da Bakara suresi canlı yayından okumaya başlıyoruz. 20.45'te de dualara başlıyoruz. İnşallah yatsı namazını cemaatle kılıp, dayanabilen tabii kalanlarla yatsıyı cemaatle kılıp, azat olarak, hür olarak, yüklerden, boyunduruklardan kurtularak, cin şeytan şerlerinden efendim özgür bir şekilde bir hafiflik inşallah zahiren de hissederek çıkacağız inşallah. Allah müyesser eylesin. Amin. Muvaffak eylesin. Amin. Vakitlerimize bereket ihsan eylesin. Ömürlerimize bereket ihsan eylesin. Rızıklarımıza bereket ihsan eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ve sellim teslimen kesira ila yevmiddin. Şimdi kardeşlerimiz, ben şöyle bir şey düşündüm. Büyük günahlara başlamadan evvel bizim kıyamet alametlerinden eksiklerimiz kaldı. Bu eksiklerimizden dolayı sitede o şey tekamül edemedi. 10 ayet görmeden, yani 10 mucize harikuladelik yaşamadan kıyamet kopmayacak buyurmuştu. Bunlar çok eski derslerde konuşulmuştu. Ne kalmıştı? Yere batmalar herhalde. Onları bazı eserde okumuşumdur ama yine madde olarak geçebilirim. Doğuda bir batma, batıda bir hasf diye bir batma. Ceziretül Arap'ta büyük bir batış, çöküş. Bu kaldı. Onun izahı çok uzun değil. En mühim meselelerden Dabbetül Arsk kaldı. En mühim meselelerden güneşin batıdan doğması kaldı. Ondan sonra da kıyametin bir fiil kopmasına doğru Kabe'nin yıkılması. O arada birkaç şey var. Büyüklerden değil. Kabe'nin yıkılması büyük ondan değil. Ama Dabbe ile Tulu'u Şems min Mağribi'a, güneşin battan doğması nedir? Büyük alametler. Alamat-ı Kübra'dandır. Kübra demek en büyükler demek. Kübra. Sura var, Rusta var, Kübra var. Sura, küçük alametler, hepsi çıktı bitti. Onları saatlerce sohbette anlattık. Rusta var, orta alametler. Onların da hepsi bitti. Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem, o buyurur. Ma bakiyet illel kübra. Yani bunu tabii 90'larda falan söylüyordu bize. Büyüklerden başkası kalmadı. Şu anda büyükler. Büyükler birbirine çok yakın olacak. Yani büyük alametler başladığı zaman Mehdi'nin zuhurundan, İsa Aleyhisselam'ın nüzülü, o arada Deccal'ın hurucu, zaten Mehdi'nin zuhuru, peşine Deccal'ın zuhuru, peşine nüzülü mesela İsa Aleyhisselam onu öldürmeye inecek zaten. Anladın mı? Yani tabii onu söylüyorum. Öbür arada Melhame-i Kübra var, Armagedon duruşu, onlar aralarda. Onları da anlattım zaten. Onlar aralarda. Ama zaten Hazreti Mehdi zuhurundan sonra Melhame-i Kübra var. O aralardakini saymıyorum. Aralarda bayağı olaylar var. Ama büyüklerin sınıfından gidersek Mehdi'nin zuhuru da onda zikredilmiyor. Onda zikredilmiyor ama o şeyle çok münasip. Çünkü Mehdi'nin zuhurunun hemen peşinde Deccal'ın hurucu var. Deccal'ın hurucu büyüklerden. Nüzul-i Mesih İsa Aleyhisselam'ın inişi büyüklerden. Anladın mı? Ondan sonra doğu tarafında bir duman çıkacak. Ateş çıkacak, milleti Yemen'den çıkacak, Kudüs'e doğru haş sürecek, sürgün edecek falan. Onlar var, duhan var, ortalığı duman kapatacak falan. Bunların bir kısmını anlattım. Sona doğru gelindiğinde yine İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc Mecüc var. Bunu da anlattım fakat bunlar bitti sayılır. İki ders yapmışım o zaman Yecüc Mecüc hakkında herhalde anladığım kadarıyla. Deccal hakkında çok yapmışım. 9 ders var. Tabii çünkü Deccal'ın hadislerinin içinde Nüzul-i Mesih de var. Mehdi'nin meseleleri de var. Çünkü Deccal ikisinin dönemine rastlıyor. İkisinin dönemine rastladığı için hadisler iç içe birbirinden sökemezsin. Onun için Deccal uzun sürmüş. Çünkü içinde onun Mehdi Hazretleri ile karşılaşmasından tut, İsa Aleyhisselam'ın Nüzul'ün hepsini içinde. Yani onlara ayrı konu yaptım ama Deccal'ın içinde onlar bir daha mecburen geçiyor. Çünkü olaylar birbirine bağlantılı. Şimdi benim yapmadıklarımdan ben diyorum ki bu işi bir sonuna bağlayalım. Ondan sonra da kıyamet kopmaya başladığı nasıl başlayacak? Başladıktan sonraki süreç arada 40 gün var. Sura ikinci üfreniş, sonra mahşere çıkış. Mahşere çıkıştan sonra dünya kadar hadisler, ayetler var. Tabii onların hepsine baş edemeyiz. Ama o süreci de yani bugün kıyamet kopma başladı, başlamadan evvel neler olacak? Kabe'nin yıkılması vesaire, o süreçlerdeki hadisleri de serdedelim, sırayla zikredelim. Ondan sonra kıyamet kopma başladı. Başladığından başlarken neler olacak? Başlamadan önce ne olacak? Güneş battan doğduktan sonra neler olacak? Kabe yıkıldıktan sonra neler olacak? Mesela bugün gördüm, yani biliyordum eskiden, görüyorum unutuyorum. Mesela Yecüc Mecüc nasıl helak olacak? Onları hep anlattım. Bir daha anlatmayacağım. Yani burunlarına deve kurdu musallat olacak bir hayvan. Onunla hepsi bir anda helak olacaklar. O deve kurdu burunlarından onları öldürecek. Mesela dünya kadar şey anlattım. O geriki dersler var. Ama mesela Yecüc Mecüc'ten sonra İslam devam edecek mi? Edecek. İsa Aleyhisselam yaşayacak mı? Yaşayacak. Hac umre olacak mı? Hac umre olacak. Yani Yecüc Mecüc fitnesi bertaraf olacak, bütün dünyayı saracak ama ondan sonra hac umre yine devam edecek. Mesela bu da sahih hadiste geçiyor. Dolayısıyla bu süreçlerle ilgili bir güzergah takip edip bunu bir noktalamak lazım. Çünkü seriyi takip eden Dabbe'yi bulamıyor. Güneş battan doğmuyor, bulamıyor. Ben de buna emek ettim yani. Belki o, kaç sohbet yani, ne bileyim, 100'e yakın. Onların sonunu bağlamak lazım. Çünkü büyük günahlar serisi de daha önümüzde yüzlerce ders var. 300 küsur büyük günah var. Yani hadi kısa kısa geçsek, birer ders yapsak, 9'unu 10'unu yaptık saysak, yani bir 300 daha madde var. Onun için burada en azından 2-3 madde var. Buranın başını bağlayalım, kapatalım. Belki bunlar kitap haline bu sohbetler getirilirse çok büyük kitaplar, seriler çıkar. Hani kalıcı olur. Onun da bunun bitmesine bağlı. Onları da tabii başlatmak lazım, yazdırma, dizdirme. Şimdi Sifil'e verdiğim cevaplar dizildi falan. İşte onu hazırlayacağız. O da çok uzun bir kitap, büyük bir kitap oluyor. Mesela burada ilim kaybolmasın yani. İlim kalıcı olsun. Hep kaynaklar verdim orada. O kaynakları zapt edelim. Kayda geçirelim yani mesela. Orada dolu işe itikat ilmi de vardı. Bu gibi şeyleri de biraz kitaplayacağız. 54 farzı kitaplamaya başladıydım zaten epeydir. Onu zikiri öyle kaldım orada. Zikir çok uzun sürdü. O zikir birinci farz zikir. O zikri şey yapıyorum şimdi. Onu toparlayacağım. İşte hangisini yapacağım? Her dosya açık kaldı. Oradan 54 farzı basmam lazım. O sohbetler yapılmış ama orada dolu ilim var. 54 farz nedir dedim. Bir kitap halinde yok. Ya bir kısa kitap var. Çok kısa. Onları detaylandıracağım. Sohbette geçenleri en azından kayda geçireyim. Ondan sonra emelim çok. Ama bu saatten sonra benim emelim ne değil? Efendim, bir tatil değil, bir keyif değil, bir beklenti değil, maddi bir zenginlik değil. Bu saatten sonra beklentim ölünceye kadar, ecelime kadar sıhhat-i afiyetle daha fazla sohbet yapıp, daha fazla ilim tebliğ yapıp, bir de kitaba döküp kalıcı hale getirebilmek. Bir de Efendimiz'in tefsirine işte sohbetleri zaten biter de tefsir biraz daha uzun bir şey tabii. Bunları da ölmeden bitirebilmek. Planlarım bu. Tuğlu emelim var mı? Var. Ama tuğlu emelimin hepsi bu. Başka bir yerde tuğlu emelim var mı? Köyde ev yapayım, yazlık alayım, şurada şunu getireyim, buradan bunu götüreyim. Bir emelim yok. Onlar bir şeyim kalmadı. Onun için bugün Hazreti Mehdi ile ilgili bir konunun cevabını verip bir bölüm yapacağım. O bölümü son bölüme ekleyeceğim. Haftaya da Yecüc Mecüc ile ilgili, madem varlar da dünyada bu kadar kalabalık niye görünmüyor diye o soruya karşı gençleri dinden çıkarıyorlar, ateist yapıyorlar. Kur'an'da öyle şeyler var, ortada olmayan şeyler diyorlar. Ona da bir cevap yapacağım haftaya. Onlar geçen derslerin fezlekesi mahiyetinde dibine eklenecek bölüme. Anladın mı? Ondan sonra kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Yeryüzünde olacak batmalar ve güneşin battan doğması ve Dehabbetül Arz. Onlar zaten çok yakın. Yani güneşin battan doğması, hatta doğduğu gün Dehabbe çıkacak diye gördüm. Onlar iç içe. Zaten 10 alamet başladı mı yani 100-200 sene içinde kıyamete gidiyor. Çünkü Hazreti Mehdi 40 sene şeyden sonra, 40 yaşında Mehdiliğini ilan etse 40 sene ise 80. Bu ikinci 40'ta İsa Aleyhisselam'la birleşiyor 7 senesinden sonra, 47'den sonra. İsa Aleyhisselam'ın da 40, İsa Aleyhisselam da Hazreti Mehdi'den sonra bir 33'ü var. 7 onunla beraber olduğu için onun 40'ı da 33 kalıyor. Anladın mı? Bunlar hep sahih hadis. Ebu Davud falan, Kütüb-i Sitte falan. Yani hepsi sahih hadis. Ondan sonra zaten yeniden dünya Yecüc Mecüc o arada, İsa Aleyhisselam ölmeden sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra birkaç halife bırakacak. O halifelerle Müslümanlık dünyada hakim olmuş ama bozulma tekrar çok hızlı bir bozulmayla insanlar kafirliğe döndükleri zaman güneş batıdan doğma, zaten o doğduğunda Dehabbe çıkıyor, damgalıyor insanları. Onları anlatacağım tek tek. Dehabbenin çıkışından sonra işte efendim tövbe kapısı kapanıyor. İşte güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanıyor. Ama güneş batıdan doğduğunda bile Müslümanlar var mı dünyada? Var. Teheccüde kalkanlar var mı? Var. Var. Çünkü 3 gece kadar sürecek. Adam teheccüd kılıyor. Bu gece de amma bereketli bitmiyor diyor. Çünkü gece 3 geceye çıkacak. Çünkü 3 gece sonra güneş batıdan doğuyor. Allah bir dakikada da batıdan doğurtur da mesele o değil yani. Adam teheccüde kalkmış, kılıyor. Öbürleri de uyuyor. Ne bereketliydi diyor ya. Bir daha uyanıyor. Yok ya. Sabah açmamış diyor. Yatıyor aşağı. O da uyuyor. Öbürü de teheccüd okuyor. Ulan evvelsi geceler sureleri, mureleri, dersleri zor yetiştiriyorduk. Bu ne bereketli geceymiş diyor. Halbuki üç gece. Bunlar çok güzel hadis-i şeriflerle izah edilmiştir. Bunları anlatacağız. Önümüzde bunu bir yapalım. İnşallah bunu başını bağlarız. Kıyametin de başladığından sonra yaşanacak ilginç olayları, sura üfürme hadiseleri, onda ikinci sura üfürme, dirilme falan. Artık işi mahşere getirdik mi, mahşerden sonrası tabii mahşerde çok olaylar var. Yani o bütün sohbetlerde mutlaka bir konu geçiyor. Mahşerde şöyle olacak, böyle olacak. Onu böyle ders yapayım diye sıralamış bir kitap bulursam oradan giderim ama yani ondan sonrası ders sınırından çıkar. Yani mahşerde yaşanacaklar. Zaten ondan sonra cennet, cehennem. Aslında onların da şeyleri var. O derslere de gidilebilir ama tabii şimdi orada durmak biraz lazım. Çünkü neden? Cennete gitmek için büyük günahlardan sakınmak lazım. Onun için o arada bir büyük günahları bilmek lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Çünkü cenneti de ne kadar anlatsan da sen cennetlik misin, değil misin? Onu bir cennetlik olalım da ondan sonra cennette ne var ne yok onu bilmesek de gitsek de orada görürüz. Ama gidemezsek günümüzü görürüz. Değil mi? Onun için gitmeye bakmak için büyük günahlar lazım olur o ara. Ondan sonra ömür olursa cennetin sıfatları, cehennemin sıfatları. Zaten her sohbette aralarda birkaç rivayet geçiyor yani o işlerden. Ama onun da çok uzun ciltlerce kitapları var. Hep ayet hadis. Daha bir şey öğrenmeden öleceğiz ya. Ne kadar cahilmişiz. Ne kadar cahilmişiz. Şu duyduklarımız, dinlediklerimiz, bildiklerimiz, bilmediklerimizin zekatı olmaz. Kitap okuma şeyiniz de yok. Maalesef çoğunuzda kitap okuma merakınız da yok. İşte dinlemeye kalıyorsunuz. İnşallah siteyi de arkadaşlar hazırlıyor. Bütün sohbetlerime yeni bir site yaptık. Cebimden de 150 bin lira verdim, masraf ettim. Bir kuruş da oradan karım yok. YouTube mutup geliri de yok. Hiçbir şey de yok. Müstakil bir site. Sırf Allah rızası için. O site açıldığı zaman bütün sohbetlerimi kelime yazıp hepsine bulaşacaksınız. Yani ben hep diyordum ya, sarık yazınca sarık hakkındaki bütün konuşmalar, sakal yazınca sakal, inşallah Efendi Hazretleri deyince Efendi hakkında neler gibi, Efendi Baba deyince Efendi Baba hakkında neler konuşmuşuk bu kadar yıllarca. Tabii 50 senelik şeyin kayıtta yok, 20 senesi 30 senesi kayıtta yok ama son 20 sene var.
1: Dalegül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca Yetim Okulları'yla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder. 200 TL bağışla Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
8: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
2: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar
9: bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
10: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
12: Lale Gül Efendi dinlediğiniz program devam ediyor.
0: 20-25 var. Onların da hepsi yok da olanlar kadarıyla büyük bir hazine yani. Büyük bir hazine size. Tuşa bastığınızda önünüze her şey gelecek. Hemen istediğine gir, o konudaki bütün, çünkü bir konuşmada onu anlatamıyorsun. Bazı detaylar öbüründe tafsilat veriliyor. Birleştirdiğin zaman ne oluyor? O konuda araştırma yapıyorsan, tam bir şey anlayayım diyorsan faydalı olacak inşallah. O sitenin de açılışını yakında size haber vereceğiz. Yani arkadaşlar da çalışıyor, herkes çalışıyor, boş duran yok. Şimdi efendim, Hazreti Mehdi mutlaka gelecek. Bunun Hazreti Mehdi sohbetlerimde ve Hazreti Mehdi muhakkak gelecek ama bu yüzyılda değil diye, bu Adnan Oktar sapık Mehdi'yim diyen sapığına karşı yazdığım kitapta 25 sene evvel o kitap mevcut. Bütün delilleri işledim. O konulara bir daha girmemizin manası yok. Yeni bir şeyler konuşmak lazım. Dolayısıyla onu o kitabımdan da okuyabilirsiniz. Mehdi hakkındaki sohbetleri de YouTube sitemizden de bulabilirsiniz. Ancak burada bir konuyla Mehdi konusuna hitama erdirmek ve suallere cevap vermek açısından onu size anlatmak istiyorum. Şimdi Mehdi'yi inkar edenler, ki biliyorsunuz Mehmet Görmez bu kafada, birçok Diyanet İşleri Başkanı bu kafada, eskilerden, şimdiki yeni bilmiyorum bu usta görüşünü ama öbürlerini biliyorum reformist olduklarını. Bu kafada bundan bir evvelki şey öldü dedi, İsa Aleyhisselam öldü dedi zaten. Bilmiyor musunuz? Ondan evvelki Mehmet Görmez zaten, Mehmet Görmez fiten hadisleri sorunludur dedi mesela. Bunlar hepsinin itikadı olmadığını biliyoruz. Ama ondan daha geri bardak olduğunu da biliyoruz. O Karataş Diyanet Reisi değil. O şimdi Karataş zaten kesin İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar ediyor. Mehdi bilmiyor. Mehdi'nin zuhuruyla ilgili bir şeysini ben şimdi incelemedim. Ama İsa Aleyhisselam inmeyecek dediği için kafadan mütevatiri inkardan tekfiri mucib oluyor. Yani onun durumu daha tehlikeli. Ondan sonra şimdi müsteşrikler yani kafir olup gavur olup da İslam ilimlerini araştıranlar var mı? Bunlara ne deniyor? Müsteşrik. Müsteşrik ne demek? Şarkıyatçı. Şarkıyatçı ne demek? Şark, şarkıcı değil. Şarkıyatçı. Şark ne demek? Doğu. Onlar batıda, Avrupa Birliği bilmem neler. Biz neredeyiz? Orta Doğu'dayız. Doğu'dayız, Orta Doğu'dayız. Müslümanların ekseriyet itibariyle çıkış noktası. Tabii şimdi Avrupa'da da Müslüman var, her yerde Müslüman var da çıkış noktası olarak. Dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Şark ilimleriyle uğraşanlara müsteşrik diyorlar. Yani Doğu halklarının, dinlerinin bilmem işte bilgileriyle. Onun için Kur'an'ı bugünkü birçok hocadan iyi bilen gavur var mı? Hadisleri birçok hadisçiyim geçinenden daha iyi incelemiş, konkordatı yaptılar. Kelimeden hadisin kaynağını bulduracak 9 cilt konkordata diye, konkordat mı neydi adı işte? Adı mevzu firisti yani, konu firistine şimdi. Bunu kim yaptı ilk? Kafirler yaptı. Yani bir kelimeden bu kelime hangi hadis kitaplarında geçiyor? Cilt sayfa veriyor. Bunu biz 80'lerde ben kullanıyordum bunu. 80'de. Çünkü başka bir şey yok. Şimdiki gibi bilgisayar yok. Şamile yok. İnternet yok. Yapay zeka app'ten zaten yeni çıktı. Hiçbir şey yok. Gavurun yazdığı kitaba muhtaç kalıyordu. Çünkü neden? Ketebe maddesi hangi kitap hadislerde geçmiş? Ketebe maddesi. Buhari'nin şu cilt şu sayfa diye yazmış oraya. 9 cilt. Bunu bile gavurlar yaptı. Sen daha ne arıyorsun? Onun için müsteşrikler ne yapıyorlar? Mehdi konusunu tabii zaten inkar ediyorlar falan. Arap aleminde de Mehdi konusunu işlemek yasak. Şu anda bile Mehdi konusunda sohbet vermek yasak. Mekke Medine'de çıkıp hiçbir imam Mehdi gelecek diye bu Davud'daki hadisi okuyamaz. Niye? Mehdi gelince ne olacak? Krallıklar kalmayacak. Şimdi adama diyorum ki niye toplantılar yasak diyorum bu Körfez ülkelerinde, Araplarda, şurada burada, Suud'da falan. Yani mevlüt yasak, şu yasak, bu yasak, evde toplanamıyor falan. Mehdi konuşmak yasak. Niye yasak? Adam da bana çok güzel bir cevap verdi. Arap'ın biri. Alim adamdı. Mehdi'nin gelmesini geciktirmek istiyorlar diyor. Yani bu konuşmalar olmazsa Mehdi gecikirmiş veya gelmezmiş yani. Ya sen ne konuşuyorsun ya? Sen güneşin doğmasını geciktirmek için evin penceresine siyah film çek. Bir de üstüne perde çek. Bir de üstüne tuğla kapat. Ama güneş doğdu arkadaş. Sen evde güneşsiz kaldın ama dışarıda güneş doğdu ya. Sen Mehdi'yi, İsa Aleyhisselam'ın ineceğini nasıl geciktirebilirsin? Allah'ın kaderini nasıl değiştirebilirsin? Ama adamlar bu konular konuşulmasın. Bu iş gecikir belki diyorlarmış. Bu kadar da ahmak sultalar var. Anladın mı? Şimdi bunlar tabii müminlerin itikatlarını teşviş etmek için ve gelecekteki beklentilerini. Şimdi mesela Mehdi beklentisiyle biz işimizi yapmayalım diyor muyuz? Mehdi'den sonra Mehdi gelecek, bu işleri düzeltecek. Biz sohbet yapmayalım diyor muyuz? Demiyoruz. Desek caiz olur mu? Olmaz. Bugünün işi yarına bırakılmaz. Bugün sen vazifeni yapacaksın. Ama Hazreti Mehdi'nin gelip Mescid-i Aksa'da imam olacağı kesin mi? Filistin, İsrail devletinin çökeceği, biteceği kesin mi? Efendim bütün Müslümanların Mescid-i Aksa etrafında toplanacağı kesin mi? Şimdi bu sahih hadislerde var. Ama sen bu hadisleri inkar ettirdiğin zaman ne demiş oluyorsun? Sen devamlı Yahudi'den kork, İsrail çok güçlü, Amerika ile de Birleşik Avrupa Birliği de onu dinliyor. Müslümanlar ona boyun eğmek zorunda. Eğmezlerse ezilecekler, Gazze gibi köfte olacaklar. Millete bu korkuyu salmak istiyor. Ama o hadislere inanan bir ümmet ne diyecek? Nasıl olsa filmin sonunu biliyorum. Akıbet takva sahiplenir vel akıbetü lil müttakin diyecek. Ama bu hadisleri, özellikle fiten hadislerini inkar ettirmek için ilahiyat camialarında çok adam var. Mutezile kafalı. Hatta bazıları Mutezile'ye kurban olsun yani. Hiç olmazsa Mutezile'ye kafir diyemiyorsun. Bu hepten dümdüz Kur'an inkar ediyor. Öyle Mutezile'ye rahmet okutacak derecede sapıklar var. İtikat sapıklığı. Cinsi sapıklık demiyoruz. Yani itikat bozukluğu. İtikat bozukluğu cinsi sapıklıktan daha kötü bir şey. Öbürünün günahını tövbe edersin. Allah affeder. İtikat bozukluğuyla gidersen cennete giremezsin. Hele ki kafir olacak kötü itikada sahipsen hiç giremezsin. Bidat ehliysen mutlaka bir cehenneme girersin. Cennete ilk girenlerle giremezsin. Sonra itikadın bozukluğa da yanarsın, çıkarsın ama nice yandıktan sonra. Onun için Allah cümlemizi Ehl-i Sünnet itikadına muhalefetten muhafaza eylesin. Şimdi kafirler den bazı isimler de var. Gavurların ismini burada anmamıza gerek yok. Diyorlar ki Mehdi fikri İslam'a Yahudi ve Hristiyanlıktan geçti. Niye? Kâb-ül Ahbar'ın rivayeti ve İbn-i Münebbi'nin rivayeti. Ya ne alakası var? Kâb-ül Ahbar ve İbn-i Münebbi ile onlar da tabiinden, Hazreti Ömer Efendimiz'in de rivayetlerini kabul ettiği zatlar, tabiin, sahabe görmüşler. Onları da cerh etmiyoruz ama dünya kadar sahabeden rivayet var. Bir Mehdi kitabında Mehdi'nin zuhuru hakkında hadis rivayet eden sahabelere bir baksanız, 2 sayfa, 3 sayfa rakam rakam yazdım. Belki de kitabı bulsak şimdi, oradan hemen şu varsa kitap, bakalım kaç tane sahabeden geliyor. Onun için hadis mütevatir. Mehdi hadisleri mütevatir. Keşmiri Hazretleri'nin müstakil kitabı var. Et-Tasrih bima tevatera fi nüzulil Mesih. Mesih İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair mesela mütevatir olduğuna dair açık beyanlar. Bütün hadisleri toplamış. Mehdi de mütevatir. Bunlar manen mütevatir. İnkar insanı dinden de çıkar. Manen mütevatir olmaz. Kâb-ül Ahbar ve İbn-i Münebbi Yahudilikten geçme diyelim. Yahudilikten geçme de Müslüman olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Abdullah bin Selam Yahudilikten geçme. Sahabenin en üstünlerinden cennetle müjdelenmiş Abdullah bin Selam. Yahudiden buraya gelme diye sen ona nasıl dersin ki? İşte Mustafa İslamoğlu Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh hazretlerine Yahudi dönmesi bilmem nesi diye iftira ediyordu ki Kâb-ül Ahbar Hazreti Ömer'in bile nasihat aldığı bir insan. Hazreti Ömer diyordu bize biraz nasihat et. Böyle bir insana neler iftiralar atıyordu Yahudi diye. Şimdi onun için burada birileri çıkıp bu Yahudilikten geçti, Hristiyanlıktan geçti dediği zaman mesela Ahmet Emin diye bir tane var. O da bir bozuk bir adam. Bunun da çok kitapları meşhurdur Arap aleminde. O da diyor ki mesela Abbasiler diyor Şia'da bir Mehdi var, bizde bir Mehdi yok diye. Şia'da da bir Mehdi itikadı var. O Mehdi itikadı doğrudur. Ama şey yanlış. 12. imam 7 yaşında mağaraya girdi, kayboldu. O hala yaşıyor, mağaradan çıkacak diye at bekletiyorlar Samarra'da. Irak'ta Samarra'da. Şia'nın o itikadı yanlış. Yoksa Mehdi var. Ama 12. imamın 12.si değil o. Çünkü onun babasının ismi tutmuyor zaten. Babası Hasan Askeri. Hasan Askeri de Hasan değil ki Mehdi'nin babasının adı ne olacak? Abdullah. Kendi adı ne olacak? Muhammed. Hadi kendi adı tuttu diyelim. Muhammed Mehdi demiş. Kendi adı tuttu. Babası Hasan Askeri değil. Ondan sonra Mehdi'nin zuhuruyla peşine Deccal gelmesi lazım. Şimdi diyor ki ahir zamanda çıkacak. Şia'nın o itikadı Ehl-i Sünnet'e göre batıldır. Ama Mehdi inancı, bir Mehdi gelecek, Resulullah'ın torunu olacak, sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'ten olacak. Bu itikatta efendim Ehl-i Sünnet bu itikattadır. Ondan da bir Mehdi inancı var diye. Şimdi Abbasiler demiş. Abbasiler böyle bir şey yapmadı ha. Abbasilere iftira bu. Şia'da madem Mehdi var bizde de Mehdi yok. Ondan sonra Emevilerde de Süfyani zuhur edecekti. Hadisler bir de Süfyani olayı var. Onu geçen şeylerde anlattım. Süfyani Şam'da hüküm sürecek. Ondan sonra ordu çıkaracak. Mekke üzerine 12 bin kişi batacak. Medine Mekke arasında sahih hadis. Müslim'de falan geçiyor. 12 bin kişi bir anda batacak. Bunları hep anlattım eski dersler. Neden anlattım yani? Siz artık çok bazıları eskiden beri varsınız. Bunları hatırlayanlarınız kafasına kalan vardır. Onlarda da Süfyani şey var. Onun için diyor Abbasler dedi ki Şia'da Mehdi var. Emevilerde Süfyani var. Biz de efendim ne yapalım? Bir Mehdi kendimize göre tertip edelim diye hadis uydurdular diyor. Ya nasıl hadis uyduracak? Ebu Davud gibi en sahih kütüb-i sitte kaynağına Abbasi hadis uydurup Ebu Davud onu alır mı? İbn-i Mace onu alır mı? Tirmizi onu alır mı? Yani dinin temeline bomba. Hadis kaynaklar. Bu da bu adam Müslüman geçiren bir yazar. İşte bu kafalar maalesef diyorlar ki müsteşriklerin etkisi altında bunlar yazılmış diyorlar. Ondan sonra Mehdi fikrini uydurdular. Teselli buldular. Nasıl olsa Mehdi gelip bizi kurtarır dediler. Falan fişman. Biz öyle demiyoruz. Biz kendi kurtuluşumuza ölene kadar çalışıyoruz. Müslümanların kurtuluşu için her Müslüman vazifesini yapacak. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde ona biat edecek. Bu kadar. Hazreti Mehdi geldiğinde onu tanımak için vasıflarını anlatmak lazım. Deccal'ı niye anlatılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel Deccal çıkmayacağını bilmiyor muydu? Yani o zaman çıkmayacağını bilmiyor muydu? Sahabeye niye 5 vakit namaz Deccal'dan Allah'a sığındırdı? Kendi niye 5 vakit namazda sığındı? Bu ümmetine o şuuru verip kalan ümmeti Deccal'la karşılaştığında onun sıfatlarını bilsin, ona inanıp kafir olmasın diye. Yani burada sahih hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda Deccal'dan sığındığı sabit. 4 şeyden sığının buyurduğundan biri Deccal. Her namazın sonunda hatta selamdan önce o duayı da öğrenin dedim. Selamdan önce Rabbena atina ile bu dua arasında kalsanız Rabbena atina ile Rabbena gfirli okursam imama yetişemiyorum. Bu duayı okuyamıyorum. O zaman Allah'ım ne uydubike min azabinden azab cehennemin fitnetil mesihü Deccal min azab kabri. Bu duayı mı okuyayım? Şimdi Rabbena atina, Rabbena gfirli okursam bu duayı okuyamıyorum. Çünkü neden? İmam selam veriyor. Öyle mi? İmam da Rabbena atina'yı bile okuyamıyoruz biz. Biz bu imamlardan Rabbena atina'yı da okuyamıyoruz. Salli barikteyken adam selam veriyor. Ben böyle bir zihniyet görmedim. Şuursuz yetiştirmişler bunlara. Şimdi dolayısıyla adam hiçbir dua bir şey bilmiyor. Bunlar nasıl Rabbena atina Rabbena gfirli okuyor ya? Ben hiç anlamıyorum ya. Kendine mi okumuyor? Ne yapıyor ya? Şimdi onun için ben mesela sana ne dedim? Rabbena atina ile Rabbena gfirli ve li valideyye müstehaptır. Ama bu Deccal'dan sığınma duası 4 şeyden sığınır. Kabir azabı, cehennem azabı, Deccal fitnesi değil mi? Bir de hayatın mematın fitnesi. Bu sünnet-i müekkede kuvvetli sünnettir. Şimdi müstehap bir tarafta var, sünnet-i müekkede bir tarafta var. İkisini de yap. Ben ikisini de yapıyorum. Ama kendim kılarken yetiştiriyorum. İmamın arkasında yetiştiremiyorum. O zaman ne yapıyorum? Euzubike'yi, sığınmayı öne alıyorum. Doğru mudur? Ne yapayım? Müstehapla sünnet bir yere gelse ikisini bir anda yapamıyorsam sünneti tercih etmem gerekiyor. Niye o zaman farz, vacip, sünnet, müstehap, edep diye sıraya niye koydu fıkıh? Demek ki bir tertip var. Ama imamlar insaflı, vicdanlı olsa şu duayı hepsi öğrense, yavaş yavaş okusa da cemaat da istifade etsin. Ama vebali günah onların boynuna olsun. Ya Rabbena atina'yı okuyamıyor cemaatin çoğu. Öyle imamlar var. Hepsini demiyorum. Ama öyle imamlar var. Çoğunluğu da öyle. Ya işte tam bir şey şahitsiniz. Dolayısıyla burada bu kafa işte Mehdi gelecek dersek Müslümanlar çalışmaz, tembelleşir, cehdu gayret göstermez, cihat yapmaz bilmem ne bilmem ne konuşuyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey buyurduysa, bunu sahabesine ümmetine duyurduysa, bu onu cihattan kendini geri bırakmadıysa, sahabeyi geri bırakmadıysa, seni de bırakmaması lazım. Sen ne kafasın ya? O zaman o hadisleri inkar edelim, kurtulalım. Böyle bir şey var mı ya? Hem o hadislere iman edeceksin, hem de amele gayret etmeye devam edeceksin. Bu milleti tembelliğe sevk eder diye bu hakkı izleyelim mi? Gelecek. Bunu kimse engelleyemeyecek. Onun için burada bir şey ortaya çıkarıyorlar. Diyorlar ki Kur'an'da niye yok? Şimdi meşhur bir laf. Mehdi Kur'an'da niye yok? Zaten bu soruyu soran kadar dünyada cahil adam yok. Niye? Kur'an'da Mehdi var. Kur'an'da Deccal da var. Nasıl var? İşte sana ayet okuyacağım şimdi. Allah Teala sana Kur'an'da, tamam mı? اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَ الْاُمِّيَ O Nebi-i Ümmi'ye tabi olacaklar. وَيُحِلُّهُمُ الطَّيِّبَاتِ O onlara temiz şeyleri helal edecek. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ Kötü şeylerin haramiyetini bildirecek, açıklama yapacak. A'raf suresi 157. ayet-i kerimesinde ne anlatıyor? Vahiy iki kısımdır. Bir Kur'an vahyi namazda zamm-ı sure olarak tilavet yerine geçiyor. Buna vahyi metlu deniyor. Bir de hadis vahyi. Çünkü neden? O peygamber helal edecek, haram edecek diyor. Peygamber açıklayacak onu diyor. Peygamberin açıkladığına ayet denmez. Peygamber okuduğuna ayet denir. Ayetleri okuyor. Ama direkt Kur'an dışında bir şey söylüyorsa şu helaldir, şu haramdır. Mesela sakal tıraşı haramdır. Mesela erkeklerin ipek giymesi, altın yüzükte altın takması haramdır vesaire. Dünya kadar haram söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yeneceklerde, içeceklerde, giyeceklerde. Bu kadar haram. Bunların hiçbiri Kur'an'da yok. Ama Kur'an'da bunlar var. Niye var? Çünkü benim Resulüm onlara helal haramı hadisle açıklayacak diyor. Anladın mı şimdi? O zaman ona ne deniyor? Vahidir ama gayri metlu. Bir tek farkı nedir? Buhari'de geçen bir hadisin Müslüm'e yani sahih hadis mütevatir olmak şartı da bile yok. Yok mütevatir öyle az bulursun. Sahih hadislerin tamam sahih hadislerin Kur'an'dan farkı nedir? İndiren Allah farkı yok. Getiren Cibril farkı yok. Gönderilen, ulaştırılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem farkı yok. Farkı ne? Birini namazda zamm-ı sure olarak okuyabilirsin, öbürünü namazda zamm-ı sure olarak okuyamazsın. Mana bakımından, bağlayıcılığı bakımından farkı yok. Vitir namazı Kur'an'da var mı? He?
13: Yok.
0: E tamam vitir ne? Vacip. Kılmazsan ne yapacaksın? Kaza yapacaksın. Ne yapacaksın? Bağlayıcılığı aynı. Ayette olanla olmayan aynı. Ha sabah namazını iki rekat daha vitir namazı. Allah bir namaz ilave etti diyor. Allah onu Kur'an'da diyemedi mi? Ama hadiste söylüyor. Niye? Farkı yok. Beş vakit diye beş var mı Kur'an'da? Zekatın nisa 41 var mı Kur'an'da? Haccın farzı 3 var mı Kur'an'da? Niye göre yaşıyorsun? Hadislere göre. Hadisleri devre dışı bıraktığın zaman zaten İslam yaşanmaz hale geliyor. Namaz kıl saati belli değil, vakti belli değil, rekatı belli değil. Yatsı namazı 4 rekat. Hangi ayette var? Yani Mehdi Kur'an'da niye yok diyene yatsının farzı niye Kur'an'da yok diyen kadar manyaktır. Öyle mi? Ve oradan Mehdi Kur'an'da yoksa Kur'an'da yoksa ben inanmıyorum diyen namazda 5 vakit değil çünkü Kur'an'da 5 vakit yazmıyor diyen kadar kafirdir. Öyle mi? 5 vakit namazı inkar eden ne olur? Ama Kur'an'da hamsa salavat diye 5 vakit yok. Hadiste var. Kur'an'da namaz vakitleri söylüyor. O da bile söylemiyor. Sübhanallah diyor tesbih edin. O tesbihten ne çıkıyor? Namaz çıkıyor. Bütün müfessirler tesbih. Hine tümsüğüne akşam vakti diyor. Akşam vakti. Akşam vakti kaç tane namaz farz? Akşam namazı bir farz. Yatsı farz. Vitir farz. Vitir amelen farz. İtikaden vacip. Dolayısıyla akşam deyin diyor. Allah'a tesbih edin diyor. Buradan ne çıkıyor? Akşam namazı, yatsı namazı, vitir namazı. Çıkar mı? Hadis olmasa çıkmaz. Ebu Bekir Sıddık olsan, bu ayeti okusan, 3 vakit namaz, rekatları biri 3 rekat, ikisi 3 rekat, birisi 4 rekat. Ebu Bekir Sıddık bunu çıkarabilir mi bu ayetten? Çıkaramaz. Nasıl çıkaracak ya? Akşam olunca Sübhanallah ve Bihamdi çekmeyi anlar. Ebu Bekir Sıddık ne anlasın? Peygambere ihtiyaç var işte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor bu tesbihten maksat namazdır. Bu namazda böyle kılınır. Bunun da rekatı 3'tür, bunun da rekatı 4'tür diyor. Ebu Bekir Sıddık kendi kafasından onu içtihat edemez. Öyle mi şimdi? Ebu Bekir Sıddık onu içtihat etseydi peygambere ne ihtiyaç var? O zaman Kur'an iner, herkes kendi anlasın derdi. Onun için Mehdi Kur'an'dan, Deccal Kur'an'da niye yok? O zaman ben de sana bunları sorarım. O zaman sen bunları inkar ediyorsan zaten kafir olursun, namazı, orucu bilmem neyi. Öyle mi şimdi? Oruç diyor, size farz edildi diyor. Yani bunun dünya kadar bozanı var, müfsidi var, bilmem neyse var. Bunlar Kur'an'da var mı? Ondan sonra abdest bozan şeyler.

söylememiş. Farzı söylemiş, vacibi söylemiş ve hatta işte vacibi de bile söylememiş. Resulüme tabi olun demiş. وَتَّبِعُوا لَعَلَكُمْ تَهْتَبِعُوا Ona uyarsanız hidayet bulursun demiş. Sonra ne buyurmuş? مَا تَعْقُمْ رَسُولُ Resulüm size ne verdiyse فَخُزُوا onu alın. وَمَا نَعْقُمْ Neyi yasak etti? فَنْتَوُ bırakın. Yani emrettikleri, verdikleri farzdır, vaciptir işte neyse tasnifi var. Yasak ettikleri de nedir? İcabında tabi haramdır. Başta haram gelir. Sonra mekruh da vardır. Bazısı haram değil de mekruhtur. Ama yine yasaktır. İşte bu Haşr suresinin 7. ayetinde geçiyor. O zaman Hazreti Kur'an müminlere Resul sallallahu aleyhi ve selleme itaatı, ittibayı emrediyor mu? Farz ediyor mu Kur'an? Peygamberime ufettebuni bana uyacaksınız diye de Allah'ım Habibine söyle ümmetine buyuruyor mu? Buyuruyor. Bunun açılmasında ne kalıyor? Hadisler Kur'an gibi bağlayıcıdır. Hüccettir, vahidir. Ha, hadislerin sahihse, şuysa, buysa o ayrı bir konu. Mehdi hakkındaki hadislerin sahih olduğu kesin midir? Kesindir, mütevatirdir hatta. Sahihten de yukarı. Nüzülümesi ona keza. Deccal, bu Buhari Müslim'de de var. İsa Aleyhisselam nüzülü Buhari Müslim'de de var. Manen çünkü Mescid-i Aksa'nın imamı diye geçiyor. Adı El-Mehdi demiyor. Ama Ebu Davud'da diğer kaynaklarda El-Mehdi diye de babasının adı, kendi adı, El-Mehdi lakabı hepsi anlatılıyor. Şemaili bile, Şemaili, fiziki özellikleri bile anlatılıyor. Dolayısıyla burada bir konu daha var. O da nedir? Mehdi inkar edenlerin bir dayanağı da şudur. Nitekim Mehmet Görmez bunu iddia etti. Dedi ki Buhari Müslim'de yok dedi. Şimdi Buhari Müslim'de zımnen yani Kudüs'ün imamı şeklinde var. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü döneminde ki hadiste Müslim'de var kesin. Ama El Mehdi diye geçmiyor. Ama imamınız sizden olacak, salih bir zat olacak. Şimdi diğer kaynaklarda var. O zaman Buhari Müslim adama diyorsun. Sanki Buhari Müslim'de olana inanıyor musun? Peki İsa Aleyhisselam'ın ineceği Buhari Müslim'de var mı? Oho! Kaynak dolu Buhari Müslim dolu. Yani bunlar öyle bir bozuk adamlardır ki anladın mı? Geliyor. Oradan bir şey dediğin zaman kütüb-i sitte yok diyor. Oradan bir delil getiriyorsun Ahmed İbn Hanbel'den kütüb-i sitte yok diyor. Kütüb-i sitte'den bir delil götürüyorsun Şeyhain'de yok, Buhari Müslim'de yok diyor. Buhari Müslim'den üzülmesi var diyorsun Kur'an'da yok diyor. Kur'an'da var diye bir şey söylüyorsun aklıma uymuyor diyor. E desene ki sen ben gavurum. Ben de kurtulayım senden mi cevap vermekten? Öyle yapmadı mı Mustafa İslamoğlu zihniyet? Şimdi onun için burada bir defa şunu bilelim. Şunu çok iyi bilmeniz lazım. Bir hadisin Buhari ve Müslim'de olmaması o hadisi uydurma yapmaz. Doğru mudur? Çünkü Buhari'de mükerrerleri çıkarsan 4000 falan kalıyor. Müslim'de bilmiyorum mükerrerleşsen ne kalıyor? Yani Buhari Müslim'de mükerrer yani lafız farklarıyla rivade, mana aynı yere vuruyor. Velev ki mükerreri bile katsan, Buhari Müslim'i toplasan 20 bin bile etmez. Hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin, 20 bin kelime mi konuştu? Peki Buhari zaten, ben Sahih Buhari'de bütün hadisleri almadım diyor, kendi söylüyor. Buhari kendisindeki hadislerin Buhari'ye topladığı hadisleri kaç bin hadisten seçtim diyor. 600 bin hadisten seçtim diyor. 600 bin ezberleri var. Ravileriyle, senetleriyle Buhari bir deha. 600 bin hadisten mükerreri bile katsam 8 bin olmuyor. Mükerreri çıksam 4 bine düşüyor. 3800 bilmem küsura düşüyor. Farklı manaları alırsam. E şimdi Buhari kendi diyor ki 600 bin hadisten bunu özel topladım diyor. Peki öbür 600 bine de Buhari ne diyor? Uydurma demiyor ki. Yani 600 bin uydurmadan 8 bin sayı seçtim demiyor ki. 600 bin hadisten 4800

0: gün seçtim diyor. Anladın mı sen? Niye? O kadar şey bir şey yazamam diyor bir kitaba yani. Bundan dolayı burada Buhari'de olmayan yine işte burada söylüyor bak tekrarıyla beraber Buhari'de tekrarıyla beraber 7275 hadis var. 7275 mükerrer dahil. Bak ne dedim 8000 bile yok işte. Çünkü onu görmemiştim şimdi gördüm. Gözüm zaten zor görüyor. Dolayısıyla Buhari 600.000 hadisten bunu seçti. Şimdi incelediğimiz zaman Buhari'de de mücmel olarak Buhari'nin sadece Sahih Buhari'si yok ki. Buhari'nin başka kitapları var. Et-Tarihul Kebir'i var. Et-Tarihul Sagir'i var. İşte Evsat'ı da olabilir. Tarihul Kebir kesin var. 12 cilt. O kitaplarında Mehdi var mı? Var. Hepsini sahih diye dediğine alamadık işte söylüyor zaten. Diğer kitaplarında söylüyor. Buhari'de de mücmel olarak var mı? Mücmel olarak. Buhari'de de Mehdi var. Mücmel ne demek? İçine alan bir cümle var. Nedir o mesela hadis-i şerif? Evet Buhari'den rakamını söylüyoruz. 3449 rakamıyla Müslim'de de 155. Burada ne diyor? Keyfe entüm İza nezele ibn Meryem fikum ve imamukum minkum. Bu Buhari. Keyfe entüm haliniz ne nasıl olacak? Yani güzel olacak diyor. Tabi sıkıntılı dönemler. Deccal yeni gebertilmiş. Yani İsa Aleyhisselam da indiği zaman zaten direktman Deccal'ı gebertecek. Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi'yi kuşatma altına alacak. Hazreti Mehdi ithalat ihracat yok. Mescid-i Aksa'ya yemek giremiyor, yemeğe çıkamıyor. Açlıktan ölecek duruma gelmişler. Müslümanlar. Deccal gelmiş kapıya dayanmış. Onları yani helak etmek üzereyken İsa Aleyhisselam yetişecek. Şam'da Beyaz Minare'den hemen de oradan efendim Mescid-i Aksa'ya gelecek. Mescid-i Aksa'da da cemaatle namaza kâmet getirilmiş. Hatta işte sen şey yap diyecek. Hazreti Mehdi onu görünce saflar geriden açılmaya başlayacak. Hazreti Mehdi bekliyor zaten. Bir bakacak geldi İsa Aleyhisselam. Hemen geri dönecek buyurun. Ya Ruhallah diyecek sen imam ol. Yok buyuracak. Sonraki namazları İsa Aleyhisselam kıldıracak hep. Ama sadece o namazı bu ümmetin arkasında namaz kılma şerefine ermek ve bu ümmetin en hayırlı ümmet olduğunu tescili için. Orada da bir fıkıh illeti beyan edecek. Liyenne aleke o kıymet. Kâmet getirilirken benim geleceğimi görmedi müezzin, kâmeti senin imametine niyetle getirdi. Onun için sen geç bu namazda diyecek. Bunu da kendi hadis sahih hadiste geçiyor. Ve Hazreti Mehdi'nin arkasında cemaat olacak. İşte Buhari bu hadisi söylüyor. Müslim ve Buhari. Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman haliniz nice olacak. Ve imamukum minkum. O zaman imamınız sizden olacak. O imam kim? Diğer hadislerle de birleştirdiğin zaman nasıl ki bir ayetle hüküm veremiyorsun. Amentünün iki şartı bir ayette, öbürü üç şartı bir ayette, bir şartı bir ayette. Amentü altı dediğin zaman Kur'an'da bunu birinde iki buluyorsun, birinde beş buluyorsun, öbürüyle altıyı buluyorsun. Nasıl ki bir ayetle orada iman şartı ikidir diyen diyalogçu, zındık FETÖ'cüler gibi efendim Allah ahirete inansan peygambere inanmasan cennete gönderiyordular ya. Onları cennete gönderirken kendileri cehennemi boyladılar tabii ki. Ateş tutuşturdu kabirlerini. Ha yapmadıkları fesatı bırakmadılar. Bütün milleti öldürmüşler işte görüyorsun. Bütün cinayetlerin arkasında onlar çıkıyor. Haberleri görüyorsunuz. Kozunoğlu oradan ondan çıkıyor. Muhsin abi rahmetullahi ondan çıkıyor. Bütün cinayetler mumcuya kadar her tarafı kim öldürmüşler? Bunlar öldürmüşler. Cinayet şebekesi, Mossadçılar. İşte şimdi işte bir ayete baktığın zaman Allah ahirete iman yeter dedi işte. O kafa öyle kafir oldu. Onun için sen de bir hadise bakarak hüküm veremezsin. Diğer sahih hadislere de bakarak burada imamınız sizdendir diyor. Ebu Davud'da da o imam Mehdi'dir diyor. Bunları birleştirdiğin zaman iki hadiste sahih olduğuna göre Buhari'de de var mı o zaman Mehdi? Var ve imamı küm mümkün diyor. Bu çok güzel bir ilim. Size şu anda anlattıklarım. Onun için alimler birçok meselede ittifak ve icma yaptılar ve amel ettiler. Neye dayanarak? Buhari ve Müslim'de olmayan hadislere dayanarak. Mesela itikat kitaplarında, Ehl-i Sünnet itikadının metinlerinde bir misal verelim. Metin yani işte Bedüle Mali'sinden yani Ehl-i Sünnet'in Fıkıh-ı Ekber'inden birçok Ehl-i Sünnet itikadında Aşere-i Mübeşşere diye bir şey var. Cennetle müjdelenen 10 sahabi. Bunlar cennetle müjdelenmiştir diye itikat metinlerinde geçiyor mu? Geçiyor. Hani her kitapta şu kitapta geçmiyor diyebilirsin. Ama Ehl-i Sünnet'in genel metinlerinde bu var mı? Var. Peki cennetle bunların müjdelendiğine dair hadisler Buhari Müslim'de var mı? Yok. Peki Buhari Müslim'de olmadığı halde Ebu Davud'da var mı? Var. Tirmizi'de var mı? Var. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde var mı? Var. Şimdi bu üç kaynakta olan hadisi inanılması zaruriyat-ı diniyeden olan Ehl-i Sünnet itikadının metnine Ehl-i Sünnet uleması koymuş mu? Koymuş. Yani Buhari Müslim'de yok diye bir şeyi inkar edemezsin. Aşere-i Mübeşşere'yi fazilet kitabından bahsetmiyoruz. Fazilet kitabında bütün sahabenin faziletine hakkında hadis var. İnanılacak itikat, çoluk çocuğa öğreteceğin itikat metnine bile koymuş. İman meselesine koymuş. Ama o Buhari Müslim'de olmayabilir. Çünkü Buhari Müslim bütün sahih hadisleri biz topladık diye bir iddiası var mı? Ama topladıklarımızın hepsi sahihtir diye iddiası var. Anlatabildim mi? Bizim kitabımızda sahih olmayan bir hadis yok diye iddiaları var. Adları da sahih Buhari, sahih Müslim. Ama bütün sahihler benim kitabımdadır. Bende olmayan sahih değildir diye bir şey var mı? Yok işte. Onu anlatıyoruz. Sadece Ahmed bin Hanbel'in kitabında 30 bin hadis var. Buhari Müslim'in 3 katı. Ahmed bin Hanbel koca müştehit. Sen ne konuşuyorsun? Şimdi onun için kardeşlerimiz burada mevzu budur. Bir fitne daha çıkarıyorlar. İbn-i Mace'de bir hadis var. Lel Mehdi illa İse ibn-i Meryem. İbn-i Haldun meşhur filozof, çok da büyük İslam mütefekkiri, alim, tasavvufa da çok inanır. İbn-i Haldun. Duydunuz İbn-i Haldun? Ha, o İbn-i Haldun Mehdi inkar ediyor. Dayanağı da İbn-i Mace'deki bir hadis. Lel Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor bu hadiste. Şimdi Meryem'in oğlundan başka Mehdi yoktur diyor. Bu hadis İbn-i Mace'de var mı var? Biri sizin önünüze bunu getirebilir. Bunun cevabını Ehl-i Sünnet uleması vermiş. Ne demişler? Meryem'in oğlundan başka kamil manada Mehdi yoktur. Çünkü Meryem'in oğlu peygamberdir. Mehdi peygamber değildir. Bu manadadır bu. Yoksa Mehdi yoktur değil, lelmedi, mükemmel Mehdi ile İsa Aleyhisselam karşılaştığı zaman aynı ortamda 33 sene beraber olacaklar. 33 sene Mehdi ile İsa Aleyhisselam beraber hareket edecek dünyayı fethederken. 33 sene. 7 sene. 33'ünde ayrılar. Bu 7 sene içinde Mehdi Hazretleri İsa Aleyhisselam gelmeden evvel ki döneminde Mehdi mükemmel. Her şeyi tamam. Onun üstü yok. Ama İsa Aleyhisselam nazil olduğu zaman 7 sene onunla beraberliklerinde mükemmel mehdilik kime geçiyor? İsa Aleyhisselam'a. Neden? Ülül Azim peygamberdir de ondan. Bu hadis bunu anlatıyor. Anladınız mı? Bir defa bu hadis Mehdi yoktur diye inkar etmiyor. Meryem'in oğlu, bak demiyor ki Mehdi yoktur. Meryem'in oğlu mükemmeldir diyor. Yani ikisi birleşirse Meryem'in oğlu ondan üstündür diyor. Hadis onu anlatıyor. Sen kalkıp Mehdi yoktur'a çeviremezsin. Onu da bırak. Diyelim ki bu hadisin bir tek İbn-i Mace'de geçiyor. Mehdi'nin geleceğine dair Buhari Müslim'de icmalen vesaire bu Davud Tirmizi vesairede dünya kadar kaynakta tafsilatla ismiyle babasının ismiyle bu kadar hadis varken Sade İbn-i Mace'de geçen bu hadisi de yanlış anlayarak Mehdi'yi inkar edebilir misin? Çünkü burada bir kaynak var, burada yüzlerce kaynak var. Burada da anlatmak istediği senin anladığın değil. Ve yine buradaki bir mesele nedir? Mesela diyelim ki İbn-i Mace'deki rivayet sahiptir. Diyelim. Yani öbürleri kadar sahiptir. İbn-i Mace'de uydurma var demiyoruz. Diyelim ki öbürleri kadar sahiptir. Bir de sahihlerin kendi arasında da meratip var. Hepsinin sahihliği aynı değil. Çünkü sahihin mütevatiri var. Anladın mı? Gayri mütevatiri var. Sahihtir ama sahihin de içinde tasnif var. Diyelim ki İbn-i Mace'deki Ebu Davud'daki kadar sahihtir. Peki o zaman amel icap eder mi? İtikada taalluk eder mi? Buradaki maksat diyelim la salate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Şimdi bu hadis nedir? Bukhari, Müslim'dir. Ubade bin Samit'ten geliyor. Ne diyor bu hadis? Fatiha okumayanın namazı olmaz diyor. Öyle mi? Peki biz imamın arkasında Fatiha okuyor muyuz? He? E demek ki bu kadar Bukhari, Müslim'de olan bir hadisi bile doğru anlamak lazım. Doğru anladığın zaman imamın okuması senin okuman sayıldığı için sen de Fatiha'sız kılmış olmuyorsun. Anladın mı? Burada da ne diyor sana? İbni Meryem mükemmeldir. İbni Meryem yani İsa Aleyhisselam'ı geldikten sonra mükemmeliyet ona geçiyor diyor. Bunu böyle anlamazsan orada da sen de imamın arkasından Fatiha okumadın namazın olmadı diye gidersin. La salat el cahil mescid la fil mescid diyor. Caminin komşusunun namazı ancak camide olur diyor. Peki bir adam evinde namazı kıldı. Farz borcu ondan düşer mi? Düşer. Ama bu hadise bakarsan namazı yoktur diyor. İşte onu nasıl anlayacaksın? Namazı mükemmel olmaz. Evinde kıldığı için, cemaate gitmediği için camiye noksan olur demektir. Burada da Mehdi'nin mükemmeliyeti İbn-i Meryem gelince ona intikal ediyor diyor. Anladın mı? Evet hocam bu kadar. Şimdi buradan da sizin kafanızı karıştırabilirler. Bunlara dayanarak bir manası da şu var. Masum Mehdi ancak İsa'dır. Çünkü Hazreti Mehdi peygamber değildir. Peygamber olmayan da masum değildir. Masumiyet ancak onun için bu hadisine nasıl anlayacaksın? Fatiha'sız namaz olmazı anladığın gibi caminin komşusunun namazı olmaz evde kılarsa onu nasıl anladığın gibi mükemmel olmaz, nakus olur anladığın gibi bunu da nasıl anlayacaksın? Masum ve mükemmel ancak İbn-i Meryem'dir, İsa'dır anlayacaksın. Buna da böyle bir cevap Ehl-i Sünnet alimleri vermişlerdir. Onun için Şia'nın inandığı Mehdi inancı ile bizim inandığımız Mehdi inancı taban tabana zıttır. Dolayısıyla Şia'daki Mehdi inancı sıkıntılıdır. Onlar diyorlar ki Mehdi Muhammed İbni Hasen'dir. Yani Hasen-i Askeri'nin oğludur. Buna Mehdi-i Muntazar diyorlar. Onlara göre 12. imamdır. 12 imamı biz kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. İmam-ı Rabbani kabul ediyor mu? Ediyor. 12 imam bütün kutup, müceddit hepsi onlardı diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ali Efendimiz, sonra Hasan Efendimiz, sonra Hüseyin Efendimiz. Çünkü Hüseyin Efendimiz daha sonra şehit edildi. Ondan sonra işte geliyor. İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza böyle gidiyor. Anladın mı? Bunlar bizim de 12 imam imamımız mıdır? İmamımızdır. Sonuncusu küçük yaşta vefat etmiştir. O da küçük yaşta olduğu halde kutupluk, evliyanın riyaseti ondaydı. Küçük de olsa. Çünkü Ehl-i Beyt'in 12.si odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde beyanı, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin beyanı 12 imam zamanında bütün feyizler, bütün alemlere 12 imamdan geliyordu. Gavs onlardı. Onların zamanında başka gavs yoktu. Anladın mı? Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki onlardan sonra bu o rütbe, gavslıktan da yukarı bir rütbe, o rütbe Abdülkadir Geylani'de bir daha zuhur etti diyor. Yani 12'ye bir ekleyeceksek diyor Abdülkadir Geylani 13 olur diyor. Ama sırada 13 değil çünkü nesep soy bakımından Hazreti Hasan'dan geliyor ama arada kaç yüz sene var. Anladınız mı? 12 imamı reddetmiyoruz. Ama 12. imam küçük yaşta vefat etmiştir. Beklenen Mehdi mağaraya girdi, kayboldu. Bir daha çıkacak 1500 sene sonra böyle bir şey biz Ehl-i Sünnet'te yoktur. Bunu da doğru bilmek lazım. Şimdi onlar Diyorlar ki Mekke'de çıkacak, Deccal'dan sonra çıkacak, işte şudur budur. Bunlar Hümeyni denen zındık, Hümeyni diye bir zındık vardı biliyorsunuz. Bu El Hükümetül İslamiye diye bir kitabı var. Bu biliyorsunuz her sabah namazında Ebu Bekir'le Ömer Efendilerimize Kureyş'in iki putu diye kunut duasında beddua yapmadan namazı kılmazdı. Hümeyni her sabah namazında kunut duasında Ebu Bekir'le Ömer'e lanet okurdu. Tabii çok büyük bir zındık idi. Bu Şia'nın şeyi böyledir. El Hükümetül İslamiye'nin 52. sayfası. Kendi kitabı, kendi bastığı kitap. Hümeyni'nin kendi kitabından okuyoruz. 52. sayfası. Bizim innel imane bi enne immetena fil mekamil alillezil ablugul melâkel mukarrabun velel enbiyal murselûn adâ min usulil iman. Hümeyni'nin kendi inancı, Şia'nın inancı, şu andaki İran Şiasının inancını söylüyorum. Kitabı kendi ibaresi, 52. sayfa. Diyor ki, bizim 12 imamımız öyle üstün bir makamdadır ki, mukarreb melekler de ulaşamaz, mürsel nebiler de ulaşamaz. Ve bu bizim imanımızın zaruriyatındandır, esaslarındandır. 12 imamın peygamberden üstün olduğuna inanmayan Müslüman değildir diyor. Hümeyni'nin kendi El-Hükümetül İslami isimli eserini okuyoruz. Dolayısıyla ehli sünnete göre ise Mehdi peygamberlerden üstün değildir. 12 imam da peygamberlerden üstün değildir. Öyle mi? Meleklerin umumundan üstündür ama Cebrail, Mikail gibi meleklerin rasullerinden üstün değildir. Meleklerin rasullerinden üstün ancak insanların rasulleridir. İnsanların rasulleri meleklerin rasullerinden üstündür. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstündür. Ama insanların velileri velev ki 12 imam olsun, Ebu Bekir Sıddık olsun, Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değildir. Ehli sünnetin itikadı budur. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi dolayısıyla ehli sünnetin kaynaklarında geçen hadis rivayetlerindeki Mehdi rivayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanmaktadır. Ama Şia'nın kitaplarındaki Mehdi rivayetleri 12 imama iftira ederek uydurdukları Küleyni, Müleyni gibi kendi uydurukçu sahtekar imamlarına aittir. Ama bizim bütün senetlerimiz Resulullah'a çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizzat o ne buyurduysa Mehdi hakkında onu söylüyoruz. İlave bir şey katmamız asla caiz değildir. Onun için burada hulasa olarak noktayı koyuyorum ve Mehdi konusuna bu dersi ekleyerek yeni çıkan şeydi. Zaten bunlar var şeydi. Şu anda da YouTube'da bulursunuz da son ders bu olacak Mehdi konusu. Haftaya da Y3 M3'te son birkaç bu gibi konuşma. Önemli konular söylemedin mi şimdi? İşte bu önemli konular söylenmesen olmazdı yani. Şimdi biz ehli sünnete göre konuştuk ama dünyada neler oluyor? İnkarcılar var şimdi. İnkarcıya da bir cevap vermemiz lazım. Şia'da da bir ters inanç var. Onu da ehli sünnete göre anlatmamız lazım. Şimdi birisi sizin kafanıza bir şey sokacak yarın. Gençler cahil kapılıyor gidiyor. Onun için. Burada son sözleri bitiriyorum. Alimler Mehdi hadislerinin manevi mütevatir olduğunda ehli sünnet uleması muhaddisler ittifak ettiler. Manen mütevatir. Bunu kaç kere anlattım. Lafız olarak şu lafız. Mesela sana innemel amalu bin niyyat. Bukhari'nin ilk hadisi. Ameller niyetlere göredir. Bu hadis lafzan da mütevatir. Yani o kelimeler de aynı geliyor bütün rivayetlerde. Manen de mütevatir. Ama bunun gibi 18 tane çıkıyor. Çünkü aynı lafızda rivayet etmiş. Ama oradan Ebu Hureyre innemel amalu bin niyyat duyarsa... İbn-i Mesud innela male diye derse, öbürü bin niyati cemi yapmaz da bin niyeti derse, mana aynı mı?
1: Aynı.
0: İnnema dersen ancak olur. İnne dersen şüphesiz olur. Niyat dersen niyetler olur. Niyet dersen sadece tek niyet olur. Mana aynı mı?
1: Aynı.
0: Anladın mı şimdi? Ama kelime kelime moda moda aynı ise Kur'an değişmediği, Kur'an'daki herkes aynı okuyor ya bütün imamlar. Kur'an'daki gibi ittifaklı olsa lafzan da mütevatir, manen de mütevatir. Ama Mehdi'nin zuhuru ve İsa Aleyhisselam'ın nüzulü gibi, Deccal'ın hurucu gibi kıyamet alametlerindeki birçok konu, o üç tane kesin olmakla beraber diğer de birçok konuda manen mütevatirdir. Ne demek manen? Birinde inne male gelir, birinde aynı kelime eta der, geldi der, öbürü ca eder, mana ca de geldi, eta da geldi. Ama lafız ittifaklı olmadığından raviler arasında mana mütevatir oluyor. Manen mütevatire de inanmak şart mıdır? Şarttır. Bağlayıcı mıdır? Bağlayıcıdır. Alaeddin Efendi Kaddesallahu Sırrı Hazretlerimiz ne buyuruyordu? Mahmut evladım, sakal bırakmak hakkında çok tetebbuatım var. Dört mezhep müftüsü olarak. Dört mezhep müftüsü olarak. O kadar hadis ve rivayet gördüm ki bu sakal hakkında. Lafsa mütevatir değilse de manen mütevatirdir. Evladım Mahmut, sakal bırakmayı farz de. Korkma evladım. Sünnet nedir? Sünnet uzatmaktır bir tutan. Bırakmak nedir? Tıraş yapmamak farzdır. Bak ne diyor? Bir de bak ne diyor bu? Farz de, korkma evladım. Hani şimdi millet ne der yani, sakal farzdır dedim mi millet ne der de? Korkma evladım. Benim ilmime güven diyor. Ben dört mezhep müftüsüyüm diyor. Neden? Manen mütevatir. Anladın mı? O manada o kadar hadis gördüm ki diyor. Bu meşhur bir efendiden nakildir. Ben kulaklarımızda duyduğumuz bir şey. İşte Mehdi de böyledir. Deccal'ın çıkacağı da böyledir. İsa'nın ineceği de böyledir. Burada sahih olduğunda şek ve şüpheye zerre kadar bir mecal olmayacak derecede konu sahihtir. Hadisler sahihtir. Bitti. Kur'an-ı Kerim'in Mehdi'ye açıkça temas etmemesi onu inkar etmeye delil olamaz. Çünkü sünnet de Kur'an gibi hüccettir. Sünnetin delil olduğunun hücceti de yine Kur'an'ın kendisidir. Çünkü Kur'an bizi Resul'e havale etmiş, verdiğini alın, yasağını bırakın buyurmuştur. Buna inanmak zaten en büyük iman budur, sünnete iman. Çünkü sünnet dediğin hadis-i şerifleri kastediyoruz burada. Bir de misvak sünneti, sarık sünneti, o da ayrı bir sünnet. O da sünnet ama burada hadislerin tümü sünnet. Yani kitap sünnet diyoruz. Edille-i şeriye, şeriatın delilleri dörttür. Kitap, Kur'an, sünnet, hadis-i şerifler. Anladın mı? Buhari, Müslim. Açıkça babasının adı Abdullah'tır, kendinin lakabı Mehdi'dir, adı Muhammed'dir diye Buhari Müslim'in dememesi de onun inkar edilebileceğine delil olamaz. Çünkü Buhari Müslim sahih hadislerin tümünü toplamamıştır. Buhari Müslim'in dışında da birçok sahih hadis vardır. Şia'nın Mehdi'siyle Ehl-i Sünnet'in Mehdi'sinin farkını da anlattığımıza göre burada sahte Mehdi'lerin çıkması bahane edilerek hakiki Mehdi inkar edilemez. Hakiki Mehdi hakkındaki hadisleri konuşmayalım. Bunu istismar edip önüne gelen Mehdi'yim diye çıkacak diyerek de bu konu bertaraf edilemez. Sahih sünneti ilan etmek, Ehl-i Sünnet itikadının metninde varsa bunlar, İmam Rabbani de bunu akaid mektuplarında söylediğine göre biz de bu konuyu işledik ve işlememiz yerindeydi. Kimse bize istismar olur, bunları millete anlatmayın diyemez. Öyle mi? Bunları eksik anlatmayın diyebilir, yanlış anlatmayın diyebilir, izah getirin diyebilir. Ama bu konulara girmeyin demek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in benden duyurun buyurduğu vasiyetini gizlemek olur. Biz ilmi gizlememekle emrolunduk. Mehdi hakkındaki hadisler Tevrat'a, Zebur'a, hurafelere dayanmamaktadır. Mehdi hakkındaki sahih mütevatir hadisler bil fiil ve bizzat senetle, isnatla Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, bütün Müsned-i Ahmet dolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zat-ı şerifesine dayanmaktadır. Hiçbir uydurma rivayet bu sahih kaynaklarda yoktur. Mevzu bundan ibarettir. Allah Teala Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip ve müyesser eyle. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve alâ âli ve sahbihi. Amin. Evet kardeşlerim, sihirden korunma ve kurtulma hakkında bir hadis-i şerif yine rivayet edeyimse, buradan sahih bir hadis-i şerif olup Ebu Davud, Nesai, İbn-i Sünni, Beyhaki, Begavi'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Abdülhamid raviyesidir radıyallahu anh'a validemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kızına Fatıma annemiz olduğu rivayet ediliyor ama kızlarından biri olduğu kesin öğretti. Buyurdu ki ona sallallahu aleyhi ve sellem Kuli hine tusbihine sabaha çıktığın zaman ey benim kızım yavrum şu zikri söyleyesin. Fe inne men kâle unne hine yusbihu sabaha çıktığı zaman bu zikri söylesen söyleyen hufuzatta yümsiye akşama kadar korunur mahfuz kalır. Ömen kâle unne hine yümsiye akşama çıkınca söyleyin. Bak ben arabada gelirken tabii sizin cemaate yetişemedim. Kendimiz cemaat yaptık yukarıda. Yine bir saf cemaatimiz vardı da. Yani bizle gelenlerden millet ne çok yetişemedi. Herkes sonra sonra. Akşama ben hemen okudum yani bunu. Çünkü bu benim olmazsa olmazım. Seyyidül İstiğfar'ı okurum hemen peşine hemen bunu okurum. İkinci okuduğum budur. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim okurum. Hayatımda, yıllarımda hep böyle geçti. Allah beni ölene kadar Alzheimer yapmasın da bu zikirleri de bana unutturmasın da son nefesime kadar okuyayım. Amin. Size de nasip eylesin. Amin de okumuyorsunuz ki. Okumuyorsun, amin diyorsun. Başla, başladın mı da sifta yok. Sifta yok, ölene kadar nasip etsin. Sifta yok. Ben bari 30 senedir okuyorum kardeşim. Benimkine amin denir de sizinkine nasıl amin diyeceğiz şimdi yani. Amin denecek dua değil sizinki ya. Başlamadınız ya. Seyyidül İstiğfar'ı her sabah akşam okuyan elini kaldırsın sen şimdi lüzum yok şeye. Çok az çıkacak ya. Çok az çıkacak. Seyyid İbrahim Ahsai kaddesallahu sırru. Bir sene size bunu her gelde bir sene ya adamcağızın dili şey oldu ya. Ya anlamıyorsunuz anlamıyorsunuz. Onu okuduğun gün ölsen cennetliksin, şehittir. Resulullah yemin ediyor ya. Ya bir Müslüman bunu okumadan nasıl akşama sabah çıkıyor? İkinci bunu okuyorum. Üçüncü Bismillahirrahmanirrahim okuyorum. Kesin garanti. İşte alimler demişler ki bunu sabah akşam okuyana asla büyü de isabet etmez. Şeytan da etrafında dolaşamaz. Ya çok kısa. Sübhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah maşallahu kan ve ma lem yeşe lem yekun a'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir ve ennallaha kad ehata bi kulli şeyin ilma. Çoğunu da bildiğiniz şey ha. Biz sıralamayı kaçırıyorsunuz. Çoğunuzun da bildiği şey. Sübhanallahi ve bihamdihi. Kim bilmiyor? La kuvvete illa billah. Maşallah kâne, o kâne ekleyeceğiz. Maşallah kâne, bu ezanda da var. La havle okuyor, bu da var. Ve ma lem yeşe, lem yekün. Dilediyse, dilediği olacak, dilemediği olmayacak. E'lemu ennallâhe alâ külli şeyin kadir ve ennallâhe kad ehâta bi külli şeyin ilmâ. Yani hemen hemen hepiniz bir gayretle iki tekrarla ezberleyebilirsiniz. Bundan büyük bir dua yok. Sihir kitabında 241. sayfede faydalı malumat var. 240'tan başlıyor, 41'den başlıyor. Evet, duanın okunuşu hadis-i şerifte geçiyor. 240'ta okunuşu var. 240. 240'ta okunuşu var. İki satır yahu, iki satır. İki satırın bir satırı da ezberinizde zaten. Sübhanallah ve hamdihi, la kuvvete illa billah. Maşallah, kâne ve mâleme şellem yekûn. Bu kadar. Allah bizi zikrinden gafil eylemesin. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Evet, bizden evvel vefat etmiş kardeşlerimizden Derya, Besra, Fatıma, Uriye, Gülsüm, Şengül, Gülizar, Fidaye, Tülay, Hatice, Türkan, Beyza, Hülya, Esma, Hanife, Nazik, Elife, Vahide. Ya Rab, bunlar bizim gibi yaşıyorlardı. Bizim hanımlarımız, kızlarımız gibi. Şimdi öldüler. Senin rahmetine geldi. Affeyle, mağfiret et. Azapları varsa defeyle, refeyle. Erkeklerden Umut, Hurşit, Süleyman, Hasan, Murat, Osman, Mehmet, Mustafa, Sabri, Recep, Ali, Ahmet, Selahattin, Talha, Recep, Ercan, İmdat, Vecdi, Güzel, İbrahim, Yavuz, Hacı Hüseyin, Ethem. Ya Rabbi bunları da affeyle. Ya Rabbi mağfiret eyle. Ya Rabbi seyyatlarını mahveyle. Azapları varsa defeyle. Kurban olduğum sana Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Bizden evvel geçmişlerimizin cümlesine rahmetler eyle. Amin. Her bir ellerin ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma veşahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve celle celaluke ve ammene ve alke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi kabul eyle vasını. Ervahına ya haberdar eyle. Ya Rabbel alemin. Şeyma teyzemiz annemin dostudur. Anne dostu, baba dostu çok önemli. En büyük iyiliklerden biri, sıla-i rahimlerden biri annenin dostuna, babanın dostuna onların ardından veya sağlıklarında iyilik etmek, dua etmek, hastalığına acil şifa ihsan eyleyip evine salimeten iade eyle ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kesiren elhamdülillah Rabbil alemin. Amin. Arkadaşlar salavat-ı şerife kitabımız, adak kitabımız çok güzel. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. Beklenmedik kadar almışsınız. İnşallah okuyorsunuzdur. Bu adak kitabımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem risalet, nübüvvet, ubudiyet sıfatları, inzar, tebşir sıfatları bütün ayetlerle, 400 küsur ayetle salavat-ı şerifeler mezzedilmiş bir vaziyette. Çok büyük berekatı var. Okuyun, amel edin. Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Çok tabii büyük ekonomik krizler var. Memleketin durumu ortada. Temmuz-Ağustos sıcağında, yaz tatilinde zaten kıl kıpırdamadı piyasalarda. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları. Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Oraya müracaat edip orada yoksa başka bir kitap istediğin yerden al. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır. Biliyorsunuz bir de İsmaila Efendimizin tefsirinin devam etmemesi için uğraşıyor. Kendileri de bir plan yapmışlar, yeni bir tefsir plan Efendimizin tefsirine karşı. Şu anda öyle bir durumlar da var. Allah rızası için Ahıska'yı destekleyin, boykot yapmışlar. Bütün talebelere yasak etmişler efendim kitaplarını Ahıska'dan almayı. Bu yani çok büyük bir fesat, ifsat içindeyiz. Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz. Benim bir resmiyetim yok, hiçbir şirkette ortaklığım yok, bir şeyim yok. Ben kendi kitabımdan sorumluyum. Ama Efendi Hazretleri'nin eserlerinin devamı için ve bunların herkese ulaşması için özellikle de kitap bağışları yaparsanız Hayder'in de kitap bağışı bölümü var. Şimdi talebeler çok kitap istiyorlar. Efendi Hazretleri'nin şiirlerini istiyorlar. Paraları yetmiyor, alamıyorlar. Ezberleyecekler Efendi'nin okuduğu kitap, ibareleri, şiirleri. Efendi Hazretleri'nin mealini istiyorlar. Şimdi bunlar bir yekün tutuyor. Talebenin hepsi bunları alacak bir parası yok yani. Onun için kitap bağışı da yaparsanız o Hayder üzerinden biz de o sizin bağışlarınız olan şeyle Efendi Hazretleri'nin meallerini, meali şerifini, Efendi Hazretleri'nin okuduğu beyitleri, eserleri, Efendi Hazretlerimizin efendim kelime manalarını, sohbetler kitabını, talebe sohbet edecek hoca oluyorlar hepsi, alamıyorlar. Bu Efendi Hazretlerinin yolunun yürümesi için bu kitapları da bağışlarınızla temin edilip medreselere dağıtılacak. Şeffaf bir şekilde tabii, orada zaten bağışlar belli, alınan belli, orada zaten girdisi çıktısı belli. Bu hususta bir yardım, bir teşvik talep ediyorlar bizden. Ben aracıyım, duyuruyorum, bunların hiçbirinden benim ne telif ücretim artıyor, ne komisyon alıyorum. Allah zerre kadar bu işten kendime bir menfaat çeviriyorsam belamı versin. Ben böyle bir şeylerden münezzeyim. Benim kendi kitabımdır, dergimdir. Bir telif ücretim var, o da sabittir. Seneden seneye bir zam yapılıyor. Ondan başka benim bir şeyim yok. Ama burada bir kurum ve kuruluşun devamı Efendi Hazretleri'nin kitaplarının yayılmasına sebep olacaksa buranın tabii, bir de bunların medreselere, talebelere ulaştırılması icap eder. Bak ben kendi kitaplarımı demiyorum. Ama Efendi Hazretleri'nin kitaplarını her medreseye, hatta her talebeye bir kelime manası, bir meal, meali şerif, bir efendinin okuduğu beyitler, efendinin sohbetleri, bunları ulaştırmak bu bizim vazifemiz. Durumumuza göre bağışlar yaparsak, özellikle Hayder'de kitap bağışı noktası var. Şimdi normal yardım edersen biz onu kitaba harcayamaz arkadaşlar. Gazze dersen, Gazze yetime dersen, yetime nereye dersen, su kuyusu açma dersen su kuyusuna. Anladınız mı? Kitap bağışı dersen ancak oraya yapılan bağışlan talebeye kitap dağıtılabilir. Çünkü adam Gazze'ye dediği şeyle sen burada kitap alıp dağıtırsan caiz olur mu? Olmaz. Onun için belirtirseniz kitap bağışı diye o bölüme yani gönderirseniz, biz de bu sezon önümüzdeki işte yaz tatiline kadar epey bir talebeyi efendinin kitaplarına ulaştırmak projesi yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hayırlarınız daim olsun. Nazarlar, şerler, belalar üzerinizden, civarınızdan, sevdiklerinizden defrafu izale olsun. Amin, amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi ve ashabi meşahine alihi. Envaat ile envaat müslümin ve envaat il cemaatle hazırıyım ve arasın. Ali el Haydar el Kısa ve Şeyhina Mahmud el Fukaddes Allah esrarum el aliye ve el arwah. Silsilet-i Nakşibendiyet el Aliye el Mücaddidiyet el Halid. Kaddes Allah ruhum el aliye el Fatiha.
2: Gönül sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile gönül sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes kim var?
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. bir suyu bir yaşam hakkı, bir unut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
10: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
0: Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbina bilhak sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ senâ Muhammed ve alâ. Sallu ala şefi'i zunubna Muhammed. Allahümme salli ala sellem Muhammed. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala sellem Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Euzü billahi s-semi'ul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatişşeyatîn ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevti thumme ileynâ turcaun. Sadakallâhu l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Qur'ânil azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhal hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tu annî ve ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Rabbimiz tebâreke ve teâlâ bizleri iman nimetiyle müşerref eyledi. İslam nimetiyle müzeyyen eyledi. Herkesin batıl yollarda gittiği, farelere, maymunlara taptığı, putlara taptığı, köya 21. asır diye nitelenen, geçmişlere göre en aydın, en münevver zamanları yaşıyoruz, teknoloji çok ilerledi falan dedikleri bu dönemde hala milyarlarca insanın profesörlerden, doçentlerden, okumuşlardan, kültürlü geçinenlerden birçoğunun Allah'ını tanımadığı, Celle Celaluhu sıfatlarını sayamadığı, isimlerini sayamadığı, ahiretten haberdar olmadığı, bomboş bir şekilde, manasız ve gayesiz bir şekilde hayvanlar gibi, hayvanlardan da beter bir vaziyette hayat sürdükleri şu dönemde Rabbimiz bizi varlığından haberdar eyledi. İsimlerini, sıfatlarını bize ilham eyledi, bildirdi. Ve bu vesileyle biz cennet ehlinden olmaya namzet olduk. Elhamdülillah. İman sahibi olamasaydık, dünyayı iyiliklerle doldursaydık, doyurmadık, aç bırakmasaydık, giydirmedik, çıplak bırakmasaydık ve bütün insanları, hayvanları iyiliklere gark etseydik, yine de asla cennete giremezdik. Çünkü Rabbimiz Tebârek ve Teâlâ ebedi hayatta, ebedi ahirette cennete girmenin tek şartı iman ve ameli salih olduğunu Kur'an-ı Azimüşşan'ın 45 küsur ayet-i kerimesinde beyan etmiştir. Şimdi bu iman nimetine, İslam nimetine ne kadar hamd etmemiz lazım, ne kadar şükretmemiz lazım ta ki Rabbimiz bu nimeti elimizden almasın, gün be gün nimetlerini hakkımızda tamamlasın, ziyadeleştirsin ve nihayetinde son nefeste iman-ı kâmil ve hüsnü hatimeyle çene kapamayı kadınımıza, erkeğimize, çoluğumuza, çocuğumuza ve bizden gelecek bütün zürriyetlerimize ve bizi sevenlere ihsan eylesin.
14: Amin.
0: Amin. Allahum salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi efdal salavatik adede malumatik ve barik ve sellim teslim. Rabbimiz lütfeyledi, size gelebildik. Elhamdülillah. Sağlık vermese, sıhhat vermese, ağrıdan duramasak şimdi ne buraya gelebiliriz, ne bir namaz kılabiliriz, ne bir ibadet yapabiliriz. Bu kadar nimetlerimiz var. Hala şükretmiyoruz. Efendim, kıymetini bilmiyoruz. Dün İzmir'de iki tane ihvan kardeşimizi ziyarete gittik. İkisi de âmâ, ikisi de kötürüm, ikisi de sandalyeye bağlı, böyle yan yana oturuyorlar. Anneleri de başlarında. Birisi hemen hemen benden biraz büyük, birisi biraz küçük falan. 50'li yaşlardalar, 60'a yaklaşmış biri. 35 senedir tekerlekli sandalyede böyle duruyor. 35 sene. Öbür kardeş de öyle. Allah Teala annelerine bakımları hususunda kolaylıklar, sabırlar ihsan eylesin.
14: Amin.
0: Şimdi hallerine bakıyorsun, nurlarına bakıyorsun, pırıl pırıl. Şu beyaz lambalar onların alnının nurunun yanında sönük kalır. Yanlarına yanaşıyorsun, nur. O kadar ulema evliya gördüm, böyle nurlu bir şeyler görmedim. Neden? 35 senedir devamlı oturdukları yerde gözleri görmüyor. Zaten iki gözü görmeyene iki cennet Allah vaat ediyor, hadis-i şerif sahihtir. Bir de devamlı zikir yapıyorlar. O vaziyette benim salavat kitaplarımı işte getirmişler onlara veya onlar bulmuşlar. Salavat-ı şerifeye devam ediyoruz diyorlar. Salavat-ı muzafat kitabı. Onda çok hayırlı salavat var. Dünyayı, gökleri, yerleri sevap doldurur. Ondan sonra düğümleri çözen salavat. Kimsenin bir müşkili kalmaz. Maddi, manevi, o kitapla beraber mesela. O iki kitabı söylediler. Yanlarına gelen adamlar onları ziyarete diyorlar ki siz bize biraz kitap okuyun hocanın kitaplarından. Onlara kitap okutturuyorlar. Onlara en iyi hediye kitap okunması. Onlara en iyi hediye onların yanına gelen birisi kitap okuduğu vakitte dinliyorlar. Dinleyerek kitapları ezberlemişler. Yazdığım onlarca salavat-ı şerifeyi ezberlemişler. Gözler görmeyince biraz hafıza kuvveti daha artar. Çünkü gözü gören her şeye bakıyor. Baktığı için onlar hafızada yer alıyor. Yer aldığı için hafızada eksiltme yapıyor. Yani bir şeye uğraşırken öbürüne yönelişinde kuvvet azalıyor. Onun için hafızlar çok, amalarda çok hafız olur. Gözü açıklarda o kadar hafız yoktur. Hep amalarda. efendim hafızalarından dolayı. Salavat-ı muzafatı ezberlemişler. Ondan sonra salavat okuyorlar, zikir yapıyorlar. Böyle yan yana ikisi böyle oturuyorlar. Diyorlar işte dua ediyorlar. Dua istedik onlardan. Biz de dua bekliyoruz diyorlar. Böyle bir güzel halleri var. Halimden utandım. Bak bu dünya geldik, neden geldik? Aristo niye yaratıldığını anlamaya çalışırken filozof oldu. Fakat anlamadan geberdi tabii, ayrı dava. Eflatun, efendim, niye yaratıldık ya? Bu insanlar buraya niye geldik biz ya? Nereye geldik, nereye gidiyoruz? İşte ondan sonra diye düşüne düşüne kafayı yora yora kafayı yedi yani diyelim. Şimdi neyse filozof oldu. Ondan sonra anlayamadan öldü gitti. Neden? Anlasa Müslüman olacak. Allah'ı bulacak. İnne dine indellâhil İslam. Din ancak İslam'dır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dinin adı da İslam. Adem aleyhisselamın dini de İslam. Şeriatlarda değişiklikler oldu. Dinde değişiklik yok. Din Allah'a teslimiyettir. Ne zaman, ne hangi peygamberi gönderirse, hangi kitabı indirirse ona itaat eden Allah'ın dini üzeredir. Onun adı İslam'dır. Başka din yok. Bir insan gökten inen dinler diyemez. Gökten dinler inmez. Gökten bir din geldi. O da İslam'dır. Semavi dinler diyemez. Semavi kitaplar diyebilir. Çünkü kitaplar efendim suhuflerle beraber 104 kitap. Ama dinler yok. İnne dine diyor bak. Bizim ümmetimiz için söylemiyor bunu. İnne dine indallah. Allah katında, Allah katında bizden sonra Allah katında, ondan önce Allah katında bir şey değişmez ki. Allah'ın ilmi ezelisinde tek din el-İslam. İslam'dır. Onun için İsa aleyhisselam zamanında Eflatun değil mi mektubattaki hocam? Eflatun diyorum. Eflatun İsa aleyhisselam zamanında rastladı. Allah'ın hak peygamberinin zamanında rastladı. Görüştüklerine dair bir rivayet okumadım. Ama onu duydu. Böyle bir peygamber çıktı. Peki. Dedi ki ne yapıyor? Dediler ki anadan doğma körün gözünü açıyor. İyileştiriyor. Dedi ya biz dedi bu işi daha beceremedik. Tabipler beceremedi, filozoflar beceremedi. Anadan doğma körün gözünü kim açıyor? Açıyor hiç kimse. Biz yapamıyoruz. Ne yapıyor başka? Dediler ki ölüleri diriltiyor. Nasıl yani dedi. Basbayağı dediler. Geliyor mezarın başına, dua diyor. Kalk diyor bir izle, ölü kalkıyor. 1000 senelik, 2000 senelik, 3000 senelik İsa aleyhisselamın ölüleri dirilttiği Kur'an'da zikrediliyor. Kur'an'da olmasa hadise inanmıyoruz diyecekler, palavra diyecekler. Kur'an'da zikredilince yine de bazıları diyorlar ki aman canım işte falan, abartı var falan. Zaten öyle diyen kafir olur. Kur'an'daki bir ayette mübalağa var, abartı var dese abartı yalan demektir. Allah yalandan münezzehtir. Allah'a yalan söylüyor diyen kendisi en büyük kafirdir. Onun için Kur'an'a laf eden de zaten otomatik kafir oluyor. Hadiste de öyle oluyor ama hadiste işte bütün hadisleri inkar ederse, mütevatirleri inkar ederse o da Kur'an inkar gibi kesin. Fakat işte belli bir hadis hakkında konuşuyor. Bu hadis işte zayıf mıdır, şu mudur, budur. Ona kafir diyemiyoruz. Ama mütevatir olursa onun da inkarı kafir olur. Bir fark odur yani. Yoksa hepsi Allah'tan gelen vahidir. Ölüleri diriltiyor. Dedi ki ya dedi bu dedi nasıl oluyor? Tıptır, işte efendim felsefedir. Bütün ilimler Eflatun biliyor. Bunların hiçbirinde ölüyü diriltebilmek diye bir şey, bir çözüm yoktur. Onun için ne iddia diyor? Diyor ben Allah'ın Resulüyüm diyor. Ben Allah'ın Nebisiyim diyor. Peygamberiyim diyor. Dedi ki siz o zata inanabilirsiniz. Çünkü eğer bu dediklerinizi yaptığını biliyorsanız, görüyorsanız bunu hiçbir beşer yapamaz. Mutlaka Allah tarafından teyit edilmiş özel mucizeyle desteklenmiştir. Ona iman edin. Peki dediler ki, efendim sen bizim büyüğümüzsün, en akıllı akıllımızsın başımızda. Dünyada onun kadar o zaman felsefe bilen yok. Yani akıl, mantık yürütebilen yok. Zirve

sonra dirilmek var mı? Kabirde azap var mı? Bunların hiçbirini bilmiyor. Bir adam mantığıyla bunları düşünmekle çözebilir mi? İki kere iki dörtle çözebilir mi? Cebirle çözebilir mi? Hendeseyle çözebilir mi? Astronomiyle çözebilir mi? Tıpla çözebilir mi? Bütün dünyanın bütün fakülteleri, dekanlar, bütün dünyanın en üst seviyedeki adamlar toplaşsalar yarın ahirette efendim cennete hangi amel girdirebilir? Bunu bulabilirler mi? Bir ayet Allah'tan alabilirler mi? Bu Allah'ın peygamberliği nübüvvet müessesesiyle, vahiy müessesesiyle bizlere ulaştı bu din. Ondan evvelki peygamberlerin şeriatları. O zaman eğer zerre kadar Eflatun'un aklı olsaydı, zerre kadar bak, dünyanın en akıllı adamı geçiniyor, ilan etmişler o zaman. Şimdi bile sorsan Eflatun desen, şimdikiler bile derler, o bizden akıllıydı. Herkes onun aklını kabul ediyor. Ama adam, hakikati gördüğü halde, duyduğu halde, kendi de itiraf etti. Bunları biz yapamadığımıza göre, biz de zirvede olduğumuza göre, bizden bir üst basamak olduğu zaman, insan gücünün dışına çıkıyor dedi. Kafası çalışıyor, onu çözdü. Yalancıdır demedi. Buyur gel önümüze düş. O zaman niçin yaratıldığında anlatır sana İsa Aleyhisselam. Efendim dünyada Allah senden ne istiyor, ne emrediyor, neyi yasak ediyor anlatır sana. Sonra öleceğini anlatır. Ölümde kabirdekileri anlatır. Ölümün sonrasını anlatır. Sonsuz hayatı anlatır. Her istediğin taze ilimlere konarsın. Hem de hiç masrafsız. Hiç bir gayret göstermeden. Zaten gayret göstersen ulaşılamayacak ki. Boşuna yorulacaksın, bir şey elde edemeden geberip gideceğiz. O zaman gel kaynağına. Nübüvvet ve Risalet müessesesine iman et. Dedi ki, yani demek istedi ki onlara tabii siz şahisiniz, kültürsüzsünüz, sizin gibi adamlara böyle peygamberler faydalı olur demek istedi yani. Nahnu kavmun mühezzebun la hacete bila ila men yuhezzibuna. Biz dedi, ahlakları en zirveye ulaşmış, süzdürülmüş, sızdırılmış, en büyük ilimlere mazhar bir toplumuz. Felsefeciler cemaati olarak. Artık bizi bu saatten sonra yetiştirecek, yönlendirecek, hidayete eriştirecek, efendim bilmediğimiz bir şey bildirecek, bulmadığımız bir şey bulduracak bir kimselere bizim ihtiyacımız yok. Ama dedi, siz gidin dedi. En azından firavunluk yapmadı yani de, gidin dedi. Ama bizim ihtiyacımız yok. İşte insan ne kadar zengin olsa da, ne kadar akıllı olsa da, para, efendim diplomalı olsa da, toplamalı olsa da, insanı batıran burası. Ne demek? Bizim ihtiyacımız yok. Biz erişeceklerimize erişmişiz. Aradığımız zevkleri bulmuşuz. Tatmini burada dünyada bulmuşuz. Biz ve bundan sonrası bir şey gerekmez. Kella innel insane letgâ râstegnâ. Asla insan yanlış yoldadır. İnsan azmıştır, kudurmuştur. Azıyor. Kendine kuyuyu kendi eliyle kazıyor. Bu neden oluyor? Bütün mesele errâ hüstegnâ. Kendini müstegnî görüyor. Müstegnî görüyor ne demek? Ehl-i sünnet âlimine ihtiyacım yok. Mürşid-i kâmile ihtiyacım yok. Efendim, zaten internet çıktı. Her taraftan her bilgiye ulaşılıyor. Tefsir, hadis, fıkıh bilmem. Bütün ilimler oraya yazmışlar. Ama oraya yazan Vehhabi midir? Efendim, Şii midir? Efendim, mealci midir? Ateist midir? Deist midir? Hiçbir şey bilmez. Pazara gidiyorsun. Bak sana diyoruz ki, bu pazarda çok ürün var. Bu ürünler içerisinde hepsini yeşillik zannedersin. Ondan sonra ıspanak zannedersin. Ama bazıları zehirli otlarla karışmış. Ayrık otlarıyla bitişmiş. Onun için eve götürürsün, pişirirsin. Bütün çoluğun çocuğunu zehirlersin. Aile faciası çıkar. Herkes mezara gider. Bu pazar

Orada gördüğün her yeşillik gıda değildir. Bazısı sümmü katildir. Öldürücü avudur. Bak söylüyoruz. Hiç size böyle bir pazara gidenlere, bu pazarda böyle bir işler karıştı. Kimin tezgahında ne var? Karıştı. İşte ona göre güvendiğiniz adama bilmem ne vesaire dikkat edin, her önüne geleni alıp da götürüp yemeyin diye bir belediye ilan yapsa, sen o pazara girip her gözünün beğendiğini, her yeşil gördüğünü, her tatlı gördüğünü alıp yutar mısın? Çoluk çocuğuna yedirir misin? Şimdi sana diyoruz ki, biz burada 40-45 senedir bu işin içindeyiz. 7 yaşımızdan beri tamamen içindeyiz. Bu kadar ulema görmüşük, evliya görmüşük, kutuplar görmüşük, müceddidler görmüşüz. Allah'ın izniyle kafamız da çalışıyor. Efendim, Mevla'nın verdiği hıfz kabiliyetiyle beraber, intikal kabiliyetiyle yani, seri intikalimiz var. Bu kadar olaylar içerisinde, internetten önceki dönemi de yaşamışız. İnternetten sonraki dönemi de yaşamışız. Bilgisayar öncesini de yaşamışız, bilgisayar sonrasını da yaşamışız. Çünkü bunlar çok fark ettirdi bu meselelerde. 20-25 yıl. Çok büyük fark oldu. Milleti mahvettiler. Şimdi bu dönemlerin elhamdülillah 20 sene gerisi, 20 sene ilerisinin içindeyiz. Yaşadık bilfiil. Hep de sizinle birlikte yaşadık. 40-45 senedir bu sohbetlerle yaşadık. E şimdi diyoruz ki bak adam profesördür diye, hocadır diye, tefsir profesörüdür, hadis profesörüdür, ilahiyatta akademisyendir, dekandır, rektördür. Yahu ilahiyatın dekanı demedi mi ki horozdan da kurban olur, ayakkabıdan da kurban olur? Demedi mi bu memlekette ya? İlahiyatın dekanı ya! Bütün dünyanın Arabı Acemi bize güldü. Mekke'de, Medine'de gidiyor, bütün Araplar bize soruyor. Ya sizde diyorlarmış ki horozdan kurban olur, öyle mi? Rezil oluyorduk. Bu adamı dekan yaptılar. E şimdikiler bundan iyi mi? Şimdikiler kabak gibi horozdan kurban olur demiyor ama diyor ki, kurbana lüzum yok zaten diyor. Öbürü hiç olmazsa bir ayakkabı mayakkabı böyle bir naylon maylon kestiriyordu yani kenarından. Bunlar diyor ki, ya o hadisler zayıf. Ayette de var, o ayet onu demek istemiyor. Ondan sonra sokakta kanlar manlar çok iyi olmuyor bu işler. Hayvan haklarını koruyalım bilmem ne. Köfteleri lüp lüp yutuyor. Kurbana geldi mi yasaklama çıkarıyor. Öbür etleri sanki efendim anasının tarlasında bitiyor. E şimdi bu adamlarla karşı karşıyayız. Gözünüzün önünde. Şimdi sen nasıl dersin ki bana ehli sünnet bir alim lazım değil. Nasıl dersin ki ben efendim hıyar seçerken bakıyorsun, seçiyorsun. Ne yapıyorsun? Hıyar taze mi değil mi? Nereden anlıyorsun onu? Tırnağını batırıyorsun. Öyle sakın onun bunun hıyarına tırnağınızı batırmayın ha. Haktır, hukuktur. Ancak sahibine dersen pazarcıya, ben dersin bunu bir taze mi değil mi diye test yapmak için bir tırnak batırma operasyonu yapacağım falan. Adam der ki, yak it işini alıyorsan al bir kiloluk hıyar için seni tırnaklatamam bu mallarımı. O zaman başka. Ama adam derse ki, tamam müsaade var. E sen de orada bütün hıyarlara yapma tabii ki. Bir tanesinden anlıyorsan anla, adamdan izin alırsan. Yoksa kul hakkı olur. Adamın tezgahta diye malı gidip öyle bir şey batıramazsın. Haram. Haram yani. Ondan sonra hıyarı seçiyorsun. Karpuzu seçmeye çalışıyorsun. Çok seçemiyorsun da çoğu kere kabak çıkıyor senin de benimkiler gibi de. Onu biliyor yani erbabıysan biliyorsun. Erbabıysan böyle bir bakıyor böyle. Neresine vuruyorsa tık tık ediyor. Ben de vuruyorum aynı bir taraflarına ama benimki kabak çıkıyor. Ama onun ehliyse ya karpuzun bile iyisini ehli olmadan bulamıyorsun ya. Sen bu din-i mümin İslam'ı, dünya ve ahiret ilimlerini, sonsuz hayatının, geleceğinin ne akıbetle neticeleneceğine dair bu kadar mühim bir meseleyi, Allah'ın dini gibi bir meseleyi nasıl rastgele internetten baktım, mesaj geldi, şu şöyle dedi, bu böyle yedi, böyle din mi olur ya? Şimdi bu göya ilim sebepleri arttı zannediliyor, cehalet sebepleri arttı. Çünkü eskiden herkes
Hocasından, o hocasından, o hocasından bir silsile vardı. Bir şecere vardı. Öyle mi? Şimdi bir adam doktorum diye dükkan açsa, sen de gitsen, adam sana işte ne ilacı verecek veya ne operasyon çekecek, sen bunun doktor mudur, değil midir sormaz mısın? Belgesi var mı yok mu sormaz mısın? Nice öyle sahte doktorlara gidenler, sonra kaç kişinin ölümüne sebep olanlar haberlere çıkmadı mı, hapislere girmedi mi? Belgeyi de yalan yaptıysa o başka. Belgesi bile olsa ona da kanma. Belgesi doğru mu onu da soruştur. Neden? Sen doktorum diye gidiyorsun, adam sana bir ilaç verir, aklını başından alır o ilaç ya. Belki sende bir hastalık var, öbürüne yarayacak diye onu verir, o öbürünü tetikler, aksi tesirden kalbin tık gider. Tansiyonu fırlar ve pıhtı atar. Bu kolay bir şey mi? Can meselesi. Ha sen eğer ki bedenini, vücudunu, kalbini, ciğerini, damağını, dimağını, beynini bir doktora emanet ederken doktor seçiyorsan ve bunda yanlış seçim yaptığın zaman hayatınla ödüyorsan, işte bu din meselelerinde seçimini doğru yapmazsan, ehliyet aramazsan, icazet aramazsan, burada diploma sökmez, senet lazım, ilim senetledir ve isnatladır. Seni kim okuttu? Bizim okulda bir hoca vardı işte, iki derse girdi, o gitti öyle. Nereden gelmişti o? Bilmiyorum, öbür üniversiteden gelmişti. O nereye gitmişti? Bilmiyorum nereye gitmişti. Böyle isnat icazet mi olur? Adam hangi dediğinden mesul? Yalanları yuttursa sana, sonra sen onlarla milleti ifsad etsen, sonra adamı arasan bu. Sen adam kim bilir, ya Amerika'da çıkar ya bilmem nerede çıkar. Fazlur Rahman denen zındık, bu Müslüman geçinenlerin çoğunu saptıran, Mehmet Görmezleri etkileyen, bu kadar ilahiyatçıyı etkileyen Fazlur Rahman sapı, zındığı nerede geberdi? Amerika'da geberdi. Bütün Pakistan, Hindistan uleması kafirdir, karısı efendim boştur diye fetva verdiler o zındığa. Ama Türkiye'de mağribi gibi atladılar, bir neslin imanını Fazlur Rahman yüzünden ifsad ettiler.

Senin gözünün önünde tecavüz ettiren bir adama, bir milis gücünün komutanına öldüğü zaman bayram mı edersin, mahzun mu gelirsin? Hadi sen kendi kızını düşün. Ben kendi kızımın başına gelse bunu düşünmeden o tweetleri atmadım. Kendi kızımın başına gelse ne yapacaksam, on binlerce, bak şurada bütün Suriyeli 4 milyon muhacir barındırıyoruz. Ensar olmuşuz burada. Onların hepsi bayram ettiler. Birbirine mesajlar çektiler. Kutlama ve gösteri izinleri olsaydı Türkiye'de milyonların nasıl tezahürat yaptıklarını görecektiniz. Çünkü hepsi karısını kızını zor kurtardı geldi buraya. Keyfine mi evini bıraktı geldi? Keyfine mi vatanını toprağını bıraktı geldi? Muhacir olmak kolay mı burada dilendiriliyorlar çocuklarını kızlarını? Keyfine mi geldi? Niye gelmiyordu bu zamana kadar? Haçlı Şabi'den, Kasım Süleyman'den evvel böyle bir Suriyeli niye gelmiyordu? Ha, o zaman zalimleri tutmayacaksın. Zalimlerin kahrına, katline üzülmeyeceksin. Sevineceksin. Allah onlardan kurtardıktan sonra onları katleden öbür zalimlerden de bizi ümmet İslam'ı halas eylesin. Amin. Amin. Allah zalimleri zalimlerle meşgul eylesin. Amin. Aralarından bizi selametle ihraç eylesin. Amin. Allah kafirleri, facirleri, mülhitleri, zındıkları kahreylesin. Amin. Allah onlara lanet eylesin. Amin. Amin. Benim bu yaptığım dualarda amin denmeyecek bir dua olsa, sizin gibi Salihli'nin ve civar illerin, ilçelerin en akıllı adamları, uyanık Türk milleti amin demezdiniz tabi. Bu kadar adam da enayi mi yani? Amin denmeyecek de o ya, amin diyecek şimdi yani. Bak amin diyorsun. Çünkü ne var bunda? Allahümme eşgili zalimine biz zalimin. Efendi Hazretleri'nin her gün okuduğu dua, bütün ulemanın, evliyanın her gün okuduğu dua, zalimleri zalimlerle meşgul eyle. Çünkü zalim, zalimin kafası rahat kalırsa mazlumlarla uğraşır. Onun için Allah Amerika'yı da Rusya ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Yahudi ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümünü Avrupa Birliği ile meşgul eylesin. Amin. Onların tümü zalim, katil, cani. On milyonlarca, milyarlarca belki bu zamana kadar efendim dünyanın neresinden, haçlı seferlerinden tut bu kadar insanı kanına girmiş bu zalim zındık kafirleri Allah tümüyle kahreylesin. Amin. Amin. Bizim ne işimiz var? Amerika ile Rusya ile bizim ne işimiz var? Ama Müslümanların kanına, ırzına tasaddi eden zalimler için asla bir Müslüman üzülemez. Kızının, karısının ırzını, namusunu, şerefini düşünen bir Müslümanı kendi gibi düşünmeyen لَا يُمِنُ حَدُّكُمْ حَتَّى يُحُبَّ الْيَخْمَا يُحُبُّ الْنَفْسِ kendi için istediğini bir Müslüman için istemeyen, kendi için istemediğini bir Müslüman için isteyen mümin olamaz diyor bu hadis-i şerifte. O kadar muhacirlerin başına gelenleri gördük. Adamı ehli sünnet diye öldürmekle kalmadı. Videosu var. Şimdi kardeşim, böyle bir şey bir Müslüman yapar mı? Bir ehli sünnet yapar mı? Hiç kimsenin efendim harpte bile en büyük gavurlukta bile ne buyuruyor hadis-i şerifte? Ne yapmayın? Ve la tumessilu, yaşlıları öldürmeyin. Harbe gelmiş ha. Harpte karşıda sana silah atıyor. Yaşlıları öldürmeyin. Din adamları, rahipleri bilmem şuna öldürmeyin. Çocukları öldürmeyin. Kadınları öldürmeyin. En büyük gavur olsa bile burnunu kesmeyin. Elini kesmeyin. Uzvunu kesmeyin. Harbin de nesi var? İslam'a göre harbin bile bir efendim Yunan'la, Moskov gavuruyla harbin bile nesi var? Bu memleket kaç kere işgal edildi. Kuvayi Milliye güçleri Allah ruhlarını şad eylesin, kabirlerini nur eylesin. Kurtuluş Savaşı verdiler. Buraları yeniden ecdadımızdan sonra bir daha kurtardılar. Biz şimdi buralarda rahat rahat, oh Salih'in üzümleri güzel. Gel keyfim gel, bir de leblebi iyi gider. Ama bu işler böyle olmadı. Adamlar canlarını, mallarını feda ettiler. Gençliklerini feda ettiler. O Çanakkale Savaşları, o Kurtuluş Savaşları'nda değil mi? Bu işler kolay olmuyor. Ama o savaşlarda dahi bizim ecdadımız asla, bakın İzmir Yunan işgalinde ta şeye kadar gel, ne cami bıraktılar, ne minare bıraktılar,
bile

0: Şimdiye kadar o Bilecik'te minarelerinin üstü olmayan, yarı minare duran çok cami vardı. Ben o zaman Eskişehir'e sohbete giderdim. İşte 28 Şubat'tan önce. 20 sene, 30 sene gittim. O vakit hep Bilecik'ten geçiyorduk. O Bilecik'te görürdüm işte Edip Ali Hazretleri'nin türbesini ziyarete inerdik. Bütün o camilerin, kaç tane cami var o güzergâhta? Efendim, yarıdan minareleri yok. Kiminin hiç yok. Ondan sonra o ne yaptılar? İşte Yunan güçleri çekilmek zorunda kalınca kadınların, affedersiniz, göğüslerinin uçlarını kestiler. Göğüslerinin uçlarından böyle zincirler, boncuklar yaptılar. Bütün tarih kitapları bu zındıkla bu kafirlerin acımasızlığını söylüyor. Şimdi efendim ne ırzlara geçtiler, ne karınlar deştiler. Bu yapmadıkları, yakmadıkları bir şey kalmadı. Hangi Müslüman harpte bile olsa böyle bir şey yapar mı ya? Yapmaz. Peki sen nasıl Müslümanım diyorsun da Yunan gavurundan da beter, Moskov gavurundan bile duyulmamış bir şekilde babasının gözü önünde kızına tecavüz ettiriyorsun. Bu hangi, ne dini ne mezhebi ya? Bu hangi insaniyete, vicdaniyete sığar bunu? Affedersin, hınzır yapmaz, ayı yapmaz ya. Hayvanların bile bir kuralları var ya. Şimdi sen geliyorsun ya. İşte bak bu adamların Ali Şeriati, Fazlur Rahman, isimlere bak. Onlar marka isimler. Abduh, Mason, büyük Mason. Osmanlı'yı deviren Afgani, büyük Şii'dir ama Afgani geçinir. Reşit Rıza, reformist bunu. Bu adamların efendim kitaplarını tercüme ediyorsun. Ondan sonra millete bunları okutuyorsun. Ondan sonra İran devrimini kusuyorsun, çok beğeniyorsun, millete örnek gösteriyorsun. Ondan sonra geldiğimiz nokta burası, Irak'ta İran rejimi tarafından işgal edildi. Suriye'de İran rejimi tarafından işgal edildi. Sıra geldi Türkiye'nin kapısına, dayandı. İşte dostunu düşmanını bilmeyen, dinini imanını ehli sünnet ulemadan öğrenmeyen, Osmanlı ecdadını tanımayan, Yavuz'un tarihçesini bilmeyen, tamam mı? Ebu Suud Efendi'nin fetvalarından haberdar olmayan, koca Şeyhülislam İbni Kemal Paşa'dan bir zerre nasibi olmayan nasipsizler, köksüzler, soysuzlar, tabii ki İran rejimini örnek göstererek bütün İslam yurtlarını Amerika'ya, İsrail'e işgal ettirdiler. Şimdi elimizde bir Türkiye kaldı. Bu Türkiye'yi de İran rejimine kurban mı verelim? Şu anda 4-5 milyon muhacir İran rejimi yüzünden burada. Esed'in arkasında İran olmasa Esed'in işi 2 günde biterdi. Ama İran desteğiyle, Kasım Süleymani'nin ordularıyla, ne yaptı Kasım Süleymani'nin orduları, Tugayları? 15 Temmuz olduğu zaman şu anda Amerika İran'ı işgal etse biz sevinir miyiz? Sevinmeyiz. Ama 15 Temmuz'da İsrail burayı, Amerika FETÖ burayı işgal etmek operasyonu devam ederken Suriye'deki bu Kasım Süleyman'ın Tugayları, Zeynebiye Tugayı'nda kutlamalar var. Kutlamalar var, bayram ediyorlar. Türkiye işgal ediliyor diye. Bayram ediyorlar. Nasıl dost? Nasıl Müslüman? Kaç tane PKK liderini yakaladılar. Türkiye istedi. Dedi ki verin bu adamı bize, kırmızı bülten arıyoruz. Vermediler. Talebani Barzani Kandil'den indiği zaman, Kandil boşaldığı zaman PKK'yı Kandil'e bunlar çıkarttılar. Şu anda 30-40 bin askerimizin, polisimizin, şehidimizin kanında bu İran'ın eli var. Acaba İran zerre kadar efendim bizle beraber olsaydı bu PKK Kandil'de barınabilir miydi? Barınamaz, İran çok güçlü. Bölgesinde çok güçlü bir devlet. Kendi bölgesinde çok güçlü.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Şimdi reklamlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212 lalegulvakfi.org.tr.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Reklamları Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
1: Cübbeli
2: ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Pers İmparatorluğu İşte efendim Akdeniz'in kıyılarına kadar gidecek, buradan bisikletle binecek, gençlerimiz oraya gidecek mi? Davaları din değil, Ehl-i Beyt değil, Hazreti Fatıma değil, Hazreti Ali Efendimiz değil, Hazreti Ali'ye kurban olduğum. Ya bunlar böyle saçma bir işler yapıyorlar ki, Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e en büyük kafir diyorlar. Hazreti Ömer'i öldüren Mecusi'yi kutsuyorlar, türbe yapıyorlar. Halbuki Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadı. Hazreti Ömer, Hazreti Ali'den kızını istemiş. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem çok sonra. Hazreti Ali, Hazreti Ömer benim hakkımı yedi de halife oldu, ben olacaktım diye derdi olsa, böyle bir düşüncesi olsa, Hazreti Ömer'e küçücük kızını eş olarak verir mi ya? Ondan sonra diyorlar ki, işte Hazreti Ali ne yapsın? Korktu, böyle bazı şeyleri idare etti. Peki Hazreti Ali kimdir? Esedullah ve esedü Resulü. Allah'ın aslanı, Resulünün aslanı. Kendiniz diyorsunuz Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Bence de Hazreti Ali Allah'ın aslanı. Ama Allah'ın aslanı nasıl korkuyor da hiç çıtını çıkaramıyor? Kendisi halife olana kadar 25 sene zulüm altında eziliyor da bu benim hakkım, zulüm yapmayın kardeşim diye Hazreti Ali çıkmayacak yani. Hazreti Ali Allah ve Resulünün verdiği hakkı yedirir mi ya? Allah'ın aslanı korkar mı ya? Adamların bütün batıllığını iki kelimeyle anlattım size. Hazreti Ali, Hazreti Ömer'e kayınpeder olmuş, kızını veriyor seve seve. Hazreti Ebu Bekir vefat ettiğinde ağlıyor, üngür üngür mersiyeler sayıyor, bütün sahabeyi ağlatıyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e öyle, Hazreti Osman Efendimiz'e öyle, kapısında şehit olmasın diye bekliyor. Adam gönderiyor, çocuklarını gönderiyor. Ama fitneyi bastıramıyor. 3000 tane eşkıya sürmüş Yahudi oradan, Mısır'dan, şuradan, buradan toplamış. E şimdi bu Hazreti Ali, kerramallahu vecihu Efendimiz, kıymetli büyüğümüz, dört halifenin dördüncüsü, ondan sonra Ehl-i Beyt'in imamı diyelim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra aile büyüğü olarak, bütün seyitlerin, şeriflerin babası, atası, koca Hazreti Ali Efendimiz, nasıl yani bu kadar zulmü kendine yaptıracak da, birine de bir şey demeyecek de, çit çıkartmayacak ya? Sonra Hazreti Muaviye, radıyallahu anh, o da içtihat etti, hata etti ama orada da bir hata oldu. Lakin sen şimdi Hazreti Muaviye Efendimiz orada bir sorun çıkarınca, o da tabii kan davasında kan hakkını istedi. Hazreti Osman'ın akrabasıydı, kan davası ondaydı. Şerata göre o kanını istedi. Hazreti Ali Efendimiz de dedi, ordunun içinde kim bu cinayete karışmış, kim karışmamış, karıştı birbirine, ben bunları seçmem lazım. Seçmeden sana şimdi rastgele 3000 kişiyi birden teslim edemem bu işi. Bunu inceleyeyim dedi. O arada zaman geçti. Yahudi de fitne soktu. Bu işler karıştı. Ama burada isabet eden Hazreti Ali tarafıdır. Hazreti Ali haklıydı. Peki o zaman Hazreti Ali savaşmayı göze aldı mı? Aldı. Cemel de savaş etti mi? Hazreti Ayşe, Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir karşı taraftaydı. Onlar da sonra pişman oldular meseleyi anlayana kadar. Peki sonra Sıffın'da savaştı mı? Savaştı. Yani Hazreti Ali savaşmayı biliyor muymuş? Kendisinden kat kat fazla ordulara karşı direniyor muymuş? Direniyormuş. Niye Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanında durun bakalım hakkımı yediniz de diye onlara çıkış yapmadı? Anlatabildim derdimi değil mi? Demek ki Ebu Bekir, Ömer, Osman haklı üzere, sıra üzere geldiler. Sıra üzere geldiler. Hazreti Ali kendi hakkı gelince hilafeti deruhte etti. Bunda anlamayacak ne var? E şimdi bunu karıştır, karıştır, karıştır. Ondan sonra Ayşe annemize iftira et. En büyük kötü iftiraları yap. Ve ezvacu matum. Kur'an diyor ki o sizin anneniz. Peygamberimin eşleri sizin anneniz. Ayşe şöyle bozuk kadındı, şöyle kötü kadındı. Haşa ve kella. E Ayşe, Kur'an diyor ki bak bütün Kur'an'ı inkar ediyor bunlar. Et-tayyibat lit-tayyibin. Ben temizleri temizlere nasip ederim. Temizlerin en temizi Muhammed Mustafa mı sallallahu aleyhi ve sellem? Peki, ona eş olabilen mutlaka nedir? Temizler, temizlere aittir. E şimdi sen Allah'ın tertemiz dediği ve sizin anneniz dediği annesine en kötü iftirayı atan bir güruh bunlar. Bir fırkayı dâlle-i şiâ-i şenia bu kafa. E bunlar bütün dünyaya rejim ihraç edelim derken Yemen'in de altın üstüne getirdiler. Şu anda Yemen'deki bütün sorun bu Husiler meselesi. Husiler ne, nasıl çıktı? Osmanlı'dan bugüne kadar Yemen biliyorsunuz Osmanlı yönetimindeydi. Osmanlı'dan bugüne kadar hiç Yemen'de birbirini kesen

Şimdi bak, bu ilahiyatlarda, bu akademi camialerinde ne dolaplar dönüyor? Adem Aleyhisselam'ın babası var diyen çıkıyor. Kur'an'ı peygamber kendi söyledi diyen çıkıyor. Mustafa Öztürk gibi tefsir profesörü göçülüp de Kur'an'ın manası Allah'tan gelmiş ama lafızlarını peygamber söylemiş. Onun için bazı ayetler arasında çelişki var diyebilen tefsir profesörleri çıkıyor. İlhami Güler gibi Hızır Aleyhisselam'la ilgili kıssa Kehf suresinde bu ayetler bence değiştirilmeli, Kur'an'dan çıkarılmalı diyenler çıkıyor. Bunların hepsine rağmen, bütün bu bozuk akımlara rağmen İmam Hatiplerden deistler çıkıyor, ateistler çıkıyor. Ve bunun da sebebi tabii bu akademisyenlerin çoluk çocuğun kafasına devamlı şüpheli şeyler sokması. Bu ayet şöyle diyor ama bunda da böyle diyor. Bu hadis böyle diyor ama tersinde de böyle. O böyle, bu böyle. Adam artık dinden imandan çıkıp gidiyor. Bak İhsan Şen Ocak, Hoca Efendi dün anlattı. Adam bana geldi diyor, özel. Efendim, işte İslamoğlu'nu dinledim, şunu dinledim, bunu dinledim. Öyle bir duruma geldim ki, çoluğuma, çocuğuma, hanımıma diyemiyorum ama ben 5 vakit namaz kılan Mustafa Öztürk'ü dinledim. Ondan sonra Mehmet Okuyan'ı dinledim. Buralardan etkilendim. Şimdi 5 vakit namaz kılıyorum ama hanımıma, çocuğuma da çaktırmadan namazı kılarken kılmadan öyle bir düşünüyorum. Acaba bunların dediği doğruysa peygamber kendi mi uydurdu acaba Kur'an'ı diye başladım diyor vesveselenme. Ve şu anda diyor namazı da bıraktım, böyle kılacağına hiç kılma. Ne olur imanımı benim kurtar dedi diyor. Şu memleket ne hale geldi ya? Bizim zamanımızda bunlar oluyor, görüyor musun ya? Biz doğru Müslüman olsak

Ondan sonra kadavra yaptık, bilmem ne yaptık, kimsenin alnında yazı mazı çıkmadı. Alın yazısı yoktur dese. Biz de deriz ki, üşüttün mü ya? Alın yazısı Allah'ın ilminde senin ne yapacağının kaderinin bilinmesi. Kimsenin alnında gidip de açınca orada yazıyı bulamazsın. Siz kafayı mı yediniz deriz, kimse inanmaz. Ama ilahiyat hocaları derse ki, kader yoktur, alın yazısı yoktur. Ankara İlahiyat İlmi Kelam Dalı Başkanı. Şaban Düzlü müydü? Şaban Ali Düzgün. Ben kulaklarımla dinlemediğim bir şey konuşmam. Kimseden nakil yapmam. Kendim dinlerim. Yahu, ilmi kelam ne demek biliyor musun? İtikat. İtikat ne demek biliyor musun? İman. Direkt iman demek. İlmi kelam iman yani. Neye inanacağız Müslüman olmak için? Adam televizyonda konuşuyor. Ben de şu tanımıyorum o zaman zaten. Şimdi de tanımıyorum da. Böyle baktım bir dinliyorum. Böyle şeyler olunca bana da Allah acıyor. Bunları bir saat dinletmektense ne zaman açıyorum o arada tam bir itikatsızlığa rastlıyorum. Hey kurban olduğum iki saat bunu mu dinleyip de arayacaktım diyorum. Tam önüme getirdin. Dakikasını tutuyorum arkadaşlar çekin diyorum hemen. Ya vallahi benim hiçbir kerametim evliyalığım yok ama Allah bana acıyor ya. Açtığım anda ya da bakıyorum benim aleyhime konuşuyorlar. Oo, bir kanallar kurmuşlar şimdi. Ya sizin işiniz mi bitti? Dünyanız, ahiretiniz mi kazandınız? Benden ne uğraşıyorsunuz? Adam açtım, açar açmaz diyor ki ya diyor, çocuk diyor, ölüyor diyor. Trafik kazasına araba çarptı diyor. Adam da diyor, gidiyor diyor. İşte biz de gidiyoruz diyor, teselli ediyoruz. Ya işte Allah'ın yazısıdır, kazası kaderidir. Razı olalım, sabredelim falan filan. Aslında diyor, Allah'ın diyor, öyle diyor, o çocuk diyor, araba çarpacak, ölecek diye bir kaderi yok diyor. O çocuğun orada öleceğine dair diyor, bir diyor, kazası falan diyor, yazısı da yok diyor. Bak bak bak, ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teala tamamen inkar ediyor. Bu itikat bölümü başkanı, bölümü. Bunlara nasıl çocuk göndeririz ya? Nasıl çocuk göndeririz? Ondan sonra diyor ki, efendim, ama diyor adamın kalbini hoş etmek için mecbur böyle laflar diyor, atasözleri gibi konuşulur diyor. Ama diyor böyle bir şey yok diyor. Yani Allah ezelde o çocuğun kaç yaşında, kaç efendim, hangi günde, hangi ayda, hangi yolda, hangi saatte, hangi araba, hangi adam çarpıp öleceğini Allah ezelde bilmiyor mu yani? Onu Allah ezelde onu bilmiyorsa ben de bilmiyorum o iş olana kadar. Allah'ın benden ne farkı kalıyor haşa? Allah bilmiyor diyen ne olur ya? Kader ne demek? Allah'ın bilmesi demek, yazması demek. E tabii ki sebep olan kullardır. Sen çocuğunu salmazsan o olmaz. O adam orada arabada dikkatli olursa bu olmaz. Ama Allah bilmiyor mu ki bu adam dikkatsizlik edecek? Allah bilmiyor mu ki bu kadın anası çocuğunu salacak? Allah bilmiyor mu ki buradan bu adam buna dalacak? E bunları bilmiyor dersen kafir olursun. Allah nasıl bilmiyor ya? E biliyor, e biliyor da Allah kadına zorla mı çocuğunu çıkarttırdı? Allah adamın elini zorla mı göndürdü oraya, çocuğa vurdurttu? Allah cebir yapmıyor ki. Allah Teala seyrediyor, ezelden seyretmiş. Şu anda benim Salihli'de bugün, ben Salihli'ye evvelce de gelmişim bir iki kere. Ama böyle bir sohbet yapmadım hiç. Birkaç kere uğradım. Ben burada sohbet yapacağım. Şu saatte, şimdi sohbet kaçta bitecek? Siz de merak ediyorsunuz tabii, ben de onun için. Allah biliyor, ben de bilmiyorum vallahi kaçta bitecek. Şu anda ben bilmiyorum, evet. Efendim, kaçta bitecekse bitecek, işte Allah'ın bildiği bir noktada bitecek. İlmi ezeliye gelecek, varacak. Kurban olduğum Allah'ıma. E bunu bilmiş, levh-i mahfuzada yazmış. Bilmesiyle yazmasının ne farkı var? Yazmadı diyen bilmedi demiş oluyor. Bilmedi diyen Allah cahil demiş oluyor. Allah cahil diyen de Stalin gibi, Lenin gibi kafir oluyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bilmekle yazmak. Şimdi ben burada kapının önünde çıkmışım, oturmuşum. Oradan da bir çocuk fırlamış yola. Ben de seyrediyorum. Bakarken oradan da daha ben ne diyeyim, bir şey diyemem ki, o saniye meselesi. Arabada geldi çocuk, koparttı, vurdu havaya, kaldırdı küt aşağı. Çocuk öldü veya yaralandı. Ben şimdi bunu bildiğim zaman, birine de bunu bildirdiğim zaman,

kişi de böyle bir şey bilmediği zaman, ben bunun görgü tanığı olduğum için biliyorum, görgü tanığı. Bunun şimdi görgü tanığı, sen bunu nereden biliyorsun? Ya nereden biliyorsun? Oturuyordum orada, gözümün önünde cereyan etti diyorum adama. Adam diyor ki, sen bunu gördüysen, senin bunda bir parmağın var. Ne dersin bu adama? Bakırköy kabul eder mi? Bakırköy der ki, biz doluyuz der. Yani biz iyileşmesi mümkün olan hastalara bakıyoruz. Böyle bir manyak literatüre girmemiş der. Gördüysen diyor bir parmağın. Şimdi bunlar Allah'a ne diyorlar biliyor musun? Allah nereden bilecek diyor benim çocuğumun araba vuracağını, öleceğini diyor. Ve adam diyor kurşunu sıkmış diyor, oğlumu öldürmüş diyor, katil zalim diyor, tamam. Allah lanet etsin, amin benden de o kadar katillere, zalimlere. Ama şimdi Allah bunu ya Allah bunu biliyordu diyoruz, yazmış diyoruz. O da, şimdi bunu diyen adam dese ki, Allah bunu madem biliyorduysa, yazmışsa, mutlaka Allah'ın bunda bir parmağı var, benim çocuğum Allah olmasa öldürülmeyecekti. Bunu diyenle öbür deminkini diyenin farkı var mı? Ya Allah Teala ölümü yaratan odur. Ama katil sebep oluyor. Allah Teala o fiili, o cinayeti işlerken kurşunu çektiği zaman, silahı doğrulttuğu zaman, sıktığı zaman ölümü tabii ki Allah yaratıyor. Katil yaratamaz. Ölümü Allah yaratıyor. Ama Allah Teala'nın bunda efendim sebep olma bakımından hiçbir dahli müdahalesi yok. Sebep olan, kesbeden, icraatı gerçekleştiren bil fiil kulun kendisidir. Yani Allah öyle bildiği için öyle olmuyor. Allah Celle Celaluhu öyle olacağını gördüğü için ezelde öyle biliyor. Yani Allah'ın bilmesi, Allah Teala'nın bilmesi. Şimdi çocuk camdan sarkmış, düştü düşmek üzere. Sen buradan koşuyorsun ama yetişmek mümkün değil. An meselesi, bir saniye meselesi. Kaç kattan düşecek, kaç kata sen nereye çıkarsın? Bağırıyorsun aşağıdan anasına. Şimdi orada duruyor. Diyor ki bak aşağıdaki adam, ya git çabuk diyor. Zil çal diyor, anasına söyle diyor. Bak bu çocuk düşecek diyor. Bak bu çocuk düşecek. Neden? Sarkıyor, sarkıyor, sarkıyor. Düşmek üzere yanaştı. Aşağıda da engel yok tutan. Bu düşecek diyor. Bunu adam düşecek dedi diye mi o çocuk düşüyor? Yoksa o çocuk düşecek diye mi o adam düşeceğini anlıyor? O düşecek diye anlıyor. Yoksa durup duranın düşeceğini ne anlasın? Sarktı çünkü. Sen bile olmadan evvel bir şeyi anlıyor musun? Neyi anlıyorsun? Karinelerle bakıyorsun bunu. Nasreddin Hoca oturduğu dalı kesiyor testereyle. Efendim. Adamın biri geldi dedi. Hoca dedi. Ne var? Yapma dedi. Kesme dedi. Niye dedi? Düşersin dedi. Ya git işine dedi. Kesti kesti kesti. Küt aşağı. Ondan sonra ne yapacaklar? Hoca ne yapacak acaba bakıyorlar. Doğru gitti adamı buldu. Hele gel hele gel dedi. Sana sorun var. Ne oldu dedi? Düşeceğimi bildin, öleceğimi de bilirsin dedi. Ne zaman öleceğim acaba dedi. Şimdi bu kafa mı? Sen çocuk sarkarken düşeceğini bilmez misin? Testereyle kesiyorsun, altını oyuyorsun. Bittiği noktada düşeceğini bilmez misin? Sen neyle bilirsin? Alametlerle bilirsin. Allah neyle bilir? Alametsiz bilir. Vasıtasız bilir. Karinesiz bilir. Yardımcısız bilir. Allah'ın ilmi kendindendir. Bizim ilimlerimiz dış etkenlerdendir. Gördüğümüzden, duyduğumuzdan, dokunduğumuzdan, duyu organlarıyla ilim toplanır. Tecrübeyle, haberi sadıkla, bilgiyle, haberlerden, reklamlardan bilmem ne. Allah Teala olmadan bilir. Olacak mı, olmayacak mı bilir. Olursa nasıl olacak bilir. Onun bütün tafsilatını bilir. Bunlardan birini inkar eden, Allah'a cehalet isnat ettiğinden bütün ehli sünnet ulemasının cumhurunun ittifakıyla kafirdir. Ne diyor Aziz Bayındır? Çocuk telefon ediyor. Hocam, nasılsınız, iyi misiniz, şudur budur o da diyor. Bana hocam dediğine göre işte beni. Efendim benden bir ilim soruyor. Ben de büyük bir hocayım diyor şimdi bak. İşte. İyi yavrum sen nasılsın falan falan. O da meğer ona tuzak kurmuş çocuk. Helal olsun böyle çocuklar yetişse, bunların foyasını meydana çıkarır. Diyor ki ben diyor bir kızla görüştüm, oldu o bir olmadı. Ben de çok merak ediyorum acaba kimle evleneceğim diyor. Anladın mı?
Diyor ki, acaba diyor, Allah diyor benim kimle evleneceğimi bilir mi diyor. Çocuk saflığa yatıyor. Ben tanımıyorum çocuğu, ben de kasetini atmışlar, ses kaydını internete, kayıttından dinledim. Ha, çok iyi bir iş yapmış ama. Şimdi o bile, ben öyle demedim işte, Allah bilmez demedim demeye başladı. Halbuki kesinlikle ben televizyonda izledim, sen böyle diyorsun dediler. E Kur'an'da Allah söylüyor ben bilmem diye diyor. Ya bunu ben kulağımla duydum yani bir programda. Hani li'alemallahu ayetlerini okuyor işte Allah bilsin diye. Halbuki Allah orada seçsin diye manasındadır o. Oradaki ilim bilmek demek değil. Olmadan evvel olacağını bildiği şeyi olduktan sonra olmuş olarak bilmek. Çünkü Allah Teala şu anda benim burada sohbet edeceğimi hiç sohbet programı yokken biliyor muydu? Şimdi de nasıl biliyor? Şu anda icra edilmeye devam ediyor olarak biliyor. Bitince bitti olarak bilecek. Ama o, ama hoca olacağını ilan ettiniz. Ondan sonra efendim ben de biliyordum o zaman. Sen de biliyordun ama sonra benim boynumdan acile kalktım. Bir hafta hastanelerde uğraştım. Hala uğraşıyorum. Ben iptal ettim. Sen iptal edeceğimi biliyor muydun? Allah Teala onu iptal edilip edilmeyeceğini de biliyor. Cübbeli hastanelik mi olacak, mezarlık mı olacak onu da biliyor. Anladın mı? Şimdi fark ne? Fark Allah Teala tüm yönleriyle biliyor. Biz görünen bir şeyler bile biliyoruz. Biz sebeplerle biliyoruz. Allah Teala sebepsiz biliyor. Allah Teala gökleri, yerleri yaratmadan önce gökleri, yerleri, melekleri, felekleri yaratmadan önce Salihli de bugün burada sohbet yapılıp kimler geleceğini Allah biliyor. Allah her şeyi biliyor. Allahu bi kulli şeyin alim diyor Kur'an. Allah her mevcudu biliyor. Fark burada. İlmi külli, ilmi cüzi. Allah'ın ilmi külli. Seninki cüzinin, cüzinin, cüzinin, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun. Bildiğini de doğru bilmiyorsun. Şimdi ben burada kaç kişi var biliyor muyum? Siz biliyor musunuz? Kaçı kadın, kaçı erkek biliyor musunuz? Kaçı yaşlı kadın, genç biliyor musunuz? 20, 18 yaşından aşağı kaç tane var biliyor musunuz?

anda buradayız. Kaç kişi olduğunu bile bilmiyoruz. Adam oradan makineyle sayıyor. Diyorum sohbete kaç kişi gelmiş? Diyor 1500. Yanındaki diyor ki yandan da 20 kişi geçti abi, onu da ekle diyor. Ben diyorum ki abi sen görmeden de öbür yandan da geçmiş olabilir diyorum. Bu sayı sakat diyorum. Çünkü neden? O görmeden, kapıdaki bekçi görmeden 20'si yandan geçmiş, X-ray cihazına girmemiş. X-ray cihazı sayıyor ya, bunlar elle armut gibi saymıyorlar bizimkiler yani kapıda. 1, 2, Ahmet geldi, Mehmet, öyle bir şey yok. Güvenlik tedbirinden dolayı X-ray cihazından geçiliyor programda. 1000 tane ihtilaf çıkıyor, sayıyı tutturamıyoruz cihazla. Senin bir, şu anda içimizden bir kişi de, beni baz alalım, benim damar yapılarımda, beynimden ayağıma kadar, vücudumdaki damarları, sizde de o kadar, hepsini efendim çözsek, ince, o kadar, beyinde o kadar inceler var ki hiç. Girilmiyor, çıkılmıyor. Öyle damarlar var şu anda, oraya işlem de yapamıyor. O kılcal damarların içine mesela, bazı damarlar büyük olduğu için, geniş olduğu için, efendim, endoskopi giriyorlar, işte stent taktılar bize, kaç defa kalbimize, şah damarımıza, hep stentliyim ben. Stentlerle mütetlerle duruyorum yani. Onun için biraz dikkatli açılın böyle. Çok yanaşmayın yani ha. Düşerim birinizin üstüne. Efendim her tarafımız böyle cihazlarla. Oradan giriyorlar, buradan çıkarıyorlar. Doktorlar da şimdi cihazlar gelişti. Öyle damarlar var kimse giremez. Zaten bir girse bir daha çıkamaz. Seni de felç eder, pıhtı attırır gider. Şimdi böyle bir yapıda ben bir gazetede ilk baş sayfasında resmini görmüştüm, beynimi yemiştim 30 sene evvel. Bir insanın vücudundaki bütün damarları çıkartsalar, tek tek birbirine ekleseler, onu şimdi kimse de becerecek hali yok, üniversitenin ömrü biter, onu baş edemez de, dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor? Dünyanın etrafını kaç kere dolaşıyor bir insanın damarlarının birbirine eklenmiş hali? Şu anda sende de var o damarlar, bende de var. Ben şimdi sana diyorum, burada kaç kişi var, sen daha onu bilmiyorsun. Kafatasını bile sayamıyorsun, baş hesabı yapamıyorsun, kelle hesabı yapamıyorsun. Sen bunun damarının, sinirinin neresini ne biliyorsun ya? Nabzı ne atıyor, kaç atıyor, tansiyonu kaç, kalbi şu. Makinalara koyuyorsun adamı, her taraf makine ötüyor. Yine orada efendim birçok hesap yanlış ve birçok hesap veri tutulamıyor. Adam diyor, her şeyi normaldi, neden öldü bu diyor ya, Allah Allah. Tam da diyor, makina diyor, düzeldi diyor. Eceli gelen hasta iyileşir ya. Bütün diyor şeyler diyor, düzene girdi diyor, adam tam kurtuldu dedik diyor, küt gitti diyor. Adam kanserden düzeliyor, kalpten gidiyor. Kaç kişi kanseri yendim, manseri yendim diye böyle bir tabela mabela asıyor. O arada bir de baktın, küt gidiyor. Allah Allah. Kimi yendin, neyi yendin, nerede yendin? Ne zaman öleceksin, nerede gömüleceksin, nerede devrileceksin, nerede düşeceksin, ne biliyorsun ya? Mevla buyuruyor, ben kimin nerede devrileceğini biliyorum. اِنَّ اللّٰهِ اِنْدَ عِلْمُ السَّاعَ Kıyamet ne zaman kopacak biliyorum. وَاِنَّ زُلْ غَيْسِ Yağmur ne zaman yağacak biliyorum. Yağmur ne zaman, bizde şimdi şey var, meteoroloji çıktı, şimdi bunlar da biliyor. Oho, bir de bakıyorsun, beklenen yağmur yarı yoldan sağa kaydı diyor. Siz diyor, bugün hava şartları idare eder diyor. Evet. Ondan sonra kar gelecek. Bir de bakıyorsun, ne kar ne bir şey, güneş açıyor. Şu anda hala bunlar oluyor mu? Oluyor. Bu ara biraz tutturmaya yanaştılar. Velakin yağmurların ne zaman yağacağını sen neye göre biliyorsun? Bulutu görünce, bulutu görmeden bilebiliyor musun? Meteoroloji bulut görmeden yağmuru tespit edebilir mi? Bulutların geldiğini görmeden tespit edebilir mi? Cam gibi havada, hiç bulut yok. Allah Teala ne yapıyor? Bulutu bir anda peyda ediyor. Bir yoktan yaratıyorum diyor. Ve şu sahabesi kal, en ağır bulutları diyor, bir anda yaratıyorum diyor. Hangi depodan çıkıyor bunlar? Acayip mesela bulutlar geliyor, bulut. Bu bulutlar için depo lazım olsa, hani bunları bekletmek, önceden yapacaksın, hazırda bekleteceksin, sonra sevk edeceksin, ondan sonra Salihli'ye mi göndereceksin, Turgutlu'ya mı göndereceksin? Bu bulutları Allah-u Teala böyle bir depoya mı koymuş? Biz olsak her şeyi zamanına göre şey yapıyoruz, suyu bile ne yapıyoruz? Baraja tutturuyoruz.

0: Baraj olmasa suyu toplayamayacağız. Nerede durduracağız o suyu lazım olduğu zaman? Nasıl göndereceğiz şebekelere? Bak, peki Allah Teala bulutları nerede durduruyor? Ben o bulutları diyor, oldukları yerde yoktan yaratıyorum diyor. Bak, yoktan yaratıyorum diyor. Bir anda icat ediyor. Bu Rahat suresinde ayet. Peki, o zaman sen ne zaman, nasıl bileceksin Allah hangi anda yaratacak bulutu? E sen bulut, efendim, yaratılmış, sevk edilmiş, Rahat isimli melek kamçısını vuruyor. O kamçıyla o gök gürültüsünün sesi çıkıyor. O kamçının parıltısından şimşek çakıyor. Ayette, hadiste böyle geçiyor. Ondan sonra Kur'an'da suresi var. Yıldırım suresi. O yıldırımı çıkartan meleğin adı Rahat. Ve yusebbihu râdu bihamdi vel melâketü min hîfeti fe yursulü s-savâika. Allah yıldırımları gönderiyor diyor. Ondan sonra fe yusibu men yeşâ. İstediğine çarptırıyor, istediğine çarptırmıyor. İstediğini ne bulutu sıkıyor, buluttan su çıkarıyor diyor. Bunlar hep beyan ediyor Kur'an'ın ayetleri. E sen şimdi gönderiyor, o bulutları sevk ediyor. Ondan sonra sen de bakıyorsun, yağmur yağacak. Niye? İşte bayağı bulutlar geldi, bilmem ne geldi. Ya kardeşim, öyle yağmurun yağacağını nenem de bilir ya. Nenem de bilir. Neden? Alametler göründü. Allah-u Teala hiçbir alamet yokken biliyor. Anladın mı şimdi? Ben de anlıyorum yağmur yağacak. Niye? Bütün eklemlerim sızım sızım ağlıyor romatizmadan. Hanım diyorum, hem de çok ağır bir yağmur yağacak diyorum. Sel gidiyor. Neden? Çok ağrım artıyor, ağrı kesici para etmiyor. Ağrı kesici para etmeyince diyorum yağmur çok şiddetli yağacak. İnek Şaban'ın filminde bile var ya. Tövbe ya Rabbi. Beni konuşturacaksınız şimdi. Evliya mı olmuş İnek Şaban yani? Romatizmadan çakıyor işi işte ya. Ondan sonra diyor ki çok ilerledik. Ne çok ilerledin? Ya?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8 bin kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10.000 kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10.000 metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30.000 kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
1: Cübbeli
2: ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Öyle diyor meşhur filozof Tusi, Hakimi Tusi olacak. Evliyaullah'tan birinin evine ziyarete gidiyor. Ondan sonra ne ilmiyle meşgulsun diyor. İşte şöyle ilimlerim var, böyle ilimlerim var, gök ilimleri, yer bilimleri, bir şey anlatıyor. Hikmet ilimleri, felsefe ilimleri falan. Diyor ki, beyaz eşek senden alimdir diyor. Bir sinirleniyor. Ulan diyor, gece yarısı şimdi diyor, gideceğim ev yok. Mecbur bu adamın evine misafir düştüm. Yoksa şimdi şunun kapısını çalıp gideceksin ama eskiden yola çıktın mı, hana gidene kadar, hamama varana kadar araba yok, bir şey yok. Kurtlar yer seni. Onun için idare edeyim diyor ben bunu. Ne yapayım diyor. Çok cahil bir adama rastladım ama diyor. Benim kadar, bu kadar hakim, filozof, allame-i cihan, geldik adama diyor. Şuna baksana, beni beyaz eşekten beter etti diyor. Neyse. O da ona ikramını yapıyor, şeyini yapıyor. Hadi diyor, Tanrı misafir. Eyvallah. Bu gidiyor. Gidiyor o yana, gidiyor bu yana, akşam yine bir köye rastlıyor, köylünün birine geliyor, o da ona ikram ediyor, misafir ediyor. Sen neredensin, kimsin, şusun busun, ben şöyle hikmet ilmine sahibim, bilmem ne ilmine sahibim. Hakikaten öyle, Hakimi Tusi ya, marka dünya çapında. Ondan sonra, ya diyor, neyse diyor, biraz daha diyor, hava al da diyor, çabuk içeriye gidelim diyor. Ben diyor bu gece diyor pencereleri kapatacağım, ahırın kapısını kapatacağım, ağılın kapısını kapatacağım. İşte ambarın kapısını kapatacağım. Onun için diyor böyle dışarı böyle gece mece çıkayım mikiyim diye kapıyı pencereyi açma diyor. Niye diyor yani, ne şey olabilir? Belki diyor nefes alırım, bir şey alırım, kapıdan çıkabilirim falan. Yok diyor, bu gece diyor çok büyük diyor bir tufan bekliyorum diyor. Onun için diyor her tarafı sel basar diyor. Sen diyor misafirsin, dediğimi yap diyor. Ondan sonra ya Rabbel Alemin diyor, bu kadar ilmini yaptım diyor, önüne gelen diyor köylü möylü herkes diyor benden alim çıktı ya diyor. Neyse diyor, bana çattı bu işler diyor, siniri bozuluyor. Yatıyor gecenin yarısı, bir tufan patlıyor, ortalık kopuyor. Bu da ondan sonra Allah Allah, köylü nasıl anladı, ben bu kadar bu ilimleri okudum, hiç gökte bir alamet anlamadım diyor. Bu diyor, nereden bildi bunu diyor, tedbirini aldı, bu kadar tembihledi beni, vay anasını diyor. Neyse, sabah kahvaltı ediyor, yiyorlar, içiyorlar, tam ayrılacakken, efendim işte, Allah razı olsun, şey efendim, diyor ki, sen diyor, bunu diyor, nereden anladın diyor. Çok merak ettim bu geceki tufanı diyor. Diyor ki, efendi diyor, benim bir beyaz eşeğim var diyor. Anladınız mı şimdi? Ne anladınız? Benim diyor bir beyaz eşeğim var diyor. Kuyruğunu diyor yukarı doğru 3 kere böyle kaldırırsa yağmaz diyor. Aşağı doğru 3 kere indirirse yağar diyor, sel gider diyor. Ben de diyor tecrübe olmuş diyor. Bu diyor bugün diyor bu gece diyor 3 kere aşağı salladı diyor. Onun için diyor hey Hakimi Tusi diyor, dün geceki mübarek evliyayı anlamadık, alay ettim içimden ama diyor, bu kadar ilimlerle uğraşmışsın ama Rabbini tanımaya uğraşmamışsın, beyaz eşek senden alimdir dedi diyor. Allah Allah. Şimdi hakikaten hayvanlarda, Ruhul Beyan tefsirinde, efendim, öyle hayvanları bilmiyor musunuz? Köpek neler seziyor? Madem öyle, polisler niye köpek kullanıyor? İnsanın da o burnu var. 10 tane uzman gelsin, onu birden koklasın. köpeğin bulduğunu bulabiliyor mu? Demek mesele, bunda itiraz edilecek ne var? Beyaz eşek senden alimdir dedi yani. Onun için biz Allah'ımıza bakacağız, dinimize bakacağız, ehl-i sünnete bakacağız, kaynaklarımıza bakacağız. Allah'ın ilmi sonsuz. Ve alem ma fil erham, ana rahimlerindekini biliyor. Ana rahimlerindekini biliyor. Yani şimdi şimdi de ultrason çekiliyor, biliyor. Allah'ım ya Rabbim, ben buna hiçbir şey anlatamayacak mıyım sana ya? Bak deminden beri beni uğraştırıyorsun. Allah ana rahimlerine giriyor. Ne demek? Bir defa babanın suyu, ananın suyu rahime düştü mü düşmedi mi biliyor. Tuttu mu tutmadı mı biliyor. Bunlar o evrede doktorların ultrasonuna girer mi? Girmez. Girmez, hiçbir şey yok ortada. İlk gece, ilk birleşimde sular birleşti mi birleşmedi mi? Tuttu mu tutmadı mı? Bu sulardan çocuk olacak mı olmayacak mı? Çocuk zaten anasının karnında buluyor. Onu zaten ebede elleyince buluyor. Bir şey var herhalde karnında. Köpek doğurmayacak herhalde. Ondan sonra diyor ki, benim diyor karnımdaki ne olacak diyor işte. Bilmem ne. Falcıya gidiyor, ona gidiyor, buna gidiyor. İşte efendim, erkek mi desem, kız mı desem, şöyle mi desem, böyle mi desem. Falcı da okuyor bilmem ne. Şimdi bunlar da, kardeşim erkek mi desem, kız mı desem. Bu köpek doğurmayacağına göre ya erkek ya dişi. Ondan sonra Allah-u Teala onun daha su halindeyken çocuk olacak mı olmayacak mı? Cenin olarak cansız düşecek mi düşmeyecek mi? 120 güne kadar varacak mı varmayacak mı? 120 günlükken ruh üflenecek mi üflenmeyecek mi? Üflendikten sonra canlanmış. Doktora gitmeye ne lüzum var? Kadın zaten bakıyor ki karnında bir şey kıpırdadı. Anlıyorsun zaten, doktora gidiyor. Şimdiki zaten para vermeye çok meraklılar. Bir çocuk doğuracaklar, 100 kere çocuğun filmini çektirmişler, resmini. Ya ultra sana yazık, yediğiniz kazağa yazık, verdiğiniz paraya yazık, çocuğu da rahat bırakın ya. 20, efendim, 3 aylık resmi, 4 aylık resmi, çocuğun iyi albüm yap abi, ana karnı albümü diye ya. Affedersin, görmemişsin, çocuğu olmuş, çekmiş, bilmem ne yapmış. Böyle olmayalım ya, ayıptır biraz ya, ayıptır ya. Biraz terbiye, biraz edep ya. Biraz edep ya, anne rahmine. Şimdi tamam, merak ettin, gittin, bir hastalık var, bir şey, tamam. 10 günde bir, 20 günde bir resim çekilir mi ya? Ne kadar paralar var bunların, ben anlamadım ki. Ondan sonra, israf yani, fuzuli bir şey. Ondan sonra zararlı bir şeyler, bunların hepsi biliyorsunuz. Efendim, kimyasallar içeriyor, bir şey, jeller sürülüyor, bilmem ne oluyor. Ne lüzum var bunları, çocuğu da rahatsız etme, sağlığını, saatini bozma. Bir zaruret olur. O zarurete göre tabii ki kontrol edersin. Ondan sonra, bak Allah-u Teala çocuğun cinsiyeti belirmeden, bak cinsiyeti belirmeden erkek mi kız olacağını biliyor. Sen ne zaman biliyorsun? Cinsiyeti belirdikten sonra. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bakmışlar, bakmışlar, bakmışlar ultrasona, ben böyle kaç kişi gördüm? Kız demişler. Onlar da biraz üzülmüşler. Bizim millet, bizim Karadeniz milleti çok erkek çocuk düşkünü, çok tehlikeli bir hastalık. Halbuki kız çocukları büyük berekettir. Kız çocuklarının bulunduğu eve bereketler yağar. Melekler iner, rahmetler iner. Allah ana babasını affeder. Her gün yüzlerce binlerce sevap yazar. Kız çocuğunu büyüttüğü için, kız çocuğu olanlar kadar bahtiyar insanlar yoktur. Ben kız çocuklarına bakmanın faziletinden de kitap yazdım. Torunum Aliya'ya ithaf ettim o kitabı. Küçük kız torunuma. O kitapta 40 tane hadis var, içerisinde ne kadar ilimler var. Kız çocuğu olanlar mutlaka o kitabı okusun da Resulullah Efendimiz onlara ne müjdeler vaat etmiş. Şimdiden sevinsinler, ahirette neler bekliyor onları inşallah. Kız çocuğu ne demek ya? Allah, bir kız çocuğu, bak oğlan çocuğunda bu yok. Bir baba ne kadar günahkar olsa da, kabir azabı olsa da, ardına bıraktığı kız çocuğu dua ederse azabı kaldırılır diyor. 10 tane oğlan çocuğu dua etse demiyor. Kız çocuğu, çünkü kız çocuğu bakıma daha muhtaç. Efendim, evlense bile kocasının elinde, kocası atar, bilmem ne, çık evden der, boşar, eder. Kızlar erkek gibi kuvvetli, dirençli olamıyor. Onun için bir baba devamlı kızının arkasında durması lazım. Ölene kadar kızına sahip çıkması lazım. Öyle ya, hayırsız damat olur, bilmem ne olur. Git efendim sabret. Ya beni dövüyor, döverse dövsün, her gün ye dayağı otur aşağı mı demesi lazım bir babanın yani? Böyle şey olur mu? Sahip çıkacak çocuğuna. Onun için kabir azabı kaldırılır diyor, kızları oğlandan diyor. Ama tabii kızın sana dua edebilen bir kız yetiştirebildiysen. Yoksa, oho babası ölmüş, cenazesinde hello yapışıyor, hadi güle güle. Takmış başına foteri, böyle, hadi güle güle. Ondan sonra ruhuna bir şampanya, ondan sonra bir de hindin dolması, Noel kutlaması, ondan sonra babamın şerefine. Böyle bir nesil yetiştirenler, dua beklemesinler. Ama bir besmele öğretenler, bir namaz abdest öğretenler, bir Yasin Tebareke öğretenler, o kız çocuklarının duasıyla günahkar da olsalar kabir azabından kurtulacaklar buyuruyor. Sefir-i Halebi Hazretleri, Şerhu Sahih Buhari, öbür ismi El-Mecasül Vaziye isimli eserin 5. cildinde buyuruyor bunu. Birçok rivayet almış orada. Benim o kız çocukları, okuyun, mutlaka okuyun. Yani o kitap, kızı olan okusun, kızı olmayan da okursa, kızım olsun diye deli divane olur, Kabe'ye gitse dua eder, aman ya Rabbi bir kız çocuğu ver. Müjdeler çok. Oğlan çocuğunda o müjdeler yok. Ya, çünkü neden? Cahiliyet toplumu kıza değer vermiyorlardı. Diri diri toprağa gömüyorlardı. İslam geldi, kadına kıza şerefini, itibarını iade etti, haysiyetini iade etti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu İslam toplumunun kız çocuklarının efendim hakkında, özellikle kızlar kadınlar üzerinde, hepimizin üzerinde ama onlara da özellikle çok büyük hakkı vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar salavat-ı şerife getirsek hakkını ödeyemeyiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Bu hadisler olmasa biz bu kadar kızımıza, çocuğumuza itibar eder miyiz? Biz ediyoruz ama fıtri. Ben merhametli bir yapıya sahibim. Çok acırım ben yani. Onun için acıdığım için bende bu fıtri olarak olabilir. Ama tabii hadis-i şerifler de insana şuur veriyor, teşvik ediyor. Her insan da çok merhametli olmuyor yani. Bazı insanlar da yani çocuğunu bile öpmeyen adam var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan-ı Hüseyin'i öpüyordu. Bizzat gördü, dedi ki ya Resulallah, sen çocuklarını da öpüyor musun? Nasıl dedi ya? Nasıl öpmem dedi. Bunlar benim çiçeklerim, cennet çiçeklerim dedi. Ben dedi bugüne kadar bir tane çok oda çocuğum var, bir tane çocuğumu öpmedim. Buyurdu, اِنَّ اللّٰهَ لَا اَنْزِعُ الرَّحْمَةَ اِلَّا مِنْ قَلْبٍ شَكِيٍ. Allah acımayı, merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden merhameti sökmüşse ben sana ne yapabilirim dedi. Öpülmez olur mu ya? Tabii öpeceksin. Ondan sonra yavrularını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koklardı. Koklardı. Böyle gül koklar gibi koklar. Rihül velet mi? Rihül cennet. Oğlanda da kızda da bu söz konusudur. Cennet kokusu. Cenneti koklamak isteyen çocuğu koklasın. Yani tabii buluğa erene kadar bu koku devam ederse de o ilk bir yaşları, ilk iki yaşlarındaki koku hakikaten hiçbir parfüm kokusunda bulunmaz o koku. Cennetten geliyor o koku. Şimdi ana rahimlerindeki çocuk nasıl olacak? Bunların hepsini Allah-u Teala teferruatıyla biliyor. Sen ne zaman biliyorsun? Efendim, çocuğun erkekliği, dişiliği benim. Gittin ultrasana bilmem ne. Ne çıktı? Dediler ki kız. Adam da biraz üzüldü. Sonra, bir zaman sonra geçti bilmem ne. Yahu demiş doktor, fikrimi değiştirdim. Nasıl oluyor? Adam da şaşırmış. Yoksa demiş, hunsa mı oldu, ne oldu yani? Çift cinsiyet bir yani. Adam demiş, yok demiş, erkekmiş demiş. Doktor demiş, niye demiş bunu önceden söylemedin? Ya bacaklarını kapatmıştı, göremedik demiş. Yani bacaklarını kapatırsa ultrasonu kapatıyor. Çocuk içeride bacaklarını açarsa ultrasonu açıyor. Senin ultrasonun bacağı kadar yani kilitlenmiş orada. Bacak arası meselesi yani. Ekmek arası, köfte gibi. Sen orada açmadı mı, kız mı erkek mi anlayamıyorsun yani. Onun için bekleyelim. Doktor bey, kaç dakika bekleyeceğiz? İyi, çocuğun keyfi gelene kadar bekleyeceğiz. Bacağını açmazsa 10 gün buradasınız mı diyeceğiz yani. Sen eve bir ultrason makinesi aç, bacağının açtığına denk gelirsen bakarsın yani. Şimdi Allah neler biliyor? Yaratmadan biliyor, su halini biliyor, yaşatacak mı biliyor, öldürecek mi biliyor, iskat edecek, düşürecek, cenin mi yapacak biliyor, kaç yaşında yaşayacak biliyor, Müslüman mı olacak biliyor, kafir mi ölecek biliyor, rızkının lokmasını biliyor, biliyor, biliyor, biliyor, sen ne biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyoruz. Onun sonra diyor, ana rahimlerindekilerini biz de çözdük artık. Neyini çözdün sen? Uşkurunu çözemiyorsun ya. Ve ma tedri nefsün ma zâ teksibu gadâ. Hiçbir kimse yarın ne yapacağını bilemez. Hiç. Ha buraya devamlı inşallah demek lazım işte, baksana. Buraya geleceğimiz hep inşallah. Neden? Bir mani çıksa gelebilir misin? Son dakikaya kadar bir engel olsa gelebilir misin? Son dakika Allah muhafaza bir haber gelse, benimle ilgili bir konuda birine gitmem icap etse, ne yapacağım zaruret olsa? Gelebilir miyim yani? Şimdi buradan kaçta çıkacağım belli mi? Ne yapacağını bilemez. Şurada bir dakika sonra ne konuşacağımı bile bilmiyorum, biliyor musun? Allah ne konuşturuyorsa şu anda onu konuşuyorum. Bak burada ben ders hazırladım. Ölümle ilgili, kabirle ilgili, ahiretle ilgili not aldım kitaba. İmam Münir Cevzi'nin Bostanlı Vaaz'ın bir tane bir kelime okuyamadım. Arabada baktım şunu okuyacağım. Hiçbir şey okuyamadım. Sizin nasibiniz neyse ağzımdan o geldi. Kitabı da kapattım. Çünkü kapatmazsam tehlike arz ediyor. Yani akşam ikindiyi kaçırırız yani ha. Onun için kapattım bak. Kapatıyorum. Yavaş yavaş kapatıyorum farkındaysanız. Şeyle bilgisayardaki şeyleri kapatıyorsunuz ya, internette böyle kapatıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şarj yemesin diye. Vakit yemesin yani ha. Kapatıyoruz. Kimse yarın ne yapacağını bilemiyor. Ve ma tedri nefsun bi yardı tebut. Kimse nerede öleceğini bilemez. He? Kim bilebilir ya? Bir işin çıkıyor, oraya gidiyorsun. Azrail Aleyhisselam da orada geliyor. Adam ya Fizan'da ölüyor ya. Buradan gidiyor, gidiyor. Ömründe bir kere yurt dışına çıkmış. Gidiyor orada ölüyor ya. Lan bu kadar sene. Adam 40 sene Medine'de kaldı Evliyaullah'tan bizzat. Medine'de öleyim diye Konyalı mübarek hiç gelmemiş ya, Medine'den çıkmayayım da Medine'nin dışında ölmeyeyim diye Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki kabristana gömüleyim diye bir kere Konya'ya geldi, orada öldü. Toprak çekiyor. Onun için diyor ve Nasreddin Hoca Efendi Evliyaullah'tan da Allah ruhunu şad eylesin, şefaatine nail eylesin mübareğin ya. Ya işte. Hanım dedi, yarın dedi, ben çok anlatırım o kıssayı. Yarın dedi, hava dedi, açarsa dedi, Boston'a gideceğim dedi. Kaparsa dedi, kışlarsa dedi, kızıma giderim dedi. Efendi dedi, inşallah de dedi. O da işte, mübarek, ona da müstahat ediliyor belki ama ya bunun dedi, inşallah, maşallah yok dedi. Çünkü iki şıklı söylüyorum dedi, tek şıklı söylemiyorum dedi. Ya açar, ya kapar, ortası olmaz ki dedi. Sen yine inşallah söyle efendi dedi. O da çıktı mübarek yola. Havada kar. Tamam dedi, bak hanım dedi, hava kar dedi. Kızıma gidiyorum dedi. Sen dedi inşallah de efendim dedi. O yine inşallah demem demek istemiyor ama yani mevzu belli demek istiyor. Çıktı biraz. Tam yolda kızına giderken Yeniçeri ağaları tipi de karda yolunu kaybetmiş. Sinirleri burnunda, kaç saatte böyle adam bulamamışlar soracak. Bunu görür görmez, Konya yolu nereden gider efendi dediler, atların üstüne. Bu da yani zaten şey, efendim kafası kar tipi işte kızına gülüyor falan. Burnunun ucuyla şöyle Konya tarafını gösterdi şöyle, şöyle gider diye, böyle yap. Sen dediler devlet ricaline, ne terbiyesiz adamsın ya, burnun ucuyla yol gösteriyorsun, biz burada canımız burnumuza gelmiş. Düş önümüze yayan bakalım dediler, Konya yolu nereden gider? Üç günde mi ne Konya'ya geldi? Akşehir'den, üç günde geri döndü. Ondan sonra çak çak çak kapıyı çalıyordu. Hanımı da soruyor, kızım sana geldi mi? Diyorlar, diyor ki gelmedi. Karda Boston'a da gidilmez. Bu nereye gitti ya? Dedim ona ben dedi inşallah de ama işte. Bekledi, bekledi. Ondan sonra bir kapı çaldı, tık tık tık. Kim o dedi? İnşallah benim dedi. Çok doğru söyledi. Çünkü inşallah benim demezsen Allah adamı maymuna da çevirebilir mi? Domuza da çevirebilir mi? Taşa da çevirebilir mi? Eski ümmetleri taş etti mi? O zaman benim bile diyemezsin. İnşallah benimi anlarsın, anladın mı? Adam bir rüya gördü. Dedi ki, rüyasında gördü Azrail aleyhisselamı. Selamun aleyküm aleykümselam. Sen kimsin? Dedi Azrail aleyhisselam. Dedi ki, neyse ki rüyada gördüm dedi. Ayıkta değiliz dedi. Demek ki daha vaktim var olduğu anlaşılıyor dedi. Ama dedi, hazır seni bulmuşken ne zaman geleceksin dedi. Ben bir hazırlık yapayım dedi. Azrail aleyhisselam dedi ki, vay anasın. Hiç başka bir kelam yok, kelime yok, tabir yok. Bu da Nesefi tefsirinde geçiyor. Ondan sonra bir uyandı, Allah Allah, kime gideyim? Rüya tabircileri, o zaman büyük alimler, çok büyük ulema. Ona gitti, dedi 5 sene ömrüm kalmış. Çok yaklaşmış dedi, 5 sene ne ya dedi, 5 sene. Ha dedim bir geçer dedi, değil mi? 5 sene. Şu anda mesela, ecelim ne zaman geleceğini bilerek 50 sene mi yaşayayım, bilmeden 5 mi yaşayayım? Bilmeden 5'i tercih ederim. Çünkü bilerek 50 sene yaşamak adamı mahveder. Gün ve saat sayarsın tık tıkları, 50 seneden şu kadar eksildi diye. Ama hiçbirimiz daha 50 sene yaşamayacağımızı biliyoruz. Hele ki benim gibi artık 60'a merdiven dayayanlar için. Bilmiyor, onu da bilmiyoruz şimdi. İnşallah, yani yaşarız inşallah. Yaşarız, onu da bilmiyoruz. Allah'a ne eksik? Bir de baktın 110-120'ye yaşatabilir, ne var? Allah kadir yani şimdi, o da yaşayamayız demek, o da olmaz şimdi. O da şerahsızlık olur, onu da demeyelim. Allah bilir inşallah. Hayırla yaşayalım, hayırla ölelim. Allah hayat hayırlı oldukça yaşatsın bizi. Ölüm hayırlı olduğu zaman vefat ettirsin bizi. Kullarına bir dini, maddi, manevi fitne murat ettiği zaman fitneye uğratmadan iman selametiyle kabza eylesin bizi. Amin. Allahu salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi. Böylece öbür alime gitti. Dedi ki 5 ay kalmış olabilir. Hepten kafayı yedirtecekler. Öbür bir tabirci muhabire gitti. O da dedi ki 5 gün de kalmış olabilir. 5 hafta kalmış olabilir. Daha yakmadı. Öbürü 5 gün. Ya beni mi delirteceksin? Adam dedi ki zaten de gittik gidiyoruz. Meşhedü en la ilahe illallah kelime-i şehadete devam. Ne yapacağız? Dediler İmam-ı Azam Ebu Hanife var radıyallahu anh. En çok o bilir dediler. En dünyanın en büyük alimi odur dediler. İmam-ı Azam zamanında oldu bu iş. Doğru gitti Ebu Hanife Efendimiz'e radıyallahu anh. Dedi, efendim bir rüya gördüm böyle böyle. Ya dedi, bütün beni mahvettiler, ne buyurursunuz dedi. Evladım dedi, Azrail aleyhisselam sana buyurmuş ki mefatihul gaybı kamsun la ya'lemu illallah. Gayb anahtarları 5'tir. Allah'tan başka kimse bilemez. İşte bu okuduğum ayet kıyametin zamanı, yağmurun efendim zamanı, rahimlerindekilerin, ana rahimlerin ne olacağı, kimin ne zaman ne yapacağı, yarın ne yapacağı, kimin nerede öleceği. Bunlar 5'tir dedi. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bunları Allah'tan başka kimse bilemez. Onun için Azrail aleyhisselam sana böyle yapmış, ne demiş? Onları ancak Allah biliyor, ben ne biliyorum da bana soruyorsun. Senin canının alma vakti gelince, levh-i mahfuzdan senin yaprağın var, ağacın yaprağı gibi, herkesin yaprağı var, yaprağın düşer. Yaprağın düştüğü anda ben de o anda ruhunu alırım. Ben o zaman biliyorum kimin ne zaman öleceğini. Ben ezeli ilmim yok ki kimin ne zaman öleceğini bileyim. Azrail aleyhisselam sana, Allah'ın bildiği, benim bilmediğim 5 şeyden biridir senin ölümünü sorduğun demek istedi. Deyince adam dedi, oh! Ulan 5 gün sonra bile ölse adam rahat ölecek ya. Öyle yaşanır mı yani? Onun için Rabbimiz her şeyi bilendir. Bizler hiçbir şey bilmeyenleriz. Dinimizi koruyalım. Rabbimiz hakkında itikadımızı koruyalım. Birinin yanına gidiyorsunuz. Karındır, kocandır, anandır, babandır, patronundur, efendim, veya herhangi bir müessesede birine işiniz düştü. O işi o kişinin görmesini istiyorsunuz. Ama kalbinin o işe yumuşaması için ve o işin görülmesi için, Allah'ın sebeplerini yaratması için ne okunacak? İşte diyor ki, birinin bir kimseden isteği olup çabuk hallolmasını isterse, o kişinin yanına giderken şu ayeti kerime, Yusuf suresinin 68. ayeti وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْفِ اَمَرَوْا مَبُومَ ayeti قَضَاهَا'ya kadar 7 kere okusun diyor. 7 kere okuduktan sonra o kişinin yanına girsin, ona isteğini arz etsin. Allah'ın izniyle o iş görülecek. İmam Senüsi Mücerrebat'ta. Bak hepimizin ona buna işi düşüyor. Ama esas işlerimiz Mevla'ya düşüyor. Kalpler Mevlamızın yönetimindedir. Bu ayeti 7 kere okursak, hangi iş için kimin yanına gidiyorsak o iş görülür. İmam Senüsi büyük evliyaullah'tandır. Bunu eserinde yazmış. Kimden ne beklentiniz varsa önce Allah'ın ayetiyle Allah'a yalvarın. Ondan sonra bakın işiniz nasıl rast gidecek. Allah bizleri kendinden gayrına muhtaç etmesin. Ancak muhtaç ederse de sebeplerini halka eyleyip bizi muhtaç ettiği kulların kalplerinizle bize merhametli eylesin. Allah Teala sesimizi kesilmekten, kanalımızı kapanmaktan, sohbetlerimizi durdurulmaktan muhafaza eylesin. Cinleri de, bizleri de şu saatte affeylesin. Affolanlar zümresine ilhak eylesin. Adımlarımıza aç ümre sevapları ikram eylesin. Seyyatlarımızı mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Rızasını bizlere bahşeylesin. Cennetine cemaline yaklaştıracak inançlar, amelleri nasip eylesin. Azabından, gazabından muhafaza eylesin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için hayırlı olanları ihsan eylesin. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için şerli olanlardan muhafaza eylesin. Evladımızı terbiyeden aciz kaldık, hayırla ıslah eylesin. Yuvalarımızda yavrularımızı salah takva üzere yetiştirmek müyesser eylesin. Cümlemizi iman-ı kâmile hüsnü hatimeyle ölmeye muvaffak eylesin. Vefat eden bu cemaatin geçmişlerinden ve şu anda hazır bulunanların geçmişlerinden vefat edenlerin de ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma usahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi, bu cemaatten, bu medreselere, bu derneğe yardım edenlerden, hayır sahiplerinden ve bu sohbet dinleyenlerden, kimlerin geçmişleri varsa hepsine ya Rabbi, azabı olanların azabını ref eyle, seyyiatlarını mahveyle, rahmetinle muamele eyle, bu şehadetlerde hasıl cümlesi vaatı ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Onların da bizlerin de cümle geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2020 yılında Manisa'da yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
6: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Kürsüden Gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
7: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inneke leala hulukin azim. Sadakallahul azim. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde kainatın nuru, Allah'ın yüce sevgilisi, Habibi, beşeriyetin ezelden ebede rehberi, önderi, tek peygamberi Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ahlakından, şahsiyetini öğren amillerden bahsedeceğiz. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz adetimiz mevzuya girmezden evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hakkında İslam büyüklerinden bazı beyitler, seçilmiş sözler naklediyor, sonra konuya giriyoruz. Her derste ifade ettiğimi tekrarlıyorum. Ne söylense az, bütün lügatlerde medih ve senayı ifade eden kelimeler kıyamete kadar dizilerek ifade edilse Peygamber Efendimiz için yine hiçbir şey söylenmiş olmaz muhterem müminler. Bahtiyarız, neşeliyiz, mesruruz çünkü o seçilmiş büyük nebinin, yüce nebinin ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Ve dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati dua ediyoruz. Sabahı haşre kadar neslimizden gelen evlat ve yavrularımızı da yüce peygamberine Hazreti Muhammed'e ümmet olma şerefiyle yeşert Allah'ım diyoruz. Muhterem müminler, Fahruddin-i Iraki diye meşhur bir veli, meşhur bir edip, meşhur bir şair, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini lemaat, parıltılar diye tercüme edilmiş, lemaat ismini verdiği kitabının mukaddimesinde şöyle fena ediyor, bakınız, Allah Resulü'nü. Ruşen şevet, ziruşeniyi men cihan, gerperdeyi sıfatı hud, ezheme furu derem. Peygamber Efendimizin dilinden Fahruddin-i Iraki lemaatını da ifade ediyor. Eğer diyor Peygamber Efendimiz, Ahmediyet ve Muhammediyet, Risalet ve Nübüvvet hakikatlerimin perdesini kaldıracak olursam, gizli sıfatlarımın üzerinden perdeyi çekecek olursam, cihan öyle bir aydınlanır ki bir daha alemde karanlık ve gece diye bir şey kalmaz diyor. Muhterem Müslümanlar, devam ediyor. Bahri muhit reşayi ez feyzi faizam, nuri basit lemayi ez nuri ezherem. Şu gördüğünüz denizler, okyanuslar ve pasifikler benim coşkun feyzimin yanında bir damladır diyor. Benim coşkun feyzimin yanında okyanuslar bir damladır. Şu gördüğünüz dünyayı aydınlatan güneş benim ışığımın karşısında bir huzmedir, bir çimkedir diyor. Uzayıyor fakat saatim çok çabuk geçtiği için hepsini okumayacağım muhterem Müslümanlar. Sonundan iki beyit daha okuyacağım, bakınız. Hurşid-i Asuman-ı Zuhurem acap medar. Ya Rab. Hurşid-i Asuman-ı Zuhurem acap medar. Zerrat-ı kainat eger geçti mazharem. Gördüğünüz bütün ecram-ı kainatın güneşi benim. Eğer alemdeki bütün zerreler benim nurumla dolu görünürse teaccüb etme diyor muhterem Müslümanlar. Ya kainatın nur ve feyze nail olduğu ana kaynak güneş benim nurumdur. Ben varlıkların güneşiyim. Fahrettin Iraki söylüyor bunu Peygamber Efendimizin dilinden. Eğer baktığın her zerrede hakikati Muhammediyem, nur-u Ahmediyem görünürse teaccüp etme diyor. Muhterem Müslümanlar, burada birkaç kelime söylemek istiyorum. Ve rafa'na leke zikrak. Ayet-i Celle'sinde müfessirin ve rafa'na leke zikrak. Ya Muhammed, senin için zikrini, hakikatini, adını, ismini yükselttik ve âli kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak. Elem neşrah leke sadrak diye başlıyor. Sure tamamen Peygamber Efendimiz'e hitaptır aleyhissalatü vesselam. Bu arada ve rafa'na leke zikrak, senin için zikrini yüce kıldık, âli kıldık, yükselttik ya Muhammed. Aliülkari Hazretleri bu ayet-i celle'nin şerhinde diyor ki koca üstad, şu manaya gelir. Nerede şehadet okunsa, hep beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Yani şehadetin yarısı Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor değil mi Müslümanlar? İkinci yarısı ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Nerede tevhid okunsa, hep beraber okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yarısı vahdaniyeti hakkı ifade ediyor. Allah'ın dirliğini ve tekliğini, şerikten ve nazirden münezzeh, müberra, müteali, mukaddes olduğunu, yarısı da Muhammedur Resulullah diyor muhterem müminler. Yani Allah'ın zikri nerede varsa Cenab-ı Hak Muhammed'in zikrini de o seviyede karşısında zikrediyor. Hatip efendiler çıkıyor muhterem Müslümanlar minbere. Elhamdülillah, elhamdülillah dedikten sonra neşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh diyorlar. Sonra ve neşhedü enne seyyidena ve mevlana Muhammeden abduhu ve resulü. Bütün hatip efendiler arz üzerinde kainatta 1,5 milyara hitap ederken Allah'ın varlığına şehadetten sonra hatip efendiler

Bir tek var olan kalıyor, o da Cenab-ı Halik-i Zülcelal'dir. Ya muhterem Müslümanlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri için söz uzanacak ama Peygamber Efendimiz için bunları söylemeden geçmek de mümkün olmuyor. Ömrümüzü Hazreti Muhammed'e bir ömür daha ekleyerek harcasak yine az. Son beytinde şöyle diyor Fahreddin Iraki: Fil cümle mazharı hema esmas zat-ı men bel ismi azamam be hakikat şubi nigerem. Ben diyor 99 esma-i hüsnanın ayrı ayrı tecellisine mazharım. Eğer hakikatimi sorarsan ismi azamın neşesi de bende diyor Fahri Kainat. Ya hani falan zat ismi azamı bilirmiş derler ya muhterem Müslümanlar. Falan zat ismi azamın sırrına mazharmış derler ya. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri o ismi azamı gizli tutmuştur. Bir kimse ismi azamı okur da Mevla'dan bir şey isterse anında kabul görüyor. Anında. Hani Yunus Emre iki arkadaşla seyahate çıkmışlar. Yunus Emre olduğunu onlara bildirmiyor. Yolda acıkmışlar. Gelin Rabbimize dua edelim. İkisi de Yunus Emre gibi gönül gözleri açık büyük insanlar. Yunus Emre ile dost olmak kolay mı muhterem Müslümanlar? Mevlana'nın Sultan Veled'i, Mevlana'nın Hüsamettin Çelebi'si de Mevlana kadar manevi neşeye sahip büyük insanlar. Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallah. Yolculukta çölde acıkmışlar. Rabbimize dua edelim. Cenab-ı Hak bize rızk versin demişler. Biri dua ediyor, Cenab-ı Hak rızk veriyor. Manevi bir el getiriyor, önlerine bir sofra koyuyor. Olur mu yahu hocam? Cenab-ı Musa aleyhisselam da oldu. Rabbena enzil aleyna maideten mines sema tekunu lena iden li evvelna ve ahirna ve ayeten mink ayetelesi Kur'an-ı Kerim'de sarı. Ve Cenab-ı Hak maide-i semayı, sema sofrasını önlerine indirdi. Dünyada akla gelen ne kadar nimet varsa hepsi o sofranın içerisindeydi. Hazreti İsa aleyhisselam, Beni İsrail istediler. Cenab-ı Musa aleyhisselam dua etti. Cenab-ı Hak semadan sofrasını indirdi. Semadan indirdi, cennetten gönderdi. Ricalül gaybiyle verdi, ikram etti. Onlara biz karışmayız. Yalnız Cenab-ı Hak gerçekten dua edilince lütfeder mi? Muhterem Müslümanlar, Kütüb-ü Sitte hadisi derslerde defaatla geçti. Şifai Şerif, Endülüs alimlerinden Kazı İyaz'ın yazdığı Şifai Şerif. Şerhi Aliülkari 2 cilt, Şerhi Şihab 4 cilt, tercümesini yapmış Kastamonlu filan efendi. Efendim, 3 cilt halinde tercümesi de var Şifai Şerif'in. Sırf Peygamber-i Zişan Efendimiz'e aittir. Orada mucize bahsine bakınız muhterem Müslümanlar, göreceksiniz. Peygamber-i Zişan Efendimiz sahabe susuz kalıyor. Etrafındakilere biraz su getirin bakayım diyor. O kadar sus kalmışlar ki ya Resulallah, sahabeden mücahidin İslam'dan bazıları sefer anı çölde yolculuk devenin göksünü yararak midesindeki suyla hayat devam ettirenler var ya Resulallah diyorlar. Bu hale gelmiş. Son raddede artık Peygamber Efendimiz matrayla biraz su istiyor. Elimin üzerinden dökün diyor. Mübarek elinin üzerinden döküyorlar suyu. Muhterem Müslümanlar, şarıl şarıl şarıl şarıl mübarek parmaklarından 10.000 kişi, Tebuk seferinde 10.000 kişi su içiyorlar, abdest alıyorlar, yıkanıyorlar, develerini suluyorlar, matralarını, kalplarını dolduruyorlar, su hala şarıl şarıl akıyor. O arştan arzın merkezine kadar kainatı nuruyla dolduran Allah sevgilisi, o bir başkasına kıyas edilmez ki muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz'e bir çanak süt getiriyorlar. Kendisi içiyor. Ashab-ı Suffe'yi çağırın diyor. Mesela 60 kişiler çanağı veriyor. Sırayla içiyorlar. Çanak aynen dolu duruyor. Mescitte cemaat, ne kadar cemaat varsa çağırın diyor. Çağırıyorlar. Mescitteki bütün cemaat içiyor. Çanak dolu duruyor. Sokakta bulunan ne kadar mümin, Müslüman, sahabe varsa çağırın. Çağırıyorlar. İçiyorlar. Çanak yine dolu duruyor. Muhterem Müslümanlar, Rabbimiz
Rabbimiz lütfeder.

0: Derse eğer onun için zorluk yok. Zorluk yok. İsmi Azam diyordum ya, bir latife söyleyeceğim. Beni bağışlayın inşallahu teala. Yunus Emre'nin bir arkadaşı dua ediyor, bir sofra iniyor. Bir arkadaşı dua ediyor, bir sofra daha iniyor. Yunus Emre'ye diyorlar, Yunus Emre olduğunu bilmiyorlar. Sen de dua et bakalım arkadaş diyorlar, sıra sende. O dua ediyor, iki sofra geliyor. Yolculuk devam ediyor. İki sofra geliyor. Arkadaşlarına soruyor, siz nasıl dua ettiniz? Ya Rabbi, sevgili kulun Yunus Emre hürmetine bize sofra indir dedik diyorlar. Mesele anlaşılmış oluyor. Orada bu sofraların inişi o üçten birinin ismi azamı bilişine bağlı muhterem müminler. Ya Peygamber Efendimiz ismi azam üç surededir buyuruyorlar. Biri sureyi Bakara, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İkincisi sureyi Ali İmran, Elif Lam Mim, Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Üçüncüsü sureyi Taha, ve anetil vücuhu lil hayyil kayyum. Üç sureyi verince ismi azamı erbabı ilim arıyorlar, olsa olsa bu üç surede el hayyul kayyum olabilir diyorlar. Muhterem Müslümanlar, ben de size bir ip ucu vermiş oldum, tamam mı? Tabii bu kat'idir diye Resulullah söylemiyor, onu gizli tutuyor. Muhterem müminler, Allah'ın veli kulu, tabii halinden, ahlakından biliyoruz da, Cenab-ı Hak gizlemiştir, her gördüğünü Hızır bil diye, her gördüğünü Hızır bil diye, Cenab-ı Hakk'ın kulları içerisinde duası makbul, nazı geçen kişileri Cenab-ı Hak gizlemiştir. Hızır kulunu Cenab-ı Hak gizlemiştir. Tamam mı? Öyle olunca bak bak mümin kardeşim, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, İslam'da nev'i insana, Müslümana verilecek değer ne kadar âli, ne kadar yüce. Yani şu Kapı Camii'nde bulunan bütün cemaat karşısına gelen müminleri Hızır gibi bilecek. Çünkü Hızır gizlidir. Belki sana el uzatan kimse Hızır Aleyhisselam'dır. Belki seninle bir ihtiyaçta bulunan kimse Hızır Aleyhisselam'dır. Şu halde İslam diyorum. Müslümanlar, İslam diyorum. Demek ki 65 milyon birbirine Hızır'dır diye bakacak. Hızır'dır diye. Kavga olur mu? Gürültü olur mu? Hadise olur mu? Cinayet olur mu? Şakavet olur mu? Muhterem Müslümanlar, ya öyle bir geçim neşesi, öyle bir sevgi kaynağı, öyle bir kuvvet bağı ki Rabbim şu cemiyete bu neşeden ışıklar lütfet diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak Kadir gecesini gizlemiştir. Ramazan'da her gecenin kadrini Müslümanlar bilsinler, 30 gecede uyanık olsunlar diye gizlemiştir Cenab-ı Hak. Mevla rızasını gizlemiştir. Küçük büyük bütün güzel amelleri, küçük büyük bütün amelleri işlesinler diye. Bak bak mümin kardeşim. Şimdi size soruyorum Müslümanlar, Allah'ın rızasını istiyor musunuz? Ha Müslümanlar? Genç, ihtiyar, hepinize ayrı ayrı soruyorum. Allah'ın rızasını istiyor musunuz? Yahu hocam böyle şey sorulur mu? Allah'ın rızasını istemesek gelip de burada camide omuz omuza böyle bir buçuk saat ne oturalım? Daha evvelde geldik, namaz kılıp hutbe dinleyeceğiz. İki buçuk saate varacak. Giderken çayımızı demler, keyfimize bakarız. Buraya geldik, dizimizin üzerinde oturuyoruz. Rızaya talibiz, rızaya. Madem ki hani söyledim ya size, Taif seferinden dönüşte Peygamber-i Zişan'a Cenab-ı Cibril geliyor, Rabbisinden selam getiriyor. Allah-u Zülcelal soruyor, Taif seferinde azami çile gördü Peygamber Efendimiz diye söyledim size ya, Muhammed'im risalet ve nübüvvetin çile ve imtihanlarıyla nasılsın? Soruyor Cenab-ı Hak, Taif dönüşü. Yanında Zeyd İbni Harise, Peygamber Efendimiz'in verdiği cevap bu. Rabbim sen razıyım de yeter. Ya. Rabbim sen razıyım de yeter. Muhterem Müslümanlar, yaptığımız bütün işlerde, bütün ibadet ve taatımızda, bütün sadakat, hayrat ve eserlerimizde, bıraktığımız eserlerde Rabbim nasip etsin inşallah, gaye ne diye sorulduğunda, Rabbim sen razıyım de yeter. Ya, ya. Muhterem Müslümanlar, onun için Osmanlı dedemizden kalma bir söz. Allah razı olsun diyene deve kurban ederlermiş. Osmanlı dedemizden kalma bir söz. Unutmuyoruz değil mi? Bir kimse bir kimseye Allah razı olsun dese deve kurban ederlermiş. Yani rızayı ilahiyi bu kadar üstün, bu kadar yüce kabul ediyorlar. Şunu söylemek istiyordum. Cenab-ı Hak rızasını güzel amellerde gizlemiştir. Küçük büyük hepsini Müslümanlar yapsınlar diye. Muhterem Müslümanlar, küçük büyük bütün hasenatı şunda mı rızası acaba, bunda mı? Bazen adam Kabe yaptırıyor, razı olmuyor. Bazen köpeğin önüne ekmek doğruyor, Cenab-ı Hak razı olup kesip gidiyor mesela. Acı. Öyle mi dersin hocam? Eyvallahi öyle. Ya. Bazen adam kubbe çattırıyor, dört minareli cami. Onu yapma manasına değil, sakın yanlış anlama. Beylik para vardır orada, kazancı halal değildir. Bir kurt vardır, kurt yeniği vardır onun için. Cenab-ı Hak orada o minareyi yaptırdığından razı olmuyor. Yolda giderken bir yetim, ağlayan bir yetimi tutuyor. Evladım ne ağlıyorsun? Cebinden paralar veriyor, nevale veriyor kendisine, yaşını, yasını dindiriyor. Gözünün yasını, yaşını dindiriyor. Eliyle de şöyle gülerek başını okşuyor. O yetimin kalbine sürur ilka ettin diye Cenab-ı Hak bir ömürlük günahını affediyor. Öyle olunca canım bırak bu iş küçüktür deme. Etrafındaki fakirleri yokla, dul kadınların odununu, kömürünü al, biçare esiri firaş olmuş insanların hatırını sor, tamam mı? Düşenleri kaldır, ağlayanları güldür. Velhasıl hayatın boyu herkese iyilik et. Müslümanlar, şu söylediklerimi vallahi zerrelerimden koparak samimi olarak söylüyorum. Demek ki İslam baştan başa iyilikler, güzellikler, yüksek huylar, âli ahlak ve emsali fazail ve kemalatın dinidir. Aziz kardeş, ben sana bak Mevlana'dan misal vereyim. Sen diyor hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor Mevlana Mesnevisinde. Sen hiç gübre böceğinin gül kokladığını gördün mü diyor. Onun hayatı gübre yuvarlanmakla geçer diyor. Gübre yuvarlamakla geçer diyor. Sonra da ilave ediyor. Ey koltuğu kokmuş gübre böceği, senin bu gülistandan kaçman gülistanın kemaline delalet eder diyor. Aşk eri Mevlana böyle diyor muhterem Müslümanlar. Ben size evvelce anlatmıştım. Yahu kuzum, İslam ruhtur, İslam candır, İslam hayattır, İslam güldür, gül ruhudur. Hani ben böyle başım daraldı mı biliyorsunuz Mevlana'ya ne yapayım muhterem Müslümanlar? İfade de acize düştüm mü aşk erine müracaat ediyorum. Şu adamın haline bir de sen konuş diyorum aşk erine. Kubbe-i Hadra'nın sahibine hemen imdad ediyorum Mesnevi'den. Adamın biri İtriyatçılar çarşısından geçiyormuş muhterem Müslümanlar. Attarlar tabiri aslında İtriyatçılar demektir. Sonradan hurda malzeme satanlar olarak kullanılmış umumi olarak. İtriyatçılar sağında solunda dükkanlarda hep gül ruhları, şebboylar, menekşe ruhları, dünyanın en güzel kokuları geliyormuş kapılardan tabii dışarıya. Hani ne derler muhterem Müslümanlar ecdadımız? İs yanına var, is koksun, misk yanına var, misk koksun derler. İtriyatçılar çarşıda varınca adamcağız geçerken her taraftan gül kokuları geliyor. Evet, aşk eri öyle diyor. Adamın fenalaştı diyor, kötüsüne gitti diyor bu hal, düştü bayıldı diyor. Güzel kokular burnuna böyle her taraftan gelince tabı habisi kaldıramadı, düştü bayıldı diyor. Koştular dükkanlardan, herkes eline birer koku şişesi almış, burnuna koklatıyorlar. Hani bizim bazen çarşıda, pazarda böyle bir şey olduğu zaman kolonya getirirler, dökerler filan ya muhterem Müslümanlar, yüzünü soğuk suyla silerler filan. Adamcağızlar herhalde bunda bir şey var diye güzel koku koklatıyorlar. Güzel kokuyu koklattıkça adam yerle elden çıkacak. Oradan geçen biri bakıyor, vaziyet çok kötü. Siz durun diyor, ben hemen geliyorum diyor. Böyle anadan naklediyorum. Adamcağız gidiyor, elinin altında şöyle bir şey saklamış getiriyor. Kalabalığı yarıyor, o yerde yatan adamın burnuna bir koklatıyor, adamın gözü açılıyor. Bir daha koklatıyor, dizinin üzerine geliyor adam. Bir daha koklatıyor, ayağa kalkıyor adam. Hazreti Pir diyor ki, oradaki esnaf diyor, adamın elinden kolundan tuttular. Sen Hızır mısın, İlyas mısın, Daniel mısın, Lokman mısın? Sende bir hal var, bir sır var sende, söyle bize dediler diyor. Adam ölüp gidiyordu, sen onu bir merhalede kaldırdın ayağa. Nedir bu? Muhterem müminler, adamcağızın şöyle söylediği bu. Arkadaşlar diyor, ben bu adamın akrabasıyım diyor. Kendini bilirim. Hayatı boyu köpek tersiyle deri dibağı, bu debbağı diyor. Köpek tersiyle deri dibağı atlar diyor. Onun bütün zerreleri, burnu, beyni, kafası, ruhu, cesedi, kalbi, zerreleri iyice köpek ünsiyet kesbetmiştir diyor. Onun için sizin güzel kokularınız ona tesir etmez. Ters, aksine tesir etti diyor. Gittim ben dibağa taneden köpek tersini aldım geldim, kokulatınca ayıldı. Bütün mesele ve sır bundan ibaret diyor. Muhterem Müslümanlar, yahu sözü yine ben uzattım. Ders ve mavzu iyice kaldı. Saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Daha okuyacağım çok şey var önümde. Fakat şurada bir tane daha misal vereyim de gelecek derse kalsın muhterem Müslümanlar. Medine'de bir zamanlar kavmi tübba diye bir kavim. Kur'an-ı Kerim'de de bu tübba kelimesi iki yerde geçiyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak geçmiş kavimleri, geçmiş kavimlerin hallerini, hadiselerini, menkıbelerini naklederken ve kavmi tübba tabiriyle tübba kavminden de zikrediyor. Evet muhterem Müslümanlar, Ruhul Beyan'da cilt 2, 265, Mevahibül-i Dünniye'de cilt 1, 62. sayfalarda ve Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Ashab-ı Kiram Nam kitabında geçmiş. Yani çok geriden bir misal olduğu için kaynaklarında söylemiş oldum muhterem Müslümanlar. Kavmi Tübba'ın Umeyr bin Dürü diye reisi. Kavmi Tübba'ın Umeyr bin Dürü diye reisi, Peygamber Efendimizin zuhurundan, nübüvvetinden, Medine'ye gelişinden 700 sene evvel Medine'ye gelmişler. Asr-ı Fahri Kainat'tan 700 sene evvel Medine'ye gelmişler. Uzun bir kaside muhterem Müslümanlar. Sadece ben iki beytini aldım bakınız. Yazdırmışlar, Medine'ye koymuşlar, dönüyorlar. 700 sene evvel muhterem Müslümanlar. Ya. Zaten Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde, Davud Aleyhisselam'ın Zebur'unda, Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında ve bütün sahifelerde Hazreti Adem'den tutunuz da, hani ben size evvelce söyledim ya, Hazreti Adem sulbünden Muhammed'in geleceğini haber alınca cennet bahçelerini iki buğday tanesine değişiverdi diyor. Çünkü cennet üreme, türeme, çoğalma yeri değil. Cennette evlenme, çoğalma yok. Hazreti Havva ile öyle akıp gidecekler. Binaenaleyh evlenmek lazım, nesil meydana getirmek lazım. Neslinden 124 bin enbiya ve Hazreti Hatemül Enbiya'nın gelmesi lazım. Cenab-ı Hak bu ağaçtan yeme dediği halde o ağaçtan yedi ve cennet bahçelerinin iki buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. Ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, İslam şairleri içerisinde de erler geçmiştir ha. Aziz cemaat, Hafız-ı Şirazi, Acemistan'ın dev şairi, divan şairi Hafız-ı Şirazi, size 50 defa okudum ama yeri gelince bir defa daha okuyacağım. Öyle diyor divanında. Pederem Ravza-i Rıdvan bedükendüm bi furuht. Nakalef başem eğer men becevine furuşam. Hafız Şirazi öyle diyor. Babam, büyük atam Hazreti Adem sulbünden Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerinin iki buğday tanesine değişti diyor. Eğer ben bin arpa tanesine değişmezsem babamın oğlu olmayayım diyor. Tatlı şeyler muhterem Müslümanlar. Tatlı şeyler. Evet. Ya, ya. Rabbim bizi büyüklere rafik et. Müslümanlar böyle dua ediyorum. Rabbim bizi büyüklere rafik et. Hani Süleyman Çelebi ne diyordu? Mevlid-i Nebevi'nin musannifi, müellifi Süleyman Çelebi ne diyordu? Sana layık kullarınla hemdemet, ehli derdin sohbetine mahrem et diyordu ya. İslam sabahı haşre kadar kurucusu, vericisi, sunucusu tarafından inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun fehvasınca korunacaktır inşaallahu teala. Evet muhterem Müslümanlar, kavmi Tübba'ın başkanı Peygamberi Zişan Efendimiz'den 700 sene evvel, Yesrib'di o zaman Medine'ye uğruyor ve bir kaside, bir neşide ile Peygamber Efendimiz'i metü sena etmiş. İki beyti de şöyle ben aldım Ruhul Beyan'dan muhterem Müslümanlar. Mevahibülle Dünyede de aynen geçiyor. Şehittü ala Ahmede ennehu. Dikkat buyurunuz. Şehittü ala Ahmede ennehu. Resulüm minallahi bari'ün nesemin. Felev müdde umri ila umrihi. Fekuntu veziran lehu ve ibne ammi. Ya Rab. Ya Rab. Tübba kavminin reisi böyle diyor. Şimdiden yüzyıllar evvel Hazreti Ahmet'in Resulullah ve Nebiyullah olduğuna ve yaratılışta kainatın göz bebeği asalet mayası olduğuna inanıyorum diyor. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, 700 sene evvel bir başkan, bir devlet başkanı, Allah firaset verince muhterem Müslümanlar, Hacı Veysade Üstadım kabri cennet olsun, Hacı Veysade Üstadım Fatih gibi, Yavuz Selim gibi, Kanuni gibi Osmanlı sultanlarının sözü geçti mi 50 veli kudretinden daha kadirlerdi derdi. 50 veliden daha güçlü, daha kadir insanlardı derdi. Hacı Veysel'de Mustafa Efendi hocamızın sözü. Yani bir Fatih, bir Kanuni, bir Yavuz Selim, bir Osman Gazi, bir Orhan Gazi, muhterem Müslümanlar. Zaten Osman Gazi, Osmanlıların dramına bakınız. Kadir Mısıroğlu'nun Osmanlıların dramı kitabının mukaddimesine bakınız. İlk defa Söğüt kasabasında böyle bir devletin temelini atacağında atıyla Konya'ya geliyor, Mevlana'mızla istişare ediyor. Selçukluların sonu, Osmanlıların önü. Yani Osman Gazi 635 senelik saltanatın temel taşlarını aşk eri Mevlana ile istişareden sonra atıyor muhterem Müslümanlar. Rabbim dedelerimizin sevgisini gönlümüzden aldırma.
1: Amin.
0: Onun için devamlı İslam gençliğine telkinim bu oluyor. Osmanlı dedeyin sevgisiyle dolu yaşa, onların yolu yoldur, ondan gayriye bakma ve ayrılma diye tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Osmanlı, ya onlar ne diyor? Bugün Türkiye'de en tehlikeli iki akım var, biri İslamcılık, biri Osmanlıcılık diyorlar muhterem Müslümanlar. Çok acayip değil mi? Çok acayip. Yahu insan dedesini sevmez mi hiç? İnsan hiç ecdadına söver mi, kötü söyler mi? Rabbi Zülcelal'imiz muhafaza buyursun. Dedemiz yahu. Hani ben her zaman söylüyorum size muhterem Müslümanlar, arada çok yakıştığı için tekrar söylüyorum. Benim küçük torunlar sokağa çıkıyorlar bazen, aralarında oyunun içerisinde daldırıyorlar, bir de böyle bağırıyorlar. Biz Fatihlerin nesliyiz diye. Fatihlerin nesliyiz biz ya. Elhamdülillahi Teala. Efendim? Yarın mahşerde onlarla haşrolunacağız Allah'ın lütfu keremiyle. Evet, koca reis ne demiş muhterem Müslümanlar? Şimdiden ben şehadet ederim ki Hazreti Ahmet Allah tarafından gönderilmiş peygamberdir, Resuldür ve mayası tertemiz, yaratılışı kar gibi beyaz, ana sütü gibi tertemiz, pırıl pırıl Cenab-ı Hakk'ın nurundan yaratılmıştır. فَلَوْ مُدَّ عُمْرِهِ اِلَى عُمْرِهِ Eğer imkanı olsa da muhterem Müslümanlar, hani Verakat İbn-i Nevfel'in dediği gibi, Bismarck Hamburg'dan sesleniyor muhterem Müslümanlar. Alman devlet adamı, Almanya başvekili Bismarck, Risale-i Nur'u okuyanlar görecekler orada, Bediüzzaman da nakletmiş. Hamburg'da heykelini gördük muhterem Müslümanlar. Bayağı başı bulutlara varırcasına öyle acayip bir heykel çıkmışlar Bismarck için. Bismarck öyle diyor: bütün semavi kitapları tetkik ve tahkik ettim. Hepsi bozulmuş, tahrif edilmiş. Hazreti Kur'an sahibi ve Muhammed'inin getirdiği gibi duruyor diyor. Hazreti Kur'an sahibi ve Muhammed'inin getirdiği gibi duruyor diyor. Muhammed'in devrine yetişemedim, ashabiyin arasında olamadım, mahşerde beni Livaülham sancağın altında gölgelendir ve beni şefaatinden mahrum etme diyor Bismarck. Ya muhterem ünlüler, ya ta Almanya'dan gelen çığlık ve feryat, evet, beni mahşerde sancağın altında barındır, gölgelendir ve beni şefaatinden mahrum etme Muhammed'im diyor. Ey biz o peygamberin ümmetiyiz elhamdülillahi teala. Jean Devonport diye bir Fransız alimi var muhterem Müslümanlar. Daha eskilerden bu Jean Devonport, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış. Fransız alimi Jean Devonport, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed diye kitap yazmış. Benim kütüphanemde eskimez yazıyla tabu var. İlk tabu var benim kütüphanemde. Evet. İmam-ı Busiri'den Kaside-i Bürde'den beyitler de alarak Peygamber Efendimiz'i nasıl methediyor bir Fransız alim. Ya bir Fransız alimi Peygamber Efendimiz'den, sözlerim, kelimelerim senin için dar ya Muhammed. Sen söylenenlerin çok üstünde bir fevkal beşer peygambersin. Muhammedun beşerun la kel beşeri bel huve kel yakuti beynel haceri diyor ya şair. Sırçalı Mescid'de levha olarak yazmışlar da orada görmüştüm muhterem Müslümanlar. Felev mudde umri, başkan öyle diyor. Felev mudde umri ila umrihi, eğer ömrüm Muhammed'imin ömrüne kadar, Allah Resulü'nün zamanına kadar varmış olsa, fekuntu veziran lehu ve ibn ammihi, Allahu Zülcelal'in lütfuyla ona vezir olurdum veya amcazadesi olurdum diyor. Yani akrabası olmak isterdim. Ya muhterem müminler, ya 700 sene evvel Peygamber Efendimiz'den Tübba kavminin reisi böyle diyor: ona vezir olurdum, ona hadim olurdum, onun ayak izlerine yanaklarımı sürerdim, onun ordusunda vazife alırdım ve ona amcazadesi gibi yaklaşarak gölgesinden ayrılmazdım demek istiyor muhterem Müslümanlar. Evet, kıymetli kardeşlerim, burası dolu mu dolu. Evet, şimdi ben Ayi Celle'ye mana vereyim de sonra da Peygamber Efendimiz'in ahlak ve sünneti üzerinde hadise başlamıştık. İki fıkrada kaldı. Birkaç cümlede onun için söyleyelim. Derslerimizde devam ederiz inşallahü teala. Sadece şurada Sadi'den de isterseniz Gülistan'dan bir beyit arz edeyim. Sonra geçelim mevzumuza inşallahü teala. Sadi öyle diyor muhterem müminler. O Gülistan çok tatlı bir eser muhterem Müslümanlar. Gülistan şark klasiklerinden tercümesi de var. Eskiden bu Erzurum'da, Kayseri'de filan hocalar Farsça okuturlarmış. Farsça okuturken de Gülistan'ı, Bostan'ı mutlaka okuturlarmış. Onun için hocaların, Kayseri hocalarının kürsüsünde vaazları çok cilveli olur, böyle katkılı olur. Çiçekler, sümbüller, güller, neler neler. Ben de becerebildiğim kadar size o bahçeden bir şeyler sunmaya çalışıyorum inşallah. Rabbim kabule karin kılsın, cümlemizden razı olsun inşallah. Sadi Gülistan'ında böyle diyor muhterem Müslümanlar. Çiğam divar ümmet raki bahşet çüntü püşliban. Çibak ezmevci bahran ranki bahşet nuh keştiban diyor. Ya Resulallah, o ümmet için gam var mı ki duvarı sana dayanır diyor. Bak bak bak bak Sadi'ye bak. O ümmet için, o millet için keder ve gam olur mu ki istinadgahı, dayandığı, şefaatçisi, sahibi, peygamberi, kudret kaynağı sensin ya Resulallah. O geminin batmasından hiç korkulur mu ki kaptanı Hazreti Nuh ola diyor. O geminin batmasından korkulur mu ki kaptanı o geminin Hazreti Nuh aleyhisselam ola diyor. Biz böyle bir geminin, Müslümanlar, biz böyle bir geminin içerisindeyiz. Mavi ashabim kesefineti Nuh. Mevlana Mesnevi'sin de hadis-i şeriften iktibasla manzum olarak buyuruyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Ben ve ashabımın yürüyüşü Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine benzer. Kim dahil olursa ebedi kurtuldu. Kim bu gemiden dışarıda kalırsa Kenan gibi dalgalar arasında kahroldu, yok oldu gitti diyor. Duyuyor musun Müslüman? Ne olursan ol, ezelden ebede fahri kainat, ben ve ashabımın cemaati Hazreti Nuh'un gemisine benzeriz diyor. Nasıl ki tufan arasında tek kurtulanlar Hazreti Nuh ve cemaati, gemideki cemaat olmuştur. Oğlu binmediği için Kenan. Ve hale beynehumel mevdu ve fekâne minel muğrakîn. Dalga anında geldi. Baba ben şu dağa çıkarım, orada kurtulurum. Sizin yanınıza binmem diyordu. Konuşuyordu böyle. Boşa lakırdı ediyordu. Ham, Sam, Yafes. Nuh Aleyhisselam'la beraber iman edip gemiye bindiler. Hepsi kurtuldular. 70-80 kişi. Diğer ümmetinden de muhterem Müslümanlar. Kenan böyle lafazanlık ediyordu. Evet muhterem Müslümanlar, ben şu dağa çıkar kurtulurum falan. Evladım, la asımel yevm. Bugün bu tufandan kurtulan olmayacak, sana gel şu gemiye bin diyorum. Herze Vekil hala babasına itiraz ediyordu. Dalga babayla evladın arasına girdiği gibi çarptı ve saman çöpü gibi kahroldu, mahvoldu gitti mesela muhterem Müslümanlar. Öyle olunca İslam delikanlısı, İslam delikanlısı, genç evladım, Hazreti Fahri Kainat'ın vasiyetiyle vasiyet ediyorum. Bu gemiye bin ve dünyanın bela tufanından kurtul ve selam. Peygamber Efendimiz'e uy, ashabına uy, selefi salihine uy, Allah dostlarının nuruna gönül ver ve şeriatı karra ile amil, Kur'an nuruyla kamil, sünnet rengiyle mücehhez ol ve ebedi kurtuluşun müjdesini sağlığında dünyadan, dünyada al diyorum muhterem Müslümanlar. Şimdi isterseniz ayet-i celleye mana vereyim, sonra hadise geçeyim. Okuduğum ayeti kerimede, dersimizin serlevhasını tezyin eden ayeti celilede Cenab-ı Hak Estaizu Billah وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, ne gariptir ki, ne aciptir ki alemlerin Rabbi vav-ı kasemle ve lam-ı tekitle buyuruyor. Vav-ı kasem erbabının malumu. Ve inneke leala hulukin azim. Yani bütün bir beşeriyete teminatlı olarak, sigortalı olarak katiyet ifade eden ali beyanlarıyla zat-ı akdesime kasem ederim ki ya Muhammed, لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لَعْمُ تَيْكِدِ erbabının malumu, mutlak ve muhakkak sen çok azim, çok yüce bir ahlak üzerinesin. Onun için eğer dünyada güzel ahlak diye bir şey varsa, bir mana ve mefhum varsa, akla Hazreti Muhammed gelir muhterem müminler. Hani Abdülkerim-i Celil'in İnsan-ı Kamil diye bir eseri var muhterem Müslümanlar. Abdülkerim-i Celil'in İnsan-ı Kamil diye bir eseri var. Orada diyor ki Hazret, şu eserim ve diğer kitaplarımda nerede insanı kamil demişsem gayem Hazreti Muhammed'dir diyor. Dünyalar durdukça insanı kamil tabiri evvela Hazreti Muhammed'indir. Sonra Hazreti Muhammed'in yolundan yürüyen arifler, alimler, kamiller, şeyhler, üstadlar, mana sahipleri ve hak erenlerine söylenebilir diyor. Ama insanı kamil denince ilk akla gelen ve gerçek manada bu mananın, bu ruhun sahibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemleri en azim, en yüksek ahlaka sahiptir. Ki diğer ayet-i celle'de Estaizu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ey inananlar, ey Kapı Camii'nin cemaati ve ey İslam milleti 1,5 milyar ve ey insanlık, biliniz ki Allah'ı zikreden ve ahiretin saadetini uman kişiler için Hazreti Muhammed'de en güzel örnekler vardır. Tamam mı Müslümanlar? Hacı Efendi kardeşim, tamam mı? Gerçek Müslüman olmak istiyorsun, Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Kamil insan olmak istiyorsun, Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Aşk eri olmak istiyorsun, Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Muhlis bir kul olmak istiyorsun, muhsin bir mümin olmak istiyorsun, Hazreti Muhammed'e bakacaksın. Üsve-i hasene, yegane âli ve yüce ilahi örnek Hazreti Muhammed'dedir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Neymiş onlar muhterem Müslümanlar? Hocam, madem ki böyle diyorsun, madem ki Resulullah üsve-i hasenedir, madem ki en yüksek ahlak üzerinedir, Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır diyor Peygamber Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın 360 temel ahlakı vardır, esas ahlakı vardır. Rabbim onların topyekunlu bana lütfetti buyuruyorlar. Eğer bu ahlakı haseneden biri bir müminde kemaliyle olursa cennete girer buyuruyorlar. Müslümanlar duyuyor musunuz? Eğer bu 360 ahlaktan biri bir müminde kemaliyle olsa cennete girer diye buyuruyorlar. Hazreti Ebubekir radıyallahu teala anhu ve erzahu, ya Resulallah, boynunu bükmüş böyle, gözleri yaşla dolu, ya Resulallah, acaba o ahlaktan, o Muhammedi ahlaktan, o ilahi ahlaktan bir nasip de Rabbim bana ayırdı mı acaba ya Resulallah? Hazreti Ebubekir böyle diyor. Muhterem müminler, biz de istiyoruz değil mi? O yüce ahlakı, o ilahi ahlaktan bir nasip, o Muhammedi fazail ve hasaistan bir nasip biz de istiyoruz değil mi? Olsa olsa bir mümine bir peygamberin teveccühü bu kadar olur Müslümanlar. Ya Resulallah, o buyurduğunuz ahlaktan acaba bir tane de Rabbim bana lütfetmiş mi diye sorunca Hazreti Ebubekir, ya Ebubekir, Rabbim bana ne verdiyse sana ondan bir nasip ayırdı diye buyuruyorlar. Huzurundayız, huzurundayız, sevgisiyle doluyuz. Mahşerde bizi onlarla haşresin Mevla inşallahu teala. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ahlakınız nedir? Şahsiyetinizi ören amiller nelerdir? Sünnetiniz nedir ya Resulallah diye Hazreti Ali'yi soruyor. Şifa şerhinde Ali'l-Kari'den nakletmiştim size geçen derslerimde. Evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz buyurdular, El-Marifetü Re'sü Mali, marifet sermayemdir. Vel-Hubbu Esasi, sevgi ve aşk dinimin esasıdır. Bir fıkra daha alıyorum muhterem Müslümanlar, ezanımız okunuyor. Vel-Aklu Aslu Dini, dinimin istinadgah ve kaidesi ve aslı da akıl üzere oturur buyuruyorlar. Aklı selim üzere oturur. Yani muhterem Müslümanlar, bu şu demektir: benim dinimde mükellef olan kimse akıllı olan kimsedir. Akıl olmayınca kişi mükellef de olmaz. Evet. Geçenlerde biri soruyor muhterem Müslümanlar, hocam bir kimse aklını kaybederse cennete girer mi diye. Naçiz hocanız olarak öyle dedim. Eğer doğuştan itibaren aklı olmazsa cennetle cehennem arasında arasat diye bir mevki var, orada kalıyorlar. Ama ömrünün uzun bir zamanını ibadet ve taatla geçirdiyse sonradan gelen hastalık, arız olan hastalıktır, cennete girecektir, cemal görecektir inşallah. Muhterem Müslümanlar, aklı olmayıp da bayılan bir kimse mesela veya kendisine cünun arz olan kimse namazdan, oruçtan, haçtan, zekattan mesul olmaz. Çünkü mükellefiyetin mesnedi, kaidesi, dayanağı, temeli akıldır. Akıl ise vahiy ile görür Müslümanlar. Bakınız, beyninize, kafanıza, kalbinize çelik çiviyle perçinliyorum. Akıl hakikati vahyin ışığıyla görür. Vahiy olmazsa akıl gerçeği göremez muhterem Müslümanlar. Kemal Edip Kürkçüoğlu, radyolarda o konuşan, Diyanet'te vazifesi olan Kemal Edip Bey'in, çok latif, çok edip bir insandı muhterem Müslümanlar. Konya'mızın Mevlana gecelerinde gelip de Şebi Aruslar'da da konuşmuş idi. Çok sevdiğimiz, tanıştığımız, seviştiğimiz bir insandı. Onun üstadı Ferit Kam, Profesör Ferit Kam merhum, dini ahlaki felsefeler diye Diyanet basmış da onu muhterem Müslümanlar. Onun ilk veya ikinci sayfasında şöyle diyor Ferit Kam merhum: akıl denen iblis diyor. Ya akıl denen iblis diyor. Meğer ki hidayet ve tevfik-i ilahiyle vahye kavuşmuş ola diyor. Yoksa Firavun olur diyor, yoksa Nemrut olur diyor, yoksa Şeddat olur diyor, yoksa Ebu Cehil olur diyor, yoksa daha neler olur diyor muhterem Müslümanlar. En azgın ve çılgın, şımarık din düşmanları en akıllıların içinden çıkar muhterem Müslümanlar. Öyleyse aklın faziletle donatılması için vahiy ile aydınlanması, vahiy ile bakması zaruridir. Bu niye benzer muhterem Müslümanlar? Ayın da yıldızların da güneşin de olmadığı karanlık bir gecede gidiyorsun, gözün görüyor. Şöyle bakayım akıllı adam, o karanlıkta, zifiri karanlıkta neyi görüyorsun? Hocam bir şey görünmez. Karanlıkta bir şey görünmez. Gözün var yahu, görsene. Efendim, göz ışıkta, aydınlıkta, güneşte, avizenin altında görür. Yoksa göz eğer ışık olmazsa görmez. Akıl da muhterem Müslümanlar İslam'da en büyük nimettir. Akıl İslam'da en büyük nimettir. Kıvamul mer'i aklıhu ve men la akle lehu la dine lehu. Kişinin kıvamı diyor Peygamber Efendimiz aklıdır. Aklı olmayanın dini de yoktur. Az evvel söyledim size. Ama aklın akıl olması için illa da muhterem Müslümanlar vahyin ışığıyla ışıklanması, aydınlanması lazım. Yoksa demek aklın sahibine yar olması için, vefakar dost olması için vahiy ile mutlaka ışıklanması gerekir. Onun için Mevlana'mız akıl kurban künbe fişi Mustafa hasbiyallah yuki Allahümme kefa diyordu ya, aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Tamam mı Müslüman? Kapı Camii'nin muhterem cemaati tamam mı gençler? Aklını Muhammed Mustafa'nın önüne kurban et. Sonra da hasbiyallah de ki kula Allah yeter. Salü ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı zarra-i Ahmediye-i Muhammediye Mustafa'yı temessük ve itibarlarımızı yevmen feyevma müzdad eyle. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete ve maizifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
2: Euzu billahi mineşşeytan.

0: Kürsüden gönüllere. Merhum Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kürsüden Gönüllere. Kürsüden Gönüllere.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: İbrahim Gülşen'i. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Senaryo ve program yönetmeni Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Gülşen'i dervişi güldür, goncalarıdır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur ki, mesnevi ki manevi diyen Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Allah'ın izniyle kendisinden 250 sene sonra İbrahim Gülşen'in geleceğini müjdelemiştir. Azerbaycanlı asil bir Türk ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gülşen'i, küçük yaşta tefsir, hadis ve fıkıh eğitimi görür. Daha sonra ilmini artırmak için Semerkand'a gider. Uzun müddet orada ilim tahsil eden İbrahim Gülşen'i Tebriz'e gelir. Bir müddet Akkoyunlu Sultanı Uzun Asır'ın sarayında nişancılık vazifesi alarak devlet hizmeti görür. Fakat bu işin kendisi için olmadığını anlayınca zamanının büyük alimi Ömer Ruşeni Hazretleri'nin hizmetine girerek talebesi olur. Kısa zamanda icazet alır. Hocasının emri üzerine Tebriz medresesinde ders vermeye başlar. Onun Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti neticesinde Tebriz civarındaki birçok ateşperest ve Hristiyan Müslüman olur. Ne var ki ehli sünnet alimlerinin bu gayretlerine karşılık sinsi din düşmanları da her geçen gün planlar yapmakta, fitne tohumlarını her tarafa serpmektedirler.
3: Bu uyuz köpekte koca Tebriz'de hiç yer yokmuş gibi hep benim evin önünü bulur. Al bakayım şu tekmeyi. Bir daha da buralarda dolaşayım deme. Peki bu ses nereden geliyor? Bu Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
4: Kim o?
3: Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
4: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
3: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
4: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Ha? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
3: Sen neler söylüyorsun?
4: Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
3: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım!
4: Vur! Daha hızlı vur! Beni dövmen belki rahatlatıyor seni. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
3: Söyle, niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
4: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...
5: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
4: Ahirette beni yakmasın diye.
5: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
4: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
5: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel. Gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
4: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
5: Hadi evlat, sıra sende.
4: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ha! Ellerim! Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
5: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.
4: İşte o anda inandım ki hak olan din İslamiyet'tir. Ve mecusilik saçma bir dindir. Önceleri de ateşe tapmayı bir türlü aklım almıyordu zaten.
3: Sen alçağın biriymişsin. Bugüne kadar kardeşimdin. Bundan böyle en büyük düşmanımsın. Defol buradan. Bir daha karşılaşırsak gözümü kırpmadan öldürürüm seni.
4: Zaten kalacak değilim. İşte gidiyorum. Ama bir gün bu gerçeğin farkına sen de varacaksın.
3: Hep onun yüzünden. O geldi, her şey bozuldu. Önce akrabalarım, şimdi de kardeşim. Bunun hesabını soracağım sana İbrahim Gülşen'i. Elime fırsat geçtiği gün seni yaşatmayacağım. Yemin ediyorum öldüreceğim seni.
6: Hey Mita, evde misin?
3: Bu Nevzal olmalı. Gece vakti ne işi var burada? Gel içeri Nevzal. Ne oldu Nevzal? Önemli bir şey mi var?
6: Hem de çok önemli Mita. Şah İsmail seni görmek istiyor.
3: Beni mi görmek istiyor?
6: Evet. Şu anda Tebriz'in ileri gelen mecusileriyle toplantı halindeler. Sultan Uzun Hasan'ı tahtından indirmek için karşı ittifak oluşturuluyor.
3: Çoktandır böyle bir şeyi bekliyordum.
6: İşte bu yüzden toplantıda seni de bulunmanı istediler.
3: Nihayet İbrahim Gülşeni'den kurtulacağız. Hadi Nevzal, onları bekletmeyelim.
7: Benim oğlum, baban İbrahim Gülşeni.
8: Anne babam geldi.
7: Selamün aleyküm evlat.
8: Ya aleyküm selam baba, hoş geldiniz.
7: Az önce medreseye birkaç gün evvel Müslüman olan talebem Yahya geldi. Şah İsmail'in mecusilerle birlikte olduğunu, Tebriz'i işgale hazırlandığını söyledi. Ve maksatlarına ulaşmak için silahlı birlikler tertip etmişler.
8: Şah İsmail kim baba?
7: Cani bir çapulcu evladım.
8: Ben çapulculardan korkmuyorum baba. İşte bu hançerimle onları korkuturum.
7: Bunlar öyle korkutulacak cinsten değillerdir evlat. Onlar kalpleri öylesine kararmış, gönülleri öylesine mühürlenmiş katillerdir ki. Ancak biz Rabbimize şükredelim ki hocamız Ömer Ruşen'i hazretlerinin emrini yerine getirmeye gayret ettik. Senelerce Tebriz halkına dini İslam'ı anlatmaya çalıştık. Ne var ki bunca mücadelemize rağmen Tebriz'de fitne çıkmasına mani olamadık. Resulullah Efendimiz fitne uykudadır, uyandırana Allah lanet etsin buyuruyor. Lakin uyandırdılar işte. Kargaşa dört bir yanı sardı.
8: Peki ne yapacağız baba?
7: Bir beldede fitne çıktığında zulüm yapılacağı anlaşılırsa o yerden hicret etmek lazım olur. Bu bela gelmeden biz de buradan gideceğiz. Durumu onlara da anlattım ve hepsinin hazırlanmasını istedim. İnşallah bu gece Mısır'a gitmek için yola çıkacaklar.
8: Biz ne zaman gideceğiz baba?
7: Nasip olursa yarın gece de biz yola çıkacağız. Gene de her an gidecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. O halde şimdi gidip talebelerimi yolcu edeyim.

0: Timur Taş'ım.
1: Buyurun hocam.
0: Mısır'a gidene kadar talebelerin emiri sen olacaksın. Bilhassa aramıza yeni katılan Yahya kardeşimize azami ihtimamı gösterin. Oraya vardığınızda yapacağınız işleri de biliyorsunuz.
2: Biliyoruz efendim. Sultandan müsaade alıp dergahı orada kuracağız ve Allah'ın izniyle talebe yetiştirmeye gayret edeceğiz.
0: Hak Teala yardımcınız olsun. Şahin'im.
3: Buyurun, buyurun hocam.
0: Bakıyorum gözyaşların elbiseni ıslatmış. Niçin bu üzüntü, bu keder?
3: Siz olmadan onca yolu nasıl gideriz? Yokluğunuzda meşakkatlere bile dayanamayız.
0: Şahin'im, bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da illet, gıllet ve zillet, yani hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin müjdesini biliyorsunuz. Kardeşlerim, dünya lezzetlerine kavuşmak için İslamiyet'in dışına taşan kimse ahiret lezzetlerine kavuşamaz denilmektedir. Dua edin, dünyanın aldatıcı görüntüsüne kapılanlardan olmayalım. Hadi artık, daha fazla durmayın. Bir an evvel düşün yola. İnşallah biz de çocukları alıp peşinizden gelmeye çalışacağız.

0: Yetişin imdat!
1: İmdat!
2: Yetişin
3: imdat!
2: Kaçın! Kaçın! Kaçın! Kaçın! Kaçın! Kaçın!
4: Aptallar! Kaçın bakalım! Hiçbirinizi sağ koymayacağım! Hepinizi öldüreceğim!
3: Anne! Anne! Önlerine çıkanı kılıçtan geçiriyorlar! Galiba efendi babamın dediği adamlar buraya da geldiler! Öldürecekler! Bizi de öldürecekler!
4: Ey İbrahim Gülşen'i! Sonun geldi! Zorluk çıkarmadan aç kapıyı!
3: Geldiler! İşte geldiler!
5: Anne! Anne! Ölümden korkmuyorum anne. Ben zaten şehit olmak istiyorum. Gelecekleri varsa görecekleri de vardı.
4: Ey içeridekiler! Açın kapıyı! Açın diyorum! Sabrım kaçmak üzere! Nezal, kırın kapıyı!
0: İşte kapıyı kırdık Mita. Fakat içeride sadece bir kadın ve bir çocuk var. İbrahim Gülşen'i burada yok.
4: Söyle kadın, nerede İbrahim Gülşen'i?
5: Hey serseri, bırak annemi!
4: Çekil ayak altından çocuk! Canına mı susadın sen?
5: Anne!
4: Yavrum! Bu silah aklını başına getirir senin. Nevzal!
0: Buyur Mita.
4: Evin her tarafını arayın. Ve İbrahim Gülşen'i'yi bulun.
5: Hançerimi. Hançerimi bulamıyorum. Eyvah, yere düşmüş. Onu yerden bir alabilsem.
0: Hey Mita!
4: He?
0: İçeri odaya gel. Bak ne buldum.
4: İbrahim Gülşen'i'yi mi?
0: Hayır ama...
4: Peki geliyorum.
5: Anne! Anne! Katiller! Öldürdünüz onu! Annemi öldürdünüz! Katiller!
4: Söyle bakalım Nevzal. Niçin çağırdın beni?
0: Dolabın içine bak görürsün.
4: Ama bu genç bir kadın.
0: Evet Mita. Zavallı kız korkudan ne yapacağını şaşırmış.
4: Pekala Nevzal. Sen şimdi gidip İbrahim Gülşen'i aramaya devam et.
0: Peki Mita.
4: Gel buraya.
3: Yaklaşma bana!
4: Gel buraya dedim! Seninle uğraşacak vaktim yok benim.
3: Uzak dur benden! Allah'ım! Allah'ım! Bu katil mecusiden kurtar beni. Kurtar ya Rabbi. Bana yardım et. Bu katilin eline düşmeden beni şehit et.
4: Aptal! Demek gelmiyorsun ha? Gelmiyorsun öyle mi? Ben şimdi sana gösteririm.
3: Kapıyı açık unuttum. Eğer hızlı odadan çıkarsam elinden kurtulurum.
4: İşte yakaladım seni.
3: Bırak dedim, bırak beni.
4: Seni aptal. Demek beni atlatıp kaçacaktın ha? Al bakalım şunu. Pencereden düştü. Aptal kız. Köle olmaktansa ölmeyi tercih etti.
5: Hey, katil mecusi.
4: O da kim? Neler oluyor?
5: Annemi, Merve ablamı şehit ettin. Şimdi de sen öleceksin.
4: Bana bak çocuk. O kocaman hançere gücün bile yetmiyor. Yoksa onunla beni öldürebileceğini mi sanıyorsun sen ha?
5: Şimdi görürsün. Al bakalım.
4: Bacağım. Bacağıma saplandı. Bacağım. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim.

0: Epey uğraştırdın ama sonunda elime geçtin işte. Yazık ki hanımın ve çocukların senin uğrunda ölmeyi tercih ettiler.
1: Ahmet'imin annesini ve yetim Merveciyi şehit ettiler demek.
0: Ya.
1: İnna lillah ve inna ileyhi raciun.
0: Ama merak etme. Zindanda yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü çok yakında oğlunu da getireceğim yanına.
1: Oğlum mu? O daha bir çocuk.
0: Çocuk ha? Bak şu ayağımın halini görüyor musun? Bu kocaman yarayı oğlunun fırlattığı hançer açtı. Bunun hesabını sormaz mıyım ben? Ah, intikamım korkunç olacak. Öldüreceğim onu. Hem de işte bu hançerle. Kendi hançeriyle öldüreceğim.
1: Bir sabiye bile intikam duyan merhamet fukaraları. Size ne yaptık ki böylesine kin kusur?
0: Şuna bakın hele. Bir de konuşuyor. Ne mi yaptınız? Daha ne yapacaksınız? Tebriz civarındaki çoğu mecusi senin yüzünden Müslüman oldu. Bunlar da yetmedi. Akrabalarımı, kardeşimi kandırdın. Benden kopardın onları. Ailemizi darmadağın ettin. Beni de mahvedecektin ama gücün yetmedi. Fakat bittin artık. Senin ve senin gibilerin sonu geldi. Neyse ki Şah İsmail seni sağ görmek istiyor. Yoksa şimdiye uçurmuştum kelleni. Dua et bakalım. İnandığın Tanrın seni elimden kurtarabilecek mi?
1: Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşinden nasıl kurtardıysa inşallah bizi de öyle kurtaracak.
0: Göreceğiz bakalım. Nevzal!
2: Buyur Mithat.
0: Zindan nöbetçilerinin sayısını arttırın. Dikkat edin, kaçmaya yeltenirse tereddüt etmeden öldürün. Şah İsmail'e diri diri gidecekmiş diye de düşünmeyin.
2: Pekala Mithat. Hey nöbetçi!
3: Buyurun efendim.
2: Duydun değil mi? Gözünü dört aç. Eğer kaçarsa önce senin kelleni uçururum, anladın mı?
3: Emredersiniz efendim.
0: Hadi Nevzal gidelim. Yarın zorlu bir gün olacak.
4: Allah Allah. Ne garip bir adam bu böyle. İhtimal yarın asılacak. Fakat hiç aldırdığı bile yok. Yerinde ben olsam ağlar sızlar, ellerine kapanır yalvarırdım. Fakat dönüp yüzlerine bile bakmadı. Bu adam boş değil. Şununla biraz konuşsam. Aman boş ver. Durduk yerde başımı belaya sokmayayım. Şimdi de dua okuyor. Garip ama bu adamda beni çeken bir şeyler var. Of. Meraktan çatlamaktansa sormak en iyisi.
3: Hey ihtiyar. Hı?
1: Bana mı seslendin evlat?
3: Evet babalık.
1: Buyur, buyur evlat.
3: Ya sen ne garip bir adamsın. Anlayamadım gitti.
1: Anlayamadığın nedir?
3: Bunca yıllık zindan bekçisiyim. Elimden binlerce mahkum geçti. Ama senin gibisine ilk defa rast geliyorum. Hanımını, kız evladını öldürmüşler. İhtimal yarın seni de asacaklar. Fakat hiç aldırdığın yok. Bu haline üzülmüyor, sanki seviniyorsun. Tuhaf.
1: Evladım, insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak Allah-u Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği bir ahlaktır. Niçin üzüleyim? Asıl olan Allah-u Teala'dan başkasına güvenmemek ve ondan başkasından korkmamaktır. Bana bu sıkıntıları gönderen Rabbime şükürler olsun.
3: Sen gerçekten tuhaf bir adammışsın. Belaya şükredildiğinde ilk senden duyuyorum.
1: Bir insan hem inandım diyecek hem de Rabbinden gelen bela ve sıkıntılara şikayet edecek. Hiç öyle şey olur mu?
3: Ama ellerin bağlı, acı içindesin. Üstelik en yakınlarını da öldürmüşler. Bundan daha büyük bela olur mu?
1: Evet, acı çekiyorum. Lakin bu acılar beni Rabbime daha çok yaklaştırıyor. Daha çok tevbe etmeme vesile oluyor. Bu dünyada her halimizle, varlıkta da yoklukta da imtihandayız. Bu sıkıntılar olmasaydı imtihanda olduğumuz nasıl anlaşılacaktı?
3: Bunlar güzel sözler. Yalnız yarın Şah İsmail buraya gelecek ve sen idam edileceksin. Korkmuyor musun?
1: Evet evlat, korkarım. Ama ölmekten değil, son nefesimde imansız gitmekten korkarım.
3: Beni iyice meraklandırdın ihtiyar. Adın ne senin?
1: Bana İbrahim Gülşeni derler evlat.
3: Ne dediniz? İbrahim Gülşeni mi?

0: Evet evlat. Niye sustun?
1: Bu adam yoksa Tebriz'deki medresenin büyük müderrisi meşhur Evliya İbrahim Gülşen'i olmasın? Tabii ya. Ah aptal kafam. Anlamalıydım. Efendime. Efendim. Ne olur affedin beni.
0: Dur evlat, dur, dur. Sen bir şey yapmadın ki affedeyim. Üzme kendini.
1: Efendim, size yardım etmek istiyorum. Lütfen izin ver.
0: Hayır, hayır. Kendini tehlikeye atmana müsaade edemem.
1: Nasılsa bir gün ben de ölmeyecek miyim? Boşu boşuna ölmektense hiç değilse bir Allah dostuna yardım ederken öleyim. Müsaade edin sizi bu zindandan kurtarayım.
0: Madem ısrar ediyorsun, ellerimi çöz yeter. Fakat bunu niçin yapıyorsun?
1: Dayım sizin talebenizdi. Sizi çok methederdi. Ben de uzun zamandır sizi görmeyi arzuluyordum. Fakat fırsat olmadı. Nasip bugüneymiş. Evet efendim. Uzatın ellerinizi. İşte oldu. Bağlardan kurtuldunuz sen.
0: Sağ ol evlat. Biraz rahatladım.
1: Şimdi asıl iş sizi buradan kurtarmaya geldi. Beni biraz bekleyin. Şimdi geliyorum.
0: Her şey senden ya Rabbi. Yapılan bu zulümlere dayanma gücü ver. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan, sıkıntılara katlanamayıp sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme. Rıza-i ilahin için bana yardım edip kendini tehlikeye atan bu kulunu da affeyle.
1: İşte geldim efendim. Üzerinize şunları giyin.
0: Nedir bunlar?
1: Mecusi kıyafeti. Buradan kolay kaçmamıza yardım eder diye düşünmüştüm. Lütfen alıp giyinin. Çünkü başka çaremiz yok.
0: Peki evlat. Madem öyle istiyorsun.
1: Evet, işte oldu. Böylece sizi tanıyamazlar.
0: Bu ses ne?
1: Eski Sultan Uzun Hasan'ın komutanlarından birinin sesiydi efendim. Şah İsmail onun işkenceyle öldürülmesini emretmiş. Bu yüzden hücresine yüzlerce aç fare bıraktılar.
0: Yüzlerce fare ha?
1: Evet efendim. Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemik kalacak.
0: Allah'ım, Allah'ım.
1: Efendim, Allah'ım. Onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın, bütün nöbetçiler o mahkumun hücresine toplandı. Bizi fark edecek durumda değiller. Tam zamanı. Gidelim. Efendim kurtulduk. Kaçtığımızın farkına varmadık.
0: Elhamdülillah zindandan kurtulduk evlat. Lakin anlayamadığım bir husus var.
1: Nedir efendim?
0: Senin gibi Müslüman biri nasıl olur da mecusilerin zindan bekçiliğini yapar?
1: Efendim hani bir söz vardır. Gavurun ekmeğini yiyen ona hizmet eder diye. İşte bizimki de öyle oldu. Şah İsmail tahtı ele geçirince neye uğradığımızı şaşırdık. Bir anda mecusilerin içinde kaldık. Ama bundan böyle sadece doğru olana hizmet ederiz inşallah.
0: İnşallah evlat, inşallah. Hadis-i şerifte tövbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyuruluyor. Niyet hayır, akıbet hayır.
1: İşte sizin mahalleye geldik. Fakat burada sağlam ev bırakmamışlar. Hepsini yakıp yıkmışlar.
0: Aman Allah'ım. Bana dayanma gücü ver. Evimi yerle bir etmişler. Ahmet! Ahmet! Evladım neredesin?
1: Efendim, burada canlı hiçbir şey bırakmamışlar.
0: Ahmet!
2: Baba!
0: Bu Ahmet'in sesi. Oğlum! Oğlum neredesin?
2: Buradayım baba. Geliyorum.
0: Ahmet'im.
2: Baba, babacığım.
0: Korkma. Korkma evladım, ağlama.
2: Baba.
0: Ağlama.
2: Annem, Merve ablam.
0: Sus, sus evladım. Bir şeyler söyleme, sus.
2: Gidelim buralardan baba. Ne olur hemen gidelim.
0: Gideceğiz. Efendim.
1: Bir an evvel buradan gitseniz iyi olacak. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
0: Kardeşim, sen bizimle gelmiyor musun?
1: Eğer müsaade ederseniz burada sizden ayrılmak istiyorum.
0: Siz bilirsiniz evladım. Lakin gelseniz bizim için daha makbul olurdu.
1: Efendim, size kavuşmuşken ayrılmak benim de hoşuma gitmiyor. Ama Tebriz benim memleketim. Anam, babam, hanım ve çocuklarımın hepsi burada. Kana susamış çapulcuların bir gün onlara da musallat olmasından korkarım. Artık bunları durdurmanın vakti geldi de geçiyor. Eğer münasip görürseniz dağlara çıkıp Uzun Hasan'ın askerlerine katılmak istiyorum. Allah'ın izniyle bana doğru olanı gösterdiniz. Bundan böyle zalimlere boyun eğmeyeceğim. Artık susmayacağım.
0: Ne diyeyim evlat? Gazan şimdiden mübarek olsun. Hakkını helal et.
1: Helal ettim efendim. Ne olur siz de helal edin ve dualarınızda bizleri de hatırlayın.
0: Güle güle evlat. Güle güle. Güle güle. Hadi Ahmet. Sen de bin şu adı oğlum. Güneş iyice yükseldi. Mecusiler kaçtığımızı fark etmişlerdir.
2: Onlar burada kaldı baba. Toprağın altında. Annemi ve Merve ablamı bir daha hiç göremeyeceğim.
0: Hadi oğlum, hadi evladım. Ağlamanın sırası değil şimdi. Atımıza binip bir an evvel uzaklaşalım buralardan.

0: 미차! 에이, 미차, 우연! 우연, 미차! 우연!
1: 네, 네, 네, 네, Şah İsmail mi geldi yoksa?
0: Ne Şah İsmail? İbrahim Gülşen'i kaçmış.
1: Ne? Ne dedin? İbrahim Gülşen'i kaçmış mı?
0: Evet Mita. Nöbetçilerden biri kılık değiştirip kaçırmış.
1: Aptal! Nasıl kaçırırsınız? Şimdi ben seni gebertmez miyim ha? Gebe...
0: Ayağın mı?
1: Ayağım, ayağım. Hançer yarası fena acıyor. Ama bu defa baba oğul ikisinin işini birlikte bitireceğim.
0: Seni yaralayan hançer bu muydu Mita?
1: Ver onu bana sersem. Sen şimdi gidip atımı hazırla. Peşlerine düşeceğiz.
0: Peki şey, yanımıza ne kadar adam alayım?
1: 20 adam yeter. 4'er kişilik gruplarla çevreyi aramaya başlasınlar.
0: Peki Mita.
1: Ha, unutma, sen de benimle geleceksin. Onları yakalayacağım. Hele o çocuk. Onu bir elime geçireyim, doğduğuna pişman edeceğim. Ayağımın intikamını alacağım ondan.

0: Evlat.
1: Buyur baba.
0: Epeydir yoldayız ama sen hala ağlıyorsun.
1: Annem ve Merve ablam hiç aklımdan çıkmıyor baba.
0: Benim de hiç aklımdan çıkmıyor evladım. Üzülmemek mümkün değil. Doğrusu üzülmek değil, sevinmek gerek. Çünkü onlar şehit oldular. Lakin aciz kullarız, sevinemiyoruz. Bizler her namazın sonunda ellerimizi açıp ya Rabbi bizleri şehit eyle diye dua etmiyor muyuz?
1: Evet, her zaman şehit olmak için dua ediyoruz baba.
0: O halde üzülmek niye? Allah-u Teala annenin ve Merveciğin dualarını kabul etti. Ne mutlu onlara ki huzuru ilahiye şehit olarak gittiler.
1: Biliyorum baba ama gözyaşlarıma mani olamıyorum.
0: Bak Ahmet'im bak, şu güneşi görüyor musun?
1: Evet baba, öğle vakti girdi.
0: Hadi biraz acele edelim, belki ileride su buluruz.
1: Peki efendim. Baba.
0: Efendim?
1: Şey, siz herkese iyilik ettiğiniz halde insanlar bize niçin kötülük ediyor? Biz onlara ne yaptık?
0: Biz kimseye bilerek bir kötülük yapmadık ki evladım. Ola ki bilmeden hata etmiş, günaha girmiş olabiliriz. İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affolması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allah-u Teala'dan af ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz.
1: Ben hep dua ediyorum baba.
0: Aferin oğlum.
1: Baba bak, önümüzde bir dere akıyor.
0: Elhamdülillah. Hadi evlat, abdest alıp öğle namazını eda edelim.

0: Olur şey değil. Günlerdir at koşturuyoruz, izlerine dahi rastlayamadık.
1: Ben de anlayamadım Mita. Kime sorsak hep değişik istikameti gösteriyor. Hangisi doğru, hangisi yanlış anlamak imkansız.
0: Çaresi bir yolu olmalı, olmalı. İz bırakmadan nasıl ortadan kaybolurlar? Ah kuş beyinli Nevzal. Onu tam yakalamışken senin gibi bir aptalın yüzünden elimden kaçırdım.
1: Kaçmasında benim bir suçum yok Mita. Tam 30 nöbetçiyi atlatmış. Bu insan değil sanki.
0: Ne olursa olsun sonunda yakalayacağım onları. Yüreğimdeki sızıyı, ayağımdaki acıyı ancak bu hançer dindirecek.
2: İki mecusi kin kusarak İbrahim Gülşen'i ve oğlu Ahmet Hayali'yi amansız bir takibe alırlar. İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i taşıyan atsa ölür. Bunun üzerine yaya olarak kaçmaya devam ederler. Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan diyarı Bekre gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
3: Baba, baba bekle beni.
4: Ne oldu evladım?
3: Dikenler ayağıma batıyor baba, ayaklarım kan içinde kaldı.
4: Biz yolun zor olanını seçtik evlat, alış artık.
3: Ama saatlerdir yokuş tırmanıyoruz. Her taraf kayalık diken. Hele tepemizde dönen şu vahşi kuşlar. Korkuyorum baba. Ne olur duralım artık, dinlenelim biraz.
4: Dinlenemeyiz evlat, duramayız. Eğer durursak tepemizde dönüp duran şu yabani kuşlara yem oluruz.
3: O kuşlar bizi yerler mi baba?
4: Evet oğlum. Zayıf düştüğümüzü anladıkları an fırsat vermeden amansızca saldırırlar. Tıpkı Şah İsmail'in adamları gibi, Mita gibi saldırırlar.
3: Baba, oh. Biz niye kaçıyoruz sanki? Tebriz'de kalıp annemin ve Merve ablamın intikamını alsak daha iyi olmaz mıydı?
4: Evladım, şunu aklından çıkarma ki biz nefsimiz için bir şey istemedik. Eğer isteseydik Tebriz'de bizi hiç kimse rahatsız edemezdi. Biz sadece Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve beğendiği şekilde yaşamak için çalıştık. Bir Müslüman elbette yalnız Allah'tan korkar. İnsanlardan gelen sıkıntılar ise en fazla canımıza kastetmek olur. Belki aklımızda hayırlısı da budur. Bunu biz bilemeyiz. Bildiğim bir şey varsa o da bid'at. Günahlar ve zulüm çoğalınca orada oturmanın uygun olmadığıdır. O vakit hicret edip buradan göçmek vacip olur. Biz insanlardan intikam almak için değil, dinimizi muhafaza etmek için hicret ediyoruz. Şimdi anladın mı evlat?
3: Anladım baba. Ne olur affedin beni, yanlış düşündüm.
4: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
4: Diyar-ı Bekr hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de öyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iade-i ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz.
3: Katil Mita ve adamları Diyar-ı Bekre'de gelirler mi baba?
4: Bunu ancak Allah-u Teala bilir evlat.
3: İnşallah gelmezler. Hançerimle ayağını yaraladığım zaman küfürler savurup beni öldüreceğini söylemiştim. Diyar-ı Bekre'de gelirlerse...
4: Evladım, her kim ne niyette olursa olsun peşimizden gelirse inşallah sonu da iyi olur. Hadi bakalım öğle namazına Diyar-ı Bekre'ye yetişelim.
1: Hey reis, işte Diyar-ı Bekre geldik. Şimdi ne yapacağız?
0: Önce uygun bir yer bulalım. İşte bak yolumuzun üzerinde bir han var. Şimdilik oraya yerleşebiliriz.
1: İşte bu çok iyi reis. Aylar sonra ağzımıza layık bir ziyafet çekebileceğiz.
0: Hadi inelim atlarımızdan. Bakalım Diyar-ı Bekre gelmişler mi?
5: Oo, hoş geldiniz efendiler. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle oturun. Size ne ikram edebilirim acaba?
0: Gevezeliği bırak hancı. Önce soracaklarıma cevap ver.
5: Buyurun efendiler.
0: Buraya İbrahim Gülşeni adında biri geldi mi?
1: Yanında da bir çocuk olacaktı.
5: Evet, oğlu Ahmet'le birlikte geldi. Dediklerine göre Şah İsmail ve Mecusilerin zulmünden kaçmış.
0: Peki buraya ne zaman geldiler?
5: Şöyle böyle 40 gündür Diyarbakır'dalar.
1: Ne? Ne dedin?
0: Anlayamadım. 40 gün mü dedin? Sen ne dediğinin farkında mısın?
5: Niye şaşırdınız?
0: Bu mümkün değil. Olamaz. Biz atlı olduğumuz halde 2 aydan fazla bir zamanda gelebildik. Onlar 17 günde hem de yaya olarak nasıl gelebilirler? Bu işte bir yanlışlık olmalı. Hancı mutlaka yanılıyordur. Söyle hancı, şimdi neredeler?
5: Diyarbakır hakimi Amir Bey misafir ediyor onları.
0: İşte bu çok kötü. Ona ulaşmam biraz zor olacak.
5: Ama yakında Mısır'a gideceklermiş. Halbuki ahali onun vaaz ve sohbetlerine ne kadar da alışmıştı.
0: Sen onu gördün mü?
5: Elbette. Her gün Ulu Cami'de vaaz ediyor. Diyarbakır, Diyarbakır olalı böyle derin alim görmedi. Vaaz ve nasihatları insana o kadar tesir ediyor ki dinleyenlerin kalbi yumuşuyor. Onu bir gören yanından ayrılmak istemiyor. Yoksa siz de mi onu görmeye geldiniz?
0: Hancının böyle anlaması çok iyi oldu. Onu yakalamam şimdi daha kolay olacak. Evet, onu ve oğlunu görmek istiyorduk.
5: Vakit öğleye geliyor. Birazdan Ulu Cami'de vaaz etmeye başlar. Bugün son vaazı olacakmış. Eğer onu görmek istiyorsanız acele edin.
0: Nihayet onu yakaladım. Bu sefer işin tamamı İbrahim Gülşen'i. Hayatının son vaazını ver bakalım. Nasılsa birazdan oğlunun hançeriyle öleceksin. Hadi Nevzal, gidiyoruz.
1: Ama reis, yorgunluktan canımız çıkmak üzere. Hem daha karnımızı bile doyurmadık.
0: İşimizi bitirdikten sonra yersin. Hancı, sen de atlarımızı bir güzel tımar edip karınlarını doyur. Biz çok sürmez döneriz.
5: Atları merak etmeyin. Bu kılıksız adamları hiç gözüm tutmadı ya, neyse.
1: Hey reis, saklan. İnsanlar camiden çıkmaya başladılar.
0: Tamam, tamam, tamam. Ne yapacağını biliyorsun Nevzal.
1: Evet.
0: Hazır ol. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Ölmek nasılmış göreceksin.
6: Bakın işte çıkıyor. Mısır'a gidecekmişler.
1: Hey İbrahim Gülşen'i.
7: Buyur evlat.
1: Bir müşkülüm vardı. Onu soracaktım.
7: Hay hay evlat. Sor bakalım.
0: İşte tam zamanı. Sonun geldi İbrahim Gülşen'i. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Seni de oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım. Al, dur. Bırakın beni. Bırakın. Tutmayın. Bırakın. Hepinizi geberteceğim. Bırakın.
1: Eyvah. Mita yakalandı. Çaktırmadan savuşmalı buradan.
8: Baba. Baba. Babacığım.
7: Bir şeyim yok evlat. Bir şeyim yok. İyiyim.
8: Aslan sizi öldürecekti baba.
7: Durun. Durun. Durun, bırakın o adamı.
6: Ama nasıl bırakabiliriz efendim? Diyarbakır hakimi Amir Bey cezalandırır bizi.
7: Peki onu götürüp kadıya teslim edin. Fakat sakın incitmeyin.
6: Hadi yürü bakalım. Dua et. Bir Allah dostuna denk geldin. Yoksa senin aklını başına getirmesini bilirdim ben.
7: Yürü.
1: Hey Mita.
0: Nevzal. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Buraya girmen zor olmadı ya.
1: Hayır, niye zor olsun ki?
0: Yani zindana beni görmeye rahatça gelebildin, öyle mi?
1: Evet. Mita'yı görmek istiyorum dedim. Her kolaylığı gösterdiler.
0: Anlamıyorum. Niçin? Niçin?
1: Niye öyle homurdanıp dövünüp duruyorsun?
0: Bunlar ne biçim insan be? Canlarına kastediyorum. Onlarsa bal ve kaymakla besliyorlar. İyilik edip acımaları yok mu? Kahrediyor beni. Onların merhametini istemiyorum. İstemiyorum. Ne olur Nevzal. Ne olur kurtar beni bu zindandan. Dayanamıyorum artık.
1: Neler saçmalıyorsun. Buraya sana veda etmek için geldim. Seni kurtarmaya değil.
0: Veda etmek mi?
1: Evet, gidiyorum. Tebriz'e geri dönüyorum.
0: Yo, beni bırakamazsın. Hayır, bunu yapamazsın.
1: Öyle bir yaparım ki. Ömrüm boyunca hep bu anı bekledim. Yıllardır kahrını çektim. Aşağılamalarına, hor görmene, küfürlerine katlandım. Ama artık senden kurtuluyorum. Tebriz'e gidip bütün servetine, her şeyine sahip olacağım. Her şeyine...
0: Hayır! Hayır! Hayır! Bunu yapamazsın. Bu kadar alçak olamazsın. Peki Nevzalı. Buradan kurtulur kurtulmaz bulup öldüreceğim seni. O zaman hiç acımam bilmiş ol. Her parçanı bir ağaca asar, kurda kuşa yem ederim seni.
1: Artık buradan çıkamazsın. Bu zindanda geberip gideceksin.
0: Hayır, hayır, hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum.
3: Baba, ben seni burada beklesem, zindanın kapısında beklesem o katili görmek istemiyorum.
7: Akıllı oğlum, Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri yapmak lazımdır. Katilini affetmek şerefini, nimetini elden kaçırmayalım. Yola çıkmadan evvel düşmanımız dahi olsa o mahkumu görmeliyiz. Evet, işte geldik. Nöbetçi evladım.
9: Buyurun efendim.
7: Kapıyı açar mısın? İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum.
9: Fakat efendim, o katilin teki size bir zarar verebilir.
7: Yok, beni merak etmeyin. Açın kapıyı.
9: Nasıl isterseniz.
7: Gel Ahmet. Yanına varıp halini soralım. Geçmiş olsun evlat.
0: Siz ha, ne işiniz var burada? Gidin buradan. Gidin.
7: Sakin ol. Sakin ol. Niyetimiz sana yardım etmek.
0: Yardımını istemiyorum. Hanımını, hizmetçini öldürdüm. Fırsat bulsam seni de öldürecektim. Sen de acıma bana. Elinde fırsat varken öldür beni. Öldür.
7: Evladım, bize can almak için ruhsat verilmedi. Bu fani dünyada elbet hiçbirimiz kalıcı değiliz. Refikamı, yetim Merveci'yi öldürmüş olman sana kısas yapmamızı gerektirmez. Sevgili peygamberimiz, amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden Vahşi'yi affettikten sonra, o Vahşi radiyallahu anki sonra tövbe edip seçilmişlerden oldu, eshab-ı kiramdan oldu. Biz kim oluyoruz? Biz de seni affettik.
0: Anlayamıyorum. En yakın arkadaşım bana ihanet edip yalnız bıraktı. Sense onca kötülüğüme rağmen beni affettiğini söylüyorsun. Söyle, niçin? Niçin?
7: Dinle evlat. Rabbim dilemedikçe yaprak bile yerinden oynamaz. İnsanlar soluyamaz, yaşayamaz. Veren de o, alan da o. Kaldı ki ondan gelen her belaya, sıkıntıya sabretmek, şikayet etmemek bizim zaten vazifemiz.
0: Bu ihtiyar neler söylüyor böyle? Kafam iyice karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat bacağımdaki yara gittikçe dayanılmaz hale geliyor.
7: Ne oldu evlat?
0: Bacağım. Bacağımdaki yara iyice fenalaştı.
7: Dur bakayım. Dur bakayım. Evet, oldukça geniş bir yara var burada. Üstelik de kurt düşmüş.
3: Bu benim fırlattığım hançerin yarısı. Allah'ım, ne korkunç.
7: Uzat bakayım ayağını. Şimdi elbisemden bir parça bez kopartayım. Şimdi de iyice saralım. İşte oldu. Şifa Allah-u Teala'dan.
0: Bana neler oluyor böyle? Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti. Şu işe bak. En yakın dostum Nevzal bana ihanet ederken, düşmanım olan bu Müslüman ihtiyar ve çocuk beni iyileştirmeye çalışıyor. Katilini bile affedebiliyor. Bu ihtiyarın hali çok farklı. Dini de gerçek din olmalı. Gururum mani olmasa ayaklarına kapanıp beni affetmesini isterdim. Ama hayır. Eğer buradan kurtulursam önce Nevzal'ı bulup bana ihanetinin cezasını ödetmeliyim.
7: Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebriz'e dönmekten vazgeçer de fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni.
0: Demek buradan kurtulacağım. İyi ama ona Tebriz'e gideceğimi söylemedim ki. Bu ihtiyar beynimi allak bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı? Ne yapacağımı, ona ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timur Taş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timur Taş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
10: Ahmet kardeşim, bu ne acele? Kanter içinde kalmışsın.
3: Yahya amca, babam camiden döndü mü?
10: Evet, az önce geldi dergâh. Sen elinde bir şey mi saklıyorsun?
3: Ben...
10: Bir şey var elinde, nedir o, söyler misin?
3: Bir hançer.
10: Hançer mi?
3: Evet, Diyar Bekir'den babama göndermişler.
10: Diyar Bekir'den hocamıza hediye bir hançer ha? Doğrusu hiçbir şey anlayamadım.
3: İşte ben de bu yüzden babamı görmek istiyorum ya. Şimdi içeri girebilir miyim?
10: Gir ama ses etme. Uzaklardan bazı ziyaretçiler geldi. Sohbet ediyor. Onlar çıktıktan sonra konuşursun.
3: Sağ ol Yahya amca. Ziyaretçiler de epey kalabalıkmış. İşte şu köşe sakin. Oraya oturup bekleyeyim.
7: Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek ucbtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmaktır.
11: Efendim, Allah'ın izniyle kabirdeki ölülerin azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Dua ederek azapta olanın azabı kaldırılabilir mi?
7: Bu hususu size bir misalle izah edeyim. Vaktin birinde Allah-u Teala'nın sevdiklerinden biri kabre uğradığında kabirdekilerden birinin azap içinde olduğunu görür. Aradan bir müddet geçtikten sonra tekrar o kabrin yanına uğrar. Kabre teveccüh ettiğinde azabın kaldırılmış olduğunu görür. Hayret eder ve düşünceye dalar. O sırada kendisine bir hitap gelir.
12: Bu kabirde yatan kimsenin bir çocuğu vardı. Annesi o çocuğu Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderdi. Çocuk besmeleyi öğrenince besmelenin hürmetine babasının azabı kaldırıldı denilir.
7: Umarım bu misal size kafi gelmiştir.
5: Efendim, ben buraya epey uzak bir yerden geldim. Daha evvel bu müşkülümü halledebilmek için nereye, kime gittimse makul bir cevap alamadım. Bu sebepten size geldim. Affedin, nasıl soracağımı da bilemiyorum.
7: Senin de niyet ettiğin şey makbuldür. Fakat yanındaki malından değil, köyünden gelecek olandan ver. Kendi yerine gönderdiğin vekilin salih bir kimsedir. İnşallah senin yerine hac eder. Yalnız ücretini bol ver.
5: Aman Allah'ım, daha müşkülümün ne olduğunu söylemeden cevabını verdi. Açık bir keramet gösterdi. Bu mübarek zat belli ki Allah'ın sevgili kullarından biri. Peki efendim.
7: Hadi vakit ikindiye geliyor. Abdest tazeleyip namaza hazır olalım.
8: Baba.
7: Buyur evlat.
8: Baba, bu hançeri Diyar-ı Bekir'den sana göndermişler.
7: Ne dedin? Bana hançer mi göndermişler?
8: Evet baba. Hem de benim hançerim. Katil Mita'yı yaraladığım hançer. Diyar-ı Bekir de sizi öldürmek için savurduğu hançer de işte buydu. Bize niçin geri gönderdi anlayamadım.
7: Elhamdülillah. Rabbime hamdü senalar olsun ki bir mecusi daha Müslüman oldu.
8: Müslüman mı oldu? Yani şimdi o...
7: Evet evlat. Mecusi Mita'nın bize duyduğu kininin, öfkesinin ateşi sabrımız karşısında önce kendini yaktı ve Müslüman olmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Buraya gelemediği için de müjde olarak işte senin bu hançerini gönderdi.
8: Hala hiçbir şey anlayamadım baba. Diyar-ı Bekir'de zindana atmışlardı. Nasıl kurtuldu? Hançeri tekrar nasıl ele geçirdi?
7: Evladım, Diyar-ı Bekir'den ayrılmadan evvel Amir Bey'i ziyaret ettiğimizde Mita'yı affettiğimizi, kendilerinin de onu bize bağışlamasını, serbest bırakmasını istemiştim.
8: Peki buraya niçin gelmedi baba?
7: Bize karşı, kardeşi Yahya'ya karşı kendisini mahcup hissettiği için. Hadi şimdi şu hançeri al ve gidip Yahya kardeşimize müjdeyi ver.
8: Baba, ben o hançeri almak istemiyorum.
7: Almak istemiyor musun? Niçin?
8: Annemi ve Merve ablamı şehit etti.
7: Evladım, bir kafir Müslüman olduğu vakit artık günahsız bir mümindir. Kaldı ki böyle birinin geçmişinde işlediği günahları affedildiği gibi işlediği iyilikler de sevap olarak yazılır. Hadi şimdi şu hançerini al ve onun için dua et.
8: Peki efendim.
7: Bak oğlum, şunu hiç aklından çıkarma ki. Asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
2: İbrahim Gülşeni'nin adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Selim'an Mısır'ı zapt ettiğinde İbrahim Gülşeni Hazretleri onu "Azizim, hayr-ı mukaddes ömrümün varı Safa geldin, keremler eyledin. Gönlümün sultanı Safa geldin" diyerek karşılar. Sultan Selim Han, ehli sünnet alimi olan İbrahim Gülşeni'ye çok kıymet verir. Sultan Selim Han'dan sonra Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eder. 104 yaşında İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni gözlerinden rahatsızdır. Sürmeci başının yaptığı ameliyat neticesinde Allah'ın izniyle gözleri açılır. Sıhhate kavuşan İbrahim Gülşeni, Çıkrıkçılar Yokuşu'ndaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başlar. Bir müddet sonra padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döner. Miladi 1534 senesinde kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim eder. Yerine oğlu Ahmet Hayali geçer ve Gülşeniye yolunu devam ettirir. TGRT sundu.
13: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
14: Mine!

0: vatan evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi, güllerimi verin.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adresler üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Elhamdülillah, Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
3: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
4: Elhamdülillah.
3: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetleri ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması, ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
3: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
4: tabii,
3: aslında.
4: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamış,